0: Saatlerimiz gece 3'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Körfez'de gerilim bir kez daha tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşme Adası'na saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Bahreyn'de uyarı sirenleri çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı. Devrim muhafızları saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiği ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığı öne sürüldü. İran, Kuveyt'le birlikte ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filo Komuta Merkezi'ne hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. İran saldırılarını ABD'nin Hürmüz'de ablukaya uymayan Botswana bayraklı bir geminin makine dairesini vurmasına misilleme olduğunu belirtti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da çatışmalara dair açıklama yaptı. Keşme Adası'na Amerikan saldırılarının İran'ın sivil denizcilere yönelik 3 kamikaze İHA fırlatmasına yanıt olarak yapıldığı iddia edildi. CENTCOM açıklamasında ayrıca Keşme Adası'ndaki askeri kara kontrol istasyonunun hedef alındığı aktarıldı. İran'ın Bahreyn'e 3 füze attığı ancak bunların ABD ve Bahreyn güçlerince önlendiği ifade edildi. Kuveyt'e atılan 2 İran füzesinin ise hedefine ulaşamadan düştüğü belirtildi. Hafta sonu da ateşkese karşın İran'a ait adalarda yapılan hava saldırıları sonrası İran güçleri ABD'nin Kuveyt'teki askeri unsurlarına saldırı girişiminde bulunmuştu. Çatışmalardan birkaç saat önce CENTCOM Hürmüz Boğazı'nda yükü olmayan bir tankeri vurduğunu duyurmuştu. Ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Botswana bayraklı geminin makine dairesine füze saldırısı düzenlemişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
2: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
2: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
2: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil. İmza toplayanlar da bunu biliyor dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
3: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
1: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
3: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
1: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
3: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
1: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
3: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüdeydi. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
4: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
4: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda İki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
1: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
4: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
1: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. şüpheli Mustafa Böceğin de bu yönde ifade verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin oy karşılığında iki çocuğunun belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
5: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delegeyle telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükselmiş oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 4 zanlı daha yakalandı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu zanlıların sorguları sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleşti. Adalet Bakanı Gürlek ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Gürlek, Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarını sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Bakan Çiftçi ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını da hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarıyor.
6: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
7: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
6: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
0: İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda verilen Kanye West konseri bu sefer taksicilerden dolayı gündemde. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı, yolcularını da kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
8: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
5: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
9: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
10: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
11: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. O da taksici değil.
12: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
13: Olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
5: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
12: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu. Taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin. Taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var. WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
0: Bursa Gemlik yolunda bu gece kontrolden çıkan bir tır yolu kapattı. Kaza anı da arkadan gelen bir araç tarafından kaydedildi. Görüntüler ekrana gelsin. Kaza 4 yol mevkiindeki jandarma rampasında meydana geldi. Tır kontrolden çıktı, Dorsesi yana yattı ve yolu komple kapattı. Makaslama olarak tabir edilen tır şoförleri, ağır vasıta şoförleri iyi bilir. Makaslama olarak tabir edilen durum yaşandı. Tekrar ediyoruz görüntüyü. Bu şekilde yan yattı. Makaslama yoluyla tır enlemesine yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Gemlik Bursa yönünde bu kazanın ardından uzun araç kuyrukları da oluştu. Olay yerine hemen ekipler, hem polis hem karayolları ekipleri sevk edildi. Ve Bursa yönüne gitmek isteyen sürücüler de alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza sonrası çekilen görüntülerde ekrana verdik. Ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe kapandı. Sürücüler farklı yollara sevk edildi ve bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan tırın çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Mersin'de bir belediye otobüsünün önünü kesip camını kıran saldırgana 420 bin lira ceza kesildi. Olay otobüsün güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Bu kaza görüntüleri de belediye otobüsü Mimar Sinan Bulvarı üzerindeyken kaydedildi. O sırada aracıyla sol şeritten geçen bir kişi otobüs şoförüyle tartışmaya başladı. Ardından aracıyla otobüsün yolunu önünü kesti, indi, şoför mahallindeki camlara vurmaya başladı. Şikayet üzerine polis harekete geçti. Aracın güvenlik kamerası görüntüsünü görüyoruz. Vurduktan sonra camı kırılıyor, otobüsün şoförünü taciz ediyor ve tartışma kavgaya dönüşüyor. Saldırgan kısa süre içerisinde yakalandı. Yapılan araştırma sonucu da sürücü belgesinin daha önce iptal edildiği ortaya çıktı. Zanlıya 420 bin lira ceza uygulandı. kullandığı bu araçta trafikten 2 ay boyunca men edildi. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi tutuklandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de siber şube ekipleri çalışma yapmıştı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Selçuk Sport isimli siteyi yöneten Selçuk Y. Denizli'de gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheli tutuklandı. Yazın gelmesiyle İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonu yüzme alanlarını belirledi. Kent genelinde güvenli ve su kalitesi uygun 95 noktada denize girilebilecek.
1: Deniz henüz tam olarak ısınmasa da İstanbul'da bu manzaraya artık rastlamak mümkün. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü şehirde yüzülebilecek 95 sağlıklı ve güvenli noktayı belirledi. Deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı. Güvenlik sistemleri, sosyal imkanlar ve can kurtaran ihtiyaçları değerlendirildi. Buna göre adalar, Kadıköy, Şile, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi sahiller yüzülebilecek plajlar listesine girdi. Öte yandan Silivri ve Arnavutköy'de toplam 3 denizde mavi bayraklı olarak belirlendi.
14: İstanbul'daki 95 noktadan biri de Sarıyer Demirciköy plajı. Tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi buradan da 15 günde bir numuneler alınacak ve suyun kalitesi analiz edilecek.
15: Otlar kesiliyor, şemsiyeleri hazırlıyoruz. İnşallah uzun böyle güzel bir sezon olur. Plajın tuvaletleri olsun, çim alanların bakımı olsun. Kene diye bir korktuğumuz olay oluyor. Burada gözükmedi ama yine de önlem için işte ilaçlamalarımız. Koyumuzda akıntı yok, güvenli bir şekilde çoluk çocuk yüzebiliyor.
1: Analiz sonucu kötü çıkan sahillerse girişe kapatılacak. Uzmanlar belirlenen listelerin dışındaki sahillerde denize girmenin riskli olduğunu belirtiyor. yüzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumu anlıkla takip edilebilecek.
0: 1-7 Haziran sıfır atık haftası çerçevesinde 4 Haziran'da atölyelerden konserlere birçok etkinlik olacak. Sıfır atık mutlak temasıyla ünlü şefler israfsız yemekler yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş festivalin kapsamını, hedeflerini ve programların ayrıntılarını anlattı.
1: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, sıfır atık kültürünü oluşturmak için etkinlikler yapılacak. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. Ana teması enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm.
16: Bu festivalde evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz. Enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret.
1: 1-7 Haziran sıfır atık haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra sıfır atık forumu da düzenlenecek. 183 ülkeden 5000 kişinin üzerinde katılım olacak.
17: Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşehrilerimizi, özellikle gençlerimizi unutamayacakları bir hafta geçirteceğiz.
18: Sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. Farklı farklı deneyim alanlarımız olacak.
1: Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

0: Ve A Milli Futbol Takımı kafilesi kampa gireceği Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı. Miami'de kamp yapacak A Milliler ve Ay Yıldızlılarımızı, milli futbol takımımızı ve onların lakabıyla bizim çocukları taşıyan otobüste ekrana geldi. Anadolu Ajansı'nın canlı yayında ekranda getirdiği, bizim de yayın akışımızı keserek canlı yayında ekrana verdiğimiz görüntüler. Bakalım görebilecek miyiz? Futbolcuları yanaştılar ve hatırlatalım, çok değil az bir süre kaldı. Bugün 3 Haziran Çarşamba, 14 Haziran Pazar günü ilk maçını Avustralya ile yapacak A Milli takım Türkiye saatiyle saat 7'de. 3 maç yapacak ve bir sonraki maçı 6 gün sonra 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay ile oynayacak ve 26 Haziran Cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri ile. Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye. Bu gruptan eğer çıkarsa üst turlara çıkacak. Tüm tabii isteğimiz, umudumuz bu şekilde. Otobüs yanaştı. Tabii kalabalık bir kafile. Futbolcular yavaş yavaş iniyorlar. Futbolcuları görüyoruz. Ve otobüsün bagajından malzemeler indiriliyor. Bavullar, futbolla ilgili araçlar, gereçler. Montella teknik direktörümüz sevgi gösterileriyle karşılandı. A Milli takım dünyanın neresine giderse gitsin, ulaştığı yerde Türk taraftarlar onları yalnız bırakmıyor. İşte futbolcuları görüyoruz, teker teker iniyorlar. Seçebildiğim kadarıyla bakıyorum ben de. Umudumuz A Milli takım, namı diğer bizim çocuklar. Abdülkerim Bardakçı ekranda. Hemen bakıyorum, kalabalık bir kafile. Teker teker geliyorlar. Çağlar Söyüncü, Arda Güler, milli gururumuz Real Madrid'in yıldızı. Hemen arkasında Kaan Ayhan. Teker teker seçmeye çalışıyorum futbolcuları. İniyorlar ve kaldıkları, dinlenecekleri otelin önüne yanaştı kafileyi taşıyan otobüsümüz ve yöneticiler, başlarında teknik direktör Vincenzo Montella tabii ve federasyon başkanı.
1: Ya, güzel.
0: Kulak verelim.
1: Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasıl oluyor?
2: Hoş geldiniz başkanım. Milli takım.
0: Daymacıoğlu kısa bir açıklama yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı gördük. Kalabalık bir kafileyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine ulaştı. Milli takım kafilesi 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile, 20 Haziran Cumartesi Paraguay ile, 26 Haziran Cuma Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız ve umarız başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkacağız. Taraftarları da görüyoruz. A Milli futbol takımına tezahüratlarla Amerika'da, Florida eyaletinde, Miami kentinde Türkler takımımızı yalnız bırakmıyor. Bu yayınla birlikte bülteni noktalamış olduk. Saat başında gelişmelerle tekrar burada olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Son iki haftadır siyasetin gündeminde tek bir başlık var. Ve öyle enteresan şekilleniyor ki her gün saatlerce konuşulsa da eskimiyor. Karşılıklı hamlelerle genişliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayıyla ilgili mutlak buplan kararı bildiğimiz her şeyi unutturdu. Türk siyasi tarihinde ilklere tanıklık ediyoruz. İlk kez bir siyasi parti içerisinde böyle net adı konulmuş bir ayrışma var. Genel başkan ve grup başkanı. İki lider, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Tam bir bilek güreşi.

0: Bugün bir grup toplantısı mücadelesine tanıklık ettik mesela. Toplantı olacak mı, olmayacak mı, kim konuşacak, milletvekillerinin tavrı. Grup toplandı, Özel konuştu. Mutlak mutlan kararına ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aynı dakikalarda genel merkezde Kılıçdaroğlu ve ekibi parti yönetimini yani MYK'yı belirliyordu. Açıklandı da, isimler üzerinden de birazdan konuşuruz. Şimdi gözler parti meclisine çevrilmiş durumda. Özel ve ekibi bir an önce toplansın diyor. Çünkü PM'de yani parti meclisinde ağırlığın kendilerinden yana olduğunu söylüyorlar. Böyle bir düşünce hakim Özel ve ekibine. Kurultayı zorlayacaklar. Genel merkezse Yargıtay sürecine işaret ediyor. Süreç tamamlanmadan kurultay olmaz görüşündeler. 111 milletvekili bir yazı kalemi aldı. 12 Temmuz'da kurultay çağrısı yaptılar. Ne olur? Kurultay toplanır mı? Toplanacaksa nasıl olacak? Soracağım birazdan siyasi işler ekibine. Konu siyasetin de gündeminde elbette. Bugün hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de DEM Parti grup toplantılarında genel başkanlar bu konuya değindi. Bahçeli ve Bakırhan Yargıtay'a bir an önce toplanın ve süreci tamamlayın çağrısı yaptı. Yargıtay ne zaman görüşecek? Bir de T24 haber sitesinde Cansu Çamlıbel'in Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri. Bugün açıklanan MYK listesinde de olan Bülent Kuşoğlu ile yaptığı röportaj var. Kuşoğlu bir devlet aklından bahsediyor. Hem son Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu hem de bu son gelişmeleri işte bu devlet aklına yoruyor. Siyasi işler ekibi ne diyor merak ediyorum. Bunu da konuşacağız program içerisinde. Bu akşam uzun bir aradan sonra İstanbul stüdyomuzda birlikteyiz ekip olarak. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi bir yayın diliyorum.
0: Sizi burada. Hep uzaktan görüyorduk Ankara'dan.
1: Ben de seni ekrandan ilgiyle takip ediyordum Ankara'da.
0: Teşekkür ederim. Profesör Doktor Ahmet Kasıman. TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Han.
2: Merhaba.
0: Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Okan Müderrisoğlu, biraz Ankara'nın nabzıyla başlayalım. Bugün gerçekten de sabah saatlerinden itibaren mecliste ne yaşanacak? Gerçi birkaç gündür konuşuyorduk. Yani bu toplantı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Meclis başkanlığından genel merkeze giden, genel merkezden meclis başkanlığına giden yazılı açıklamalar ya da bir soru cevap trafiği var. Toplanacak mı, toplanmayacak mı? İşte grup kapısı kilitlenecek diyenler oldu, izin verilmeyecek diyenler oldu, genel merkez istemiyorsa bu iş olmaz diyenler oldu. Ama bugün gördük ki çok kalabalık bir grup toplantısı yaşandı. Sayın Özgür Özel de çok sert konuştu. Neler yaşandı mecliste? Bu yaşanan tartışmayı ya da açılışları aktardım, bir bilek güreşi. Nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bir psikolojik harp de vardı açıkçası. Fakat meclis başkanının Finlandiya'ya hareketinin sırasında uçakta gazeteci arkadaşlara yaptığı açıklamayla birlikte o tansiyon büyük ölçüde düşmüştü. Bununla birlikte yine Sayın Kılıçdaroğlu cephesinden bizim bir toplantı çağrımız yok şeklinde meclis başkanlığına bir yazı daha gönderildiği. Bunun üzerine
0: ne
1: acaba
0: geliyordu o mesela, yani bizim böyle bir çağrımız yok.
1: Dolayısıyla bu toplantı yapılamaz anlamında. Tabii meclis başkanı orada çok net bir tavır ortaya koydu. Yani grup toplantılarının nasıl yapılacağı belli. Dolayısıyla meclis başkanı ya da meclis başkanı bu konuda taraf ya da hakem değildir. Bu meseleyi kendi içinizde çözmelisiniz.
0: Genel merkez müdahale olabilir mi peki bu grup toplantılarına?
1: Şöyle bir husus var. CHP'nin grup iç yönetmeliğine göre eğer genel başkan milletvekili değilse elbette milletvekilleri bir grup başkanı seçiyor. Nitekim mutlak mutlak kararının hemen ardından CHP genel merkezi henüz Özgür Özel ve arkadaşları tarafından kontrol altında tutulur ve veya yönetilirken bu seçimin süratle yapıldığı, orada bir siyasi akıl ve mühendisliğin işlediği anlaşılıyor. Çünkü
0: gerçi biz geçen hafta tartıştık. Hali hazırda zaten grup başkanıydı Özgür Özel. Yani genel başkan sıfatıyla almamıştı zaten demiştik.
3: Bir güven oyu demiş.
0: İfadeyi bir güven oylaması olarak belki yorumlamak gerekir.
1: Daha doğrusu kendisi bunu lehine bir güven oylamasına dönüştürmek istedi ve bunu da büyük ölçüde başardı. Zaten hemen sonrasında yaptığı açıklamada da 111 milletvekili üzerinden hemen hemen bir değerlendirme yapılmış. 138 milletvekili üzerinden bakıldığında da zaten sürpriz değil. Yani onlar hep Kemal Bey'le hareket ediyor demeye getirmişti. Hızlıca şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten bir psikolojik harekat vardı ama meclis başkanı bu tansiyonu düşürdükten sonra şu ortaya çıktı. CHP grup iç yönetmeliğine göre genel başkan eğer milletvekili değilse bir grup başkanı seçiliyor ama grup başkanı genel başkana bağlı çalışır diyor. Hı hı. Şimdi bu bağlı çalışır ifadesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bağlar bu tartışmasında. Meclis yine orada çok net bir tavır ortaya koydu. Bu yine CHP'nin iç değerlendirmesi, iç ilişki biçimi. Yani meclis bunun bir tarafı değil şeklinde. Elbette Özgür Özel Manisa başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden isimleri grup salonuna toplayarak tabiri caizse bir gövde gösterisi yaptı. Kendisine dönük FETÖ'cü ithamları veya FETÖ'nün Manisa'da seçtiği ve siyaseten yükselebilecek, üzerine yatırım yapılabilecek isimler arasında zikredildiğine ilişkin bir takım ifadeler ve itiraflar üzerinden oluşturulan profile cevap vermek üzere Ergenekon tırnak içinde kumpasının mağdurları adına kurulan dernek ve o dernek adına da temsilcileri orada bulundurdu. CHP'nin ağır topları denilebilecek, aksaçları denilebilecek isimler, işte efsanevi genel sekreter
2: Önderse
1: başta olmak üzere yine tabiri caizse yine ağır abiler oradaydı. Bir de işte bir olağanüstü kurultay toplama çabası var. Orada bir imza toplama çabası var. İlk imzayı Kayseri'den veren delegeyi de orada takdim ederek tam anlamıyla siyasi meşruiyet benden yana. Zaten tartışma konusu siyasi boyutu olan, hukuki boyutu olan, etik ahlaki boyutu olan ve bence toplumsal ve toplamda da Türk demokrasi açısından önemli unsurlar içeriyor. Arzu edersen bu başlıkları açabiliriz. Ama bugün Sayın Bahçeli'nin yaptığı değerlendirmeyi de son derece önemli buluyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölündüğüne ilişkin bir algının giderek kurumsallaştırılmaya başlandığını, bunun Türk demokrasisi açısından ama özellikle hani iç cepheyi güçlendirme diye başlayan ve terörsüz Türkiye'ye evrilen ve terörsüz bölgeyle yürümekte olan süreçte CHP'nin rolünün katkısının son derece önemli olduğunu, iç işleriyle uğraşan CHP'nin bu sürecin dışında kalması veya buraya odaklanamamasının yaratabileceği komplikasyonlara bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında yaptığı değerlendirme de çok kıymetli.
2: En baştan böyle okumak gerekiyor herhalde Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını. Yani çünkü işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş işlerine karışıyor.
1: Yok, akıl veren bir konumda değil. O daha evet.
2: Değerlendirme yapılıyor.
1: Meramını daha güçlü sanki bir şekilde vurguladı. Yani bu iç tartışmanın ve Türkiye'de birinci muhalefet ya da ana muhalefet partisinin düştüğü durumun aslında Türkiye'nin geleceği bakımından yaratacağı risklere de işaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü bir tabanı var. CHP'ye gönül verenler var. Siyaseten burada karşılık üretemeyen insanların birikecek negatif enerjisinin üreteceği maliyetler de var. Sayın Bahçeli bunların hepsine dikkat çekmiş oldu.
2: Yargıtay'a görev düşüyor herhalde. Burada bir an önce
1: bugün akşam saatlerinde Sayın Özel'in gazeteci arkadaşlarla bir araya geldi ve bir sohbet toplantısı yaptığı bilgisine sahibim. Orada da Sayın Bahçeli gibi bu tıkanıklığı Yargıtay'ın aşabileceğine ilişkin bir takım değerlendirmeler olduğunu duydum. Ama hani dediğim biraz gibi zamanlaması itibariyle ilgili arkadaşlar peki paylaşacaktır.
2: Ahmet Kasman bugünkü grup toplantısı ne diyelim restleşmesi ya da bu bilek güreşi nasıl sonuçlandı? Amaç neydi? Amaç hasıl oldu mu taraflar açısından?
4: Vallahi işin doğrusu Okan Müderrisi onun söylediğine ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Bu soruya karşılık. Çünkü meşruiyetin kimden yana olduğu bence çok açık. Ne yaparsanız, ne yaparsanız Özgür Özel'den yana. Ne yaparsanız yapın mahkeme kararıyla bundan artık seneler önce diyeceğim gerçekleşmiş olan bir kurultayın üstelik de hukuk zorlamasıyla bence yetki aşımıyla iptal edilip butlan kararı verilmesinin arkasından girdiği bütün seçimleri kaybetme başarısını göstermiş bir genel başkanın görevine iadesiyle sonuçlanmış olması CHP kamuoyu açısından da Türkiye Cumhuriyeti'nin vasatının vicdanı, ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vicdanı bakımından da bir karşılık üretebilecek bir hikaye değil. Bundan sonra bu hikayenin değişik versiyonlarını göreceğiz. Hı hı. Ne yazık ki bundan önce İstanbul İl Örgütü'ne dair yapılan seçimler, il başkanlığı dahil noktasında işlemiş bir süreç var. Bu sürecin sonunda oraya atanmış bir kayyum il başkanı var. O olaylar konuşulduğu zaman ben kendisi için çok üzüldüğümü, zira burada bir medeni ölümün gerçekleştiğini söylemiştim. Şu anda Kemal Bey için de bir medeni ölüm gerçekleşiyor. O ölümün sonucu bugün, yarın, öbür gün alınmayabilir. Hatta ve hatta arkasına belli güç odaklarını almış olan Kemal Bey, bunun sonucunda...
1: Özür diliyorum, belli güç odakları derken?
4: Belli güç odakları. Belli güç odakları belli Türkiye'de. Hangi zaten? Belli güç odaklarının belli güç, kim olduğuna işaret etmeye gerek yok.
1: Niye? Şimdi ben bilmiyorum. Ben, siz bu devlet aklı projesi gibi.
4: Devlet.
2: Okan Müderrisoğlu'nun müdahalesi aslında anladığına bana işaret ediyor.
4: Tabii şey.
1: Ne oluyor ya?
2: O tepki
1: teşekkür ederim. Beni burada NBA'de bak ikili sıkıştırma. NBA'de faule giriyor.
4: Yok,
1: tamam
4: yok,
1: mı?
4: Çifte sıkıştırma çifte, var.
2: Oyuna devam, temas.
4: İkili
2: temas temiz.
1: Hayır, hep böyle. Geldi vara gitti hocam.
4: İkili sıkıştırmanın sonundan bir şey çıkmaz her zaman. Çok temiz de olabilir o. Netice itibariyle bunun sonunda Kemal Bey...
2: O çok dikkatli dinliyor sizi.
4: Kemal Bey...
2: Yani dinlemiyor gibi gözükse de mesela
4: yok, not Allah alıyor. Razı olsun, ama o beni hep çok dikkatli dinler zaten evet. Yani. O,
1: not alıyor.
4: Ben de onu sürekli çok dikkatli dinliyorum yani.
1: Söylediği önümü aldın.
4: Söylediği her şeyi çok ciddiye almak durumunda olduğumu biliyorum yani. Dolayısıyla bu sürecin nereye varacağını bilemiyorum. Çünkü normal olarak varması gereken yere varması noktasında bir emniyetimiz yok Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün. Eşittir. Bunların hepsini becerebilir Kemal Bey. Hı hı. Fakat Kemal Bey bütün bunları becerdikten sonra Kemal Bey...
1: Bütün bunlar ve becerecek ne? Yani ben yine anlamıyorum.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kontrolü altına almayı, Özgür Özel'i ihraç ettirmeyi, Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzluk davalarıyla baş başa bırakmak suretiyle partiden ihraç etmeyi, belki Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidecek bir süreci başlatmayı, direnmek suretiyle kurultaydan niye kaçar bir genel başkan? Neden korkuyor o genel başkan da o kurultaydan kaçıyor?
2: Canım, kaçıyorum dur, demiyor tamam ki. Şimdi, diyor ki Yargıtay kararını beklemek.
4: Kaçıyorum demek o. Ben kuvvetli olsam.
1: Ya bu ses tonu Özgür Özel'e ait.
4: Yargıtay kararı falan filan dinlemem. Derim ki buyurun kardeşim. Bak ben CHP'nin genel başkanıyım. Senelerce bu partinin genel başkanlığını yaptım. Dede oldum, öyle oldum, ayakkabımın altı patladı, mutfaktan yayın yaptım. Benimle ilgili PKK ile işbirliği halinde diye miting meydanlarında video yapıldı. O kadar benim üzerime gelinmiş bir genel başkanım ben.
1: Demedi,
4: ben bugün aslanlar gibi bu partinin genel başkanı olarak çıkarım. İktidara da gerekli cevabı veririm. Çünkü benim onların himmetine ihtiyacım yok bu koltukta oturmak için. Bu partiyi benden çalmış olan, çünkü Kılıçdaroğlu şeyi o, anlatısı o. Bu partiyi benden çalmış olanlara da dersini veririm. Çünkü bu partinin delegesi, bu partinin tabanı benim. Bu partinin meşru olarak genel başkanlığına aday olduğumu biliyor. Yap kongreyi der. Diyemez. Diyemiyorsan sorarlar adama. Niye diyemiyorsun? Tamam mı? Niye diyemiyor?
2: Niye diyemiyor? Var mı cevabı?
4: Kaybedecek çünkü. Kaybedeceği açık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir özelliği var bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben de zaman zaman... Bu arada bunları söylerken nedense Türkiye'de bu dipnotları da düşmek zorundayız. Kıymetli dostum Barış Doster, CHP muhibi bir kişiliktir.
2: Cumhuriyetçi diyelim ona yani. CHP ile özdeşecek. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Kemalist.
4: Bir kişiliktir. Atatürkçüdür, Kemalist'tir. Yani.
1: Etiketlendiriyorsun?
4: Bunun ocağının CHP olduğuna inanır. Yalan mı? Biliyor, etiketlemiyor, tanıyorum.
2: Sivas Kongresi halk fırkası. Tamam
4: mı? Onun inandığı CHP bu CHP midir? Bunu tartışırız.
2: Doğru.
4: Ama böyle Cumhuriyet işte. Halk Fırkası'na oy verirdi eğer bugün var olsaydı.
2: Tabii Sivas tamam Kongresi.
4: Oy verirdi. Ben hayatı boyunca CHP'li olmamış birisi.
1: 1950'de oy verseydi Demokrat Parti'ye oy verirdi.
4: Yok.
1: Onu da söyleyeyim size.
4: Vermez o.
1: Yok yok.
4: Gene vermez.
1: Siz tarihin akışını bildiğiniz için vermezdi
4: gene,
1: diyorsunuz.
4: Gene gelmez.
1: 50'ye filmi sarı. Yok.
4: 50'ye filmi sar gene vermez.
1: Demokrat bir adam verirdi oyunu.
4: Vermezdi. Vermezdi. Ben...
2: Yalnız kimse Barış Tostere sormuyor. Verirdi, vermezdi.
4: Ben verir miydi?
2: Verir miydiniz,
4: vermezdi. Abi ben... Adamı 40 senedir tanıyorum, biliyorum. Yani. Vermezdi. Ben
1: ama öte yandan... Ama sonra pişman olurdu bence.
4: Ben öte yandan...
2: Sen verirdin.
4: Ben öte yandan Demokrat Parti'ye koşa koşa oy verirdim. Tamam mı? Falan falan. Ben,
2: zaten
4: ben,
2: rahmetli Yusuf Ahmet Dincin döneminde sen zaten genel başkanlar mısıydın
4: ben,
2: yani?
4: Ben dolayısıyla ben sadece...
2: CHP içinden değil, dışarıdan gözlemleyip yapıyorum değerlendirmemi diyorsun.
4: Ben hani Anadolu ağzıyla haso sağdan bir adamım, tamam mı? Dolayısıyla da CHP benim doğal ötekim, doğal rakibim olan bir parti. Fakat ahlak, üçüncü kere söylüyorum.
2: Peki.
4: İnsaf, izan, mantık, zeka.
2: Ve de vicdan.
4: Ve vicdan. Altı. Teşekkür ederim.
1: Altı oku yeniden tanımladınız.
4: Bu,
1: bunların içinde CHP'lilerin hala hesap veremediği ya da değinmediği konular
4: bu
1: var.
4: Bu altı kriterle baktığım zaman Kemal Bey'in yaptığının kriterlerin hiçbirinin içerisinde izahı olmadığı için o kurultaya gidemez Kemal
2: Bey. Peki. Barış Dostlar, şimdi şu kavramı da sormak istiyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in de yaptığı siyasette sıklıkla bu süreçte kullandığı işte atanmış ve seçilmiş CHP. Biraz önce Ahmet Kasıman'da İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili mahkeme kararını, orada görevlendirilen yönetim kadrosunu hatırlattı. Evet, orada bir atanma vardı. Çünkü eski yönetim yeniden göreve getirilmemişti. Orada bir 4 kişilik bir ekip belirlendi.
1: Çağrı
2: heyeti olarak. Biraz ve farklı. Onlar görevlenmiş ya da mahkeme tarafından atanmış bir şekilde göreve başladı. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu atanmış bir genel başkan olarak mı duruyor, yoksa mutlak mutlanın gereği olarak eski yönetim olarak mı tekrar göreve geçiyor?
3: Yani orada da hukukçular arasında bir görüş birliği yok. Hatta geçtiğimiz hafta yine bu stüdyoda misafir ettiğimiz bir hukukçu dostumuz buna hani teknik olarak Kemal Bey için pekala kayyum yönetimi de denilebilir dedi. Hatırlıyorsunuz. Yani dolayısıyla hukukçular arasında bu konuda bir görüş birliği yok. Aynen mutlak mutlak konusunda bir görüş birliği olmadığı gibi.
2: Doğru.
3: Şimdi biz hukukçuların alanına hani girmeyelim. Hiçbirimiz orada hukukçu değiliz. Ama hani ister atanmış deyin, ister teknik olarak görevlendirilmiş deyin, ister bir kayyum heyeti olarak vasıflandırın. Her durumda siyaseten burada kaybeden tarafta duruyor Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi. CHP...
4: Çok özür dileyerek bir müdahalede bulunayım. Bu söylediği zaten benim söylemeye çalıştığım. Bu noktada kazanabilir, onu yapabilir, bunu yapabilir Kemal Bey. Ama CHP'nin parti geleneği benim takdir ettiğim bir gelenektir. Ben CHP'li olmamakla beraber... Tamam mı? Bu parti geleneği hizip dersiniz, öyle dersiniz, böyle de demokratiktir. Öyle partinin lider ne diyorsa onu yapması marifet değil. O partiye hükmü şahsiyet kazandırmaz.
2: Kemal Bey de bayram sohbetinde bizde itiraz kültürü vardır.
4: İtiraz ki ha şimdi demiş. o itiraz kültürü Kemal Bey çok yüksek sesle itiraz ediyor. Kemal Bey duymuyorsa onun için herhalde yaşla alakalı bir sıkıntı var demek lazım.
2: Buyurun.
3: Ha şimdi siyaseten kaybetmiş duruyor. Bir yandan Özgür Özel için İster lider KJ'sini atsınlar meslektaşlarının, ister CHP'nin seçilmiş genel başkanı desinler, isterse grup başkanı desinler, ne derlerse desinler, siyaseten de kazanan, psikolojik üstünlüğünü de elinde tutan taraf Özgür Özel ve çevresi. Yani evet, şu anda Kılıçdaroğlu için genel başkan denilebilir. Kasa ve masa da Kılıçdaroğlu'nun elinin altında. Evet. Ama şu anda Kemal Bey siyaseten parti tabanında olsun, yine siyaseten Türk milleti, Türk kamuoyu, Türk seçmenin nezdinde olsan kaybeden tarafta. Ha burada inatlaşır, uzun süre oturabilir mi? Oturmanın yollarını arar. Yargıtay kararını bekler, beklemez. Yakın çevresinde paylaştığı üzere hele bir hukukçulara danışalım der mi? Kuvvetle muhtemel der. Özgür Özel de zaten dedi ya, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları telefon konuşmasında Kemal Bey, Özgür Bey hep bilmiyorum, hukukçulara soralım. Bilmiyorum, ben hukukçu değilim, hukukçulara soralım demiş.
1: Bayramda da gazeteci arkadaşlarla bayramlaşma için yaptığı sohbet giderek bir röportaja dönüştüğünde benzer ifadeler
3: tabii
1: vardı.
3: Ama gelin görün ki çok teşekkürler Okan Bey, siz çok yaşayın. Hukukçular arasında da bir görüş birliği yok. Yani çok saygın hukukçular, ekranlardan da tanıdığımız, bu alanda hani çalışmalarını da bildiğimiz siyasal partiler kanunu vesaire vesaire hakim olan hukukçularımıza diyorlar ki bu mutlak butlan kararının kendisi yok hükmündedir. Bunu diyenler de var. Yani hatta geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştı, sonra sildi ya. Siz de bana sordunuz yani.
5: Doğru.
3: Peki. MHP'den Fethi Yıldız'dan tutunuz da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddialı isimlerinden, kurucu isimlerinden Bülent Arınç'a kadar pek çok kişi, yani bu alana hakim, siyasetçi kimliği de olan hukukçu. İşte bugün CHP grubuna katılan Önder Saf, ki o da bu işlerde çok kurt duayen bir isimdir. Hani az evvel Okan Bey onu hani CHP'nin ak saçlılarından olarak tanımladı. Bizim Orta Asya'daki güzel deyimimizle, Türk tarihindeki güzel benzetmemizle bir ak saçlı, ak sakal dedi hatta. Ak sakal da derler Okan Bey'in çok iyi bildiği üzere. Şimdi onlar da diyorlar ki bu karar yok hükmündedir. Şimdi belli ki o konuda hukukçular arasındaki görüş ayrılığından da medet umuyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hukukçuların henfikir olma...
4: Hukukçular arasında görüş ayrılığı falan yok. Barış'cığım, deveyi gördüğün zaman deve diyeceksin. Hukukçular diyorlar ki bu karar yok hükmündedir. Hukukçular diyorlar ki böyle bir karar var. Bu kadar basit.
3: Yani o yüzden bu pilav daha çok su kaldırır ve eğer bugün hani yapılan çağrılara koşut olarak Yargıtay mümkün olan en kısa sürede, hatta biraz hani konunun kamuoyu gündeminde olmasından da dolayı, belki biraz dosyayı da ortalamanın önüne çekerek bir an evvel bir karar verirse, ha bu iş nasıl bağlanır göreceğiz. Ama onun dışında Kemal Bey orada oturmak için elinden geleni yapacaktır. Kasa ve masada ondadır. Fakat bunu seçmene, genel Türk seçmenine, özellikle de CHP seçmenine, CHP tabanına izah etmesi bence mümkün değildir.
5: Bu grup toplantısı itişmesini nasıl yorumlarsınız?
3: O konuda sevgili Ahmet'in de benim de İstanbul İktisat'tan hocamız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş çok doğru bir tavır aldı. Hı hı. Az evvel Okan Bey, kıdemli Ankara gazetesi dostum ne dedi? Bu dedi ki Numan Bey'e atfen, bu parlamentonun, gazi meclisin, yüce meclisin konusu değildir. Hı hı. Bu CHP'nin kendi iç işidir. Özellikle de CHP'nin iç tüzüğüne ilişkin bir meseledir. Grubunun çalışmasına ilişkin düzenlemeyle bu saptanmıştır. O yüzden Numan Kurtulmuş'un TBMM başkanı sıfatıyla aldığı bu tavır doğru bir tavırdır. Aldığı karar doğru bir karardır. Ha, bugünkü zaten fotoğrafa da baktığımızda, ben de programımıza gelmeden evvel inceledim, izledim hep birlikte daha doğrusu. Gerçekten güçlü bir gövde gösterisi yaptı. Yani katılanlarla güçlü bir gövde gösterisi yaptı. İsmini zikrettikleriyle güçlü bir gövde gösterisi yaptı. Her anlamda gerek sayı, gerek katılımın niteliği bağlamında Özgür Özel hani dişli bir rakip olduğu gösteriyor. Bakın ben bu programımız dahil Özgür Özel'i ideolojik olarak, ekonomi politik olarak, Kemal Bey'in rahle-i tedrisinden geçtiği için, siyasetteki ustası Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için pek çok demeçleri üzerinden, işte efendim Arapça tabelalardan tutunuz da işte Şeyh Said'e ilişkin.
5: Anladım.
3: Çok sık eleştirmiş ve çok sert eleştirmiş bir kişiyim. Hı hı. Eleştirim haklıdır ve de saklıdır bana sorarsanız. Ama Özgür Bey uzunca bir zamandır, hani son 2-3 haftadır da değil, genel başkan seçildiği güne, geceye nazaran partiye hakim olma bağlamında, liderleşme düzleminde gerçekten önemli yol kat etti. Hani bizim güzel Türkçemizde bir laf vardır, yiğidi öldür hakkını yeme derler. O bağlamda genel başkan seçildiği geceye nazaran partiye hakim olma bağlamında, bir de çalışkan bir insan. Hı hı. Hani 110 miting yapması da zaten bunu gösteriyor. O bağlamda ciddi mesafe kat etti.
5: Şunu sorayım, bu sürecin en başından beri değerlendirme yaparken, şimdi iki taraftan bahsettiğimiz için işte ya bir bilek güreşi metaforundan bahsediyoruz, ya işte bir satranç müsabakası. Şöyle sorayım, grup toplantısı konusunda genel merkezin tavrı genel merkeze gol yedirtti mi sizce?
3: Tabi şunu görmeleri, öngörebilmeleri gerekiyor.
1: Dünya Futbol Şampiyonası tabii öncesinde terimler ve terimler.
3: Evet, şimdi burada hepimiz
1: buraya döndük.
3: Milli takımımıza da, değil mi, ay yıldızı taşıyan futbolcularımıza, topçularımıza da buradan hepimiz ittifakla başarılar dileyelim. 138'de 111 milletvekili, yani şu anda parlamento grubu açık ara, açık ara Özgür Özel'in yanında. Dolayısıyla CHP genel merkezindeki Kemal Bey ve yakın kurmay heyetinin bunu öngörebilmesi gerekirdi. Çünkü geçtiğimiz hafta da programımızda paylaştık. Az evvel Okan Bey de değindi. Özgür Özel zaten grup başkanı idi. bu olaydan sonra bir kez daha oylama yaptırdı. Bir kez daha kendi seçildi. Hı hı. Yani elini kuvvetlendirdi ve güven oyu aldı. Hatta ben geçtiğimiz hafta şunu sormuştum. Hadi kayıtlara geçsin. Değerli izleyicilerimizi yanlış yönlendirmeyelim diye. Okan Bey düzeltmişti Ankara'dan. Demiştim ki acaba Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğunda istifa etmiş miydi? Bir an için o aklıma gelmişti ve... Doğru. Okan Bey düzeltmişti onu. Yani o anlamda grup başkanlığına devam ama bunu aktif olarak yapmayacağım. Grup başkan yardımcımız bu işi fiilen yürütecek. Doğru. Demişti. Doğru hatırlıyorum değil mi Okan Bey? Şimdi çok... Dolayısıyla bu 138 ve 111'lik dengenin sayısal olarak artı tüzük gereği hukuken de grup başkanlığı sıfatının devamlılığının Kemal Bey ve kurmaylar tarafından görülmesi gerekirdi. Belli ki göremediler. Hmm. Ya da işte meclis başkanlığına.
6: Hırs canım o.
3: Ya da meclis başkanlığına. Canım bizim bugün bir grup toplantısı talebimiz yok diye gerçekten umutsuzca netice alması imkansız olan bir hamlede bulundular. Zaten Numan Kurtulmuş'a bunu reddetti.
1: Eğer reklam arasına gitmeyeceksek 2 dakika rica ediyorum. Ama kısa 2 dakikamız varsa. Bu konuya... Tabii, bu konuyla bağlantılı. Benzetme olarak bilek güreşi mi satranç mı dedin, ben Kırkpınar diye düşünüyorum bunu. Altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme şeklinde düşünmek lazım. Bir, iki, Eren Seler çok sert fakat kaygan, sabırlı ve dayanıklı olanın netice alacağı bir durum. İki, bu bir dakikanın ikinci dakikası da şu, burada bir meşruiyet tartışması açılıyor. Şimdi mahkeme kararını beğenmemek ayrı, onu gayrimeşru zemine itmek ayrıdır. Hukuki meşruiyet ve siyasi meşruiyet üzerinden konuşabiliriz. Hı hı. Ama Sayın Hocam dahil olmak üzere Barış Hoca'yı kısmen müstesna tutmaya çalışıyorum. Çünkü arada konulara değindi. Bir kez Allah rızası için aranıp durulma konusunda tek bir laf etmediler. Yani bugün belki de en önemli tartışma konusu Kemal Bey bütün bu olanları...
6: Sıfır önemi var bu tartışma.
1: Tabii işte olur mu?
6: Sıfır
1: olur
6: önemi
1: mu?
6: Var bu tartışma.
1: Bugün Sayın Bahçeli, de, bu Sayın Bahçeli de aynı şekilde arınıp durulma konusunda CHP'nin kendi iç muhasebesini yapması yönünde çağrıda bulundu. Mesela hocam bunun anlamı olmadığını, sıfır etkisi olduğunu söylüyor ama işte onun çarpmasında sıfır. Hı hı. Tamam mı? Neden? Yutan eleman. O işine gelmediği konuda bu yutan elemana
4: benim
1: sarılıyor.
4: Benim çarpmam da sıfır değil çünkü. Çarpmada sıfır kullanırsan yutan.
1: İşte sizin işte tamam. Zaten konuyu benim, yutuyorsunuz. Bu, yani ana konudan.
4: Çarpma alegorisindeyse
1: siyaset,
4: bir.
1: Bakın siyaseten bunu eleştirebilirsiniz, hukuken eleştirebilirsiniz. Ama bir konuya bir Allah rızası için bir teğet geçin ya. Deyin ki yani burada ahlaki açıdan, yönetsel yozlaşma açısından da dikkate alınması gereken hususlar var. Ancak benim açımdan bu konu öncelikli değil veya bu konu başka şekilde de çözülebilir vesaire vesaire. Evet, bir tane bir şey yok bu konuda ya.
4: Buna cevap yok.
1: Sıfır diye hemen yutan eleman diye teğet geçmek çok gerçek değil mi?
2: Bu arınma işini konuşalım çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi
1: ya şu mesela anda... Özgür Bey de bir sefer kullanmadı bu ifadeyi ya.
2: Şu anda
1: böyle
2: genel
1: bir
2: merkezi...
1: özeleştiri iç muhasebe yapmadı. Herkes Kemal Bey yapsın diyor. Yapsın.
2: Genel merkezi binasında bir afiş asılı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun resmi var ve şimdi arınma zamanı yazıyor değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Doğru.
2: Biraz
1: yani
2: bu arınma nasıl olacak?
1: Hesaplaşma yapabilirsiniz ama yani şundan da bir bahsedelim bir cümle.
2: Aklında nasıl bir yol haritası var, kısa bir aradan sonra konuşacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 28 derece. Marmara bölgesi genelinde güneşli bir hava var ancak Edirne ve Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Ankara 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. İzmir'de gölgede sıcaklık 31 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. Adana 29 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilir. Güneydoğu'da ise Diyarbakır'da yağış bekleniyor. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saatlerimiz gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
1: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yumuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da tekrar etti.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
2: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu arada A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
2: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
4: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
4: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
2: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu özellikle görüşme planlıyor mu?
4: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar da sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
5: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
5: Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
6: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır, dedi.
7: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheli sayısı da 54'e yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. 62 şüpheliye yönelik 6 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 4 zanlı daha yakalandı. Böylece şüpheli sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu zanlıların sorgusu sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, İzmir Müsiat Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan İnan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirilerde de bulundu.
8: Biz Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binasının nerede olduğunu bilmiyoruz. Düşünün, biz parti olarak da müsiyat olarak da vatandaşımıza hizmet ettiğimiz adresleri güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Ama 25 senelik Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi bugün İzmirli'ye uzun senedir 6-7 senedir tek bir hizmet mirasını kazandıramadı. Ama emin olun, ilk seçimde inşallah İzmir'e hizmet binasını da bu müsiyat binasını yaptığımız gibi kazandıracağız. Tabii 25 sene boyunca değerli hemşehrilerim, bir arada olanların bu şehre tek bir adım atmadığını, bu şehrin esnaflarına tek bir adım atmadığını, sanayicisi için tek bir adım atmadığını gördük. Şimdi ise bölünmüşlüklerinden bir fayda beklemek açıkçası çölde su aramak gibi bir şey.
0: Körfez'de gerilim bir kez daha tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşm Adası'na saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Bahreyn'de de uyarı sirenleri çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı. Devrim muhafızları saldırıda hedef alınan üslerin imha edildiğini ve Amerikan askerlerinin sığınaklarının yıkıldığını öne sürdü. İran kuvvetle birlikte ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filo Komuta Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi. Amerikan üslerine saldırıların ABD'nin Hürmüz'de Botsanova bayraklı bir gemiyi vurmasına misilleme olduğunu belirtti. Aynı saatlerde Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM da çatışmalara dair açıklama yaptı. Keşm Adası'na ABD saldırısının İran'ın saatler önce sivil denizcilere yönelik düzenlediği kamikaze İHA saldırısına yanıt olarak yapıldığı iddia edildi. CENTCOM açıklamasında ayrıca Keşm Adası'ndaki askeri kara kontrol istasyonunun hedef alındığı aktarıldı. Misilleme saldırıları kapsamında İran'ın Bahreyn'e 3 füze attığı ancak bunların önlendiği ifade edildi. Kuveyt'e fırlatılan iki İran füzesinin ise hedefine ulaşmadan düştüğü belirtildi. ABD ile İran arasında görüşmeler sekteye uğradı. Bu iddia hem İran hem de ABD basınında yer almıştı. ABD Başkanı Trump, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtti. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde İran vardı.
9: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasına hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir, dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
10: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
9: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı.
11: negotiations and ever since only indirectly.
9: Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
0: Washington, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ABD tarafından hazırlanan plana göre Amerikan askeri güçlerinin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi. Konuya dair haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer aldı. İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre ABD askeri güçleri Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlaması için Lübnan ordusuna eğitim verecek. Habere göre bu plana İsrail de destek veriyor. İsrailli kaynaklar ayrıca ABD baskısı altında İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlemeyeceğini, buna karşın Washington yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürmesine onay verdiğini savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: Elektronik ticarette aracı hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı hizmetten sorumlu olmadığı düzenlemesi Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildi. İnternet alışverişinde aracı hizmet sağlayıcıları artık ayıplı mal veya hizmet satışlarından sorumlu olacak. Anayasa Mahkemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin düzenlemesinin iptaline ilişkin başvurusunu haklı buldu. Kararda düzenlemenin tüketicinin aracı hizmet sağlayıcısına karşı doğrudan dava açabilmesini imkansız hale getirdiği söylendi. İlgili hükmün tüketici aleyhine ortaya çıkabilecek durumlara karşı güvence içermediği, tüketicinin de korumasız kaldığı söylendi. Otomobil satışları Mart ayından bu yana geriliyor. Mayıs'ta resmi tatillerin de etkisiyle gerileme %20'yi geçti. Markalar satış artışı için kampanyalarını hızlandırdı.
6: Sıfır otomobil satışlarında daralma sürdü, markalar kampanyaları arttırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre geçtiğimiz ay 83.422 adet araç satıldı. Rakam bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5'luk daralmayı işaret etti. Yılın ilk 5 ayındaki satış rakamı ise %7,4 gerileyerek 453.000'e indi.
12: Aslında yıla %10'luk bir artışla başlamıştık. Sonrasında Mart ayında bir %14'lük düşüş dikkat çekmişti. Şubat ayından bu yana aslında devam eden ve belirli düşüşün de gerekçesi olarak gördüğümüz konjonktürel, işte gerek petrol fiyatlarındaki gerekse diğer emtialardaki acaba rakamlar nereye gelecek, bu savaş etkisi ne kadar sürecek, nasıl bir etkisi olacak gibi soruların getirisi. Bence bu birinci faktör.
6: markalar satışları artırmak için kampanyalara hız veriyor.
12: Kampanyalar burada destekleyici. Yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 700 bin liralara olan fiyat indirimlerini görüyoruz. Bunlar hala devam ediyor.
6: Uzmanlara göre satışlardaki düşüşün bir diğer nedeni de takvim etkisi. Mayıs ayında resmi tatil günlerinin sayısı 2025'in Mayıs ayına göre daha fazlaydı.
0: Vatandaşlar gelirlerinin önemli bir kısmını barınma için harcıyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirler arasında da büyük bir fark bulunuyor.
6: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim, barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
13: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlenmesinin iptal istemini 4 Haziran'daki gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Antalya 12. Aile Ceza Aile Mahkemesi baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu'nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Anayasa Mahkemesi bu konuyu 4 Haziran Perşembe günü yapacağı genel kurul toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi 2012 yılında süresiz nafakanın kaldırılması istemiyle yapılan bir başvuruyu reddetmişti. İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına da el koyuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyar lira işleme hacmi tespit edildi.
6: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bayi sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
0: Haziran ayıyla birlikte Türkiye genelinde havalarda ısındı. Termometreler birçok şehirde 30 derecenin üzerini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanlarına göre yer yer

0: Trakya'nın küçük bir bölümüyle İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde ilerleyen günlerde ani yağışlar görülebilir ancak sıcaklık düşmeyecek. Uzmanlar uyarıyor, kronik hastalığı olanlar da dikkatli olmalı.
1: Güneşin altındaysa 40 dereceye yakın sıcaklıklar var. Ege bölgesi hatta bunalıyor artık diyebilirim. Bunaltıcı sıcaklar hem Ege'de hem Akdeniz'de nemle birlikte başladı. Lodos yönden esmesi, bir de buna polenler birleşince astım, KOAH, bronşit hastalarını olumsuz etkileyen bir hava var. Nefes almakta zorluk yaratabiliyor.
0: Hava sıcaklığının birkaç hafta daha benzer seviyelerde olması öngörülüyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini söyledi. Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Kiev'de 6, Dnipro'da 16 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 100'den fazla kişi de yaralandı. Kremlin saldırının Kiev'in saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini duyurdu.
3: Rusya gece boyunca Ukrayna'yı hava bombardımanına tuttu. Başkent Kiev dahil birçok kentte hasar meydana geldi. Çok sayıda kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Başkent Kiev'de 24 katlı bir binada 9 katlı bir apartman füzeyle vuruldu. İki binada da ağır hasar oluşurken çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
4: Her yer duman içinde kaldı. Kızımla hemen siper aldık. Onu korumaya çalıştım. Ancak bir kaya parçası sırtını sıyırdı. Montu yırtıldı. Sırtının ağrıdığını söylüyor. Bir tür kıyamet gibiydi.
3: Saldırı öncesi başkent Kiev'de binlerce kişi metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 73 füzenin 40'ının ve 656 drone'un 602'sinin engellendiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırılarda Ukrayna'nın savunma sanayine yönelik tesislerin vurulduğunu savundu. Saldırıda 8 adet Zircon hipersonik füzesi de kullanıldı. Bu füzeler 1000 kilometre menzile ve sesten 9 kat fazla hıza sahip. Kremlin de Ukrayna ile barış sürecinin askıya alındığını duyurdu. Ancak Ukrayna konusunda Washington'la temasların sürdüğü belirtildi. En çok hasarın bulunduğu kentlerden biri de Dnipro oldu. Çok sayıda kişi öldü, yerleşim yerleri hasar aldı.
5: Sadece ilk iki saldırı anını net bir şekilde hatırlıyorum. Sonrasında ise ne durumda olduğumu dahi bilmiyorum. Eminim çok daha fazla saldırı düzenlendi. Hepsi peş peşe geldi.
3: Geçen hafta Kremlin'den Kiev'e yönelik sistematik saldırı planladıklarına ilişkin uyarı yapılmıştı. Saldırının Luhansk'ta 21 kişinin öldüğü öğrenci yurdu bombardımanına yanıt olarak düzenleneceği belirtilmişti.
2: İran Basra Körfezi'ndeki Umm Qasr limanı yakınlarında bir yük gemisi İHA saldırısının hedefi oldu. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı grubu olan MSC'den yapılan açıklamada Sariska 5 adlı geminin İran Umm Qasr limanında vurulduğu duyuruldu. Firma saldırı sonrası tüm mürettebatın güvende olduğunu ve yaralanan olmadığını açıkladı. Saldırıyı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği belirtildi. Şirket ABD veya İsrail'le herhangi bir bağlantısı olmayan tarafsız bir ticari gemiye yönelik sebepsiz bir saldırı olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti ancak plan hala uygulamaya

0: konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
1: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komitede hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya kormaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
0: Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, küresel Sumut filosunda yer alan Kasr-ı Sadabat gemisinin parçalarının Gazze'ye ulaşmasını değerlendirdi. Arslan, Gazze'ye yardım taşıyan gemide yer alıyordu, İsrail'e de tepki gösterdi.
1: Küresel Sumut filosu İsrail'in müdahalesiyle engellendi. Filoda yer alan Kasr-ı Sadabat gemisinin parçaları ise Gazze kıyılarına ulaştı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da o gemideydi.
2: Kasr-ı Sadabat gemisinin parçalarının Han Yunus'ta ulaşmış olması beni gerçekten hem duygulandırdı, hem gururlandık, hem de tabii üzüldük.
1: Arslan, Sumut filosunun temel amacının Gazze'ye umut ve insani yardım ulaştırmak olduğunu ifade etti.
2: Bu misyona uygun olarak yola çıktık. Maalesef uluslararası sularda katil devlet, Siyonist devlet İsrail tarafından durdurulduk. Gemilerimiz Akdeniz'e bırakıldı. Bizleri Filistin'e götürdüler. Ne yazık ki yardımlarımızı Gazze'li kardeşlerimize buluşturmadan, onlarla kucaklaşmadan mücadelemiz Siyonist devlet tarafından engellenmişti.
1: Arslan, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğine de dikkat çekti.
2: Bu süreç devam edecek. Engellere rağmen insanlık onuru bu Siyonist devletin zulmünü yenecektir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği 25 Nisan'da gerçekleşmiş. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı yemekte silah seslerinin duyulması sonucu organizasyon iptal edilmişti. Silahlı saldırı nedeniyle ertelenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin 24 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
3: 25 Nisan'da silahlı saldırıyla kesintiye uğrayan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği için yeni tarih belli oldu. Yemek 24 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump o akşam Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 30 gün içerisinde yeniden yapılacağını söylemişti yemeğin. Yemek sırasında silah seslerinin duyulmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance sahnedeki masadan gizli servis tarafından hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Yemeğe katılanlar, kabine üyeleri ve kongre üyeleri silah seslerinin duyulmasının ardından masaların altında siper almıştı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda yemeğe katılma ve bir konuşma yapma davetini kabul ettiğini söyledi. Akli dengesi yerinde olmayanların hayat tarzımızı değiştirmelerine izin vermememiz bakımından bu açıklama iyi, olumlu bir şey ifadesini kullandı. Yemek aslında geleneksel olarak Washington Hilton Oteli'nde yapılıyordu. ABD Başkanı Donald Trump bu kez yemeğin Pennsylvania Caddesi üzerindeki Waldorf Astoria'da yapılacağını söyledi. Benim inşa ettiğim bina ve balo salonu diye de ekledi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı olan CBS News'un Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang basın kuruluşlarına gönderdiği e-mailde yazılı açıklamada bu yılki etkinlik silah sesleriyle kesintiye uğradığında bu durum derneğin misyonunu ve Amerikan Anayasası kapsamında korunan özgürlükleri savunma görevini daha da net bir şekilde ortaya koydu dedi. Temmuz ayında yapılacak yemekte yeni bir takım güvenlik önlemlerinin alınması ya da protokolün değiştirilmesi, gözden geçirilmesi gündemde olacak gibi görünüyor. Silahlı saldırının şüphelisi de 31 yaşındaki Cole Allen'dı. Trenle Kaliforniya'dan başkent Washington'a geldiği belirlenmişti ve otelde kalıyordu. Yemeğin düzenlendiği otelde kalıyordu. 31 yaşındaki Cole Allen ABD başkanına suikast girişiminin yanı sıra öldürücü silah kullanarak federal güvenlik görevlisine saldırmakla suçlanıyor.
0: En ölümcül kanserlerden biri olarak gösterilen pankreas kanseri için yeni bir ilaç umut oldu. Akıllı ilaçla 40 yıldır aşılamayan bir eşik aşıldı. Peki bu ne anlama geliyor? Avrupa Pankreas Derneği Başkanı Profesör Doktor Güralp Onur Ceyhan son gelişmeleri değerlendirdi. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz.
4: Bu yapılan çalışmalar aslında şöyle düşünseniz bilimin de bazen maalesef ne kadar çok yavaş izlediğini anlarsınız. KRAS mutasyonu 40 sene önce pankreas kanserinde keşfettik. Ve bu RAS mutasyonu aslında şöyle bir sistem. Sizin normal bir sisteminizde hücrelerin çoğalaşması, büyümesi için gereken bir sistem. Ama bunun bir mutasyonu var, yani bir defekti var. Orada bir şekilde o hücrelere sürekli kendini çoğalt, büyü diyen bir sistem var. Ama normal şartların altında dur sistemi de var. Bu dur sistemi bu mutasyonda komple ortadan kalkıyor. Ve bu bir şekilde bu mutasyonla pankreas kanseri hep sürekli büyüyor ve durduramaz bir şekilde haline geliyor ve biz bir şekilde hedeflerimize ulaşamıyoruz. Biz bunu dediğim gibi 40 sene önceden biliyorduk ama onu tedavi edilecek olan bir ilaç şimdi bugüne kadar yaratamadık. Bu niye bunun çok büyük bir anlamı var? Biz bu tarz mutasyonları yaklaşık %20 oranda kanserlerde görüyoruz. Ama pankreas kanserinize bakarsanız bütün pankreas, bütün dünyadan bahsediyorum sadece Türkiye'den değil. %90 ve %95 oranda bu hastalarda biz bunu görebiliyoruz. Bu nedenle yani bizim şu an yakaladığımız tedavi opsiyonları sadece metastazlı olan pankreas kanseri için değil, bütün pankreas kanser hastaları için geçerli olacak. Bir kür bir anda sağlanmayacak. Bunu da biz belirli başka mutasyonları, meme kanserinde HER2 gibi bulduğumuz o hastalıklar da genellikle çoğu zaman kür değil ama çok iyi bir tedavi yanıtları yakalayabiliyoruz. Bunu biz bunda da yakalayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi %95 oranında bu mutasyon olduğu için bu kanser tedavisi ciddi bir şekilde kanserin ilerlemesini engelleyecek. Ve biz bu şekilde kanseri çok daha ciddi kontrol edebilecek bir durumda olacağız. Ve hiç beklemediğimiz kadar sağ kalım, yaşam sağ kalımları elde edebileceğiz. Bir yıl sağ kalım oranı bu tedaviyi verirseniz hastalarda %53 ama normal standart kemo tedavi verirsiniz. Bu sadece %18. Bunu şöyle tercüme edebilirsiniz. Her ikinci hasta bu tedaviyle bir seneden daha fazla yaşabiliyor. Normal şimdiye kadar kullandığımız standart kemoterapi bizim elimizdeki olan sadece 5'te 1'i sadece bu bir yılı geçiriliyor. O yüzden çok ciddi bir yaklaşım ve çok güzel sonuç bizim için.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
6: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ayrışmayı konuşuyoruz. Süreci konuşuyoruz. Olası sonuçlarını konuşuyoruz. İlk bölümde biraz Özgür Özel cephesiyle başlamıştık. Bugün grup toplantısı, orada verdiği mesajlar, oradaki karşılıklı hamleler. İkinci bölüme girerken Okan Müderrisoğlu'nun da aslında giriş yaptığı konu, yani arınma meselesi ki Sayın Kılıçdaroğlu en başından beri parti içerisinde bir arınmadan bahsediyor. Hatta parti genel merkezi binası önünde de kocaman bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve şimdi arınma zamanı yazıyor o pankartta. Peki o arınma nasıl olacak? Okan Müderrisoğlu kimlerden arınacak? Çünkü yani tamam bir kavramlardan bahsediliyor ama o kavramların içini doldurmak için isimlerden de bahsetmek, zikretmek gerekiyor. O noktada Kemal Bey Ketum isim vermiyor ama bir takım ithamlarda da bulunuyor. FETÖ ithamında bulunduğu, yolsuzluk ithamında bulunduğu. Ama kimi hangi ne diyelim delillerle itham ettiğini söylemedi.
7: Bu tipik Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti. Programımızın bir bölümünde, önceki bölümlerinden birinde Kemal Bey'in hani hazırlıksız olduğuna dair eleştiriler var. Ben de bunu reddetmiyorum ama Kemal Bey'in tarzı icrası, zamanı, zemini, gelişmeleri, aktörleri, söylemleri, girişimleri dikkatle izlemek, buna karşı aldığı tedbirleri veya zaten çoktan kararlaştırıp sadece uygulama için uygun zamanı ya da zemini beklediği metodolojiyle şimdiye kadar şekillendi. Ben hep böyle gözlemledim
6: mesela kendisini. Mesela kurultay soruluyor, uygun zamanda diyor.
7: Mesela en uygun zamanda.
6: Parti meclisine zaman uygun.
7: İşte bayram sırasında tebligatlar yapılamadı. Ne zaman yapılırsa o zaman gibi. İşte FETÖ ile ilgili olarak işte ajanlar, artıklar sızdı, ben göremedim diye. Şimdi bunu söyleyen Kemal Bey'in hafıza kaybı yok yani. Son derece bilinçli bir şekilde konuşuyor. Çünkü FETÖ ile kendisinin yolu farklı şekillerde kesişti. Hatta işbirliği yaptı ve bunu da AK Parti'ye, özellikle de Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı siyasetinin neredeyse merkezine oturttuğu dönemler de oldu. Yetmedi, partinin kritik danışman kadrolarına bile FETÖ'cülüğü, tescilli isimleri oturttu. Bunu şunun için söylüyorum, 15 Temmuz hain darbe girişimini de kontrollü veya tiyatro diyecek kadar bile ileri gitti Kemal Bey.
6: Fark edememişim, özür dilerim diyor.
7: Şimdi bunu söylerken çok bilinçli söylediğini düşünüyorum. Çünkü kendi geçmişini inkar edecek durumda değil bu anlamda. Ama kendisini bu ilişki biçimine yöneten, yönlendirenleri açıklamak zorunda. Çünkü ona göre ve anlatımından çıkarttığım sonuç, bu bir taktik ilişkiydi. Peki stratejik olarak bu ilişkiyi kim ya da kimler kurdu? Bu isimleri kim ya da kimler önerdi? Şimdi bu arınma konusuna gelince, bizim öğrendiğimiz dil bilgisinde fiilimsi diye bir kavram vardı. Şimdi ben Kemal Bey açısından bunu arın diye algılıyorum. Bir de arınma deyince sanki böyle emir kipi gibi negatif algısı da var. Dolayısıyla aslında burada arınmaktan bahsedildiği çok açık. Fakat Sayın Bahçeli sadece bununla da yetinmedi. Ben o kısmını çok önemsiyorum. Arınıp durulmaktan bahsediyor Sayın Bahçeli ki bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun da izah etmesi gereken konu bu. Şimdi CHP'yi ahlaki kodlarına döndüreceğiz. CHP her yönüyle eleştirilmiştir ama ahlaksızlıkla eleştirilmemiştir gibi söylemler. Bunların hepsi anlamlı, güzel ve başlangıcı belki izah ediyordu. Artık gelinen aşamada eşkal tanımının ötesine geçmek ve arınmadan neyi kastettiğini ifade etmek durumunda. Canım, lafın tamamı kime söylenir diye geçiştirilecek bir aşamada değiliz. Hayati derecede önemli bir konuda, Türkiye için hayati derecede önemli bir siyasi partinin istikbalini konuşuyoruz. Ve Kemal Bey bir arınma takvimi kişilerden mi, yöntemlerden mi, nelerden ve nasıl arınacağını metodolojik olarak da izah etmek durumundayım ama böyle bir tarzı yoktur Kemal Bey'in. Kemal Bey bunu ben söylemedim, Barış Bey söyledi. Zaten Ahmet Bey söyleye geldi. Yazılıp çizilenleri görmüyor musunuz şeklinde hep böyle bir genel geçerle şimdiye kadar yönetmeyi başardı. Ama bugün artık o aşamada değiliz. Gün öyle bir gün ki Kemal Bey az önce söylendi. Siyasi ya da hukuki meşruiyet üzerinden yürütülen tartışmada bütün negatif enerji ve eleştiri okları kendisine yöneltilmişken olup bitene kulaklarını tıkayarak duymadığını, görmediğini, bilmediğini ifade ederek mesafe alacak durumda değil. Buradaki eleştirilerin çok daha fazlası kendisine en yakın arkadaşları tarafından da ifade ediliyor. O konuyu iki noktaya getiriyor. Bir, ortada tedbir kararı var. Yargıtay nihai kararına kadar kurultay yapılamaz. Ki doğru söylüyor hukuken bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Sayın Özel ve arkadaşlarının olağanüstü kurultay toplamak için bir araya getirdiği imza sayısı veya parti meclisinden çıkacağı düşünülen olası karar aslında Kemal Bey'in pozisyonunu doğrudan bağlamıyor hukuken. Ama öyle bir kamuoyu baskısı, öyle bir kamuoyu meşruiyeti oluşur ki buna hiçbir aktör ya da hiçbir argüman karşı duramaz.
8: Yani şöyle bir şey olabilir.
7: Böyle bir mesela, siyasi mühimmat biriktiriliyor aslında.
8: Yargıtay eğer bozarsa kararı, toplanacak kurultay da boşa çıkmış olacak yani.
7: Mesela. Yani Kemal Bey'in en güçlü argümanı olabilir. Zaten onu da toplayamayız diyor.
8: Peki,
7: o da yargı kararı konusu
8: peki,
7: olur
8: şunu
7: diyor.
8: Soracağım. Tabii yani ki. Şimdi bu durumu düşünerek kurultayı toplayamayız diyen Sayın Kılıçdaroğlu.
7: Toplasak da o da yargı evet. konusu olur. Yeni bir tartışmayla daha fazla zaman kaybedilir diyor. Hukuki yorum
8: peki,
7: olarak yanlış değil.
8: Peki konularına nasıl girecek? Sonuçta o da hukuki sonuçlar doğuracak bir
7: bakın,
8: hamle
7: bunu
8: olmaz
7: da,
8: mı?
7: Bunu da yine hani kamu görevinden geldiği için devletin konuşma dilinin yazı olduğunu çok iyi bilir ve yazılı kuralları uygulama konusunda da en küçük hani avantajı lehine kullanmayı da yorumlamayı da bir o kadar iyi bilir Kemal Bey. Bunu şunun için söylüyorum.
8: Yani kesin olarak o koltukta oturmazken yani ya hukuki süreç tamamlanıp da oturmuyorken hala süreç devam ediyorken bu arınma meselesine ihraç konusuna nasıl girebilecek Sayın Kılıçdaroğlu?
7: Bu Sayın Özel ve cephesinin sorduğu bir başka soru ve ben de şöyle cevap vereyim buna. Kendi anlatımıyla yine bayram sırasındaki o röportaja dönüşen sohbetteki anlatımıyla çok açık bir şekilde 38. olağan kurultay yok hükmündedir. Dolayısıyla o kurultaydan önceki şartlara dönülmüştür. Bu anlamda hukuki meşruiyet tartışması yoktur. Gayrimeşru olan o kurultay ve o kurultayda ortaya çıkan yönetim peki, ve onun tamam. aldığı kararlardır. Hani Kemal Bey'in mantığı itibariyle tamam. söylüyorum. Tabii arka arkaya yapılan olağanüstü ve olağan kurultaylarla tesis edilen irade ve yerel yönetimlerde seçimde şu ya da bu gerekçeyle CHP'nin kat ettiği mesafe bütün bu meşruiyet tartışmasında, ahlaki tartışmada az önce Barış Hocam'ın söylediği gibi Özgür Özel ve ekibine psikolojik üstünlük kazandırdığı için ve yılların iktidar özlemiyle bırak artık ahlaki tartışma kimin için yapılmıyor ki mantığıyla hareket eden önemli bir CHP tabanı veya taraftarı veya troll çetesi diye ifade edilen profesyonel medya unsurları var ki doğal olarak Özgür Bey, Kemal Bey'in savunduğu bütün argümanları hem kişisel olarak hem de taraftarlarıyla kolaylıkla çürütebiliyor. Peki. O yüzden Kemal Bey'in arınma konusunda kastettiği nedir? Mesela kaybedilen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra neden Kemal Bey kurultay toplama konusunda ya da kurultayda aday olup olmayacağını netleştirme konusunda açık bir tavır almadı? Bir,
8: Allah kerim dedi.
7: Aynen öyle. İki, Kemal Bey'e karşı daha sonra deşifre olan internet üzerinden bir kapalı devre tabiri caizse Kemal Bey'i tasfiye operasyonunun altyapısı hazırlanırken bu aktörleri kim bir araya getirdi? Sadece bir değişim iradesi mi vardı? Hı hı. Yoksa başka büyük bir projenin parçası mıydı? Bunun içinde FETÖ ile iltisaklı unsurlar var mıydı, yok muydu? Şimdi Kemal Bey'in artık açıklaması gerekenler bunlar.
8: Anladım.
7: Bunları açıklayamadığı sürece
0: hasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
9: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla

0: mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
0: Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
0: Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdiği kurultay çağrısını da yineledi.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
1: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
1: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
2: Bu arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu Merkez Yürütme Kurulu'nda 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil dedi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
4: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
1: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
4: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
1: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurulta için delegelerden imza toplaması da soruldu.
4: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
1: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
4: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
2: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlemesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa Böceğin de bu yönde ifade verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. CHP'de yaşananlarla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu. Yaşananların CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi.
5: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
5: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
6: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tuncel Bakıran CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açılmalıdır dedi.
7: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlükte çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin oy karşılığında iki çocuğunun belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
8: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delegeyle telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti.
2: Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettiği iddia edildi.
1: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen Disiplin Kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Buhran'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan bu görüşme sonrası ise Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan da o görüşmede de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik bazı mesajlar verdi.
9: Onur kıtası! Selam! Dur!
8: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Buhran Ankara'daydı. Buhran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Daha sonra Erdoğan'la Buhran baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Sudan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan görüşmede Jetten'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınmasının gereğini ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti. Ve asla
2: bizim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanathan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
2: Washington, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ABD tarafından hazırlanan plana göre Amerikan askeri güçlerinin Hizbullah'a karşı Lübnan ordusuna eğitim vereceği iddia edildi. Konuya dair haber İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer aldı. İsmini paylaşmak istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre ABD askeri güçleri Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlaması için Lübnan ordusuna eğitim verecek. Habere göre bu plana İsrail de destek veriyor. İsrailli kaynaklar ayrıca ABD baskısı altında İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı düzenlemeyeceğini, buna karşın Washington yönetiminin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgali sürdürmesine onay verdiğini savundu. Yıllardır süre gelen bir sorun Schengen vizesi. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Bazı red kararlarını da anlamak ayrıca hayli güç. Bu konuyla ilgili girişimde bulunan bir isim, hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Bu girişimin ardından Avrupa Birliği yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlattı.
10: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
11: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
12: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
10: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
13: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
10: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF inceleme başlattı.
13: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan OLAF'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı OLAF'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu OLAF'a göndermiş.
10: Selim Sarı İbrahimoğlu OLAF'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
2: Karadeniz bölgesinde son günlerdeki yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. Giresun'da risk altındaki 33 ev boşaltıldı. Sinop'ta ise yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı.
1: Yağışlar heyelana neden oldu. Yollar zarar gördü, çok sayıda ev risk altında kaldı. Giresun'da 33 ev tahliye edildi. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. AFAD bölgede saha incelemesi yaptı. Ciddi risklerle karşılaşıldı. Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde 11, Soğuk Su mahallesinde 6 olmak üzere toplam 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin ölçüm ve etüt çalışmaları sürüyor. İnceleme sonuçlarına göre yeni tedbirlerin alınabileceği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması nedeniyle yol boştu. AFAD ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kapattı.

0: Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
1: Bursa Gemlik yolunda gece kontrolden çıkan bir tır yolu kapattı. Kaza anı arkadan gelen bir araç tarafından kaydedildi. Kaza dört yol mevkiindeki jandarma rampasında meydana geldi. Seyir halindeki tır bir anda kontrolden çıktı ve makaslama olarak tabir edilen durum yaşandı. Tırın dorsesi yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. Gemlik Bursa yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ekipler sevk edildi. Bursa yönüne gitmek isteyenler de alternatif yollara sevk edildi. İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarıyor.
2: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden Tem otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
3: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa, belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
2: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
1: İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü durağa girdi. Kazada bir kişi ağır yaralandı. 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıktığı sırada arkasından gelen bir araç otomobiline çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tunahan Ağa durağa girerek otobüs bekleyen Nuri Koçağa çarptı. Ağır yaralanan 55 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Tunahan Ağa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otomobil satışları Mart ayından bu yana geriliyor. Mayıs'ta resmi tatillerin de etkisiyle gerileme %20'yi geçti. Markalar satış artışı için kampanyaları hızlandırdı.
2: Sıfır otomobil satışlarında daralma sürdü, markalar kampanyaları arttırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre geçtiğimiz ay 83.422 adet araç satıldı. Rakam bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5'luk daralmayı işaret etti. Yılın ilk 5 ayındaki satış rakamı ise %7,4 gerileyerek 453.000'e indi.
4: Aslında yıla %10'luk bir artışla başlamıştık. Son

0: sonrasında Mart ayında bir %14'lük düşüş dikkat çekmişti. Şubat ayından bu yana aslında devam eden ve belirli düşüşün de gerekçesi olarak gördüğümüz konjonktürel, işte gerek petrol fiyatlarındaki gerekse diğer emtialardaki acaba rakamlar nereye gelecek, bu savaş etkisi ne kadar sürecek, nasıl bir etkisi olacak gibi soruların getirisi. Bence bu birinci faktör.
1: Markalar satışları artırmak için kampanyalara hız veriyor.
0: Kampanyalar burada destekleyici. Yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 700 bin liralara olan fiyat indirimlerini görüyoruz. Bunlar hala devam ediyor.
1: Uzmanlara göre satışlardaki düşüşün bir diğer nedeni de takvim etkisi. Mayıs ayında resmi tatil günlerinin sayısı 2025'in Mayıs ayına göre daha fazlaydı.
2: Gümüşhane'den kadın cinayeti haberi geldi. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i eşi darp ederek öldürdü.
3: Eşinin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Arzu Pekin cinayet kurbanı oldu. Arzu ve Halis Pekin çifti Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşıyordu. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Halis Pekin eşine odunla saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i ağır yaralı halde buldular. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyoneti Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Halis Pekin'i arama çalışmaları sürüyor.
2: Mersin'de 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 km hız sınırı olan yolda 149 km hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Koç'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Bürşa Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Koç'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü koşun 50 km hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 km hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadın, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Koç için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
2: İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verilen Kanye West konseri bu sefer taksicilerden dolayı gündemde. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı. Yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
4: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
5: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
6: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
7: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
8: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar. parayı alır gider. O da taksici değil.
9: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
10: Olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
5: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
9: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu. Taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin. Taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var. WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
2: Karadeniz'de Sinop açıklarında mühimmat olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Karadeniz'de şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak çevrede bulunan vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Mühimmat olduğu değerlendirilen cisim incelemeye alındı. İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan yere batan sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç ziyarete kapalı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu.
11: İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda yeni bir döneme girildi. Aslında uzun süredir mülkiyet tartışmalarının merkezinde yer alıyordu. Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçildi Yerebatan Sarnıcı'nda. Tabii her gün binlerce, yılda milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor bu tarihi nokta. Yerebatan Sarnıcı dolayısıyla da bugün kapalı olduğunu bilmeyen turistler, kapandığını bilmeyen turistler kapıda yoğunluk oluşturdu. Tabii hepsinin akıllarında bir soru, ne zaman açılacak, ne zaman ziyaret edeceğiz diyenler var. Özellikle de yabancı turistler çoğunlukta. Ancak henüz tekrar ziyarete açılış tarihi de belli değil. 2022'de tamamlanmıştı restorasyon ve 10 milyondan fazla kişi ziyaret etti restorasyondan sonra. 18 Nisan'dan itibaren ise yerli turistler için 1 lira oldu ve 1,5 ayda 500 bin kişi ziyaret etti Yerebatan Sarnıcı'nı. Tabii bu sabah hem yerli hem yabancı turistler bu duvarlara asılan tebligatla birlikte ziyarete bir süreliğine kapandığını görmüş oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçti yönetimi tarihi sarnıcın. Ancak henüz kesin bir bilgi yok tekrar ziyarete ne zaman açılacağına dair. Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetiyle ilgili tartışma aslında aylardır devam ediyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğü yapının vakıf kökenli eser niteliğinde olduğunu savunarak 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında kendi adına tescil işlemi gerçekleştirdi. Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işleme itiraz etti. Ve belediye kendilerine önceden resmi bir tebligat yapılmadığını ve mülkiyet değişikliğinin hukuki dayanağının tartışmalı olduğunu savundu ve bunun üzerine konu yargıya taşınmıştı. Ancak sürecin önemli dönemeçlerinden biri İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı olmuştu. Ardındansa yargı süreci devam etti ve işlem geçici olarak durduruldu ve İBB yönetimi devam etti Yerebatan Sarnıcı'nda. Ancak son verilen karar yönetimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi yönündeydi ve şu an için buradaki görevliler de ne zaman tekrar ziyarete açılacağını bilmediklerini belirtiyorlar. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konu hakkında da ziyarete tekrar ne zaman açılacağını açıklayacaktır.
2: Marmara Denizi'ndeki kirlilikle ilgili araştırmalar sürüyor. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında deniz tabanında 17 Ağustos depreminin izlerine ulaşıldı. Depremin sadece yıkıma değil, denizde kirliliğe de yol açtığı ortaya çıktı.
1: Deniz tabanında Gölcük depreminin izlerine rastlandı. Felaketin su altında kirliliğe yol açtığı tespit edildi. Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde plastik kirliliği 3 katına çıktı.
12: Demek ki bu depremselliğin deniz sistemini etkileyen, karbon döngüsünü etkileyen işte plastik kirliliğini de etkileyen bir unsur olarak aslında ele alınması gerektiği ve ilerideki projeksiyonlarda da göz önünde bulundurulması gerektiğini bize anlattı. Tabii ki bunlar ilk sonuçlar.
1: 5 üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen TÜBİTAK 1001 projesi de Marmara Denizi'nin kedilik tarihi araştırılıyor. Geçen yıl başlatılan projede deniz sabanından örnekler çıkarıldı. Çalışmalarda en dikkat çeken sonuçlardan biri 1999 Gölcük depreminin izleri oldu. İzmit Körfezi ve Çınarcık baseninde deprem dönemine denk gelen katmanlarda ciddi miktarda plastik artışı tespit edildi. Uzmanlar depremle birlikte kıyıdaki kirliliğin Marmara'nın derin bölgelerine taşındığını söyledi. Çalışmalara göre denizdeki mikroplastiklerin %99'u kıyafetlerden kaynaklanıyor.
13: Genelde bir fiber kirliliği var. Bunların birinci kaynağı ne diye konuşursak, işte üzerimizdeki tekstiller var. Bu tekstilleri yıkadığımız zaman bunların içerisinde kullanılan fiber destekleyici ürünler var.
1: Proje kapsamında yalnızca plastik varlığı değil, plastiklerin Marmara'da nasıl taşındığı ve hangi bölgelerde biriktiği de araştırılıyor.
2: Hatay'daki bir meslek lisesi fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler temizlik malzemesi, kolonya, boya, masa ve sıra üretimiyle yemek gibi alanlarda üretim yapıyor. Bu sayede okul yıllık 51 milyon liraya aşan bir ciroya ulaştı.
1: Temizlik malzemelerinden masa ve sıra üretimine, boyadan yemek yapmaya kadar farklı atölyelerdeki çalışmalarla hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar. Hatay'daki meslek lisesi geçen yıl 51 milyon lirayı aşkın ciroya ulaştı. Yeni hedef 70 milyon lira.
14: Sıvı sabun, kolonya, özel kolonya, portakal çiçeği kokulu kolonyamızı biz kendimiz üretmekteyiz. Yaklaşık 10-15 milyon civarı ciro yapmakta sadece boya olarak.
1: Burası Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulda 23 öğretmen ve 65 öğrenci 7 farklı atölyede üretim yapıyor.
15: Buradan bir gelir sağlamakta bizim öğrencilerimiz. Bu gelirle kendi bütçelerine, aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ve çok üretime motive oluyorlar, mesleğe motive oluyorlar.
16: Buradan mezun olduğumda kendi atölyemi açmak istiyorum.
1: Öğrenciler üretimin yanı sıra çevre okulların akıllı tahta bakım ve onarımlarını da yapıyor. Ayrıca ilçedeki 11 ilkokula da 2000 kişilik öğle yemeği hazırlıyorlar.
2: Yazın gelmesiyle İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonu yüzme alanlarını belirledi. Kent genelinde güvenli ve su kalitesi uygun 95 noktada denize girilebilecek.
17: Deniz henüz tam olarak ısınmasa da İstanbul'da bu manzaraya artık rastlamak mümkün. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü şehirde yüzülebilecek 95 sağlıklı ve güvenli noktayı belirledi. Deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı. Güvenlik sistemleri, sosyal imkanlar ve can kurtaran ihtiyaçları değerlendirildi. Buna göre adalar, Kadıköy, Şile, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi sahiller yüzülebilecek plajlar listesine girdi. Öte yandan Silivri ve Arnavutköy'de toplam 3 denizde mavi bayraklı olarak belirlendi.
18: İstanbul'daki 95 noktadan biri de Sarıyer Demirciköy plajı. Tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi buradan da 15 günde bir numuneler alınacak ve suyun kalitesi analiz edilecek.
19: Otlar kesiliyor, şemsiyeleri hazırlıyoruz. İnşallah uzun böyle güzel bir sezon olur. Plajın tuvaletleri olsun, çim alanların bakımı olsun. Kenediye bir korktuğumuz olay oluyor. Burada gözükmedi ama yine de önlem için işte ilaçlamalarımız. Koyumuzda akıntı yok. Güvenli bir şekilde çoluk çocuk yüzebiliyor.
17: Analiz sonucu kötü çıkan sahillerse girişe kapatılacak. Uzmanlar belirlenen listelerin dışındaki sahillerde denize girmenin riskli olduğunu belirtiyor. yüzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumu anlıkla takip edilebilecek.
2: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası çerçevesinde 4 Haziran'da yapılacak Sıfır Atık Festivali'nde atölyelerden konserlere birçok etkinlik olacak. Sıfır Atık Mutfak temasıyla ünlü şefler israfsız yemekler yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş festivalin kapsamında hedeflerini ve program detaylarını anlattı.
17: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, sıfır atık kültürünü oluşturmak için etkinlikler yapılacak. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. Ana teması enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm.
20: Bu festivalde evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda, yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz. Enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret.
17: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek. 183 ülkeden 5000 kişinin üzerinde katılım olacak.
21: Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşerilerimizi, özellikle gençlerimizi unutamayacakları bir hafta geçirteceğiz.
22: Sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. Farklı farklı deneyim alanlarımız olacak.
17: Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
2: A milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Milli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, teknik direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
23: Kenan Yıldız. Arda Güler.
2: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjanı alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. A milli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
24: Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasıl oluyor?
2: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Milli takımla ilgili son gelişmeleri futbol yorumcusu Nafi Alpay değerlendirdi. Bu değerlendirmeyle de bülteni noktalıyoruz.
25: Açıkçası benim beklediğim bir kadroydu. Çünkü Montella ya da başka aslında milli takımların teknik direktörleri genellikle bu tür turnuvalara katılırken turnuvaya katılım sürecinde beraber çalıştıkları futbolcuları tercih etme konusunda daha aslında biraz daha eğilimli oluyorlar. Haliyle burada aslında baktığımızda çok büyük bir sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da ekstra bir oyuncu olmadığını görebiliyoruz net bir şekilde. Çünkü kadroda var olan oyuncuların büyük bir bölümü aslında bizim uzun süredir milli takımda gördüğümüz, alışık olduğumuz isimler. Bu yüzden dediğim gibi belki bazı oyuncular konusunda, bazı genç oyuncular konusunda hocanın da kendisinde belirttiği gibi belki olabilirlerdi diye bir düşüncesi de olmuş olabilir ama muhtemelen en azından şu anki milli takımımızın performansını göz önünde bulunduğumuz zaman ve özellikle şunu da altını çizmek gerekiyor belki de yıllar sonra milli takımımız turnuvalara katılım konusunda bir istikrar yakalayabildi. Öncelikle Avrupa Euro 2024'e katıldık. Şu an Dünya Kupası'na gidiyoruz. Ve aslında burada hoca genç oyuncuları da biraz da öncesinde dahil ederek ilerleyen yıllarda biz bu turnuvalarda devam edeceğiz ve siz de bizimle beraber olacaksınız. Çünkü artık bir Türkiye'yi o eski yıllar sonra tek bir turnuvaya katıldığı durumdan çıkartıp tamamıyla her turnuvaya katılmaya çalışan ve bunu başaran bir seviyeye doğru taşımaya doğru ilerlemeye başladı hoca artık. O yüzden dediğim gibi çok büyük sürpriz olarak adlandırabileceğimiz bir eksik ya da var olan bir isim olduğunu söylemek mümkün değil şu aşamada. Hakan Çalhanoğlu'nun yine oyunun merkezinde olduğu ve yaratıcılık anlamında Arda Güler'in destekleyici pozisyonda bulunduğu. Kenan Yıldız, Barış Alper gibi isimlerle hem fiziksel anlamda hem hız konusunda ön planda en azından hücum anlamında destek sağlandığı bir yapı. Forvet konusu bizim açımızdan sürekli bir sıkıntı halindeydi. Hoca bunu son yıllarda Kerem Aktürkoğlu'nu aslında ön alanda biraz da ön alan presinde kullanarak çözmeye başlamıştı. Kadroya baktığımızda Deniz Gül'ün de var olduğunu görebiliyoruz. Aslında tabii gerçek anlamda bir golcünün de var olduğunu görebiliyoruz ama Barış Alper'i de zaman zaman o bölgede kullandığına şahit olduk. Muhtemelen maçlara göre tercihler yapacaktır diye tahmin ediyorum bu alanda en azından. Çünkü kağıt üzerinde baktığımız zaman grubumuz çok zor bir grup gibi gözükmeyebilir. Amerika, Paraguay, dediğimiz gibi hani çok Avustralya, çok isim anlamında bir Fransa, bir İngiltere değil. Ancak şunun bilincinde olmamız gerekiyor ve muhtemelen hoca da bu konuda çok ciddi uyarılar yapacaktır diye tahmin ediyorum takıma. Gerçekten aslında takım olma olgusuna sahip ve ciddi mücadele edecek yapıda takımlar hepsi. Bence grubun aslında özellikle kadro yapımıza baktığımız zaman, kadro kalitemize baktığımız zaman net favorisi olduğunu söyleyebilirim bu takımımızın. Çünkü özellikle de Montella sonrasında yakalamış olduğumuz, takım içinde yakalamış olduğumuz uyum, enerji, her şey bizim lehimize. Ancak dediğim gibi bir yanılgıya düşmemek gerek yok. Kağıt üzerinde çok rahat görünebilen bir grup bizim için olası bir maç mağlubiyette aleyhimize dönebilir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. Kalitemizin farkında olmamız gerekiyor. Kendimizin farkında olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi normal şartlarda aslında bizim hani özellikle sahip olduğumuz kaliteli oyunculara baktığımızda bu gruptan rahat bir şekilde çıkabilmemiz gerekiyor. Şöyle bir durumumuz var bizim avantaj olarak da değerlendirebileceğimiz. Milli takımımız yeni oluşan bir milli takım değil. Bu oyuncular uzun süredir aslında beraber oynayan oyuncular ve saha içinde bazen belirli mekanizmaların oluşması gerekir bir şeylerin gerçekleşmesi için. Haliyle bu milli hazırlık maçlarında da bu tür denemeleri aslında çok fazlasıyla görmemiz mümkün. Biraz da onun antrenmanları yapılır ciddi anlamda rakiplere karşı ve taktiksel anlamda, teknik anlamda biraz da rakiplerinizin oyun planına göre bazı denemeleri yapabilirsiniz. Özellikle oyuncuların oynadığı bölgelere göre dediğim gibi. Biraz evvel Barış Alper'in kanatta mı yoksa ön tarafta mı oynayacağını söylemiştim. Bunların denemelerini yapabilirsiniz. Haliyle hoca muhtemelen aklında kalan ufak soruyu, son soru işaretlerinde bu karşılaşmada biraz olsun çok fazla riske girmeyerek dediğim gibi yine oyuncuların çok yüksek bir mücadele göstermemesini de öngörerek deneyecektir diye tahmin ediyorum ben. Maç maç bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu tür turnuvalarda önemli olan o istikrarı sağlayabilmek, o adım adım gidebilmeyi gerçekten herkesin kafasına işlemesi gerekiyor. Çok fazla dediğim gibi bazen yanılabileceğiniz taraflar da olabiliyor. Bir takım çok basit görünebiliyor ama o takımın kendi içinde size zorluk çıkartabilme seviyesi çok yüksek olabiliyor. Haliyle dediğim gibi keyif almamız gerekiyor her şeyden önce. Yıllar sonra katıldığımız bu Dünya Kupası'nda keyif almamız gerekiyor herkes gibi. Ve keyif aldığımız sürece de ben işlerin bizim açımızdan en azından yolunda gideceğini düşünüyorum. O yüzden takımımıza destek olup hatalar olacaktır. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Futbolda hatalar da vardır, yanlışlar da vardır. Bunları da kabul ederek aslında bir noktada her şeyin olabileceği gerçeğiyle yüzleşerek takımımızı sonuna kadar destekleyerek bir keyif alarak dediğim gibi bu bir turnuva. Aslında bir noktada eğlence boyutu da var. Onu da unutmadan mümkün olduğunca uzağa gidebilmemiz gerekiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak, sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli, sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
0: Hava durumu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
4: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
4: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
4: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Burası NTV Radyo.

0: Saatlerimiz sabah 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
1: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
1: Kamu malının israf edilmesine, yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine, bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
1: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı. İhtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil dedi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
3: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
2: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İl Gezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
3: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
2: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
3: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
2: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağını ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu özelle görüşme planlıyor mu?
3: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
4: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
4: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
2: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
4: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
2: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırmamalı dedi. Bahçeli Yargıtay'ın da hızla bir karar vermesi gerektiğini belirtti.
5: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay da hızla karar vermeli dedi.
5: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
6: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret etti. Görüşme Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında gerçekleşti. Adalet Bakanı Gürlek ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Gürlek, Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Bakan Çiftçi ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği feraksetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadesini kullandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakıran CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toparlanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır dedi.
7: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin oy karşılığında iki çocuğunun belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
8: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delegeyle telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan karar nedeniyle iptal edilmişti.
0: İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan yere batan sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç devir işlemlerinin tamamlanması için ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu.
2: Karar çıktı. Yere batan sarnıcının yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Uzun süredir yargı süreci devam eden tarihi sarnıcın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Girişe karara ilişkin tebligat asıldı, belediyeye ait eşyalar çıkarıldı. Devir işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Yere batan sarnıcı bu süreçte ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz turistler saatlerce kapıda bekledi.
9: This is the number one attraction for us.
10: Bu lokasyon listemizde ilk sırada yer alıyordu. Burayı görmeye Yeni Zelanda'dan geldim. Kapandığına dair de bilgimiz yoktu. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık.
11: Disappointed.
12: Hayal kırıklığına uğradım. İstanbul bizim için çok ilgi çekici ve bu tarihi sarnıç bizim ana ziyaret sebebimizdi.
2: Yere batan sarnıcının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde Nisan ayında çıkan karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla durdurulmuştu. Tarihi sarnıç yaklaşık 2 ay boyunca belediye tarafından yönetilmeye devam etmişti.
13: Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, Kültür AŞ olarak.
2: Yere batan sarnıcı 2022 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında 10 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.
0: ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. ABD'nin İran'a karşı saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üsleri bir kez daha hedef İran tarafından hedef alındı. ABD ordusu İran'ın Kuveyt'e, Bahreyn'e İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıların önlendiğini aktardı.
14: Gerilimin merkez üssü yine Hürmüz Boğazı ve çevresi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Boğaz'da İran'a ablukayı delmeye çalıştığı belirtilen boş bir petrol tankerini vurdu. Amerikan jetleri Botswana bayraklı geminin makine dairesine hedef aldı. Over Iran skies. Bundan saatler sonra Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'na saldırdı. Telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtilen saldırının İran'ın sivil denizcilere yönelik İHA fırlatmasına karşı meşru müdafaa olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları ordusu ise hava saldırısıyla yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı. İran, Bahreyn'deki ABD'ye ait 5. filo karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka en yakın güvenli bölgelere gidin çağrısı yapıldı. Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD, İran füzelerinin hedefleri vuramadığını öne sürdü. Bahreyn'e atılan 3 füzenin havada önlendiği aktarıldı. Kuveyt'e atılan füzelerin ise hedefe erişemediği, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimden saatler önce ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes diyaloğunun ve mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Rubio ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme toplantısı yaptı. Onun da gündeminde İran vardı.
10: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasına hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir, dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
15: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
10: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
0: ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği 25 Nisan'da gerçekleşmiş. ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı yemekte silah seslerinin duyulması sonucu organizasyon iptal edilmişti. Silahlı saldırı nedeniyle ertelenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin 24 Temmuz'da yapılacağı açıklandı. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
16: 25 Nisan'da silahlı saldırıyla kesintiye uğrayan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği için yeni tarih belli oldu. Yemek 24 Temmuz Cuma günü düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump o akşam Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 30 gün içerisinde yeniden yapılacağını söylemişti yemeğin. Yemek sırasında silah seslerinin duyulmasıyla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, eşi First Lady Melania Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance sahnedeki masadan gizli servis tarafından hızlı bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Yemeğe katılanlar, kabine üyeleri ve kongre üyeleri silah seslerinin duyulmasının ardından masaların altında siper almıştı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda yemeğe katılma ve bir konuşma yapma davetini kabul ettiğini söyledi. Akli dengesi yerinde olmayanların hayat tarzımızı değiştirmelerine izin vermememiz bakımından bu açıklama iyi, olumlu bir şey ifadesini kullandı. Yemek aslında geleneksel olarak Washington Hilton Oteli'nde yapılıyordu. ABD Başkanı Donald Trump bu kez yemeğin Pennsylvania Caddesi üzerindeki Waldorf Astoria'da yapılacağını söyledi. Benim inşa ettiğim bina ve balo salonu diye de ekledi. Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Başkanı olan CBS News'un Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang basın kuruluşlarına gönderdiği e-mail'de yazılı açıklamada bu yılki etkinlik silah sesleriyle kesintiye uğradığında bu durum derneğin misyonunu ve Amerikan Anayasası kapsamında korunan özgürlükleri savunma görevini daha da net bir şekilde ortaya koydu dedi. Temmuz ayında yapılacak yemekte yeni bir takım güvenlik önlemlerinin alınması ya da protokolün değiştirilmesi, gözden geçirilmesi gündemde olacak gibi görünüyor. Silahlı saldırının şüphelisi de 31 yaşındaki Cole Allen'dı. Trenle Kaliforniya'dan başkent Washington'a geldiği belirlenmişti ve otelde kalıyordu. Yemeğin düzenlendiği otelde kalıyordu. 31 yaşındaki Cole Allen ABD başkanına suikast girişiminin yanı sıra öldürücü silah kullanarak federal güvenlik görevlisine saldırmakla suçlanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Fidan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Washington'ın savunma harcamalarını artırmalarına yönelik yaptığı baskılar sonucu Avrupalıların gerekli adımları attıklarını söyledi. Fidan, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarının da ABD ve İran arasındaki müzakere çabasını baltalayabilecek önemli risk olarak gördüklerini aktardı. Dışişleri Bakanı resmi ziyaret kapsamında Singapur'un başkentinde Başbakan Lawrence Wong tarafından kabul edildi. Fidan'ın sonraki teması ise Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan'la oldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Singapur İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Kasivis Vanatan Shanmugam'la da bir araya geldi. Fidan, The International Institute for Strategic Studies isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinliğe de katıldı. Dışişleri Bakanı'nın sonraki durağı Endonezya olacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti. Ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
2: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komitede hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu Sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
0: Dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilauea yanardağı bir kez daha lav püskürttü. Volkanın çevresinde küçük bir hortum da meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletindeki yanardağından lav akışı sürüyor. Uzmanlar Kilauea yanardağına yakın bölgelere kül yağma ihtimali olduğunu duyurdu. Volkandan çıkan dumanın oluşturduğu küçük bir hortum da görüntülendi. Yanardağda 23 Aralık 2024'ten bu yana düzenli aralıklarla patlamalar yaşanıyor. Hawaii adalarında Kilauea dışında 5 aktif yanardağ daha bulunuyor. Mersin'de bir belediye otobüsünün önünü kesip camını

0: Şikayet üzerine polis harekete geçti. Saldırgan kısa süre içerisinde yakalandı. Daha önce sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi. Zanlıya 420 bin lira ceza uygulandı. Kullandığı otomobil de ayrıca trafikten 2 ay men edildi. İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına el koyuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
1: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bahis sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
0: Ankara'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 59 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 180 milyar liralık kripto para trafiği de tespit edildi. Ankara Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ilk ayağında gözaltına alınan 58 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı. Soruşturma yasa dışı bahis siteleri sahipleriyle para nakline aracılık eden kişiler yönünden derinleştirildi. MASAK'tan gelen raporda da ülke geneline yayılan suç örgütünü 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiği belirtildi. Bu kapsamda 20 ilde ikinci dalga operasyon yapıldı. 59 şüpheli yakalandı. Firari durumda olanların yakalanması için de çalışma başlatıldı. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin Selçuk Y adlı yöneticisi tutuklandı. Belli bir ücretle abonelik karşılığında izlenen maçları kaçak yayınlayan siteyle ilgili MİT ve siber şube ekipleri çalışma yaptı. Web sitesinde yasa dışı bahsi özendirici paylaşımlar yapıldığı da belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Selçuk Sport sitesini yöneten Selçuk Y, Denizli'de gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüpheli tutuklandı. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Erman Toroğlu 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gizlice görüştüğünü öne sürmüştü. Özbek'in şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, bize yardımcı ol dediğini iddia etmişti. İddianamede Galatasaray Spor Kulübü müşteki Erman Toroğlu şüpheli olarak yer aldı. 3 yıla kadar hapsi istenen cezası istenen iddianame İstanbul Adliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

0: Mersin'de 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 km hız sınırı olan yolda 149 km hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Kuş'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Bürşah Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Kuş'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü kuşun 50 km hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 km hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadın, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Kuş için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Gümüşhane'den kadın cinayeti haberi geldi. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i eşi darp ederek öldürdü.
2: Eşinin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Arzu Pekin cinayet kurbanı oldu. Arzu ve Halis Pekin çifti Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşıyordu. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Halis Pekin eşine odunla saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i ağır yaralı halde buldular. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyoneti Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Halis Pekin'i arama çalışmaları sürüyor.
0: Hollanda merkezli uyuşturucu çetesi liderinin kardeşi İstanbul'da yakalandıktan sonra Hollanda'ya iade edildi. Interpol'ün uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aradığı 50 yaşındaki Lej Dekers'in Türkiye'de olduğu belirlendi. Hollandalı şüpheli 17 Mayıs günü İstanbul Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Pendik'te düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Zanlı ülkesinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla aranıyordu. Zanlı Hollanda'ya gönderildi. Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia edildi.
3: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen Disiplin Kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bay Aralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
0: Otomobil satışları Mart ayından bu yana geriliyor. Mayıs'ta resmi tatillerin de etkisiyle gerileme %20'yi geçti. Markalar satış artışı için kampanyaları hızlandırdı.
1: Sıfır otomobil satışlarında daralma sürdü, markalar kampanyaları arttırdı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre geçtiğimiz ay 83.422 adet araç satıldı. Rakam bir önceki yılın aynı ayına göre %22,5'luk daralmayı işaret etti. Yılın ilk 5 ayındaki satış rakamı ise %7,4 gerileyerek 453.000'e indi.
4: Aslında yıla %10'luk bir artışla başlamıştık. Sonrasında Mart ayında bir %14'lük düşüş dikkat çekmişti. Şubat ayından bu yana aslında devam eden ve belirli düşüşün de gerekçesi olarak gördüğümüz konjonktürel, işte gerek petrol fiyatlarındaki gerekse diğer emtialardaki acaba rakamlar nereye gelecek, bu savaş etkisi ne kadar sürecek, nasıl bir etkisi olacak gibi soruların getirisi. Bence bu birinci faktör.
1: Markalar satışları artırmak için kampanyalara hız veriyor.
4: Kampanyalar burada destekleyici. Yılbaşından bu yana baktığımızda yaklaşık 700 bin liralara olan fiyat indirimlerini görüyoruz. Bunlar hala devam ediyor.
1: Uzmanlara göre satışlardaki düşüşün bir diğer nedeni de takvim etkisi. Mayıs ayında resmi tatil günlerinin sayısı 2025'in Mayıs ayına göre daha fazlaydı.
0: Vatandaşlar gelirlerinin önemli bir kısmını barınma için harcıyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay 7 puan arttı. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirliler arasındaki fark da açılıyor.
1: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim, barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
5: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
0: Karadeniz bölgesindeki son günlerdeki yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. Giresun'da risk altındaki 33 ev boşaltıldı. Sinop'ta ise yola düşen dev kayalar ulaşımı aksattı.
3: Yağışlar heyelana neden oldu. Yollar zarar gördü, çok sayıda ev risk altında kaldı. Giresun'da 33 ev tahliye edildi. Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde yağışların ardından birçok noktada heyelan meydana geldi. AFAD bölgede saha incelemesi yaptı. Ciddi risklerle karşılaşıldı. Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde 11, Soğuk Su mahallesinde 6 olmak üzere toplam 33 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede AFAD ekiplerinin ölçüm ve etüt çalışmaları sürüyor. İnceleme sonuçlarına göre yeni tedbirlerin alınabileceği açıklandı. Sinop'un Ayancık ilçesinde de heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintileri yola düştü. Gece saatleri olması nedeniyle yol boştu. AFAD ekipleri önlem amaçlı yolu ulaşıma kapattı.
0: Aksaray'da tırda çıkan yangın yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Karayolu ulaşıma kapandı. Alevler 2 saat süren uğraşlarla kontrol altına alındı. Aksaray-Nevşehir Karayolu'nda bir tırda yangın çıktı. O yangında hemen yan taraftaki ormana sıçradı. Alev topuna dönen tırdaki yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis tedbir amaçlı olarak karayolunu ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri tırdaki ve ormana sıçrayan alevleri söndürmek için 2 saat boyunca çaba gösterdi. Müzelerde gece gezmesi başlıyor. Bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 müze ve ören yeri 1 Ekim'e kadar geceleri de ziyarete açık olacak.
6: Efes'ten Nemrut'a, Zeugma'dan Galata Kulesi'ne, müzelerde gece gezmesi başlıyor. Gecenin sessizliğini tarihi mekanların ihtişamıyla buluşturan Gece Müzeciliği uygulaması bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uygulamanın yeni dönemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aralarında Nemrut, Efes, Side, Hierapolis, Patara, Aspendos, Ayasofya ve Zeugma'nın da olduğu 20 müze ve ören yeri geceleri de gezilebilecek. 1 Haziran'da başlayan uygulama Ekim'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar müzeleri gezebilecek. Kültürel mirasın farklı bir atmosferde deneyimlenmesine imkan sağlayan uygulama, 2025 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.
0: Haziran ayıyla birlikte Türkiye genelinde havada ısındı. Termometreler birçok şehirde 30 derecenin üzerini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanlarına göre yer yer yağış görülecek olsa da sıcaklıklarda düşüş beklenmiyor.
7: Yapılan son ölçümlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı pek çok şehirde 30 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesinin büyük bölümünde sıcak hava etkili. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş öğle saatlerinde bunaltmaya başladı.
8: Artık yaz geldi diyebiliriz. O bayram haftasında olan soğuk rüzgarlar değil, artık daha sıcak esen, lodos yönünden esen rüzgarlar hakim ve sıcaklıklar da 5-6 derece arttı. Yani Haziran ortalamasının bile üzerine çıkıyor diyebilirim.
7: Meteoroloji raporlarına göre Trakya'nın küçük bir bölümüyle İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde ilerleyen günlerde ani yağışlar görülebilir, ancak sıcaklık düşmeyecek. Uzmanlar uyarıyor, kronik hastalığı olanlar da dikkatli olmalı.
8: Güneşin altındaysa 40 dereceye yakın sıcaklıklar var. Ege bölgesi hatta bunalıyor artık diyebilirim. Bunaltıcı sıcaklar hem Ege'de hem Akdeniz'de nemle birlikte başladı. Lodos yönden esmesi, bir de buna polenler birleşince astım, KOAH, bronşit hastalarını olumsuz etkileyen bir hava var. Nefes almakta zorluk yaratabiliyor.
7: Hava sıcaklığının birkaç hafta daha benzer seviyelerde olması öngörülüyor.
0: Yazın gelmesiyle İstanbul'da İl Yüzme Suyu Komisyonu yüzme alanlarını belirledi. Kent genelinde güvenli ve su kalitesi uygun 95 noktada denize girilebilecek.
3: Deniz henüz tam olarak ısınmasa da İstanbul'da bu manzaraya artık rastlamak mümkün. Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü şehirde yüzülebilecek 95 sağlıklı ve güvenli noktayı belirledi. Deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı. Güvenlik sistemleri, sosyal imkanlar ve can kurtaran ihtiyaçları değerlendirildi. Buna göre adalar, Kadıköy, Şile, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi sahiller yüzülebilecek plajlar listesine girdi. Öte yandan Silivri ve Arnavutköy'de toplam 3 denizde mavi bayraklı olarak belirlendi.
9: İstanbul'daki 95 noktadan biri de Sarıyer Demirciköy plajı. Tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi buradan da 15 günde bir numuneler alınacak ve suyun kalitesi analiz edilecek.
10: Otlar kesiliyor, şemsiyeleri hazırlıyoruz. İnşallah uzun böyle güzel bir sezon olur. Plajın tuvaletleri olsun, çim alanların bakımı olsun. Kenediye bir korktuğumuz olay oluyor. Burada gözükmedi ama yine de önlem için işte ilaçlamalarımız. Koyumuzda akıntı yok. Güvenli bir şekilde çoluk çocuk yüzebiliyor.
3: Analiz sonucu kötü çıkan sahillerse girişe kapatılacak. Uzmanlar belirlenen listelerin dışındaki sahillerde denize girmenin riskli olduğunu belirtiyor. yuzme.saglik.gov.tr adresi üzerinden yüzme suyu kalitesini ve yüzme alanlarının durumu anlıkla takip edilebilecek.
0: Mikroplastiklerin sağlığa olumsuz etkilerini gösteren çalışmalara bir yenisi eklendi. Avusturya'da yapılan bir araştırma, solunum yoluyla vücuda giren mikroplastiklerin alerjileri de şiddetlendirdiğini ortaya çıkardı.
1: Mikroplastikler bağışıklık sisteminin işleyişini bozuyor. Avusturyalı bilim insanları pet şişelerden ufalanan mikroplastiklerin alerjik reaksiyonları da tetiklediğini tespit etti. Viyana Tıp Üniversitesi araştırmacıları fareler üzerinde çalıştı. Tek doz halinde uygulanan mikroplastiklerin akciğerlerde en az 14 gün boyunca kaldığını buldu. Araştırma Hazardous Materials Advances adlı bilim dergisinde yayınlandı. Uzmanlar solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin vücutta biriktiği uyarısı yaptı. Üstelik bu maddeler sadece iltihaba yol açmıyor. Bağışıklık hücrelerini de uyararak mevcut alerjileri daha da ağırlaştırıyor. Son araştırmalara göre bir yetişkinin soluduğu hava 1 ila 3 mikrogram mikroplastik içeriyor. Hali hazırda mikroplastikleri vücuttan uzaklaştırmanın etkili bir yolu bulunmuyor. Önceki araştırmalar mikroplastiklerin kanser, kalp krizi, üreme sorunları ve diyabetle de ilişkisi bulunduğunu gözler önüne sermişti. Plastik üretiminde kullanılan 10 bin kimyasaldan 2400'ünün sağlığa son derece zararlı olduğu belirtiliyor. Bilim insanları mikroplastiklere maruz kalınma oranının azaltılması için plastik ambalajlı yiyecek ve içeceklerden kaçınılmasını, ayrıca ortamların iyi havalandırılmasını öneriyor. Pet şişeler yerine de cam şişe kullanılması tavsiye ediliyor.
0: ABD'li teknoloji devi Nvidia, kişisel bilgisayarlara yapay zeka özellikleri getiren yeni nesil süper çipi tanıttı. Şirket CEO'suna göre bu sayede bilgisayar yeniden icat edilecek.
1: Yapay zeka tüm bilgisayarlara entegre edilecek. PC'ler yeniden icat edilecek. Teknoloji devi Nvidia yeni nesil yapay zeka çipini tanıttı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Tayvan'da düzenlenen Computex fuarında konuştu. Bu yıl piyasaya sürülecek RTX Spark adlı çipin bilgisayarları kökten değiştireceğini savundu.
11: Dünyada her türlü yapay zeka görevini gerçekleştirecek tek bir bilgisayar yoktu ve şimdi bambaşka bir ürün gamının başlangıcındayız. Kişisel bilgisayar kullanımı konusunda muazzam bir değişime katkı yaptığımızı düşünüyorum. How personal computing
1: will work. Önde gelen donanım üreticileri tarafından kullanılacak çip, bilgisayar kullanım şeklini kökten değiştirmeyi vaat ediyor. Yeni çip sayesinde fare ve klavyenin yerini yapay zeka asistanları alabilir. Yapay zeka erişimi için internete bağımlılık da ortadan kalkacak. Şirket ayrıca yapay zeka asistanları için tasarlanan Vera adlı merkezi işlemciyi de tanıttı. Bu işlemcinin ilk kullanıcıları ise OpenAI, Anthropic ve SpaceX gibi şirketler olacak. Teknoloji yorumcuları Nvidia'nın yeni çip hamlesini akıllı telefonun doğuşu ya da sohbet robotlarının getirdiği yapay zeka evrimine benzetiyor. Ancak uzmanlar ilk nesil yapay zeka çiplerinin performansının beklentilerin altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Amilli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar, Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı.
12: Amilli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
13: Kenan Yıldız. Arda Güler.
12: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Amirli takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
14: Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasıl oluyor?
12: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Doğa Takvimi. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Dünya Bisiklet Günü bugün. Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler, yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
16: Doğa Takvimi.
15: Reklam.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak, sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli, sadece Edirne, Kırklar Eli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri, Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
3: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
3: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
3: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eski bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden anlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. İstanbul Yol Durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %29'u gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, TEM'de ise Bahçeşehir Firuzköy arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul Yol Durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirilerde bulundu. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. Cumhurbaşkanı, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini de vurguladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı kararı sonrasında ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. CHP'nin grup toplantısında katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı. Özel isim vermedi ama eleştirilerin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. O görevi bırakmayı bilseydi, bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi. Özel kurultay çağrısını da yineledi. Dün genel merkezde de MYK toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu 18 kişilik A takımını belirledi. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, gazetecilerin kurultayla ilgili sorusuna ihtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil, imza toplayanlar da bunu biliyor dedi. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlemesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önü açılmalıdır dedi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da sorgusu sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Körfez'de gerilim bir kez daha tırmandı. Amerika, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşm Adası'na saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Bahreyn'de de uyarı sirenleri çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli yere gitme çağrısı yaptı. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimden saatler önce Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes diyaloğunun ve mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde İran vardı. Lübnan cephesinde hem çatışmalar hem de diplomatik çabalar devam etti. Washington'da Amerika arabuluculuğunda dördüncü tur doğrudan görüşmeler başladı. Lübnan'ın güneyi ise İsrail bombardımanıyla sarsıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerikan Başkanı Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını söylediğini aktardı. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi Selçuk Y. dün gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile bu akşam saat 19'da karşılaşacak.
5: İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlıyoruz. Kamu kaynakları kimsenin malı değil manşetiyle çıkıyor Sabah gazetesi. Yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez dedi. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsa kamu malının istismar edilmesine de göz yummuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcu. Bankaların devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını unutmadık. FETÖ'nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazla. Gezi olaylarının doğrudan maliyeti 1,5 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 10 milyarlarca doları bulmaktadır diye konuştu. Cumhurbaşkanı'nın bu ifadeleri de Sabah'ın manşetinde yer buldu. Sıfır Atık Festivali'ne davet var bir diğer başlık. Türkiye'nin çevre vizyonunu dünyaya tanıtacak Sıfır Atık Festivali kapsamında 1500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. 7 Haziran'a kadar sürecek festivalin hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, festivalimizde hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturacağız dedi. Bakan Bayraktar'ın sözleri de yine bugün Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Çılgın Türkler zafere uçtu. 2026 Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra boy gösterecek olan milli takımımız dün Amerika'ya gitti. Riva'dan polis kortejiyle hareket eden millilere yolda tok konvoyu eşlik etti. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan bizim çocuklar alkışlarla ve coşkuyla uğurlandı diyor Sabah gazetesi. Milliyet'e bakıyoruz. Kurultay Arap saçı manşetiyle çıkıyor bugün Milliyet gazetesi. CHP'de Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak butlan kararının tedbirli verilmesi. Peki hukukçular ne diyor? Eski Yargıtay savcısı Ömer Faruk Eminaoğlu, tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay kararı kesinleşmeden de yapılabilir. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok. Tedbirle gelenlerin görevi süre sonuna kadar devam eder diyor. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, delege iradesi belli. Genel Başkan olağanüstü kurultayı toplamak durumunda hukuka uygun olanı yapmak gerekir. Bu uyuşmazlıkların çözüleceği yer kurultaydır diyor ve Milliyet gazetesi yine uzmanların görüşüne bu şekilde yer veriyor. Yargıtay hemen karar vermeli bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin vermemeli diyen Bahçeli, CHP arınmalı ve durulmalı, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin sözleri de Milliyet'in ilk sayfasında yer aldı. Fırsatçı taksici cezaevinde bir diğer başlık, İstanbul'da Travis Scott konserinden çıkıp otele dönmek için taksiye binen Amerikalı sosyal medya yayıncısı Auger'ı 5 kilometrelik yol için 50 euro karşılığında 7300 lira ödeme alıp dolandıran taksici Hayrettin Arguç tutuklandı. Arguç'a ayrıca toplam 141.500 lira ceza yazıldı deniliyor bugün Milliyet'te. Hürriyet'e bakıyoruz. Yargıtay'a acil çağrı manşetini görüyoruz. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi, siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı diyor Hürriyet bugün. Netanyahu'yu azarladı, küfretti bir diğer başlık. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması, İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı ve küfrettiği öne sürüldü. Trump'ın "Sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun sen" diye bağırdığı iddia edildi deniliyor. Bugün yine bu haberde Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi "Emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz" manşetini atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde "yolsuzlukla mücadelede kararlılık" mesajları verdi. Kamu malına 86 milyon vatandaşın hakkı olduğunu belirten Erdoğan, "kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcu" dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de Yeni Şafak'ın manşetinde yer buldu. Cumhuriyet gazetesi "kurultay yapılır, bu defter kapanır" diyor manşetten. CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun engelleme girişimlerine karşın dün mecliste partisinin grup toplantısını yaptı. Salon tıklım tıklım dolarken dışarıda kalanlar oldu. Özel kürsüye CHP Genel Başkanı anonsuyla çıktı. CHP lideri "biz bu işin hiçbir yerinde yokuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki gösterdi diyor Cumhuriyet gazetesi bugün. Akşama bakalım. 1 milyon euro rüşvete fezleke manşetini görüyoruz. Akşamda Muhittin Böceğin adaylık için 1 milyon euro verdik itirafı Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi deniliyor. Akşamın manşetinde Fethiye'de balina sürprizi bir diğer başlık. Önceki gün Hatay, dün Mersin ve Fethiye'de kaşalot balinası görüntülendi. Uzmanlar "bu durum denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunu gösteriyor" dedi ve bu haberde yine akşamın ilk sayfasında yer buldu. Türk halkı artık daha kilolu bir diğer başlık. TÜİK verilerine göre 2022'de %20.2 olan obez oranı 2025'te %21.8'e çıktı. Kadınların %24.8'i, erkeklerin ise %18.7'si obez diyor bugün akşam gazetesi. Postaya da bakalım. Şiddet failine statta dayak bir diğer başlık. Zonguldak'ta öğretmen Elif Uçar 1,5 yıl önce boşandı. Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada ifşa etti. Şiddetin izlerini taşıyan fotoğraflarını da yayınladı. Bunun üzerine Elif Uçar'ın abiyle arkadaşları eski eş Haydar E'yi eğitmenlik yaptığı statta bayılana kadar dövdü diyor. Bugün Posta gazetesi de bu haberi manşetten veriyor. Sinop açıklarında füze bulundu bir diğer başlık. Sinop'un Ayancık ilçesi Oluza mevki açıklarında denizde bir cisim görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağ güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alıp vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. İlk incelemede füze olduğu değerlendirilen cisim detaylı inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı deniliyor. Bugün bu haberde yine Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
0: NTV Radyo. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde
7: ve Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
9: Mobile Systems.
10: Reklam.
11: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Aygaz diyorum.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
17: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
18: Yoksa sorun değil.
17: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
16: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
19: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com.

0: araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile
1: Systems. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu Cumhurbaşkanı dün. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
2: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeler siyasetin ana gündem maddesi. Meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
4: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
4: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
1: Kılıçdaroğlu'nun alt takımı ise belli oldu. MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Kemal Kılıçdaroğlu parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorularını yanıtladı.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak parti sözcüsü Müslüm Sarı oldu.
5: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
4: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
5: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
4: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
5: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
4: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağını ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu Özel'le görüşme planlıyor mu?
5: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
1: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. Yapılan açıklamada adaylık sürecinde genel merkezden para talep edildiği, Ankara'da teslim edilmesi ve bu olayların koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Şüpheli Mustafa Böceğin de bu yönde ifade verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi için dosya Ankara'ya yollandı. Siyasetin de gündeminde CHP'de yaşananlar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı. Olaylar sokağa taşırılmamalı ifadesini kullandı. Bahçeli, Yargıtay'ında hızla karar vermesi gerektiğini belirtti.
6: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'deki demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır dedi.
7: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
1: İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da sorgusu sürüyor. Şüpheliler suç örgütü kurma, yönetme ve yolsuzlukla suçlanıyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin oy karşılığında iki çocuğunun belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
8: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delege ile telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. olağan seçimli kurultay mutlak butlan kararı nedeniyle iptal edilmişti.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti dün. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makam odasında gerçekleşti. Adalet Bakanı Gürlek ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Sayın Genel Başkan'a nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine her daim omuz veren Milliyetçi Hareket Partisi camiasına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum dedi. Bakan Çiftçi ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. NTV Radyo. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan

0: askerlerinin sığınaklarının yıkıldığını öne sürdü. İran kuvvetle birlikte Amerika'nın Bahreyn'deki 5. Filo Komuta Merkezi'ne hava saldırısı düzenledi. Amerikan üslerine saldırıların Amerika'nın Hürmüz'de Botswana bayraklı bir gemiyi vurmasına misilleme olduğu belirtildi. Aynı saatlerde Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'da çatışmalara dair bir açıklama yaptı. Keşm Adası'na Amerikan saldırısının İran'ın saatler önce sivil denizcilere yönelik düzenlediği kamikaze İHA saldırısına yanıt olarak yapıldığı iddia edildi. CENTCOM açıklamasında ayrıca Keşm Adası'ndaki askeri kara kontrol istasyonunun hedef alındığı aktarıldı. Misilleme saldırıları kapsamında İran'ın Bahreyn'e 3 füze attığı ancak bunların önlendiği ifade edildi. Kuveyt'e fırlatılan 2 İran füzesinin ise hedefine ulaşamadan düştüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimden saatler önce ise Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la ateşkes diyaloğunun ve mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde İran vardı.
1: Müzakereler aralıksız sürüyor. İran öyle ya da böyle bir anlaşma yapmalı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la mesaj alışverişinin kesildiği iddialarına bu yanıtı verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden konuya dair bir paylaşım yaptı. Amerikan medyasını hedef alan Trump, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aramızdaki görüşmeler 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün de dahil aralıksız devam etmektedir, dedi. Trump, İran yönetimine artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi şeklinde çağrıda bulundu. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gündeminde de İran vardı. Rubio, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı bilgilendirme konuşmasında İran'la süren görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Rubio, müzakerelerin Tahran'ın nükleer programı ile ilgili konuları da içereceğini bildirdi.
2: Ülkelerindeki zenginleştirme faaliyetlerine ciddi ve uzun vadeli sınırlamalar getirilmesi veya bunların iptal edilmesi konusunda anlaşmaya varmak zorundalar.
1: Rubio, İran'la yakın sürede bir anlaşmaya varılabileceğini sözlerine ekledi. İran basınından da Tahran-Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığına yönelik açıklamalar var. Fars Haber Ajansı'nın paylaştığı habere göre İran-Amerika arasında mesaj alışverişi durdu. Taraflar arasındaki son temasın Lübnan'a yönelik saldırılarla ilgili olduğu aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor. Grossi ilk olarak Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Doha'da gerçekleşen görüşmede Katar'la ajans arasındaki işbirliğinin yanı sıra İran nükleer programı müzakerelerine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Grossi daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Barakah nükleer santraline insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonrası bilgilendirme yaptı. Santraldeki onarım çalışmalarının tamamlanması için temasların sürdüğünü söyledi. İran'la müzakereler konusunda da konuşan Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'la yapılabilecek herhangi bir nükleer anlaşmada kilit rol oynayabileceğini sözlerine ekledi.
0: Lübnan cephesinde hem çatışmalar hem de diplomatik çabalar devam ediyor. Washington'da Amerika arabuluculuğunda 4. tur doğrudan görüşmeler başladı. Lübnan'ın güneyi ise İsrail bombardımanıyla sarsıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Singapur'a resmi ziyareti sırasında Bloomberg televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Dışişleri Bakanı, Amerika'nın ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de açıkladı. Yıllardır süregelen bir çile Schengen vizesi. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Bazı red kararlarını anlamak haydi güç. Bu konuyla ilgili girişimlerde bulunan bir isim var. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Bu girişimin ardından Avrupa Birliği yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlattı.
3: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler. Son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize

0: Başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
1: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
2: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
0: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'i ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
3: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
0: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi OLAF inceleme başlattı.
3: Avrupa Adalet Divanı'nın MASAK'ı olan OLAF'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı OLAF'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu OLAF'a göndermiş.
0: Selim Sarı İbrahimoğlu OLAF'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
4: İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verilen Kanye West konseri bu kez taksicilerden dolayı gündemde. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı, yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
5: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
6: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
7: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
8: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
9: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. O da taksici değil.
10: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
11: Ya olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
6: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
10: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu, taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin, taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var, WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
4: Müzelerde gece gezmesi başlıyor. Bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki 20 müze ve ören yeri 1 Ekim'e kadar geceleri de ziyarete açık olacak.
12: Efes'ten Nemrut'a, Zeugma'dan Galata Kulesi'ne, müzelerde gece gezmesi başlıyor. Gecenin sessizliğini tarihi mekanların ihtişamıyla buluşturan Gece Müzeciliği uygulaması bu yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerinde ziyaretçileri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy uygulamanın yeni dönemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Aralarında Nemrut, Efes, Side, Hierapolis, Patara, Aspendos, Ayasofya ve Zeugma'nın da olduğu 20 müze ve ören yeri geceleri de gezilebilecek. 1 Haziran'da başlayan uygulama Ekim'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler saat 19'dan itibaren belirlenen kapanış saatlerine kadar müzeleri gezebilecek. Kültürel mirasın farklı bir atmosferde deneyimlenmesine imkan sağlayan uygulama, 2025 yılında 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık. Umran Oto Ekspertiz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
13: Baba bu ne bayramı?
14: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingene isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Ferit Burak Aydar çevirmiş. Tam ismi David Herbert Lawrence olan ama kitaplarında D.H. Lawrence olarak isimlerinin ilk harflerini kullanan ve böyle tanınan İngiliz yazar 1885 yılında doğdu. Okuma yazması olmayan maden işçisi bir babayla eğitim görmüş bir annenin çocuğuydu. Madencilerin hayatı ve kültürü, annesiyle babasının evliliğindeki gerilimler ilk dönemde verdiği eserlerinin konuları arasındadır. D.H. Lawrence son derece üretken bir yazardı. Roman, şiir, tiyatro oyunları, denemeler, gezi kitapları, edebiyat eleştirileri yazdığı çeviriler yaptı. Eserlerinde modernizm ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde durdu. Yazarın romanlarının bazıları müstehcenlik iddiasıyla ya sansüre uğradı ya da yasaklandı. Lawrence, İngiltere'de anlaşılmamış olmanın hayal kırıklığıyla 1930'da Fransa'da öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Oğullar ve Sevgililer, Gökkuşağı, Tilki, Kayıp Kız, Lady Chatterley'in Sevgilisi, Ölen Adam. Bugün sözünü ettiğimiz Bakire ile Çingene, 20. yüzyıl başlarında İngiltere kırsalında geçer. Aristokrasi eski gücünü kaybetmiş, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte burjuvazi yükselişe geçmiştir. Bu yeni dünya, geleneksel değerler ve yaşam biçimlerini tehdit etmektedir. Romanın merkezinde özgürlük arzusuyla ailesine karşı görevleri arasında sıkışıp kalmış, orta sınıftan genç bir kızın çatışmalı duyguları vardır. Lawrence ana karakteri Yvette'in kendini tanıma ve dünyadaki yerini bulma yolculuğunda toplumsal normların sınırlayıcı ve hatta boğucu etkisini vurgular. Savunmasız ve kolay incinir ancak aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olan Yvette, saflığı, masumiyeti ve korunma ihtiyacını temsil eder. Onu daha önce hiç tanımadığı duygularla tanıştıran Çingene ise adeta özgürlük, tutku ve isyanın cisimleşmiş halidir. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu gizemli karakter, toplumsal beklentilerden, geleneklerden azade yaşamı ve özgür ruhuyla Yvette'in özlemini çektiği her şeyi kendinde barındırır. Bakire ile Çingene, aşk, cinsellik, sınıf, özgürlük, kimlik arayışı ve toplumsal norm temalarını ustalıkla iç içe geçiren bir novella. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Milli takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı.
5: Milli takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
6: Kenan Yıldız, Arda Güler.
5: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Amili takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
7: Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip ediyor.
5: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
4: Amili takımın teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
8: Amili futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
9: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
8: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
9: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
8: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
4: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlılar turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek. Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
4: İstanbul'da bahar gelince laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz. Ama İstanbul'la özdeşleşen bitki türleri var mı? Bu türler hangileri? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlattı.
5: Laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, ithal edilmiş ürünlerdir. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraklar önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli, rengi çok güzel olduğu için evet, İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği kanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalalia tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabancı soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Corsicum calcedonicum. Yani görseli mükemmeldir bu çiçeğin, sonbaharda açar. Yine orman altlarımızda meşeliklerde göreceğimiz İstanbul çevresinde yayılış gösteren Centauri hermani muhteşem bitkilerdir ve bunların bir an önce İstanbul'la özdeşleşmesi gerekir.
2: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
2: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: NTV Radyo.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Filonuz'un dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladı. 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklarda Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi. Cumhurbaşkanı, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini de vurguladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararından sonra ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı. Özel isim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. O görevi bırakmayı bilseydi, bırakabilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi. Özel kurultay çağrısını da yineledi. Dün genel merkezde de MYK toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu 18 kişilik A takımını belirledi. Parti sözcüsü de Müslüm Sarı oldu. Sarı, gazetecilerin kurultayla ilgili sorusuna ihtiyati tedbir kararı varken kurultay yapılması mümkün değil, imza toplayanlar da bunu biliyor dedi. Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası FSK düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin FSK süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğini belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli, Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır dedi. İzmir'in Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da sorgusu sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Körfez'de gerilim bir kez daha tırmandı. Amerika Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşme Adası'na saldırı düzenledi. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerine hedef aldı. Bahreyn'de de uyarı sirenleri çaldı. Yetkililer halka en yakın güvenli yere gitmesi çağrısında bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki bu gerilimden saatler önce Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes diyaloğunun ve mesaj alışverişinin kesintisiz devam ettiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne bilgilendirme konuşması yaptı. Onun da gündeminde İran vardı. Lübnan cephesinde ise hem çatışmalar hem de diplomatik çabalar devam etti. Washington'da Amerika arabuluculuğunda 4. tur doğrudan görüşmeler başladı. Lübnan'ın güneyi ise İsrail bombardımanıyla sarsıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılmayı planladığını söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Trump'la birçok kez telefonda görüştüğünü belirtti. Trump'ın her seferinde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınlayan Selçuk Sport internet sitesinin yöneticisi Selçuk diye dün gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Amili takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosunu açıklayan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile bu akşam saat 19'da karşılaşacak.
1: NTV Radyo.
3: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Bugün TÜİK tarafından yayınlanan hane halkı tüketim harcaması bulgularına yakından bakacağız. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. 2002 yılından bu yana TÜİK Avrupa İstatistik Standartları çerçevesinde hane halkı tüketim harcaması anketlerini yıllık bazda paylaşıyor. Bu dün yayınlanan en son güncel hane halkı tüketim harcaması elbette geçtiğimiz yıla 2025'e ait bulguları içeriyor. 2026 yılına ait bulgular önümüzdeki senenin Mayıs ayında yayınlanacak. TÜİK zaten bir bültenin sonunda bunu da açıkça ve kesinlikle not ediyor. Tabii bu açıklık ve kesinlik olmakla beraber mesela bugün açıklanması beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin aslında Cuma'ya ertelendiğini de bir dipnot olarak ifade edelim. Tabii istatistiklerin doğruluğu kadar zamanlaması da çok önemli. Bunu da bir dipnot olarak bir tarafa yazmakta fayda var. Şimdi gelelim hane halkı tüketim harcamasına. Hane halkı bütçesinden ilk önce spotla başlayalım. Bu çalışma çerçevesinde hane halkı bütçesinden Türkiye'de en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ekonominin bazı temel kurallarının geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela gelir düzeyi düşük hanelerde vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerine, gıda başta olmak üzere, konut ve kira başta olmak üzere bütçelerinden daha fazla bir pay ayırmak durumunda kalıyorlar. Daha görece varsıl ailelerde bu miktar olarak artıyor ama oransal olarak düşüyor. Şimdi bu istatistikte elbette neler var? Şöyle bir göz atalım. Sonra bulgularla ilgili önemli noktaları paylaşalım. Bir kere 13 kategoride harcama türleri sınıflandırılmış. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim, eğlence, spor ve kültür, eğitim hizmetleri, lokantalar ve konaklama hizmetleri, sigorta ve finansal hizmetler ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler. Bunları tek tek saymamızın bir başka nedeni de kişisel olarak eğer bütçe tutmak veya kendi mali durumumuzu izlemek istiyorsak belki bu tür bir kategoriyi, bu tür bir sınıflandırmayı biz de kullanabiliriz. Sonra gelire göre sıralı %20'lik gruplar üzerinden durum ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere milli gelir dağılımında nüfus 5'lik 5 adet %20'lik paylara, gruplara bölünerek en düşük %20, yani milli gelirden en düşük payı olan %20, sonra yukarıya doğru en yüksek payı alan %20'ye kadar bu arada bir klasmana tabi tutuluyor. Bu da çok önemli. Hane halkı büyüklüğüne bakılıyor, hane halkı tipine bakılıyor. Tek kişilik hane halkından en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkına, çekirdek aile bulunmayan, yani anne baba ve çocuk, birden fazla kişiden oluşan hane halkına göre kadar değişik klasmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Mesela tek kişilik hane halkının kiraya daha fazla oransal olarak para ayırdığı ortaya çıkmış oluyor. Temel gelir kaynağına bakılıyor. Maaş, ücret ve yevmiye geliri olanlar var. Müteşebbis geliri elde edenler var. Gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler var. Emeklilik geliri elde edenler var. Bir de diğer karşılıksız gelirler, işte sosyal yardım vesaire, değişik maaş başlıkları altında yardım alanlar, sosyal transfer gelirleri var. Hane halkı sorumlusunun cinsiyeti, eskiden biliyorsunuz hane halkı reisi denilirdi. Şimdi hane halkı sorumlusu deniliyor. Erkek ve kadın olmak üzere yaş grupları ve faaliyet durumu, yani istihdamda mı, işsiz mi, emekli mi veya diğer durumlar bakılıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında enteresan noktalar karşımıza çıkıyor. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. hane halkı tüketim harcamalarına 2002 yılından bu tarafa göz atıldığında, yani ilk istatistiğin orijinal başlatılmasından bu yana göz atıldığında daima aslında aynı tablonun çıktığını görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki hanelerin gelirden en az pay alan, yani en yoksul %20'lik kesimi toplam tüketim harcamasının %9.3'ünü yaparken 2002'de yani bundan yaklaşık 25 yıl evvel en zengin %20 toplam harcamanın neredeyse %40'ına ulaşacak %38.2'sini gerçekleştiriyor. Peki aradan geçen bunca yıl sonra 2025'te durum ne? En yoksul %20'nin tüketim harcamalarındaki payı daha da azalıyor, %7.8'e iniyor. Buna karşılık en zengin %20 payını koruyor. Hatta biraz daha arttırarak %38.4'e çıkartıyor. Yani aradan geçen 20 küsur yılda, yani çeyrek yüzyılda gelir dağılımında bir sarahat veya bir gelişme, bir iyileşme olmamış. O açıdan bakıldığımızda tüm hanelerin toplam harcamasında en büyük pay konut grubu için yapılıyor. Kiranın da içinde bulunduğu konut grubu harcamalarının payı neredeyse %30'a ulaşıyor. Sonra ikinci sırada ulaştırma var. Ulaştırmanın özellikle seneler içerisinde artış oranı gerçekten parmak ısırtıyor. Ve sonra üçüncü sırada da gıda harcamaları var. Tabii gıda harcamaları aslında düşük gelir grubunda maalesef daha da kısılan bir kalemi oluşturuyor. Pay düşüyor ama tutar artıyor. Burada da enteresan noktalar var. En çarpıcı mesele eğitim konusu. Yani baktığınız zaman eğitime harcanan para en yoksul %20 sadece 0.89'unu harcıyor. Yani neredeyse hiçbir harcama yapmıyor en düşük eğitim kısmı. Eğitime zaten genel olarak para harcanmıyor. Yani eğitim için yapılan harcama 1.82 lira, 100 lira üzerinden düşündüğünüzde bunu Alaaddin Aktaş özellikle 100 lira üzerinden belirtmiş bugünkü makalesinde, anlaşılır olsun diye. Burada yani baktığınız zaman en zengin bile 1.82 liralık harcamanın 1.31 lirasını yapıyor. Yani aslında en zengin kesim daha fazla para harcıyor eğitime. Bu da beklenen bir durum. Tabii özellikle gıda söz konusu olduğunda gerçekten durum sıkıntılı. Çünkü Türk İş'in her ne kadar TÜİK açıklamayı, Mayıs ayı enflasyon açıklamasını Cuma'ya ötelediyse de İstanbul Ticaret Odası veya Türk İş rutin takvimlerini bozmadılar. Bu çerçevede Türk İş'in bilindiği üzere mutfak enflasyonu veya yoksulluk sınırı, açlık sınırı gibi ibarelerle kamuoyunda popüler hale gelmiş çalışmaları var. Onları tamamlayarak, paylaşarak isterseniz tamamlayalım. Türk İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Böylece bu açlık sınırı asgari ücretin 7.000 küsur lira üzerinde bir manşete işaret ediyor. Gıda harcaması ile giyim, konut, konutun içinde kira, elektrik, su, yakıt var, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak ifade ediliyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45 bin lirayı aşarken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasının son bir ayda 588 lira arttığı görülüyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamayı işaret ediyor. Bu bir önceki aya göre %1.70 artarken 12 aylık artış oranı da %40'ı aşıyor. Açlık sınırı bu senenin başında Ocak ayında 31.224 lirayken şimdi Türk İş verilerine göre 35.174 lira seviyesine geldi. Bu tabii harcamanın miktarı arttıkça kompozisyonda da farklılaşmalar bekleniliyor ama enteresan bir şekilde bu 20 küsur yıllık hane halkı harcamaları gelir dağılımında bir iyileşmeden ziyade bir bozulma olduğu için servet transferinin tetikleyen son 3 yıllık gelişmeler de göz önüne alındığında aslında miktarın değiştiğini, baskının arttığını özellikle düşük gelir gruplarında ama hane halkı tüketim harcamalarının değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle anlaşılıyor ki eğitim ve sağlık konusuna para harcamama bakımından kararlılığımızı sürdürüyoruz. Yani bu tabii toplumun geleceği bakımından da önemli bir nokta. İşte enflasyonun bize ettiği türlü çeşitli haller arasında bu da çok önemli. Enflasyon sizi günü kurtarma, manşet motorunu döndürme telaşına ve dar görüşlülüğüne hapsederek adeta onun içine kıstırarak yarınları feda etmenizi ya da yarınları ıskalamanız gibi yarına hazırlıksız yakalanmanız gibi bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. Hani geçici bir durum olsa bu neyse ama bu onlarca yıl sürerse sadece bir kuşağın iki kuşağın değil milletin istikbali içinde bir adeta beka var olma sorunu haline geliyor. Bu çalışma ve benzeri tüm çalışmalar maalesef bu yargıya yeni deliller sağlamaktan öteye geçmiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Kamu kaynakları kimsenin malı değil manşetini görüyoruz. Sabahta yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezi skandalları asla mazur görülemez diyor Cumhurbaşkanı. Milli iradenin savunulmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının istismar edilmesine de göz yummuyoruz. Kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Hiçbir kamu görevlisi bunu şahsi cüzdanı gibi kullanamaz. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadele etmek boynumuzun borcudur dedi. Cumhurbaşkanının bu sözleri de sabahın manşetinde yer buldu. Sıfır Atık Festivali'ne davet var bir diğer başlık. Türkiye'nin çevre vizyonunu dünyaya tanıtacak Sıfır Atık Festivali kapsamında 1500'den fazla etkinlik düzenlenecek. Emine Erdoğan'ın himayesinde Sıfır Atık Vakfı ile Enerji Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Atık Festivali yarın başlıyor. 7 Haziran'a kadar sürecek festivalin hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, festivalimizde hayatın tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturacağız dedi. Bu başlıkta yine sabahın ilk sayfasında yer buldu. Çılgın Türkler zafere uçtu. 2026 Dünya Kupası'nda 24 yıl aradan sonra boy gösterecek olan milli takımımız Dün Amerika'ya gitti. Riva'dan polis kortejiyle hareket eden millilere yolda tok konvoyu eşlik etti. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan bizim çocuklar alkışlarla ve coşkuyla uğurlandı deniliyor bugün yine sabahta. Milliyet'in manşeti Kurultay Arap Saçı başlığı CHP'de Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozu mutlak butlan kararının tedbirli verilmesi. Peki hukukçular ne diyor? Eski Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminaoğlu tedbir kararı sürdükçe olağan kurultay yapılamıyor. Olağanüstü kurultay kararı kesinleşmeden de yapılabilir. Delege imzalarından sonra genel başkanın takdir hakkı yok. Tedbirle gelenlerin görevi süre sonuna kadar devam eder diyor. Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, delege iradesi belli. Genel Başkan olağanüstü kurultayı toplamak durumunda hukuka uygun olanı yapmak gerekir. Bu uyuşmazlıkların çözüleceği yer kurultaydır diyor. Akademisyen doçent Vahap Coşkun, fiilen iki CHP var. CHP krizden çıkmak isterse yapar. Kurultay mahkeme kararıyla engellenemez. Bir hukuki öngörülmezlik var. MHP liderinin çağrısı önemli. En azından tedbir kararı sonuca bağlanmalı diyor. Yargıtay hemen karar vermeli bir diğer başlık. MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin vermemeli diyen Bahçeli, CHP arınmalı ve durulmalı, Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli ifadelerini kullandı diyor. Bugün yine Milliyet gazetesi de bu sözlere yer veriyor. Fırsatçı taksici cezaevine bir diğer başlık. İstanbul'da Travis Scott konserinden çıkıp otele dönmek için taksiye binen Amerikalı sosyal medya yayıncısı Auger'ı 5 kilometrelik yol için 50 euro karşılığında 7300 lira ödeme alıp dolandıran taksici Hayrettin Arguç tutuklandı. Arguç'a ayrıca toplam 141.500 lirada ceza kesildi deniliyor bugün Milliyet'te. Hürriyet gazetesi Yargıtay'a acil çağrı manşetiyle çıkıyor. CHP'de mutlak butlan kararıyla ortaya çıkan tablonun netleşmesi için siyaset dünyasından Yargıtay çağrısı geldi. Bahçeli ve Bakırhan, Yargıtay'ın konuyu bir an önce görüşüp karara bağlaması gerektiğini vurguladı diyor bugün Hürriyet. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı açıkladı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. Genel Sekreter Rıfat Nalbantoğlu olurken MYK'daki isimlerden bazıları şöyle: Rıfat Turuntay, Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Deniz Demir, Cemal Can Polat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Berhan Şimşek, Ahmet Hakan Uyanık, Gamze Akkuş, İlgez'de diyor bugün yine Hürriyet. Netanyahu'yu azarladı, küfretti bir diğer başlık. İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırması İran'la süren müzakerelerin çökmesinden endişe eden Trump'ı kızdırdı. Trump'ın Netanyahu'yu arayıp azarladığı ve küfrettiği öne sürüldü. Trump'ın sen kahrolası bir delisin, ben olmasaydım hapisteydin, herkes senden nefret ediyor, ne halt ettiğini sanıyorsun sen diye bağırdığı iddia edildi deniliyor. Bugün yine bu haberde Hürriyet'te yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi de Cumhurbaşkanı'nın sözlerini manşetine taşıyor. Emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz başlığıyla veriyor haberi. Ayıplı maldan platformda sorumlu bir diğer başlık. Anayasa Mahkemesi e-ticaret platformlarını ayıplı mal sorumluluğundan muaf tutan yasal düzenlemeleri iptal etti. Platformların sadece aracı yaz dönemini bitiren karar tüketiciyi koruma altına alıyor diyor bugün Yeni Şafak. Sinemaya ilgi %15 azaldı. Türkiye'de geçen yıl sinema seyircisi sayısı bir önceki yıla göre %15 azalarak 27.657.591 kişi oldu. Tiyatro seyircisinde önemli bir değişiklik yaşanmadı. Opera seyircisi ise artmaya devam etti diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Cumhuriyet gazetesi kurultay yapılır bu defter kapanır diyor manşetten. CHP lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun engelleme girişimlerine karşın dün mecliste partisinin grup toplantısını yaptı. Salon tıklım tıklım dolarken dışarıda kalanlar oldu. Özel kürsüye CHP genel başkanı anonsuyla çıktı. CHP lideri biz bu işin hiçbir yerinde yokuz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da tepki gösterdi diyor Cumhuriyet. Akşamın manşeti 1 milyon euro rüşvete fezleke, Muhittin Böceği'nin adaylık için 1 milyon euro verdik itirafı Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi deniliyor bugün akşamda. Türk halkı artık daha kilolu bir diğer başlık. TÜİK verilerine göre 2022'de %20.2 olan obez oranı 2025'te %21.8'e çıktı. Kadınların %24.8'i, erkeklerin de %18.7'si obez diyor akşam. Posta'nın manşetinde şiddet failine statta dayak başlığını görüyoruz. Zonguldak'ta öğretmen Elif Uçar 1,5 yıl önce boşandığı eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada ifşa etti. Şiddetin izlerini taşıyan fotoğraflarını yayınladı. Bunun üzerine Elif Uçar'ın abi ve arkadaşları eski eş Haydar E'yi eğitmenlik yaptığı statta bayılana kadar dövdü diyor. Posta gazetesi de yine bu manşetle çıkıyor.
1: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.200 seviyesinde başlayacak bugüne. Dolar 45.94, Euro 53.44'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.472 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.606, çeyrek altın 11.202 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 97 dolar.
1: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarında. Marmara güneşli, sadece Edirne Kırklareli tarafında kısa süre yağmur yağacak. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif. İstanbul 28, Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Başkentte de öğleden sonra sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 26 derece. Ege'de lodos sert ama sıcak esiyor. Hava bunaltıcı. İzmir gölgede 31 derece. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl bir nem var ve hava bunaltıcı. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya tarafında öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Doğu'da Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: de bulacaksın.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. Amerika'nın İran'a saldırılarına

0: Telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtilen saldırının İran'ın sivil denizcilere yönelik İHA fırlatmasına karşı meşru müdafaa olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise hava saldırısıyla yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı. İran, Bahreyn'deki ABD'ye ait 5. filo karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka en yakın güvenli bölgelere gidin çağrısı yapıldı. Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD, İran füzelerinin hedefleri vuramadığını öne sürdü. Bahreyn'e atılan 3 füzenin havada önlendiği aktarıldı. Kuveyt'e atılan füzelerin ise hedefe erişemediği, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini belirtti. Görüşmede Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sayıştay'ın 164. kuruluş yıldönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
2: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur. Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz. Makamı, ünvanı, mevki ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında dün kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
3: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
3: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
4: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
3: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
4: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
1: Antalya'da Büyükşehir Belediyesi adayı belirleme sürecinde yaşananlarla ilgili soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 5 milletvekilinin dosyası fezleke düzenlemesi için Ankara'ya gönderildi. Milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda dokunulmazlıkların kaldırılması talebine ilişkin fezleke süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Dosya bu nedenle Antalya'dan yetkisizlik kararıyla gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. Parti sözcüsü de Müslüm Sarıoğlu. Sarı gazetecilerin kurultayla ilgili sorusunu da yanıtladı.

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak parti sözcüsü Müslüm Sarıoğlu.
1: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
0: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
1: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
0: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
1: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
0: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağınınsa henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu özelle görüşme planlıyor mu?
1: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. CHP'ye yakışmadığını söyledi. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı, olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın daha hızlı karar vermesi gerektiğini söyledi.
3: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir. Yargıtay konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da CHP'deki son duruma dair konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli dedi.
4: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
5: NTV Radyo.
2: Denizli'de biri bebek 8 kişinin öldüğü yolcu otobüsüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Firmanın otobüsün araç takip sistemi bilgisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği öğrenildi. Otobüslerde bu sistemin kapatılması denetimlerden kaçma amaçlı olarak belirtiliyor.
0: Otobüsün konumunu, hızını ve rotasını bakanlığa iletmedi. 42 kişilik araçta 45 yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
2: İstanbul'un en çok ziyaret edilen simgeleri arasında olan Yerebatan Sarnıcı uzun süredir mülkiyet tartışmalarıyla gündemde. Sarnıcı'nın yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Sarnıç devir işlemlerinin tamamlanması için ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz olan birçok turist ise mağdur oldu.
0: Karar çıktı. Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Uzun süredir yargı süreci devam eden tarihi Sarnıç'ın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alındı. Girişe karara ilişkin tebligat asıldı, belediyeye ait eşyalar çıkarıldı. Devir işlemleri sabahın erken saatlerinde başladı. Yerebatan Sarnıç'ı bu süreçte ziyarete kapatıldı. Durumdan habersiz turistler saatlerce kapıda bekledi.
6: This is the number one attraction for us.
7: Bu lokasyon listemizde ilk sırada yer alıyordu. Burayı görmeye Yeni Zelanda'dan geldim. Kapandığına dair de bilgimiz yoktu. Çok fazla hayal kırıklığına uğradık.
8: Disappointed. Hayal kırıklığına uğradım. İstanbul bizim için çok ilgi çekici ve bu tarihi sarnıç bizim ana ziyaret sebebimizdi.
0: Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yönünde Nisan ayında çıkan karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davayla durdurulmuştu. Tarihi Sarnıç yaklaşık 2 ay boyunca belediye tarafından yönetilmeye devam etmişti.
9: Biz hakikaten iyi yönettik. Tabii bunun hukuki süreçleri var. Bu hukuki süreçler devam ediyor. Fakat biz kiracı sıfatıyla buradayız, Kültür AŞ olarak.
0: Yerebatan Sarnıcı, 2022 yılında tamamlanan restorasyon sonrasında 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.
2: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası çerçevesinde 4 Haziran'da yapılacak Sıfır Atık Festivali'nde atölyelerden konserlere birçok etkinlik olacak. Sıfır Atık mutfak temasıyla ünlü şefler israfsız yemekler yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş festivalin kapsamını, hedeflerini ve program detaylarını anlattı.
0: Atölyeler ve konserler düzenlenecek, sıfır atık kültürünü oluşturmak için etkinlikler yapılacak. Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği ve ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali 4 Haziran'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak. Ana teması enerjide verimlilik ve gelecekte dönüşüm.
10: Bu festivalde evlerimizde, iş yerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda, yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzla buluşturmayı hedefliyoruz. Enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret.
0: 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası olarak kutlanıyor. Bu kapsamda festivalin yanı sıra Sıfır Atık Forumu da düzenlenecek. 183 ülkeden 5000 kişinin üzerinde katılım olacak.
11: Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşehrilerimizi, özellikle gençlerimizi unutamayacakları bir hafta geçirteceğiz.
12: Sıfır atık bilincini çocuklarımıza ve ailelerimize aşılayacak sergilerimiz, sanat dönüşüm atölyelerimiz, çocuk sanat sokağımız olacak. Farklı farklı deneyim alanlarımız olacak.
0: Festivalin Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine gidiş sürecinde Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.
2: Haziran ayı ile birlikte Türkiye genelinde hava ısındı. Termometreler birçok şehirde 30 derecenin üzerini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanlarına göre yer yer yağış görülecek olsa da sıcaklıklarda düşüş beklenmiyor.
13: Yapılan son ölçümlere göre Türkiye genelinde hava sıcaklığı pek çok şehirde 30 derecenin üzerinde seyretmeye başladı. İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesinin büyük bölümünde sıcak hava etkili. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneş öğle saatlerinde bunaltmaya başladı.
14: Artık yaz geldi diyebiliriz. O bayram haftasında olan soğuk rüzgarlar değil, artık daha sıcak esen, lodos yönünden esen rüzgarlar hakim ve sıcaklıklar da 5-6 derece arttı. Yani Haziran ortalamasının bile üzerine çıkıyor diyebilirim.
13: Meteoroloji raporlarına göre Trakya'nın küçük bir bölümüyle İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı şehirlerinde ilerleyen günlerde ani yağışlar görülebilir, ancak sıcaklık düşmeyecek. Uzmanlar uyarıyor, kronik hastalığı olanlar da dikkatli olmalı.
14: Güneşin altındaysa 40 dereceye yakın sıcaklıklar var. Ege bölgesi hatta bunalıyor artık diyebilirim. Bunaltıcı sıcaklar hem Ege'de hem Akdeniz'de nemle birlikte başladı. Lodos yönden esmesi, bir de buna polenler birleşince astım, KOA, bronşit hastalarını olumsuz etkileyen bir hava var. Nefes almakta zorluk yaratabiliyor.
13: Hava sıcaklığının birkaç hafta daha benzer seviyelerde olması öngörülüyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında trafik yoğunluğu var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere telsizler. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
15: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
16: Mobile Systems.
5: Reklam.
17: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: NTV Radyo.
18: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
19: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
20: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
21: Finansal özgürlük budur işte.
19: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
24: Pul biberin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Sofrada yeşillikler deyince sağlık katıyor, neşe katıyor, güzellik katıyor. Salata gibi yenilebilen ama aynı zamanda pişirilebilen yeşilliklerden bahsediyoruz. İster salata yeşillikleri olsun, isterse de dağdan kırlardan toplanmış otlar olsun. Şimdi marullu kuzu kapama ve marullu zeytinyağlı bezelye tarifi zaten vermiştik. Çok hoş bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı süresince İrlanda Dublin'deydim. Ve orada Dublin Gastronomi Sempozyumu yapılıyor. Bu yıl 8.si yapıldı. Ben de bu sempozyuma 4 hatta 5 kere katıldım. Üçünde bilfiil, bir tanesi pandemi dönemine denk gelmişti online. 2 yılda bir olan bir toplantı. Bu sene de Türkiye'den başka katılımcılar da vardı. Fakat hoş bir tesadüf şöyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Betül Öztürk İzmir mutfağını anlattı. İzmir mutfağının da göçlerle, farklı gruplarla nasıl oluştuğunu, nasıl farklılaştığına özellikle vurgu yaptı. Örnek verdiği yemeklerden birisi de Levanten mutfağında olan marullu ve etli bir yemekti. Şimdi çorba ile yahni arası bir yemek. Fakat ondan sonra ne oldu dersiniz? Hemen arkasından öğle yemeğinde marullu çorba vardı. Marullu ve bezelyeli. Tam da benim aklımdan geçirdiğim marullu zeytinyağlı bezelye tarifi gibi. Evet, son derece ilginç. İrlanda'nın her yerinden yeşillik fışkırıyor. Gerçekten de yemyeşil bir çorbaydı. Marul ve bezelyeyi bir araya getirmiş. Yani marullu kuzu kapama yemeğinin suyunu sanki şöyle bir çekmiş gibi bol bezelyeyle son derece yemyeşil bir yemek ya da zeytinyağlı marullu bezelye yemeğini makineden çekmişsiniz, çorba haline getirmişsiniz gibi. Tam tarifini almadım ama et suyu da konulabilir, tavuk suyu da konulabilir, sebze suyu da, aslında hiçbirine gerek yok. Marullu bezelyeyi birlikte pişirin, bol sarımsakla, taze otlarla ve ondan sonra makineden geçirin, çorba olarak sofraya gelsin. Şimdi çorba deyince orada bir durmak lazım. Çünkü bütün Avrupa'da özellikle böyle yeşilliğiyle bilinen İngiltere olsun, İrlanda olsun, İsviçre olsun, İsviçre'de dağ taş her yer yemyeşil, son derece sık karşımıza çıkan bir çorba var. O da nedir? Isırgan çorbası. Evet, ısırgan çorbasını biz ısırganı börek karışımlarında yiyoruz. Isırganlı gözleme yapabiliyoruz. Isırganlı lorlu börek yapabiliyoruz. Ama çorba olarak pek karşımıza çıkmıyor. Fakat benim size bir önerim var. Kuru fasulye yemeğini salçasız ve domatessiz olarak öyle pişirin. Ama baharat kullanabilirsiniz. Özellikle de tane kişniş çok yakışıyor. Bu da bir İtalyan usulü tarif. Kuru fasulyeyi tamamen etsiz olarak, salçasız ve domatessiz olarak bembeyaz bol soğanlı pişireceksiniz. Tam ateşten almadan önce, iyice de helmenlendiği zaman avuç avuç, kucak kucak ayıklanmış ısırgan katacaksınız. Isırgan da birlikte şöyle bir 10-15 dakika pişecek. Harika bir yemek, bir deneyin derim. Takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
8: Bugünlerde Marmara, Ege, Akdeniz'de rüzgarların lodostan hafif esmesi ve polenlerdeki artışla birlikte hava kalitesinin düşmesi, astım, KOAH, bronşit hastalarının nefes almalarında güçlüğe neden olabilir.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Dünya Bisiklet Günü bugün.
2: Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
9: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
13: Arvento.
14: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: NTV Radyo.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladı. 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklarda Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Saatler 9. Dolayısıyla 3. ve son dilimdeyiz artık. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım. Erdoğan 164. kuruluş yıl dönümünde Sayıştay'ın konuştu ve kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. CHP'yi eleştirdi.
3: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
3: Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
3: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Şimdi geçelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tartışmalara, mahkeme kararıyla ortaya çıkan tartışmalara. Şimdi mutlak mutlan kararından sonra genel başkanlığa mahkeme kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu artık dün A takımını belirledi. Kılıçdaroğlu MYK'da 18 kişiyle çalışacak. 19 kişi oluyor kendisiyle birlikte. Parti sözcüsü de Müslüm Sarıoğlu.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi. MYK 18 kişiden oluşacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarıoğlu.
5: Yurt içi örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal. İdari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu görevlendirildi. Ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan doğruya Genel Başkan'a bağlı kurullar tarafından yürütülecek.
4: CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Rifat Turuntay Nalbantoğlu, parti sözcüsü Müslüm Sarı yerel yönetimlerden sorumlu olacak. Eski İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat, eski vekil Berhan Şimşek ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi de Kılıçdaroğlu'nun ekibinde.
5: Eski MYK'da yani çok fazla arkadaşımız yok. Üçte ikisi yeni arkadaşlarımızdan oluşuyor.
4: CHP sözcüsü Sarı'ya Özgür Özel cephesinin olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplaması da soruldu.
5: Yani mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. İlgili bölge idare mahkemesinin vermiş olduğu bir karar var ve bu karar ihtiyati tedbirle verilmiş olan bir karar ve kesinleşmemiş olan bir karar. Çünkü Yargıtay aşaması var.
4: Sarı mecliste Kılıçdaroğlu aleyhine atılan sloganlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun ne zaman grup toplantısı yapacağının ise henüz kesinleşmediğini aktardı. Peki Kılıçdaroğlu özelle görüşme planlıyor mu?
5: Kemal Bey herkesle görüşür. Bizim kırmızı çizgimiz partinin kurumsal kimliği.
2: Şimdi Özgür Akbaş'la bir bağlantı yapalım. Parlamento muhabirimizde. Çünkü dün işte grup başkanı artık mahkeme kararıyla bu sıfatı alan Özgür Özel'in dün meclisteki grup toplantısı çok konuşuldu bildiğiniz gibi. O toplantıdan çıkan başlıklar az önce haberleştirdik. İktidara yönelik eleştirileri var. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri var. İktidar yürüyüşünü sürdüreceğiz diyor. Pek çok açıklama var. Peki sonrasında ne oldu? Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı Özel. Bazı önemli açıklamalar var. Hem kurultay sürecine ilişkin bir yandan da bir yeni parti konuşuluyor. Bütün bunlara konuşacağız. Özgür Akbaş o toplantıdaydı. Özgür Özel'le o soruları soran muhabirlerin arasındaydı. Özgür Akbaş günaydın. Merhaba. Manşeti nedir bu toplantının, dünkü toplantının?
6: Günaydın Osman. Manşeti tabii kurultay tartışması yaşandığı için, kurultay olacak mı olmayacak mı tartışmaları yaşandığı için bir kere delege, kaç delegeden imza toplandı? 8-4 ıslak imzalı bir delege imzasının olduğunu söyledi Özgür Özel. Manşet bu olabilir ama Tabii çok konu başlığı var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülükle suçlaması Özgür Özel'i. Bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüp görüşmemesi, müzakere kanalının açık olmaması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sı, Özgür Özel o konuyu da değerlendirdi. Tüm bunlar aslında her biri ayrı bir manşet. Özgür Özel'in dün sohbet toplantısında gerçekten önemli açıklamaları vardı. Ama 804 ıslak imzanın toplanması bir hayli önemli. Çünkü bu imzalar şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulacak ki daha da bu imzaların artacağı ifade ediliyor. Tartışmalı olan, iradesi sakatlanmış olan delegelerden imzalar alınmıyor. Yani İstanbul delegesi 196 delege ve mahkeme tarafından işte tutuklanan, adı soruşturmaya karışan delegeler bu işin içine karıştırılmadan imzalar toplandı ve o imzalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulacak. Ancak biraz önce haberde izledik, CHP'nin sözcüsü Müslüm Sarı tedbir kararını hatırlattı ve bu nedenle kurultayın toplanamayacağını ifade ediyor karar kesinleşmediği için. Ama Özgür Özel ona da bir yanıtı var. Tedbir kurultayı engellemez diyor ve Anayasa Mahkemesi'nin de kararını hatırlatıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 11 sayfalık bir kararı olduğunu söylüyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreci yürütmesi gerektiğini, yani kurultayı toplaması gerektiğini söylüyor. Siyasi partiler kanununa göre delegelerin imzaları genel başkanın önüne konulduktan sonra 45 gün içinde, en geç 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekiyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, ki Müslüm Sarı da bunu ifade etti, tedbir kararı nedeniyle kurultayın toplanamayacağını söylüyorlar. Hukuki bir tartışmanın olduğunu söyleyebiliriz Osman.
2: Özgür Akbaş şunu da konuşmak ister. Şimdi bu yeni parti meselesi, parti içerisinden ya da bazı milletvekillerinin bunu dillendirdiğini, belki de genel başkana ya da işte grup başkanına artık yeni ifadeyle Özgür Özel'e baskı yaptıklarını da söyleyebiliriz. Burada nerede duruyor? Çünkü bu işin bir de hukuki tarafı var. Yani seçime girme yeterliliği alması için en azından mecliste bir grubunun olması gerekiyor partinin. Böyle bir sorunu yok şu anda milletvekili sayısıyla ama ne konuşuluyor, ne oluyor? CHP ile ne kadar devam edilecek, yeni parti ne kadar olacak?
6: Şu an benim gördüğüm izlenimim, onu aktarayım Özgür Özel'den. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuna kadar direnme noktasında bir kararlılığı var. Ancak yakın çevresinden aldığım izlenim yeni bir partiye de ihtiyaç olduğu yönünde. Böyle bir izlenim de var yani yakın çevresinden. Zaten kendisi de bir parti değil, ikinci bir yedek partinin de kurulması gerektiğini dün ifade etti bizle sohbetinde. Bunun bir felaket senaryosuna karşı harekete geçilmesi noktasında bu ikinci partinin de kurulması gerektiğini söyledi. Tabii mutlak butlan kararı noktasında değil, bir kapatma kararı sürecine girilirse Cumhuriyet Halk Partisi için işte bu kez seçimlere ya da seçimlere girememe tehlikesi gibi bir durum söz konusu olursa işte bu kez bir yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu söyledi. Yani bir alternatif, bir yol haritası sanırım önlerinde. Zaten bunu da çok yoğunluklu bir şekilde konuşuyorlar. Bugün saat 11'de de bir MYK toplantısı yapacaklar. Kendi iç bünyelerinde bu konuları bir kez daha değerlendirecekler. Ama Özgür Özel'den aldığım izlenim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuna kadar direnmek istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 106 yıllık partiyi bırakmak istemiyorlar. Biz ev sahibiyiz, kiracı değiliz ifadesini de kullanıyorlar Osman.
2: Şunu da soralım. Şimdi az önce bahsettiğin o bayramda konuşulan CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği FETÖ'den arınma meselesi, bunun için özür dilemesi partiden ve halktan. Bununla ilgili kırıldım dediğini biliyoruz ama bu işin bir de diğer tarafı var. Yani bununla ilgili bir soruşturma açılır mı, açılırsa ne olur gibi bir durum. Bunlar da konuşuluyor. Buna dair bir soru sordunuz mu, konuşma oldu mu? İkincisi de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili durum. Yani fezlekeler, bir dokunulmazlık kaldırılıp farklı bir durum oluşabilir mi? Bununla ilgili ne söylüyor Özgür Özel?
6: Şimdi her şeye hazırlıklıyım diyor. Yani zaten bu süreçten korksaydım ben CHP Genel Başkanlığı'na aday olmazdım. CHP Genel Başkanı olmazdım diyor. Her türlü bu sorunlara hazırlıklı olduğunu ifade ediyor. Ama FETÖ noktasında o noktada bir kırgınlığı, çok ciddi bir kırgınlığı olduğu açık. Üzüldüm, kırıldım, şaşırdım ifadelerini kullandı. Daha önce bunların hepsinin Kemal Kılıçdaroğlu için kullanıldığını hatırlattı. Ama sonrasında kendisinin 15 Temmuz'da nerede durduğunu da bir kez daha vurguladı. 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını sağladığını, iktidar partisi milletvekilleriyle konuştuğunu ve iktidar partisi milletvekillerinin de kendisi için neler söylediğini FETÖ'yle mücadelede. Hatta bunun öncesine gitti. Ergenekon balyoz soruşturmaları sırasında cezaevi komisyonunda olduğunu Veli Ağbaba ile birlikte orada yazdıkları raporları kitap haline getirdiklerini, yani FETÖ'ye yönelik ne gibi çalışmalar yaptıklarını çok net bir şekilde anlattı. Bu anlamda hiçbir korkusunun olmadığını ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski bir genel başkanın kendisiyle ilgili, ki şimdinin mahkeme tarafına atanmış genel başkan, kendisiyle ilgili bu ifadeleri kullanmasını çok üzücü bulduğunu ve kırıldığını ifade etti. Bana tenezzül edilmiş olması yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar anlamını taşır diyor Özgür Özel bu FETÖ yakıştırmasıyla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi sorusu da var. Kemal Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalının hiç açık olmadığını aslında ifade etti. Ve 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden hemen sonra yaşadığı hayal kırıklığını bir kez daha yaşadığını anlattı Özgür Özel. Aynı süreci sanki yaşıyoruz dedi. Görüşme olur mu diye sorduk. Görüşme olur ama direkt olmaz. Dolaylı yollardan bir görüşme olabileceğini de vurguladı Osman.
2: Peki son soru şu. Biz bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezin tavrını, fikirlerini, görüşlerini, kamuoyu açıklamalarını MYK toplantısı sonrası yapılan basın açıklamalarıyla mı öğreneceğiz? Özgür Özel tarafında meclisteki grup toplantıları üzerinden mi öğreneceğiz? Yani sormaya çalıştığım şu. Dün kim gelecek, gelmeyecek, ne olacak? İşte meclis başkanına kadar giden bazı başvurular da vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla ne olacak bundan sonra? Yani Özgür Özel'le ilgili o grup başkanlığıyla ilgili bir süreç ya da grup toplantılarına katılması böyle mi devam edecek? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun bir talebi daha olacak mı?
6: Şimdi Özgür Özel dün şunu söyledi. Grup toplantılarına devam edeceğiz dedi. Ama önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısı yapılamayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Bey'in vefatı nedeniyle Özgür Özel orada olması gerekiyor. Onu ifade etti. Ama sonra ondan sonraki hafta grubu yeniden toplayacağız dedi. Bu konuda bir kararlılığı var. Tabii burada Türkiye Büyük Millet Meclisi partilerin iç işlerine karışmıyor. Bir iç yönetmelikle bu süreç götürülüyor. Yani partilerin bir grup iç yönetmeliği var. Onunla götürülüyor süreç. Ama Kemal Kılıçdaroğlu burada şöyle bir hamle yapabilir. Merkez Yönetim Kurulu'nda Faik Öztürk ismini göremedik. Faik Öztürk ismini grup başkanı olarak kendisi teklif edebilir milletvekillerine ve bir seçim sürecini aralayabilir. Faik Öztürk de oldukça önemli bir isim. Ama onun karşısında Özgür Özel de tabii aday olarak çıkacaktır. Yani orada böyle bir yarış yaşanabilir ilerleyen süreçte. Bu süreci kırmak adına Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yapabilir. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı ve orada artık bir MYK oluştu, bir A takım oluştu. Ve artık oradaki yürütülen politikaları MYK yürütecek ve sonrasında da sözcü Müslüm Sarı kamuoyuna açıklayacak. Ama CHP'nin diğer kanadında, yani meclisteki tarafta nasıl olacak? Bugün orada da bir MYK var. Özgür Özel kendi ekibiyle toplanıyor. Yine orada da bir sözcülük durumu söz konusu Zeynel Emre. Yine bugünkü MYK'dan sonra da bir açıklamanın gelmesini bekliyoruz. Ama grup toplantıları da sürecek gibi gözüküyor. Kararlılık var. Ama bunu durdurmak Kemal Kılıçdaroğlu nasıl durdurabilir? Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ilerleyen dönemde bir konuşma yapar mı? Bunları hep beraber ilerleyen zamanda göreceğiz. Ama bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında da dün değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Buna yönelik de bir hamle gelecektir ilerleyen günlerde.
2: Peki, çok teşekkür ederiz. Özgür Akbaş dünkü toplantıyı, Özel'le yaptıkları o görüşmeyi, parlamento muhabirlerinin sohbetini aktardı bizlere. Daha çok su kaldıracak gibi duruyor bu mesele, tartışma. Bununla ilgili muhalefetin de tutumu tabii ki önemli. Dün az önce ekrana getirmiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Yargıtay'a çağrısı vardı. Bir an önce bu meselenin halledilmesi lazım ve kararın verilmesi lazım ki CHP içindeki tartışma son bulsun diye. DEM Parti eş genel başkanı Tuncel Bakırhan da aynı görüşte. Yargıtay derhal toplanmalı ve bu garabete son vermelidir diye konuştu.
7: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlükte çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Baba, bu ne bayramı?
12: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: bilgisayar.com'da.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Amili takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı.
6: Amili takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
7: Kenan Yıldız, Arda Güler.
6: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjana alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Amili takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
8: Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasıl böyle?
6: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
5: Amili takımın teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
9: Amili futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
10: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
9: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
10: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
9: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
5: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlılar turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek. Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
13: Tablet deyince vatan.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
17: Sen ne istersen ol.
18: Baba bu ne bayramı?
19: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun.

Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
2: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 3 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan programımıza katılacak. Kendisiyle piyasaları konuşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında bu sabah yine çatışmalar var. O çatışmalarda bir miktar piyasaları etkiledi. Hem yurt dışını hem de yurt içini konuşacağız. Büyüme rakamları, cuma günü enflasyon. Bu arada Merkez Bankası ne yapabilir ya da ne yapması gerekir? İkisi farklı konular. Biliyorsunuz Üzeyir Doğan'la masaya yatırmaya çalışacağız. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte olacak. Son dönemde belki sizin de dikkatini çekmiş, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu trafik sigortalarıyla alakalı olarak artış oranları vesaire bazı tartışmalar vardı. Hani yılda bu neye göre belirleniyor, hangi oranda artış yapılıyor, durum nedir vesaire hepsini, sigortalılık oranı vesaire hepsini konuşacağız yine Levent Bey'le, Levent Korkut Bey'le. Merak ettiğiniz bir şey varsa izlemenizi, beklemenizi tavsiye ederiz. Elbette haberler ve de rakamlar ekranlarınızda olacak. Öne çıkan satır başlarıyla başlatıyoruz programımızı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri bayram olduğu için geçen hafta açıklanmamıştı. 22 Mayıs ile biten haftada, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararının çıktığı haftada 160,2 milyar dolara geriledi. 8,4 milyar dolarlık düşüşle. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervlerde de yine 5,1 milyar dolarlık bir geri çekilme var. Swap hariç net rezervlerdeki geri çekilme 22 Mayıs, yani Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararının olduğu hafta swap hariç net rezervlerde de 8,5 milyar dolarlık bir geri çekilmeyle 28,7 milyar dolara düşmüş durumda. Sonraki haftanın verileri yine bu önümüzdeki hafta takip edeceğiz. Acaba devam etti mi Merkez Bankası'nın müdahalesi, satışı rakamlardan takip edeceğiz. İstanbul'un enflasyonu %1,53 olarak açıklanmıştı. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un zam şampiyonlarını da açıkladı. Mayıs ayında fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik oldu. Onu %85 ile araç kiralama takip etti. Fiyatı en çok düşen ürünlere baktığımızda ilk 5'te de tamamen sebze, yani gıda ürünleri var. Sivri biber, çarliston ve dolmalık biber ilk 3'ü oluşturuyor. Bakın.

0: De gerilim bir kez daha tırmandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyurdu. İran devrim muhafızları misilleme olarak Kuveyt'teki Amerikan üssünü hedef aldı. Ayrıca Bahreyn'de de uyarı sirenleri çaldı. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını engellemek için yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle, tekrar ediyorum, zorla çalıştırma ile üretilen ürünleri engellemek, ithalatını engellemek için yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle 60 ekonomi için en az %10 ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Kanada, Meksika, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan yapılan ithalata %10, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlere ise %12,5 oranında vergi uygulanacak bu çerçevede. Şimdi bir haberimiz var değerli izleyenler. Öne çıkan satır başlarının ardından sonra da rakamlara bakacağız ama önce haberimiz: vatandaşlar gelirlerinin önemli bir kısmını barınma için harcıyor. 2022 yılından bu yana kiranın ev bütçesinden aldığı pay tam 7 puan artmış durumda. Harcama konusunda yüksek ve düşük gelirliler arasında da büyük bir fark var.
1: En fazla harcama barınma için yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı hane halkı bütçe araştırmasını açıkladı. Ev bütçelerinin %29,3'ü konut ve kira harcamaları için ayrıldı. İkinci sırada %20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada %17,3 ile gıda yer aldı. Barınma için ev bütçesinden yapılan harcama 2024'te %26, 2023'te %23, 2022'de %22,4 seviyesindeydi. Yani 4 senede yaklaşık 7 puan arttı. Araştırma, yüksek ve düşük gelirler arasındaki harcama farklılıklarını da ortaya koydu. En yüksek gelir grubundaki %20'lik kesim barınma için %25,7 pay ayırdı. Gelirlerinin %25'i araç alımı, bakımı ve yakıta, %12,4'ü gıdaya gitti. En düşük gelirli %20'lik kesim ise bütçesinden %38,7'sini konuta, %29,2'sini gıdaya harcadı.
2: Aslında burada bir zenginleşme, bir servet el değiştirmesinin ortaya çıkarmış olduğu talep var Türkiye'de. Bu ister emtia gelirinden olsun, ister çok uzun yıllardır devam eden enflasyonist sürecin ortaya çıkarmış olduğu bazı yüksek gelirlilerin getirileri olsun. Bunlar zaten önemli bir talep unsuru.
0: Ve değerli izleyenler, sırada piyasalarda dün oluşan rakamlar var. Bu sabah neler oluyor hemen bakalım. Dün önce bizim borsamızla başlayalım. BIST 100 endeksi %2,62 yükselerek 14.200 puandan kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.798, en yüksek seviyede 14.200. Yani gün içinde gördüğümüz en yüksek seviyeden borsa kapanışını gerçekleştirmiş durumda. İşlem hacmi 204,7 milyar lira oldu. Şöyle bir baktığımızda 92 hisse senedi yükseldi. 7 hisse senedi günü eksi tarafta tamamladı. 1 hisse senedi de yatay olarak kapandı. Alt endekslere, sektör endekslerine baktığımızda hepsinde yükselişler vardı. Bankacılık endeksinde %4,53'lük bir artışla kapandı dün. Onun dışında şöyle bakıyorum, hepsi gıdada, hizmetlerde, holdingde, iletişimde. İletişim %5,2 yükseldi. Petrokimya, sigorta %2'nin üzerinde, %3'ün üzerinde artışlarla kapattık dünkü işlemleri. Borsada BIST 100 endeksi de %3,62 yükseldi. Bu kez kesin doğru söylüyorum. 14.200 puanlık kapanışıyla. Para piyasalarında dolar 45 lira 95 kuruş, euro 53 lira 43 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Küresel para piyasalarında az önce haber turumuzda da, öne çıkan satır başlarında da aktardık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran barış görüşmeleri tıkanmış durumda ve çatışma haberleri bu sabah geldi. Detayları az önce verdik. İşte o çatışma haberleri altın fiyatlarını bir miktar aşağıya çekti. Petrol fiyatlarını yukarıya itti. Amerika'da bu cuma tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Yeni başkan Kevin Walsh yönetiminde önümüzdeki döneme ilişkin acaba sinyaller, değerlendirmeler nasıl olacak vesaire derken Amerika'da tahvil faizleri de aşağıya doğru gelmiyor. Bu da bir miktar endişeyi körüklüyor. Dolayısıyla hani küresele baktığımızda işlerin, evet, yapay zeka ile ilgili şirketler, hisseler, onların nasıl diyelim, desteğiyle onların

0: liderliğiyle yükselişler görüyoruz, rekorlar görmeye devam ediyoruz ama bir taraftan da aslında işler çok da her şey yolunda da değil. Tek bir ellerinde en kuvvetli malzeme, cephanedeki en kuvvetli silah, malzeme yapay zekanın sürüklemesi. O eğer bir yavaşlamaya uğrarsa ondan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler. Dolayısıyla bu ortamda doların bu sabah biraz değer kazandığını gördük. Euro dolar karşısında 1.1620'lerde, sterlin dolar karşısında 1.3420'lere doğru geri çekilmiş durumda. Bu arada Japon yenini de unutmamak lazım. Japon yeni bütün müdahalelere rağmen dolar karşısında 160 seviyesinin altına gelmekte zorlanıyor. Japon yöneticiler de, Japon Merkez Bankası da onu aşağıya doğru çekmeye çalışıyor. Bayramdan önceki hafta 70 milyar yenlik bir müdahale bile yende o istenen dengelenmeyi sağlayamadı. 5 Ağustos 2024'te Japon yeni carry trade pozisyonları bozulduğu zaman dünyayı nasıl sarstığını hatırlayalım. Birazdan acaba yine böyle bir risk var mı? Orada neler oluyor? Üzeyir Bey'e de bunu da soracağız. Altın ve petrol sayfamız gelsin. Dediğimiz gibi bu sabah yine çatışma haberleri geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında. Bu da altını aşağıya doğru çekti. 4460 dolara kadar dün aslında gördüğümüz en düşük seviyeydi. Sonra bir yukarıya doğru toparlanmaya çalıştı. Gördüğünüz gibi dünkü kapanışına göre %0,57 kayıpla 4460 dolar seviyesinde dünkü en düşük seviyelerine inmiş durumda. Petrol fiyatlarında 97 doları görüyoruz. Bu sabah bir miktar daha yukarıya gitmiş durumda. Haftaya başladığımız zaman aslında pazartesi günü hani 90 dolarlar, 92 dolarlar sonrasında acaba barış ya da ateşkes uzuyor mu acaba? Eğer ateşkes uzadıysa bu çatışmalar ne anlama geliyor? Ya başka bir yere mi doğru evriliyor? Barış gelecek, gelmeyecek derken Donald Trump, görüşmeler İran'la aralıksız sürüyor. Artık öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi sözleri, dün de önümüzdeki hafta anlaşma yapabiliriz sözleri biraz ayakta tutuyor piyasaları. 97 doları takip ediyoruz. Brent petrolde %1,91'lik bir yükseliş var. Yurt içinde altın fiyatları gelsin. Bankalar arası piyasada altının gramı 6589 lira, çeyrek altında 10795 lira seviyesinden işlem görüyor. Bugün Güney Kore borsası kapalı. Japonya'da %3'lük bir yükseliş var. O dediğimiz gibi yapay zekanın etkisiyle biraz daha kuvvetli orada. Çin'de yarım puanlık bir yükseliş, Hong Kong'da kayıplar var. Amerikan vadeli işlemleri yatay negatif açıldı. İşlemler orada %0,1 ile %0,2 arasında kayıplar var. Kripto para evreninde de dün de söylemiştik 70 bin doların altına sarktı diye, en büyük para birimi Bitcoin bugün 67.100 dolar seviyesinde. Hani bir taraftan jeopolitik riskler var, evet, ama bir taraftan da borsadaki yatırım fonları yani ETF'ler, kripto para ETF'leri, Bitcoin ETF'lerinden de ciddi çıkış olduğu yazılıyor, çiziliyor. Yani 70 bin doların altında kalıcı olup olmayacak konusunda da şeyler var, analizler var. Şimdi hemen konuğumuza dönelim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte. Üzeyir Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, yayınlar.
0: Çok teşekkürler Üzeyir Bey. Hemen isterseniz hızlıca küreselle başlayalım. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta İran. Bekliyoruz her gün, her sabah, her dakika barış anlaşması oldu. Anlaşma, iki taraf anlaştı. Petrol fiyatları aşağıya gitmek istiyor, gidemiyor. Altın yukarı gitmek istiyor, gidemiyor. Sermaye piyasalarını yapay zeka sürüklüyor. Bütün bu hengame içerisinde bir de Japonya var. Orada da bütün müdahalelere rağmen istenen yerde dengelenmeyen bir Japon yeni var. Yani küresel piyasalara baktığımızda bu az önce de söylediğimiz gibi Japon yeni kaynaklı, carry trade kaynaklı ya da yapay zeka motorunun biraz yavaşlaması kaynaklı. Hani risklerin arttığı bir dönemde miyiz, ne dersiniz?
1: Yani ben arttığı kanaatindeyim. Japon yeniden ziyade özellikle yapay zeka tarafının ve FED tarafının piyasa için ciddi manada risk oluşturduğunu düşünüyorum. Malum gelecek hafta SpaceX'in halka arzı var. Doğru. Oldukça da büyük montanlı halka arzlar olacak ve devamında da ayın 17'sinde de FED toplantısı bitiyor. 16'sı ve 17'si toplantı günleri. 17'sinde FED başkanının, yeni başkanın ilk toplantısı ve ilk konuşması olacak başkan olarak. Bu açıdan çok kritik. Yani ben o tarafta açıkçası piyasa açısından risk oluşabileceği kanaatindeyim bu süreçte. Hem halka arz, geçmiş dönemlerde bazı halka arzlarda görmüştük. Yani halka arzdan sonra fiyatların ciddi hayal kırıklığı yarattığı dönemler, yani bu fiyatlarda etmez dendiği dönemleri gördük. Şu anda yapay zekada da şirketlere baktığımız zaman hani trilyon dolarlar havada uçuşuyor. Artık böyle bir ekosistemden bahsediyoruz o tarafta. Eğer bu halka arzın devamı gelmezse fiyatlama konusunda, diğer teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde de zaten son dönemde yeni zirve oluşturmakta zorlanan bir yapı var. Yani yukarı gitmekte zorlanıyor hisseler o tarafta da, endeksler Amerika tarafında. bir ciddi manada realizasyon sebebi olarak kullanılabilir. İkincisi de Fed Başkanı tarafı. Malum ne bekleniyordu? Trump yeni Fed Başkanı'na çıkacak. Yeni Fed Başkanı da faiz indirme yanlısı olacak. Ama şu anki ekonomik koşullar yeni Fed Başkanı'na çok da faiz indirme için bir atmosfer sunmuyor. Yani Avrupa tarafına baktığımızda faiz artışı beklentileri ön plana çıkıyor. Yine Amerika tarafına baktığımızda enflasyonda ciddi artışlar var. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuzda bugünden yarına bir faiz artışı olmayacağının anlaşılmış olması, yani yapılacak açıklamaların ardından, bu da yine ciddi bir realizasyon riski oluşturuyor. Yani açıkçası bu iki konu oldukça kritik. Peki buralarda bir realizasyon olursa, bu sefer de yen borçlanıp dolar alıp Amerikan varlıklarına yatırım yapanlar için bir kabus olabilir. Yani hem Amerikan tahvillerinde bir yukarı yönlü fiyat hareketi, hem hisse senetlerinde bir realizasyon, işte o zaman bu carry trade'i tersine çevirebilir ve bizim geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız gibi bu sefer tekrar yene dönme, yenin değerlenmesi, dolar yen paritesinin aşağı çekilmesi gibi olaylar birbirini tetikleyebilir. Yani bu sefer doğrudan yen kaynaklı değil belki ama Amerikan varlıklarının değer kaybetmesine yönelik bir süreç başlayacak olursa, yani orada tabiri caizse bir realizasyon süreci başlayacak olursa, bu yen tarafından da destek olarak daha sert hareketlere dönüşebilir. Yani bu üçünü ve beraber izlemek gerekir diye düşünüyorum. Ama ben açık söylemek gerekirse ayın 12'si ya da gelecek hafta diyelim, tamamını belki kastedelim. Öncesi sonrası da bu halka arzların önemli ve sonraki hafta ayın 17'si çarşamba günü Fed'in kararını açıklayacağı gün. Onun devamında 18-19'u, yani özellikle gelecek haftanın ortalarından başlayarak bir sonraki haftanın sonuna kadar olan dönem bence dünya piyasalar için bu senenin en kritik dönemlerinden biri. Ciddi risk barındırıyor. Yani bunu dönem atlatırsak sonrasında daha iyi bir tabloyla karşılaşabiliriz belki dünya ölçeğinde. İşte savaşın bitmesi söz konusu olabilir. Diğer konular biraz geride kalmış olabilir. Ama bu süreç biraz sancılı geçebilir gibi geliyor bana. O nedenle de ben hani Şubat ortalarından beri de aynı şeyi söylüyorum hemen hemen. Bu tarz belirsizliğin yüksek olduğu ve tahmin edemeyeceğimiz konuların yoğun olduğu dönemlerde hani parayı katlamaktan ziyade saklamak ve korumak daha önemli. O nedenle ben biraz daha temkinli duruşu, en azından dediğim gibi 17, 18, 19'u bu FED toplantısındaki sona süreci görene kadar taşımak gerektiği kanaatindeyim.
0: Aslında çok teşekkürler. Aslında göründüğünden çok daha riskli bir ortamdayız. Küresel olarak da işte bu ortamın yansımaları bir taraftan yurt içinde nasıl değerlendiriliyor? Büyüme rakamları geldi. Cuma günü enflasyon rakamlarını göreceğiz. Bir taraftan iç siyasette yine suların ısındığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv rakamlarını da az önce aktardık izleyicilerimize. Bu ortamda bizim yatırımcımız da yine söylediğiniz gibi hani dikkatli olun, bak sizin bu cümleniz, ben o gün ilk yayında söylediğinizden beri ben de onu kendime düstur edindim. Hani parayı katlamak değil, parayı saklama dönemleri çok güzel ifade ediyor İçinde bulunduğumuz dönemi bütün dünya olarak. Hani içeride de bizim borsamız açısından da nasıl değerlendirirsiniz bütün bu resmi?
1: Evet, yani birisi yurt dışında bir fırtına kopacak olursa, yani bir realizasyon süreci, bundan bizim etkilenmememiz mümkün değil. Yani o açıdan oraya tabiiz gibi söyleyebilirim. Özellikle son dönemde korelasyonda önemli bir artış da vardı. Yani bu içeride de bunun bahanesi olabilir. Borsa İstanbul üzerinde özellikle ve tahvil piyasasında. Kurlar tarafında çok agresif bir değişim beklemiyorum ama özellikle tahvil piyasası ve Borsa İstanbul tarafında yurt dışı gelişmelerden etkileneceğimiz bir dönem yaşayabiliriz. İkinci konu, evet, içeride geçtiğimiz dönemlerde siyasetteki gelişmelerin ciddi fiyatlar üzerinde etkisini gördük. Hatta 1,5 yıldır neredeyse bu etkileri konuşuyoruz. Ciddi bir belirsizlik oluşturmuştu ama şu andan sonra ben artık İç siyasetin, yani böyle bir erken seçim kararı falan çıkmazsa, ki beklemiyorum ben açıkçası, çok da bu yaşanan son gelişmelerin piyasa üzerinde yeni etkiler oluşturacağı kanaatinde değilim. Artık orası biraz daha siyasetçilerin kendi sorunu haline döndü. Borsa tarafı ya da halk tarafında çok büyük bir karşılığı ya da nasıl söyleyeyim, etkisi olacağını düşünmüyorum piyasa tarafında. Ama yurt dışı gelişmeleri hassasiyetimiz yüksek. Yine petrol fiyatları bizi en çok etkileyen unsurlardan biri. Çünkü bizim Merkez Bankamızın gelecekte atacağı adımları da belirleyecek unsurlardan biri. 120 dolarlardı, 110 dolarları gördük, 100 dolarları gördük. Şimdi 90-97 dolar şu anda. Baktığımız zaman 90-100 dolar arasındaki fiyatlara adapte olmaya çalışıyoruz. Eğer Trump'ın dediği gibi öyle ya da böyle bu savaşı bitirmenin zamanı geldi ve bir anlaşma yapılacak olursa, petrol fiyatlarında hızla böyle 80 doların altına da inebiliriz. Yani yüksek 70'li rakamlar benim öngörüm. Savaşın bitmesi ve Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açılması durumunda. Bu da bizim Merkez Bankamızın elini ciddi manada rahatlatacak bir unsur. Çünkü yüksek petrol fiyatları bizi 3 açıdan 3 yerden ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Biri malum enflasyon sürecimiz, ikincisi cari açığımız, üçüncüsü de Eşel Mobil gibi teşvikler nedeniyle bütçe açığı. Yani bu üç kalemde bizim makro dinamiklerimizi zorlayan unsurlar. Eğer petrol fiyatları dediğimiz gibi savaş biter, o bahsettiğimiz 80 dolar altındaki rakamlara gelecek olursa bu tarafta bir rahatlama görebiliriz. Yani yılın ikinci yarısına girerken de eğer bu savaş bitmiş olursa ve biz şu FED ve işte bu yeni halka arzların belirsizliğini de atlatacak olursak Haziran sonu Temmuz başı itibariyle Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi, verilebilecek güçlü mesajlar, yapılabilecek ikili anlaşmalar, yani Cumhurbaşkanı'nın bu dönemde ikili ilişkilerdeki hani etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda sahneye olumlu tablolar çıkabilir. Yani biz şu Haziran'ın 20'sine kadar olan süreci atlatacak olursak ve savaşla bir şekilde anlaşma ihtimali ortaya çıkacak olursa Haziran'ın 20'sinden sonra bambaşka bir piyasada görebiliriz. Yani böyle bir yol ayrımındayız. Yani o açıdan kritik bir dönem. Eğer dediğim gibi 20'sini atlatır, savaşın da bittiğini görecek olursak bizim hem Borsa İstanbul hem döviz tahvil piyasasında çok ciddi hareketler görebiliriz. Yılın ikinci arası çok daha pozitif geçebilir. Ama dediğim gibi bunun ön koşulları bir savaş bitecek. İki, Amerikan hisse senetleri piyasası ve tahvil piyasası olası bir FED şokunu erken atlatacak. Bunu sağlayabilirsek Haziran sonu itibariyle Borsa İstanbul ve tahvil piyasası Türkiye'de yeniden hani yıldızı parlayan yatırım araçları haline dönüşebilir.
0: Peki hala siz de değerlendirmenizde altını çizdiniz. Farklı senaryolar var ve bunların bazıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın elini rahatlatabilir diye. Peki içinde bulunduğumuz senaryo, şu an içinde bulunduğumuz çerçeveden baktığımızda Merkez Bankası sizce bu ayki toplantısı ya da yılın geri kalanında nasıl hareket edecek ya da etmeli?
1: Yani ben şöyle söyleyeyim, bu toplantı pas geçilmesi gereken bir toplantı kanaatimce. Yani petrol tarafındaki şoklarda biraz yavaşlama var. Ama faizleri eskiye döndürmek ya da aşağı indirmek için de bir alanımız yok. Yani o açıdan bu toplantı muhtemelen Merkez Bankası'nın faiz tarafında pas geçtiği bir toplantı olacaktır. Yine sıkı duruş vurgusu ön planda olacaktır. Ama ilerleyen aylarda eğer savaş biter, biz dediğim gibi 80 dolar altındaki petrolü görecek olursak atılacak ilk adımda faiz indirimi değil tekrar haftalık fonlamaya dönmek. Yani gecelik olan 40'tan fonlama yerine piyasayı tekrar haftalık politika faizinden 37'ye fonlamak olur. Biz faiz indirimini işler yolunda gitse bile, yani her şey üst üste geldi. Bu da çok güzel oldu, bu da çok güzel oldu. Hepsi Türkiye yer ödesek bile yılın son çeyreğinden önce çok fazla faiz tarafında indirim yönünde bir adım atabileceğimiz kanaatinde değilim. Yılın son bölümünde de hani geçmiş enflasyon nedeniyle, yani yılın ilk 4-5 aylık dönemin işte bu ayda açıklanacak yakında, hani onu da dahil ettiğimizde ilk 5 aylık döneminin etkisini de göz önünde bulundurduğumuzda ben çok büyük bir faiz indirim alanı olduğu kanaatinde değilim. Hani imser senaryoda belki 300 bas puan, o da yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi görebiliriz diye düşünüyorum. O da işler yolunda gidecek olursa.
0: A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte olduğunuz, görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi açılışta da anons ettiğimiz üzere programımızın bu bölümünde sigorta, trafik sigortası, zorunlu trafik sigortasını konuşacağız. Geride bıraktığımız günlerde hani fiyat artışları, gelinen seviye, bu çok yüksek fiyatlar vesaire, bazı tartışmalar olmuştu. Acaba durum nedir? Fiyatlar neye göre belirleniyor? Risk şehirden şehire değişiyor mu? Değişiyorsa nasıl değişiyor? Bunları konuşacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut bizimle birlikte. Levent Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, bizler iyiyiz, umarım sizler de çok iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar bizimle birlikte olduğunuz için. Hemen soracağım ilk sorumu. Levent Bey, zorunlu trafik sigortası, özellikle bu çerçeveden bakacak olursak eğer, fiyatlar hani yılda bir kez mi artıyor, aylık olarak mı değişiyor, değişiyorsa neye göre değişiyor, enflasyon mu baz alıyor, yeniden değerlendirme mi? İsterseniz en temelde bu şekilde başlayalım, buyurunuz, dinliyoruz sizi.
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kamuoyunda sizin de bahsettiğiniz gibi çok yanıltıcı, farklı ve amacın ne olduğu belli olmayan bir takım bilgiler dolaşıyor. Gerçek bilgileri şu şekilde ifade etmek isterim ki, trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında bir kere. aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu, yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki, örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor. Tarifeler ona göre hazırlanıyor. Yani her sigorta şirketi canın istediği gibi tarifelerini arttıramıyor. Burada bir tavan fiyat da var. Bu tavan fiyat saati bir takım şeyleri engelliyor. Tabii ki kamuoyunda Bendevi Bey'in bir açıklaması, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı'nın açıklaması var, ama ben onu çok değerli bir açıklama olarak görmüyorum. Çünkü herkesin kendi işini yapmasında fayda var. Öncelikle olarak sigorta şirketleri ticari kuruluşlardır. Amaç zarar etmek olmamalı. Yani kar edilmiyorsa bile bu tür sosyal amaçlı, adı zorunlu olan poliçede en azından hasar prim oranı dengede olması lazım. 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş. Bunun da karşılığı 50 milyarın üzerinde sektöre trafik sigortası, yani adı zorunlu olan poliçeden zarar yazılmış hanesine. Peki bu nereden dengeleniyor? Bu birazcık işte faizlerin getirinin yüksek olduğu bu dönemde mali gelirlerden elde ediliyor, ama takdir edersiniz ki bunun tamamının mali gelirlerden elde edilmesi mümkün değil. Diğer branşlarda elde edilen karların bu tarafa realize edilmesi suretiyle sektör kamusal görevini de bu şekilde yerine getiriyor. Dolayısıyla olaylara sadece prim artışı olarak değil, bu artışın nereden kaynaklı olduğuna bakmak lazım. Bakın, ülkedeki enflasyon oranı belli. Araç değer artışları belli. Yani geçen sene aracınız 1 milyonsa bu sene asgari 1,5 milyon. Doğaldır ki vergi yükleri, genel giderler, artı hasar olduğu taktaki yedek parça, işçilik maliyetleri çok ciddi şekilde etken vaziyette. Bu hasar kos maliyetlerini çok ciddi şekilde etkiliyor. O nedenle olaya böyle bakmak lazım. 2024'te %60, 65 civarında bir artış söz konusu. Dolayısıyla bunu dengelemek, bu tür aylık %0.5, %1.25, 1.10 gibi belirlenen, otoritenin belirlediği prim artışlarıyla sağlanamıyor. Sektör bunu kendi diğer branşlardaki kazançlarından karşılıyor.
3: Levent Bey, çok teşekkürler. Asıl mesele sigortasızlık, asıl korkulması ya da asıl dikkat edilmesi gereken mesele sigortasızlık düşüncesinden, sözünden hareketle bakacak olursak, ben aslında şeyi soracaktım, araç fiyatlarındaki artış etkili oluyor mu primlerde diye. Siz zaten ifade ettiniz, o yüzden direkt şeye geçeceğim. Bu sigortasızlık, hani Allah korusun, adı üstünde zaten zorunlu trafik sigortası. Hani bunun yaptırmamanın bir şeyi var mı, karşılığı var mı yasal olarak? Yaptırdığınız zaman bir Türkiye genelinde bir şeyimiz var mı, bizim bir rakamımız %80, %90, %100 yapıyor, yapmıyor vesaire diye?
2: Tabii. Yani şöyle, trafik sigortası özelinde her 4 arabadan bir tanesi sigortasız. Motosikletleri sistemin dışına alacak olursak 50cc'nin altındaki, ki şu an sigorta düzenleme denetleme kurulu tarafından hazırlanıp otoriteye sunulmuş olup oradan beklenen cevabı göre hareket edilecektir. Beklemede 50cc ve altındaki motorların da sisteme dahil edilmesiyle bu açık biraz daha kapatılacaktır. Ancak şu an %15, %16 civarında bir koruma açığı söz konusudur. Bunun sonuçları ne olur diye sorarsanız, bunun sonuçları da kamuda, kamu malına artı üçüncü şahısların maddi ve bedeni uğrayacağı zararların şu an karşılığı yok. Güvence hesabımız var. Bedeni zararlarda, faili meçhul ve bu tür olaylarda belki devreye giriyor, ama maddi zararlarda yok. Dolayısıyla trafik sigortası üçüncü şahıslara verilecek olan zararları temin etmesi açısından kamu yararına bir poliçedir. Sosyal bir işlevi vardır. O nedenle kesinlikle bence bizler gibi seçimle gelmiş veya bu tür kurumları işgal eden kişilerin fiyatın pahalı ucuzundan daha ziyade koruma açıkları nedir? Bu açıkların giderilmesi için toplumun yönlendirilmesi, araç sürücülerinin ve araç sahiplerinin bu konuda dikkatinin çekilmesi çok önemlidir. Ben buradan tüm kamuoyuna şunu söyleyebilirim. Örneğin UTS çıktı biliyorsunuz aracınıza, onu taktırmadan akaryakıt alamıyorsunuz. Orada Ege Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gidip tüm bilgileri görebiliyor. Örneğin o benzin fişlerinin altında eğer ki trafik poliçesi yapılmamış araçlara trafik sigorta poliçeniz görülmemektedir. 15 gün içerisinde yapılması yapılmadığı takdirde cezai müeyyide uygulanacaktır diye not düşünmesi. Aynı şekilde köprü ve otoyol geçişlerinde de hepimizin bildiği üzere fiş var. Orada da yazılar var geçiniz diye. Onun da altında aracınızın trafik sigortası yoktur diye bir ibare yapılıp 15 gün içerisinde otomatik olarak ceza yazılması halinde bu koruma açığının kapatılabileceğini, sistem zaten Emniyet Genel Müdürlüğü'ne entegre çalışması hasebiyle Emniyet Genel Müdürlüğü buradan araç trafik poliçesi olmayan araçlara ihbarname gönderebilir, uyarı gönderebilir, artı otomatik ceza uygulayabilir. Bu da koruma açığının ciddi şekilde kapatılması ve onunla ilgili, bununla ilgili olarak olabilecek herhangi bir kazada da üçüncü şahısların bedeni ve maddi zararları, artı kamuya verilebilecek olan örneğin bariyerdi, gişeydi, bir duvardı, kamuyla ilgili verilecek olan zararların da bu şekilde karşılanması söz konusu olur diye düşünüyorum.
4: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sigorta Acenteler İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.
4: Ve değerli izleyenler, şimdi programımız içerisinde bir ara verme, bir araya gitme zamanı geldi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. Kilometrelerinde ve Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Reklam.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Kupası heyecanı vatanda. 1-15 Haziran tarihleri arasında iPhone 17e 256 GB tüm renkler 57.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var aktaralım. Türk televizyon tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Reha Muhtar'dan üzen haber geldi. Bir süredir Bodrum'da tedavi gören usta televizyoncu yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından bir gün sonra Körfez'de gerilim yine tırmandı. Amerika ve İran Hürmüz'de çatıştı. Misillemede el yükselten İran, Bahreyn'deki Amerika Birleşik Devletleri 5. filo karargahını vurduğunu öne sürdü. Bir diğer gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti. Barış Kurulu'na üye ülkeler Gazze için 17 milyar dolar yardım vaat etmişti. Bu rakamın çok azı toplanabildi. Toplanan para da hiç harcanamadı. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Bir telefon bağlantısıyla başlayalım bültene. Gazeteci Reha Muhtar Bodrum'da tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti demiştik bülteni açarken de. Ayrıntıları alalım Osman Terkan notlarıyla karşımızda. Osman.
1: Zehra 66 yaşındaydı gazeteci Reha Muhtar. Tabii kritik sağlık sorunlarıyla ilgili süreç geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Bodrum'daki evinde fenalaşmış ve sonrasında da hastaneye kaldırılmıştı. Kalp yetmezliği teşhisi konuldu Reha Muhtar'a. Yoğun bakımda tutuluyordu. Tabii endişeli bir bekleyiş vardı ki eski eşinden bir açıklama gelmişti. Yakınları, sevenleri tarafından bu süreç endişeyle takip ediliyordu ki eski eşi haberi alır almaz da hastaneye kaldırıldı haberin ardından. Bodrum'a doğru yola çıktığını belirtmişti. Önümüzdeki saatlere işaret edilmişti, kritik olduğu ifade edilmişti ki kötü haber bu sabah saatlerine geldi Bodrum'dan. Gazeteci Reha Muhtar hastanede yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybetti ki 2 yıl önce de yine geçirmiş olduğu bir beyin kanaması vardı, sonrasında tedavi süreci devam ediyordu. Yani bir süredir sağlık problemleriyle mücadele ediyordu Reha Muhtar. Ki yaklaşık 2 yıldır da zaman zaman işte bu sağlık sorunları yükseliyordu, gündeme geliyordu sağlık sorunlarıyla ve ne yazık ki hayatını kaybettiği haberi paylaşıldı bu sabah saatlerinde. 1959 yılında İstanbul'da doğmuştu Reha Muhtar ve 1980 yılında da Ankara'da gazetecilik kariyerine başlamıştı. Dış politika ve siyaset alanlarında ilk etapta muhabirlik yaptı. TRT başta olmak üzere birçok televizyon kanalında çalıştı ama tabii nerede tanındı? Yunanistan yıllarında tanınmıştı. TRT'nin temsilcisi, Atina temsilcisi olarak yıllarca Yunanistan'da görev yapmıştı. Daha sonrasında da Türkiye'ye dönerek kariyerine farklı medya kuruluşlarına devam etti. Özellikle ana haber sunuculuğuyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 1990'lı ve 2000'li yılların başında ana haber bültenlerinde sergilediği farklı habercilik anlayışıyla açıkçası tanınmıştı Reha Muhtar. Televizyon gazeteciliğinde de doğrusunu söylemek gerekirse kendine has bir ekol oluşturmuştu. Yani sevilen televizyon camiasının tanınan ekran yüzlerinden biriydi. 66 yaşındaydı ve ne yazık ki kaldırıldığı hastanede, yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybetti Reha Muhtar.
0: Ayrıntıları Osman Terkan aktardı. Savaş gündemine döneceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında saha hareketlendi aktarmış olduğumuz üzere. Şimdi bu konuda bir bağlantı da gerçekleştirelim. Son durum nedir alalım. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik ağır Rus saldırılarının ardından bugün de Ukrayna'nın karşı saldırıları geldi. Rusya'nın St. Petersburg kenti drone saldırılarının hedefi oldu. Ayrıntılar almak üzere Kiev'de bulunan Deniz Berktay notlarıyla karşımızda. Deniz merhaba. Ukrayna'nın saldırıyla alakalı neler biliniyor bu saat itibariyle? Artık onu söyleyeyim. Hem de Ukrayna makamlarından bir açıklama var mı? Geldi mi?
2: Evet, doğrudan doğruya Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu konuda açıklama yaptı ve Ukrayna'nın bir taraftan Rusya'nın Tambov kentinde bulunan büyük bir fabrikayı, bir silah fabrikasını vurduğunu, diğer taraftansa Ukrayna İHA'larının Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve Baltık Denizi kıyısında Rusya'nın batıya açılan penceresi durumunda olan St. Petersburg limanını, buradaki petrol tesislerini vurduğunu ifade etti Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski. Zelenski'nin açıklamasında aynı zamanda St. Petersburg'un açıklarında bulunan Kronstadt Adası'nın da Ukrayna İHA'ları tarafından vurulduğu ifade edildi. Eğer bu doğruysa Kronstadt Adası Rus Baltık filosunun ana üssü durumunda. St. Petersburg'un hemen açıklarında bulunuyor. Böyle bir durumda ayrıca St. Petersburg'un vurulmasının bir önemli nedeni de St. Petersburg'un birincil önemi Rusya'nın başlıca ithalat ihracat limanı olması ve Rus petrolünün dünyaya açıldığı en önemli liman olması. Rusya şu anda biraz da İran savaşından yararlanarak petrol ihracatını arttırmış durumda. Rus petrolüne yönelik ambargo aşama aşama kaldırılıyor. Petrol fiyatlarının artması Rusya'nın işine yarıyor. Dolayısıyla bir taraftan bu açıdan St. Petersburg'un önemi var. Diğer taraftansa Ukraynalı yetkililerin de ifade ettiği üzere bugün St. Petersburg'da bir ekonomik forum başlıyor ve Putin bu foruma başkanlık ediyor. Dolayısıyla tam da bugün sabah erken saatlerde St. Petersburg'un Ukrayna İHA'ları tarafından vurulmasının aynı zamanda bu forumu da sabote etme niteliği taşıdığı öne sürülüyor. Şunu söyleyebiliriz, Ukrayna İHA'ları Ukrayna son dönemlerde İHA üretimini epey arttırmış durumda ve Rusya'nın çeşitli petrol tesislerini vurarak Rusya'ya önemli zararlar veriyor. Rusya da diğer taraftan Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını epey arttırdı. Dolayısıyla şimdi Ukrayna İHA'larının St. Petersburg'a yönelik bu operasyonu sonrasında Rusya'nın da önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni bir hava saldırısı düzenlemesi bekleniyor.
0: Ayrıntıları Kiev'de bulunan Deniz Berktay'dan aldık. Son durum bu şekilde sahada. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim yine tırmandı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini bir kez daha hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıların önlendiğini aktardı.
3: Gerilimin merkez üssü yine Hürmüz Boğazı ve çevresi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Boğaz'da İran'a ablukayı delmeye çalıştığı belirtilen boş bir petrol tankerini vurdu. Amerikan jetleri Botswana bayraklı geminin makine dairesine hedef aldı. Bundan saatler sonra Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'na saldırdı. Telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtilen saldırının İran'ın sivil denizcilere yönelik İHA fırlatmasına karşı meşru müdafaa olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise hava saldırısıyla yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı. İran, Bahreyn'deki ABD'ye ait 5. filo karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka en yakın güvenli bölgelere gidin çağrısı yapıldı. Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD, İran füzelerinin hedefleri vuramadığını öne sürdü. Bahreyn'e atılan 3 füzenin havada önlendiği aktarıldı. Kuveyt'e atılan füzelerin ise hedefe erişemediği, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.
0: Lübnan cephesine bir bakalım. Hem çatışmalar hem diplomatik çabalar devam ediyor o cephede de. Washington'da Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda 4. tur doğrudan görüşmeler başladı. Lübnan'ın güneyi ise İsrail bombardımanıyla sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.
3: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da dördüncüsü yapılan doğrudan görüşmeler sürerken aynı saatlerde Hizbullah'a yönelik saldırılar da sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, taraflarla görüşmesi sonrası İsrail'in Beyrut'a asker gönderme kararını durdurduğunu açıklamış, saldırıların da durdurulduğunu söylemişti. Ateşkesin adım adım ülke çapına yayılacağını öne süren Lübnan hükümeti de Hizbullah'ın silahları susturmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak Hizbullah yetkilileri yalnızca ülke çapında bir ateşkesin kabul göreceğini belirtiyor. İsrail ordusu ateşkes ilanına karşın Lübnan'ın güneyindeki yaklaşık 30 noktaya bombardıman düzenledi. Saldırılarda ölenler olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail ise ateşkes kararının ardından ülkeye 2 füze atıldığını duyurdu. Ancak saldırılar Hizbullah tarafından üstlenilmedi. Saldırılarla aynı saatlerde İsrail ile Lübnan'ın Washington büyükelçilerinin başkanlık ettiği heyetler de temaslarına devam etti. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeler ABD arabuluculuğunda yürütülüyor. Amerikan Kongresi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İsrail'in Lübnan'da hiçbir toprak iddiası yok çıkışını yaptı. Barışın önündeki engelin Hizbullah olduğunu savundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nı açıklamasının üzerinden 7 ay geçti ancak plan hala uygulamaya konulamadı. Gazze için vaat edilen bağışlar da yapılmadı.
4: Gazze Barış Planı'nın açıklanmasının üzerinden 7, Barış Kurulu'nun toplanmasının üzerindense 4 aydan fazla bir süre geçti. Ancak planla ilgili henüz somut bir adım atılamadı. Planın önemli bir parçası olan Hamas'ın silahsızlanması meselesi çözülebilmiş değil. Üstelik İsrail Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %60'a çıkardı. Gazze'nin 2 milyonluk nüfusu geri kalan bölgelerde yaşıyor. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze'yi neredeyse her gün hedef almayı da sürdürüyor. Ekim'den bu yana 900'den fazla Gazze'li İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın açıkladığı plan uyarınca Gazze'nin turistik bir merkeze dönüştürülmesi hedefleniyordu. Ancak plan rafa kalkmış gözüküyor. Artık sadece güvenliğin sağlanması koşuluyla on binlerce Gazze'li için geçici barınaklar oluşturulması gündemde. Gazze'nin yeniden yapılandırılması için 70 milyar dolara ihtiyaç duyulurken Barış Kurulu'na üye ülkeler sadece 17 milyar dolarlık yardım vaadinde bulunmuştu. Şimdiye kadar bu paranın çok azı toplanabildi. Toplanan paralar da henüz neredeyse hiç harcanamadı. Gazze'de gıda yardımları da hala yetersiz kalıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Gazze'de her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Gazze'nin geçici olarak yönetimini üstlenmesi beklenen Filistinli teknokratlardan oluşan komitede hala görev yerine gidemedi. Hamas dışında oluşturulacak polis gücüne eleman alımı için değerlendirmeler sürüyor. Ama polis gücü de Gazze'ye hala konuşlanabilmiş değil. Gazze'de görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücü de hala kağıt üzerinde kalıyor. Barış Kurulu sözcüsü Bradley Clapper, 5 ülkenin istikrar gücüne asker gönderme taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Uygulanmaya konmaya çalışılan plan uyarınca silah bırakan Hamas üyeleri için af çıkarılması, bir bölümünün polis gücüne dahil olması, Gazze dışına çıkmak isteyenlere de izin verilmesi hedefleniyor. Hamas'ın silah bırakması halinde ulusal seçimlere katılabileceği de belirtiliyor. Hamas ise İsrail saldırılarını sürdürdüğü ve Gazze işgalini genişlettiği için silah bırakmayı kabul etmiyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Buhran'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan bu görüşme sonrası ise Hollanda Başbakanı Rutte'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik mesajlar verdi.
5: Dur kısası! Selam! Dur!
6: Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Buhran Ankara'daydı. Buhran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Daha sonra Erdoğan'la Buhran baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Buna göre görüşmede Türkiye-Sudan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da akan kanın durması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rob Jetten'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan görüşmede Jetten'ın yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Hollanda ile yeni dönemde de diyalog ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, jeopolitik gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu bir ortaklık çerçevesinde ele alınmasının gereğini ortaya koyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere de işaret ederek bölgeye kalıcı barışın getirilmesine yönelik gayretlere Hollanda'nın desteğinin önemli olduğunu belirtti. Ve asla bizim
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. Mesele hukuk zemininden ve siyasi rekabetten uzaklaşmamalı. Olaylar sokağa taşırılmamalı dedi. Bahçeli, Yargıtay'ın da hızla karar vermesi gerektiğinin altını çizdi.
7: Yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası süreci bu sözlerle değerlendirdi. Olaylar sokağa taşmamalı, Yargıtay'da hızla karar vermeli dedi.
7: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır. Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.
8: Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaları da hatırlatarak CHP'ye arınma çağrısı yaptı.
7: Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır. Bölgemiz bir ateş çemberinin içerisindeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gündem yansılaması içerisinde patinaj yapmasının kimseye faydası olmayacaktır.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası meclis grup toplantısında kimin konuşacağı tartışma konusuydu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında kürsüye çıktı. Hem mutlak butlan kararına hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özel kurultay çağrısını da yineledi.
9: Bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. O görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararıyla ilgili ilk kez meclis grup toplantısında konuştu. İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Kurultay çağrısını da yineledi.
9: Hızla çözeceğiz ama maalesef şu anda iki tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var. En kısa zamanda milletin talebi olan, partinin talebi olan, partilinin talebi olan kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
4: Özel ve ekibi kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise kurultayda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları ilgili kurumlardan talep edilmişti.
9: Rakam hızla 800'ü aşıp 1000'e doğru ilerlerken bir soruşturma haberi daha. Aklınca gözdağı verecek. Elinizden geleni ardına koymayın. Delegelerin hesapları ortada. Yakınlarının hesapları ortada.
4: CHP'nin grup toplantısına katılım oldukça yoğundu. Eski ve yeni birçok partili ve yüzü aşkın milletvekili salondaydı.
0: İstanbul, Nevşehir ve Ankara merkezli birçok ili kapsayan operasyonlarla siber suç, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine ağır darbe indirildi. 303 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi ve milyarlarca liralık mal varlığına da el konuldu. Şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 250 milyar lira işlem hacmi tespit edildi.
8: Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda siber suçlular, yasa dışı bahisçiler ve nitelikli dolandırıcılara karşı son dönemin en önemli operasyonlarından birine imza atıldı. Şüpheliler suçüstü yakalandı. İstanbul, Ankara ve Nevşehir merkezli 75 ili kapsayan baskınlarda milyarlarca liralık suç gelirine el konuldu. Operasyonların ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. İlk operasyonun merkezi İstanbul'du. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve siber suçlarla mücadele ekipleri titiz bir takip yürüttü. 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin 269 kişiyi 600 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Zanlıların hesaplarındaki işlem hacmi ise 60 milyar lira. Suçtan elde edilen milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Suça karıştığı tespit edilen şirketlere de kayyum atandı. Operasyonun ikinci durağı ise Nevşehir merkezliydi. 28 ilde 120 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hedefte vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar liralık para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi vardı. 107 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonların sonuncusu başkentte yapıldı. 20 ilde 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şebekenin MASAK raporuna göre 180 milyar liralık kripto para hareketi belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı bayi sitesi sahipleriyle para nakline aracılık eden zanlılar olduğu belirlendi.
0: Denizli'de biri bebek 8 kişinin öldüğü yolcu otobüsüyle ilgili de yeni ayrıntılar çıktı ortaya. Firmanın otobüsün araç takip sistemi bilgisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletmediği öğrenildi. Otobüslerde bu sistemin kapatılmasının denetimlerden kaçma amaçlı olduğu belirtiliyor.
4: Otobüsün konumunu, hızını ve rotasını bakanlığa iletmedi. 42 kişilik araçta 45 yolcu vardı. 8 kişinin öldüğü otobüsün araç takip sistemi kapalı çıktı. Denizli'deki kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı firmayı yakın markaj aldı. Hem araç hem de sürücüyle ilgili çarpıcı bazı bulgulara ulaşıldı. Otobüsün Pamukkale Seyahat ve Turizm Hizmetleri adına faaliyette bulunduğu, ancak başka bir firma adına tescilli olduğu öğrenildi. Taşıma kapasitesi 42 koltuklu araçta 45 yolcunun bulunduğu belirlendi. Araç muayene süresinin 11 Haziran'da sona erdiği ve bu tarihten önce muayeneye girmesi gerektiği belirtildi. Otobüse ilişkin en çarpıcı detay araç takip sistemi oldu. Bu sistem otobüsün konumunu, hızını ve rotasını an be an takip ediyor. Hücresel ağlar üzerinden kesintisiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na gönderiyor. Ancak firmanın sistemi devre dışı bırakarak bu bilgileri bakanlığa iletmediği ortaya çıktı. Güvenli ve planlı seyahat açısından oldukça önemli olan bu sistemi devre dışı bırakmak, denetimlerden kaçma veya kural ihlallerini gizleme amaçlı olduğu öğrenildi. Kazada ölen şoför Mustafa Merdül'ün alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı ortaya çıktı. Yaralıların ifadesine göre kazadan 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen klima arızası nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol ettiği ve daha sonra da yola devam ettiği anlaşıldı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtlıyor.
10: İşte bu bağlantı hani harita şematiktir. Özellikle Suudi Arabistan tarafındaki harita şematiktir. Yani onun nereden geçeceğini Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek. Zaten baktığınızda hani Hürmüz Boğazı'nı bir anlamda ne diyelim, bypass eden diyelim, oraya alternatif oluşan. Orada hemen kırmızıyla gördüğümüzde bakın bir üstte bizim kalkınma yolu koridorumuzdur. Onu da belki konuşuruz.
11: Evet bakalım onu da konuşalım.
10: Yani hatta şu haritada çok bu, net gözüküyor.
11: Irak-Türkiye kalkınma yolu projesi aynı zamanda Körfez'i de bir şekilde Türkiye'ye bağlayacak. Doğru. Bu proje ilk gündeme geldiğinde çok umutlanmıştı bölge. Fakat daha sonra burada bir yavaşlama oldu. Tamam. Şimdi İran savaşıyla beraber pek çok denge değiştiği gibi bu konuda da bir hareketlilik var mı? Bu kalkınma yolu projesi ne durumda?
10: Tabii projemiz şuydu. Irak'ın Basra Körfezi'ndeki limanından başlayıp 1200 kilometrelik bir hatla Türkiye sınırlarına gelen otoyol ve demiryolu. Enerji ve iletim hatlarının da buraya entegre edilebileceği, oradan da Türkiye sınırlarına girip üç denize, Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz'e ve aynı zamanda da Avrupa'ya bağlanacak bir hattan bahsediyoruz. Projede neredeyiz? Proje bitti diyebiliriz. Hani projelendirilmesi bitti diyebiliriz. Finans noktasında mutabık kalınmış bir süreçteyiz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Türkiye olarak uluslararası bir finansmanla bu işe girelim noktasında. Artık bundan sonra hani kazmanın, finansmanın temin edilip kazmanın vurulması aşamasına gelmemiz gerekir. Ama malum hem Orta Doğu'daki gelişmeler hem de Irak'ta uzun süren bir seçim süreci. Yani orada şimdi yeni ulaştırma bakanı atandı ama hala atanmayan bakanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yeniden bu süreci hayata geçirmemiz gerekir. Bu hani şöyle bir tespiti de müsaadenizle yapalım. Halihazırda dünyadaki ticaretin %80-85'i deniz yoluyla yapılıyor. Yani orada çok ciddi ve neredeyse sonsuz bir kapasite var. Dolayısıyla bunun tamamının karaya alınması mümkün değil. Böyle bir imkan yok ama özellikle kriz anlarında normal zamanda doğru hazırlanarak kriz anlarını yönetmemiz gerekiyor. Bakın eğer biz bu projeyi bugün bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bu kadar dünyanın gündemine oturmamış olurdu. Yani hem biraz önce Yusuf Bey'in bahsettiği modernizasyon demiryolu bu yalnız çok daha taze. Esasında kalkınma yolunun çok daha geçmişi var. Her iki projeyi de bugün işler halde olduğunu düşünelim. Hürmüz'ü bu kadar dünya konuşmuyor olurdu.
12: Peki bu savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinin bu projelerin tamamlanması noktasında daha istekli olduğunu söyleyebilir misiniz?
10: Şöyle şu anda işin açıkçası bir an önce bu savaşın hani kati olarak bitmesi bekleniyor diye ben öngörüyorum, tahmin ediyorum. Onunla beraber hani şu anda saldırı riski varken işte bir BAE ile bir şeyle Katar'la hani ne kadar bu konuyu konuşabiliriz? Birazcık zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum.
12: Teşekkür ederim. Serhat Bey buyurun devam edin.
13: Sayın Bakanım, koridorlar sizin takip ettiğimiz kadarıyla ana gündem konularınızdan oluyor. Çok sık bu koridorlarla, ulaşım yollarıyla ilgili bilgiler paylaşıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Yine koridorlardan birisi bizim için de çok önemli olan Çin'den Avrupa'ya uzanan bir hattan bahsediyoruz. Orta koridordan. Bunun da en önemli ayağı Zengezur koridoru. Hem Türkiye ile Türk dünyasının bir araya gelmesi hem de Avrupa ile Asya'nın bir araya gelmesi için kritik önemde. Buradaki son gelişmeler nelerdir? Çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?
10: Bu orta koridorun Hazar geçişli orta koridorun en önemli ayaklarından bir tanesi Türkiye geçişi. Tabii baktığınız zaman Azerbaycan'dan başlayıp Bakü, Tiflis, Kars'la Gürcistan'ın da olduğu bir rota şu anda işler durumda. İstediğimiz kapasiteye çıkabilmiş durumda değil. Ama özellikle Gürcistan tarafındaki demiryolunun standardı bu yüksek kapasitelere çıkmayı biraz da ilerleyen dönemde çok müsaade etmeyecektir. Onun üzerine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın girişimleriyle, mütabakatıyla Zengezur koridorunu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık, Dilucu'nun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Bu sene içerisinde Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında belli bölümlerini yaptılar. Ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen, zaten hani malum biraz ismi de Trump koridoru olarak da adlandırıldı ya, orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yani bunlar bittiği zaman biz esasında aşağı yukarı konuştuğumuz at işte

0: Yolcu trenleri, 300 tane yolcu treni orada, 300 sefer var. Geri kalan bir 5 saatte hem bakımını yapıyoruz, günlük bakımını, hem de sadece 4 treni geçirebiliyoruz. O zaman orası şişe ağzı gibi. Dolayısıyla sizin sorduğunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı. Çift hatlı demir yolu. Zaten köprüde o platformu biz yaparken bırakmıştık. Bu nedenle köprünün genişliği dünyanın en genişi. 59 metre. Yani bu genişlikte yok. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Bir problem yok. 6,75 milyar dolarlık bir krediyle beraber bu sene ihalesini sonuçlandırıp inşallah başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi Anadolu Avrupa arasındaki yük trenleri veya yolcu trenleri, yolcu da taşıyacak, artık kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak.
1: Teşekkürler. Merve Hanım, buyurun, devam edin.
2: Efendim, bu denli sıcak gelişmelerin yaşandığı bu süreçte Türkiye gelecek ay NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bakanlık olarak siz de tabii karayollarında hem de havaalanında önemli çalışmalar yürüttünüz. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem ne zaman tamamlanacak, hem de ayrı bir sinyalizasyon sistemi kullanılacak mı dünya liderlerini ağırladığımız o günlerde?
0: Tabii burada öncelikle meşhur Halil Rıfat Paşa'nın sözü vardır. Gidemediğin yer senin değildir diye. Bizim ulaştırmacıların, karayolcuların biraz şiar edinmiş olduğu bir söz. Şimdi bir yerde bir şey yapılacaksa, bir etkinlik yapılacaksa, hani bir şeylerin taşınması, insanların, yüklerin taşınması, bizim görevimiz de tam da bu noktada. Tabii gerçekten çok çok kıymetli. Hele hele hani NATO'nun tartışıldığı bir dönemde, Amerika başlığı aldı altında, NATO'nun tartışıldığı bir süreçte Türkiye'nin NATO'ya ev sahipliği yapması gerçekten kıymetli. Onun için biz de bu ev sahipliği yapma noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Esenboğa'dan şehre yaklaşık 30 kilometrelik bir karayolu hattı var ve buradaki protokol geçişleri bu yolu birazcık rahatsız ediyor. Yani hem geçen protokol mensuplarını hem orayı kullanan vatandaşımızı. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. Yani pistini mistini komple kaldırdık. Binalarını, mevcut binaları hiç kullanmayacak şekilde, yani sadece askeri kullanacak şekilde modern bir binada, terminalde, tabii büyük ölçekli değil, oradaki ihtiyacı karşılayacak bir havalimanını Etimesgut'ta yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız, hem de Esenboğa yolunu artık daha çok vatandaşımızın rahat kullanabileceği imkanlara taşıyacağız. Tabii akıllı ulaşım sistemleri, hani sinyalizasyon, bunları biraz esasında belki 5G ile de bağlantılı da konuşabiliriz. İstanbul'da bir deneme kesimimiz söz konusu, orada başladık ve bunları ülkemizin geneline de peyderpey yaygınlaştıracağız. Yani buradaki en önemli konumuz, altyapı yatırımları çok çok pahalı yatırımlardır. Mutlaka tam kapasite kullanmamız gerekiyor. Akıllı ulaşım sistemleri buna hizmet edecektir ama en çok hizmet edeceği de güvenliktir, öyle diyelim. Güvenli seyahattir.
1: Teşekkürler Yusuf Bey. Evet.
3: Hava yollarından yine ben de devam etmek istiyorum. 2025 yılı rekorlarla geride kalmıştı. Ancak bu yıl özellikle Orta Doğu'daki az önce de değindiğimiz krizler ve savaşlar hava yollarını küresel ölçekte olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye'deki hava yollarımız, şirketlerimiz bundan nasıl etkilendiler? Bu yıl için hedefler nasıl? Bu husustaki sizin değerlendirmenizi merak ediyorum.
0: Şöyle, şu ana kadar tabii Körfez bölgelerinde ciddi bir azalma söz konusu. Hatta durdu, işte yeniden başladı. İran hariç, bu vesileyle onu da söylemiş olayım. İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava trafiği açık durumda. krizden önceki her yere uçulmuyor. Onu birazcık havayolu operatörlerimizin inisiyatifine bıraktık.

0: karşılıklı. Dolayısıyla o anlamda İran'a hiçbir problem kalmadığını söyleyebilirim. Elbette oradaki uçuşlar düştü ama geçen senenin aynı dönemine, yani Mayıs dönemine kadar olan bölümüne baktığımız zaman hava yollarında, yanlış hatırlamıyorsam, %4 civarında genel bir artış olduğunu uçuşlarda söyleyebilirim. Yani dolayısıyla farklı ülkelerdeki uçuş sayıları artırılarak bu açık kapanmış durumda. Hani burada biz Kültür Turizm Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla da çok yakın çalışarak süreci yönetiyoruz. Çok önemli bir şu anda, hani bu senenin geçen senenin altında kalacak göstergeler yok doğrusu. Yani inşallah onun üzerine çıkacağız ki İstanbul Havalimanı'nda bayramda işte tarihin rekorunu da kırmış olduk. 1730, yanlış hatırlamıyorsam, bir günde 1700 uçak inip kalktığını düşünün. Öyle bir rekoru da kırmış olduk. Dolayısıyla bir, hani genel anlamda geçen senenin altında kalmayacağız, üstüne de çıkacağız inşallah.
1: Trabzon'a yeni bir havalimanı söz konusu mu? Böyle bir çalışmanız var mı?
0: Var. Şöyle hani biz şeyler...
1: Önce ihtiyaç var mı, onu da soralım
0: tam
1: da.
0: Tam buradan ben girecektim. Biz mühendisler, hani ben mühendisim, rakamlarla işlem yapmayı, karar vermeyi seviyoruz. Bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Trabzon'da mevcut halihazırda 3 milyon kapasiteli bir havalimanımız var. Ve 2640 metre uzunluğunda bir pistimiz var. Büyük gövdelilere müsaade etmiyor. Biz geçen seneyi 3,5 milyon yolcuyla bitirdik. Bazı ilave terminaller vesaireler yaptık. Biraz rahatladık. Trabzon'a önümüzdeki süreçte 10 milyonluk bir havalimanının ihtiyacı olacağını öngörüyoruz. Geniş gövdelerin inmesi gerektiğini yine öngörüyoruz. Dolayısıyla ona yönelik bir proje yaptık. Türkiye'nin deniz üzerindeki 3. havalimanı olacak inşallah. İhalesini yaptık, yer teslimini yaptık. Bu sene inşallah kazmayı vurarak başlıyoruz.
1: Yani Trabzonlu olmanızla pek ilgisi yok. Rakamlar ihtiyaç var diyor.
0: Çok net.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Türkiye 5G'ye geçti. 5G'nin şu ana kadarki karnesi nasıl? Kullanıcılar ve operatörlerin performansını nasıl görüyorsunuz? Kullanıcılardan gelen şikayetler var mı? Operatörlerin bu noktadaki performansı hakkında bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Tabii 5G'ye işin açıkçası doğru zamanda geçmeye gayret ettik. Doğru zamandan kasıt, hani 5G donanımlarının daha ucuz olduğu bir zaman olsun, ülke ekonomisine yük getirmesini istedik. Daha rekabetçi bir zaman olsun dedik. İşte 3 milyar 534 milyon dolar, yanlış hatırlamıyorsam, hazineye bir katkı sağlamış olduk. 2 yıl içerisinde ülkemizin tamamını kapsayacak. İlk sinyaller verilmeye başlandığında 1 Nisan tarihi itibariyle, yanlış hatırlamıyorsam, 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var, 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. Gerçekten 3 tane operatörümüz bu işe çok iyi hazırlandılar ve Türkiye'nin genel ekseriyetini, 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadılar. Peki problem ya da şikayet var mı? Evet. Yani bu konuda bir geçiş sürecinde, ya biz yeterince 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz.
1: Ya, telefonda 5G yazıyor ama hız aynı eleştirileri,
0: evet,
1: geliyor bazen.
0: Geliyor. Bunu da operatörlerimiz de, o sizin baz istasyonuna olan uzaklığınızla da ilgili bir konu. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda artık bunu inşallah konuşmayacağız.
1: Bir de TürkSat'ın uçaklarda internet projesi var. Doğru. Burada ne aşamada bu proje ve bunu yurt dışındaki hava yolları şirketlerine de ulaştırmayı, satmayı düşünüyor musunuz TürkSat olarak?
0: Tabii TürkSat'ın Türk Hava Yolları'yla bir anlaşması var ve hani kendi uydu kapsama alanımız olan bölgelerde o uydulardan hizmet veriyoruz. Onun dışında da yabancı operatörlerle bir işbirliği yapıyoruz, ortaklık yapıyoruz ve bu hizmeti sağlıyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bunu daha fazla uçakta kullanabilme imkanını inşallah sunmuş olacağız.
1: Teşekkürler Yahya Bey, buyurun.
2: Teşekkür ederim efendim. Raylı sistemler tabii en güvenli yolculuğu sağlıyor diyebiliriz.
0: En modern.
2: En modern, en konforlu yolculuğu gerçekten sağlıyor. Şimdi Türkiye yüksek hızlı tren ile tanışmıştı. İşte 2009 yanlış
0: doğru,
2: hatırlamıyorsam.
0: Doğru 2009.
2: İstanbul-Ankara arası gidip gelen insanlar bunun konforunu yaşıyorlar.
0: Yalnız Ankara-İstanbul'la sınırlı tutmayın.
2: İşte tabii. Ben kendim sürekli gidip geldiğim için
0: Sivas var, Konya var, Karaman var, o anlamda.
2: Onları da söyleyecektim. Şimdi onların buyurun. Ötesinde buyurun. Yeni yüksek hızlı tren projeleriniz var mı? Ne kadar aslında bu ağı yaymak istiyorsunuz? Nasıl bir perspektifiniz var?
0: Şöyle, bizim 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre demiryolu ağımız vardı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Bunun neredeyse tamamını elden geçirdik. Elektrikli ve sinyalli hale getirdik %60-%70'lerini. Sonra 2251 kilometresi yüksek hızlı tren olmak üzere yaklaşık 3000 kilometre daha ilave ederek 14000 kilometreye çıkardık bunu. Peki bundan sonraki hedefimiz nedir? Arkadaşlar haritayı da getirdi. Halihazırda yapımı devam eden şu kırmızılarla gördüğünüz 4164 kilometre bizim demiryolu ağımız var. Bunların neredeyse tamamı hızlı tren hattıdır. Mesela şöyle bakacak olursak Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, yine Karaman, Ulukışla, Ankara, İzmir, aynı şekilde Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Çerkezköy, Kapıkule gibi 4000 kilometrenin üzerinde yapımı devam eden, aynı anda bu kadar yapımı devam eden ülke sayısı gerçekten çok fazla değildir. Hedefimiz 2028 yılında bunun yaklaşık 3000 kilometresini devreye almak. Yani 17000 kilometreye çıkarmak bunu. Sonrasında da 2053 hedefimizde 28500 kilometre olarak inşallah hayata geçecek. Yani biz bu hayata geçtiğinde de şunu da söyleyeyim Yahya Bey, siz hızlı treni kullanıyorsunuz. İnşallah.
3: Ama Yahya Bey, Sayın Bakanım daha hızlı olmasını istiyor.
0: Ona da konuşuruz ama bu öngördüklerimizle beraber Yahya Bey, Allah hayırlı uzun ömür versin. Ben de görmeyi o günleri umuyorum gerçekten. 48 saatte hızlı trenle bütün Türkiye'yi dolaşma imkanı olacak.
3: İnşallah.
0: Şu haritanın 48 saatte Türkiye'yi dolaşabileceksiniz. O daha hızlı, daha hızlı gideriz genel müdürüm, problem yok.
3: Yani Ankara İstanbul 80 evet. dakika evet. olacak mı?
0: İnşallah. Şöyle, tabii şu anda bizim Eskişehir-Bilecik üzerinden giden bir hattımız var. Ve orada aşağı yukarı 4 saatler civarında bir seyahat süresi var. Elbette bu da güzel. Ama biz Ankara'dan, doğrudan, Nallıhan'dan Akyazı'ya çıkacak olan bir hat üzerinde proje çalışmasını başlattık. 350 kilometre saat hızla giden, yani Türkiye'dekiler şu anda 250 kilometre saattir. Giden esasında teknolojik olarak da bir üst segmenttir. Giden bir tren projesi, demiryolu projesinde proje çalışmalarına başladık. İnşallah bittiğinde 80 dakikada Ankara'dan İstanbul'a gitme imkanı olacak. Ne zaman? Yaklaşık bir 10 yıl içerisinde.
3: Peki Kuzey Marmara Otoyolu çok kullanılıyor. Her geçen gün artık Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik haberleri yapmaya başladık. Bu yol uzatılacak mı?
0: Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir tarafı Kınalı tarafı, oradan Kapıkule'ye gidiyor. Yine aynı Kınalı'dan da Çanakkale'ye doğru giden, o Kınalı ile Malkara arasını da başladık, tamamlayacağız. Esasında Kuzey Ege'ye kadar uzanan bir hattan bahsediyoruz. Ama sizin sorunuza geldiğimizde Kuzey Marmara'dan, şimdi bakın özellikle İstanbul'dan gelirken şunu siz hissediyorsunuzdur. Kuzey Marmara'dan Akyazı bölgesinde gelip TEM'e bindiğiniz zaman bir anda sanki şehir içerisine giriyorsunuz. Evet. Yani his olarak böyle acayip bir trafik TEM'den gelen vesaire birleşiyor. Ve gerçekten şu andaki en kritik kesim olan Bolu Dağı. Bolu Dağı'ndaki günlük ortalama araç geçişimiz 50 binler civarında. Bu 80 bine geldiği zaman hizmet seviyesi iyice düşecektir. Yani artık sizin oradaki seyahat hızlarınız 100 kilometrelere falan düşecektir. Dolayısıyla ne zaman? Yaklaşık bir 10-15 yıllık sürede de bunun olacağını öngörüyoruz. Biraz önce bahsettiğim, sizin sorduğunuz süper hızlı 80 dakikalık demiryolu güzergahına paralel olarak bir otoyolda biz çalışmasına başladık. Yani Akyazı'dan Ankara'ya bu Nallıhan üzerinden, Beypazar üzerinden gelecek olan, yanlış hatırlamıyorsam 276 kilometrelik bir otoyolun proje çalışmalarına da başladık. Dolayısıyla onu da bitirerek Ankara'ya getirip çevre yoluna bağlayacağız.
3: Evet, Merve Hanım size devam edelim. Buyurun.
4: Efendim, Ankaralılar olarak tabii merakla beklediğimiz bir diğer hatta Esenboğa Havalimanı'na gidecek metro hattı. Evet. Bunun için ihaleyi 30 Haziran'da yapacağınızı açıklamıştınız. Doğru. Bu ihale süreci nasıl işleyecek? Güzergah nasıl olacak? Biz Ankaralılar ne zaman metroyla havalimanına gidebileceğiz?
0: Tabii burada geçmiş dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine biz bunu bakanlık olarak sorumluluğumuza almıştık. Ama elde geçmiş şartlara, şehrin geçmiş yapılanmasına göre bir proje vardı. Projeyi sil baştan Merve Hanım elden geçirdik. 36 kilometrelik nüfusun yoğun olduğu, yerleşimin yoğun olduğu ve dolayısıyla yolculuğun yoğun olacağı yerlerden projeyi sil baştan yaptık. Ve işte maliyetlerini vesairelerini hesapladık. İnşallah 30 Haziran'da bunun tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıracağız. Ve burada hani konuştuğumuz 36 kilometre ve 100 milyarın üzerinde bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu sene... ...lerle çalışacağız. Açan makine...
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Noktalayalım bu saati, saat başında birlikteyiz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Bugünlerde Marmara, Ege, Akdeniz'de rüzgarların lodostan hafif esmesi ve polenlerdeki artışla birlikte hava kalitesinin düşmesi, astım, KOAH, bronşit hastalarının nefes almalarında güçlüğe neden olabilir.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Amili takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı.
4: Amili takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
5: Kenan Yıldız, Arda Güler.
4: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjanı alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Amili takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
6: Allah inşallah da gidiyor. Erkenden böyle dönmek nasıl böyle?
4: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: Amili takımın teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
7: Amili futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
8: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
7: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
8: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
7: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
1: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlılar turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek. Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala adayların vaatleri netleşiyor. İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nde kongre üyeleriyle buluşan başkan adayı Hakan Safi, transferde anlaştığımız oyuncuları açıklamaya başlayacağız dedi.
9: Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Yarın inşallah açıklamaya başlayacağız. Ben de ıslak imza atmadan bir şey söylemek istemiyorum. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. O yüzden ilk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaşmamız gerekiyor. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum.
1: Beşiktaş Gen Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Akatlar'da oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken final periyoduna 53-53'lük eşitlikle girildi. Son bölümde daha az hata yapan Beşiktaş Gen parkeden 82-79 galip ayrıldı. Siyah beyazlılar da 5 oyuncu çift haneli skor üretti. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş ev sahipliğinde oynanacak. Galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs, New York Knicks'i gece yarısı 3.30'da konuk edecek. Batı konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3 eleyen San Antonio, 2014 yılının ardından ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan ve sırasıyla Philadelphia ile Cleveland'ı süpürerek finale yükselen New York Knicks ise 99 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor, canlı yayınlıyoruz.
11: NATO'ya yeni bir taze bir kan katmıştır. Ama NATO güvenlik anlamındaki yeni konseptlerini geliştirmek ve çatışmaları önlemek için sadece silahlı müdahaleyi değil, nasıl barış perspektifi geliştirebileceği üzerinde de yoğunlaşmak durumundadır. Bu çerçevede NATO'nun yeni rollerinin ne olacağı konusunda bu önümüzdeki süreçte Türkiye'de gerçekleştirilecek iki önemli toplantıda ümit ediyorum ki yeni konular gündeme gelecek. Bütün üye ülkeler buradaki görüşlerini yakınlaştırmaya çalışacaktır. Bildiğiniz gibi bunlardan birincisi 6-7 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları zirvesi. İkincisi de 28-29 Haziran'da yani bu ay içerisinde İstanbul'da gerçekleşecek ve değerli dostum Finlandiya Parlamento Başkanı'nın da katılımını bildirdiği İstanbul'daki NATO Parlamento Başkanları toplantısı olacaktır. Bu toplantılarda ümit ederim ki NATO'nun yeni bir perspektife, yeni anlayışlara, yeni tedbirlere kavuşması için gerekli fikirler gündeme gelir. Hiç şüphesiz Avrupa'nın güvenliği bakımından bir başka önemli mesele ise Euro-Atlantik ekseninde ortaya çıkan farklılıklardır. Özellikle Sayın Trump'ın ikinci dönem iş başına gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın güvenlik perspektiflerinde ciddi çelişkilerin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Amerika ve Avrupa eksenli farklı güvenlik anlayışları hiç şüphesiz NATO'nun bünyesi içerisinde meczedilmeli. Burada da ortak bir noktaya kavuşulmasının NATO'nun geleceği bakımından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki NATO ile birlikte ele alınması gereken bir diğer konu da Avrupa Birliği meselesidir. Türkiye başından itibaren Avrupalı bir devlet olarak, az evvel arkadaşlarımızla da konuşuyorduk, Osmanlı Devleti kurulurken bir Doğu Devleti olarak değil, daha tam devlet olarak teşekkül etmeden önce bile Rumeli'ye geçerek Avrupa topraklarında Avrupalı bir devlet olarak doğmuştur. Dolayısıyla Türklerin tarihsel yürüyüşü hep yönünü batıya çevirmiş, hep Avrupa'ya doğru yönelmiştir. Bu çerçevede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de her zaman stratejik bir ilişki olarak görmüş, samimiyetle ve açık yüreklilikle Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifine sahip olmuştur. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama şunu kısaca söylemek herhalde yerinde olacaktır. Türkiye'nin bu samimi yaklaşımlarına rağmen maalesef 1963'ten bu yana her zaman Avrupa Birliği'nde bir grup tarafından Türkiye'ye karşı ön yargılı, Türkiye'ye karşı ayrımcılık ortaya koyan sayısız siyasetler geliştirilmiş, davranışlar içerisinde girilmiştir. Şu bugün açıkça söylüyoruz ki bölgesinde önemli bir güç, bölgesinde büyük bir gelişme potansiyeline sahip olan, hatta artık yavaş yavaş küresel aktör olma yolunda ilerleyen Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir. Avrupalı dostlarımızın bunu artık anlamaları, bırakın Türkiye'ye bir iyilik yapmak için bu adımı atmayı, kendi güvenlikleri için, kendi gelecekleri için de Türkiye'ye karşı olumlu bir tavır içerisinde olmalarını bekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Türkiye, buradan Türkiye'nin bölgesindeki gelişmelerle ilgili birkaç konuyu ifade etmek isterim. Türkiye'nin dış politikada ve herhalde hepiniz takdir edersiniz ki dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. En sıkıntılı bölgesinde yaşıyoruz. Doğunun batının, kuzeyin güneyin, bütün ülkelerin ve kültürlerin geçiş noktasında yer alıyoruz. Şimdi bağlantısallık diyoruz ya, bütün kültürel ve siyasi bağlantısallığın tam da merkezi olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunun ağır bedelleri, ağır faturaları olduğunun farkındayız. Türkiye olarak özellikle dünyada güç dengelerinin bu kadar değiştiği, artık eski sistemin hiçbir unsurunun kalmadığı bir dönemde bu gerilimlerin ve çatışmaların bir müddet daha devam edeceğini görüyoruz. Onun için Türkiye olarak temel meselemiz, sorun ne kadar ağır olursa olsun, bölgemizde ve dünyada yaşanan sorunların tamamının diplomasi yoluyla çözülebileceği, sağlıklı müzakerelerle iyi niyetli, açık yürekli ve karşılıklı rızaya dayalı anlayışlarla sorunların çözülebileceğine inanıyoruz.
12: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'da açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Artık 11 bültenine başlama vakti geldi, çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılmasının önemini vurguladı. Sözü CHP'li belediyelerdeki operasyonlara getirdi. Utançla takip ettiğimiz skandallar asla mazur görülemez dedi.
13: Kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde kürsüye çıktı. Erdoğan, kamu kaynaklarının hassasiyetle kullanılması gerektiğini söyledi. CHP'yi belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları üzerinden eleştirdi.
13: Kamu malının israf edilmesine yasa dışı ve usulsüz yollarla istismar edilmesine bilhassa ikbal hesaplarına merdiven yapılmasına da göz yummuyoruz.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir dedi.
13: Makamı, unvanı, mevki ne olursa olsun, kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
12: CHP Grup Başkanı Özgür Özel kurultay için 804 delegenin noter yoluyla ıslak imza verdiğini belirtti. Kurultay toplamanın bir yolu var, bin yolu var, yeter ki niyet olsun dedi. Yeni partiyi felaket senaryolarına karşı hazır etmek gerektiğini de söyledi.
15: CHP Grup Başkanı Özgür Özen, olağanüstü kurultayı için 804 delegenin noter yoluyla ıslak imza verdiğini açıkladı. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz dedi. Özen, Yargıtay'a yapılan iptal başvurusu kesinleşmeden olağanüstü kurultayın toplanamayacağı yorumlarına da yanıt verdi. Yargıtay'daki başvuruyu çeksin, karar kesinleşir. Bin yolu var, önemli olan niyet olsun dedi. Özen, mecliste parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'yla bir orta yol bulunması için şimdiye kadar müzakere kanalının hiç açılmadığını söyledi. Yeni parti kurulacak mı sorusunu yanıtladı.
16: Yeni parti olmalı. Bu felaket senaryosu için. En kötü senaryoda kullanırız diye bir başka ikinci parti hazır etmek olabilir. CHP'yi bırakıp partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız yok.
15: Özel hakkında hazırlanan ve meclise gönderilen fezlekeler doğrultusunda dokunulmazların kaldırılması endişesi taşımadığını da ifade etti. Yıllardır meclisteyim, dokunulmazlık hep konuşulur dedi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına üzüldüğünü belirterek 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes biliyor ifadesini kullandı.
12: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP'deki son duruma ilişkin konuştu. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de demokratik ve sivil yaşamın önü açılmalıdır dedi.
17: İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karar yalnızca bir siyasi partiyi değil, tüm siyaset ve sivil toplum alanını derinden tehdit etmektedir. Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. CHP içindeki her aktörü, her söylediğinin sonuçlarını düşünmeye davet ediyoruz. Siyaset bugünün öfkesiyle değil, yarının yüzleşmesiyle yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu fırtınadan bütünlüklü çıkarak gemiyi limana yanaştırmasını temenni ediyoruz. Bir uyarı yapmak istiyoruz. Bu yaşananlar barış sürecinde atılması gereken adımları gölgeleyecek iç gerilimi yaratır. Bu da yarar değil, zarar verir. Umarım bu durumu herkes doğru okur.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini bir kez daha hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'e İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıların önlendiğini aktardı.
4: Gerilimin merkez üssü yine Hürmüz Boğazı ve çevresi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Boğaz'da İran'a ablukayı delmeye çalıştığı belirtilen boş bir petrol tankerini vurdu. Amerikan jetleri Botswana bayraklı geminin makine dairesine hedef aldı. Bundan saatler sonra Amerikan ordusu İran'ın stratejik öneme sahip Keşm Adası'na saldırdı. Telekomünikasyon kulesinin vurulduğu belirtilen saldırının İran'ın sivil denizcilere yönelik İHA fırlatmasına karşı meşru müdafaa olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise hava saldırısıyla yanıt verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri hedef alındı. İran, Bahreyn'deki ABD'ye ait 5. filo karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka en yakın güvenli bölgelere gidin çağrısı yapıldı. Kuveyt'e yönelik İran saldırısında hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD, İran füzelerinin hedefleri vuramadığını öne sürdü. Bahreyn'e atılan 3 füzenin havada önlendiği aktarıldı. Kuveyt'e atılan füzelerin ise hedefe erişemediği, ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.
12: Asya Pasifik turuna çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'un ardından Endonezya'ya gitti. Programına şöyle bir bakalım. Fidan başkent Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono tarafından karşılandı. Bakan Fidan'ın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefine yönelik görüşmeler yapması öngörülüyor. Fidan Endonezya'da savunma sanayi projeleri alanlarında da işbirliği konularını da değerlendirecek.

0: 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a ertelendi. ÖSYM Başkanı Bayram İli Ersoy zirve dolayısıyla sınavın 2 hafta ertelenerek 26 Temmuz pazar günü yapılacağını açıkladı. 26 Temmuz'daki akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı 2 Ağustos'a, 2 Ağustos'taki yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı da 9 Ağustos'a ertelendi. Daha önce zirve nedeniyle Ankara'daki kamu personellerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacağı da açıklanmıştı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 Ocak 2026'da tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi. Ümit Karan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karan, kalp hastasıyım dedi. Aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu söyledi. Eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk'ün kendisine iftira attığını öne sürdü. Mahkeme Karan'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. İddianamede Ümit Karan hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mersin'e gidelim. Üçü çocuk, dört kişinin öldüğü kazada sürücünün 50 kilometre hız sınırı olan yolda 149 kilometre hızla ilerlediği tespit edildi. Asli kusurlu bulunan sürücü için 22 yıla kadar hapis cezası istendi.
1: Gaz pedalına sonuna kadar bastı, hız sınırını 3 kat aştı. Dört kişinin ölümüne neden olan sürücüye ölen her kişi için 5,5 yıl ceza talep edildi. Olay Mersin'de 2 Şubat'ta meydana geldi. Sürücü Melis Koç'un kullandığı cip yaya geçidinde bekleyenlerin arasına daldı. Kazada 15 yaşındaki ikizler Kübra ve Bürşah Güney ile kuzenleri Necla Öztürk ve Zehra Serdin Atak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Raporda 25 yaşındaki Melis Koç'un asli kusurlu yayaların kusursuz oldukları belirtildi. Sürücü koşun 50 kilometre hız sınırı olan karayolunda yaklaşık 149 kilometre hızla gittiği vurgulandı. Ayrıca gaz pedalının %99 açık olduğu ve çarpmadan 2 saniye önce frene bastığı tespit edildi. Sürücü ifadesinde kimseye çarpmadım, tır sıkıştırdı demişti. Ancak bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Aracın önce kaldırıma, ardından direk ve ağaca, son olarak da tıra çarptığı belirlendi. İddianamede sürücü Melis Koç için birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk İş Dünyası istişare toplantısında konuşuyor.
2: Toplantımızın ülkemiz ve ortak evimiz, dünyamız için somut çıktılara dönüşmesi ve hayırlı neticelere vesile olmasını da temenni ediyorum. Değerli dostlar, bizler birliğimizin çatısı altındaki odalarımızı ve iş dünyamızın siz saygın aktörlerini sadece birer kuruluş olarak görmüyoruz. Zor zamanların ortağı, vizyon projelerimizin de en güçlü paydaşı olarak görüyoruz. 6 Şubat depremlerinin hemen ardından yine bir aradaydık. Bir yandan enkazları kaldırırken, bir yandan da müteahhitlerimiz ve iş dünyamızda şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın yol haritasını hep birlikte çiziyorduk. Hepimiz yıkımın büyüklüğünün farkındaydık. Hep söylüyoruz asrın felaketi. Ama daima aynı şeye inandık ve bu zor günleri birlikte atlatacağız dedik. Hamdolsun öyle de oldu. O toplantılarda aldığımız kararlar temennilerde kalmadı. Sizler o gün birçok söyleme rağmen bu enkazın altında kalınır, bu işler yapılmaz, bu işler bitirilemez denmesine rağmen fabrikalarınızla, lojistik imkanlarınızla ve gönüllü çabalarınızla aziz milletimizin yanında oldunuz. Devlet, millet, iş dünyası dayanışmasının en güçlü örneklerinden birini hep birlikte ortaya koydunuz. Bu emsalsiz çabanızdan aldığımız güçle 455 bin bağımsız birimi 2 yıl gibi kısa bir zamanda bitirdik ve depremzede kardeşlerimiz evlerine, yuvalarına kavuştu ve bu çalışma, bu azim milletimize umut oldu. Ben bu vesileyle o zor günlerde iş dünyamızın, oda ve borsalarımızın ortaya koyduğu dayanışma ruhu için, bu milletin bağrından çıkan evlatlar olduğunuzu ispatlayan büyük fedakarlığınız için bir kez daha şahsım ve milletim adına hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, bugüne kadar nitelikli, etkili ve güçlü birçok işbirliklerine imza attık. Bu yönüyle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında TOP Genel Kurulu'nda yaptığı çağrıya verdiğiniz güçlü karşılığı da asla unutmuyoruz. Türkiye'nin yerli otomobiliyle iş dünyamızın vizyonu ve cesareti sayesinde hayata geçirdiğimiz TOG'umuz. TOG, çevreci, iklim dostu ve yeni nesil bir teknolojinin en güzel eseri oldu. Yine Türkiye'nin bir dünya markası olan, bir diğer çevreci ve doğa dostu adımı olan Sıfır Atık projemizde de yine siz değerli dostlarımızla birlikte hareket ettik. Türkiye Çevre Ajansımız, TOP ve TESK işbirliğiyle protokolümüzü imzaladık. İşte bugün de güçlü işbirliğimizi yepyeni bir evreye taşıyoruz. COP31'e iş dünyamızın mührünü vurmak için hep birlikte kollarımızı sıvıyoruz. Bugün bu masanın etrafında bizi toplayan süreç aslında geçtiğimiz Mart ayında Sayın İsarcıklıoğlu'nun TOP'un COP31 iş dünyası temsilciliği talebiyle başladı. Tabii biz de bu talebi büyük bir memnuniyetle karşıladık ve ivedilikle resmi elçilik görevini tevdi ettik. Bu süreçte TOP iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Yine paydaşlar arası köprüler kurarak bu kritik süreci koordine edecek. Bu görevlerin her biri çok çok önemli ve değerli. Önemli ve değerli diyorum çünkü iş dünyamızın COP31 sürecine etkin katılımı demek, yeşil dönüşümünde yol haritamızın aktif paydaşlıkla belirlenmesi ve ortak politika geliştirmesi demektir. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin bu yeni düzenin kurallarını bizzat alanda fiilen belirlemesi demektir. Yine küresel aktörleri uzaktan izleyen değil, bizzat masada yan yana oturarak bu yol haritasına yön veren, politika yapım sürecine de katkı sunan bir durum demektir. Tabii biz COP31'i yalnızca uluslararası bir zirve olmanın yanı sıra reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Burası çok önemli. Bir dönüşümden bahsediyoruz. Tüm dünya bu dönüşümü takip ediyor. Biz takip eden değil, yol gösteren, yön veren bir ülke konumunda olmak istiyoruz. Bunu da açıkçası sizlerle başaracağız. Bu süreçte TOB'un ulusal ve küresel oda borsa ağı. Bu çok önemli ki Dünya Borsa Birliği'nin başkanlığını da aynı zamanda ülkemiz yürütüyor, başkanımız yürütüyor. Dolayısıyla tüm dünya odalarıyla, tüm dünya borsalarıyla birlikte yüksek kurumsal kapasitemizi buraya yansıtacağız. Tecrübemizi, buradaki sektör meclislerimizi ve KOBİ erişimlerimizi yine buraya yansıtacağız ve çok güçlü buradan çıktılar elde etmek istiyoruz. Ben tam bu noktada COP31 başkanı olarak COP31 vizyonumuzdan da eylem gündemimizden ve sektör beklentilerimizden de sizlere bahsetmek istiyorum. Her platformda dile getiriyoruz. Bugüne kadar birçok COP yapıldı. Birçok COP'ta kararlar alındı. Ancak biz Türkiye olarak vizyonumuzu geleceğin COP'u, uygulama COP'u yaklaşımı üzerine inşa ediyoruz. Çünkü değerli dostlar, dünyamızın artık daha fazla taahhütte değil, hedefleri sahaya indirmeye, alınan kararları uygulamaya, uygulamayı hızlandırmaya ve dönüşümü de ölçülebilir ekonomik sonuçlara çevirmeye ihtiyacı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
0: Evet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Akışımızdaki haberleri paylaşmayı sürdürelim. Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin rüşvet alarak bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia ediliyor.
3: Adana'da bir ağır ceza hakimi görevden alındı. İddia ise avukatlardan rüşvet alarak zanlıları usulsüz şekilde tahliye etmek. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Ceza Dairesi tarafından düzenlenen disiplin kurulu raporundaki iddiaya göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adana Barosu'na kayıtlı 4 avukat ve bir aracıyla işbirliği içindeydi. İddiaların odağındaki hakimin sulh ceza hakimi sıfatıyla görev yaptığı sırada 4 farklı eylem üzerinden 8 zanlıyı rüşvet alarak tahliye ettirdiği ileri sürüldü. Hakim tarafından serbest bırakılan veya tahliye ettirilen şüphelilerin Bayaralar suç örgütü üyesi oldukları, polis memurlarına direnme, ruhsatsız silah bulundurma ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Serbest bırakılan bir şüphelinin evinde yapılan aramada Kalaşnikov, uzun namlulu silah ve yüksek miktarda para bulunduğu, tutuklanması için yeterli delil olmasına rağmen hakim tarafından şaibeli bir şekilde tahliye ettirildiği iddia edildi. 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılan hakim iddialara ilişkin savunma yapacak.
0: İstanbul'da cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda verilen Kanye West konseri bu sefer taksicilerden dolayı gündemde. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksi sürücüsü kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı. Yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
4: Taksimetreyi açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
5: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
6: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
7: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar. Mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
8: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. O da taksici değil.
9: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
10: Olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
5: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
9: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu, taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin, taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var, WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
0: İstanbul'dan bir başka haber. Tuzla Orhanlı gişelerinde beton bariyerlere çarpan 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Bu son olay geçen sene meydana gelen gişe kazalarını hatırlattı. Uzmanlar yol hipnozu için uyarıyor.
1: Kaza İstanbul Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana geldi. 29 yaşındaki sürücü Faruk Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz Pendik istikametinden TEM otoyolu yönüne seyir halindeyken gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu son kaza geçen yıllarda peş peşe olan gişe kazalarını bir kez daha gündeme taşıdı. Geçen yıl Nisan ayında İstanbul'da meydana gelen iki kazada 5 kişi yaşamını yitirmişti.
11: Gişelerden geçişteki 30 kilometre süratle maksimum geçilecekliği vardır. Ama sürücülerin çok hızlı geldiğini ve gişelerden geçtiğini görebiliyoruz. Yol hipnozu diye bir şey var. Özellikle yol konsantrasyonunuz yoksa belli bir sürat üzerinde gidiyorsanız yol hipnozuyla karşı karşıya kalabilirsiniz ve aslında o an yolun neresinde olduğunuz ve neyle karşılaşacağınızla ilgili şeyleri tamamen kaybedebilirsiniz. O yüzden yol konsantrasyonu burada ciddi anlamda önemli. Bir diğer önemli nokta da maalesef son dönemde sürücülerin sıklıkla telefonla meşgul olarak otomobil kullandığını görüyoruz.
1: 5 Nisan ve 7 Nisan 2025'te Pendik ve Kurnaköy'de seyir halindeki iki otomobil gişelerde duran tırlara çarpmıştı.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Her mevsimde, her havada, Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladığı 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklarda Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
13: Her mevsimde, her havada, Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Bugünlerde Marmara, Ege, Akdeniz'de rüzgarların lodostan hafif esmesi ve polenlerdeki artışla birlikte hava kalitesinin düşmesi, astım, KOAH, bronşit hastalarının nefes almalarında güçlüğe neden olabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: İstanbul'da bahar gelince laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz. Ama İstanbul'la özdeşleşen bitki türleri var mı? Bu türler hangileri? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlattı.
6: Laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, ithal edilmiş ürünlerdir. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraklar önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli, rengi çok güzel olduğu için, evet, İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın, hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği tanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalalia tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabani soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz, adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Corsicum calcedonicum. Yani görseli mükemmeldir bu çiçeğin, sonbaharda açar. Yine orman altlarımızda, meşeliklerde göreceğimiz İstanbul çevresinde yayılış gösteren Centaurus hermani muhteşem bitkilerdir ve bunların bir an önce İstanbul'da özdeşleşmesi gerekir.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: NTV Radyo.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İrlandalı yazar John Boyne'un Elementler dörtlemesinin son kitabı Hava, Deli Dolu Yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Mert Doğruyer çevirmiş. Dizinin daha önceki 3 kitabı Toprak, Su ve Ateş yine Deli Dolu'dan yayınlanmıştı. John Boyne daha ziyade çocuk kitapları yazarı olarak biliniyor. 1971 İrlanda Dublin doğumlu. Dublin Trinity Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okumuş. Boyne'un 2006 yılında yayınladığı ve Nazi toplama kamplarını iki çocuğun gözünden anlattığı ilk romanı Çizgili Pijamalı Çocuk pek çok ulusal ve uluslararası ödüle değer bulundu. 2008 yılında Mark Herman tarafından sinemaya uyarlandı. Nefis bir filmdir, izlemenizi öneririm. Boyne'un diğer kitapları arasında Ormanın Kalbindeki Çocuk, Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk, Zirvenin Dibindeki Çocuk ve Olduğun Yerde Kal sayılabilir. Ve yetişkinler için yazdığı Romanovların Son Evi, Asker Doğmaya

0: oğlunun hayatını nasıl etkileyebileceği sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Boyne romanında travmanın kuşaklar boyunca nasıl sürüp gidebileceğini, zamanın ve şefkatin acının yankılarını nasıl dindirebileceğini gösteren umut dolu bir final sunuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Şehir kuşçuları.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümümüz tam yağmurlu bir hafta sonu yayınlandı ve konumuz kuşlar ıslanır mıydı? Birçok kuş ıslanmamak için saklanır dedik Kerem'le. Bana programda Kerem bir test yaptı ve bildim. Çok mutluyum. Karabatağı sordun, kolay sordun Kerem. Karabatak da ıslanabilir dedik ama sonra uçabilmek için kanatlarını çırparak tüylerini kurutur dedik. En ilginci bence kuşların tüylerin üstüne sürdükleri yağydı. Ben ona çok şaşırdım. Eminim dinleyicilerimiz de çok şaşırmıştır. Daha fazla detay vermeyeyim. Zaten program NTV Radyo ve tüm podcast kanallarında var. Hemen ilk sorumla girmek istiyorum Kerem. Geçtiğimiz programdan bu yana enteresan bir tür gördün mü?
1: Gördüm. Ben göl kenarına gittim burada, Kanada'da. Ama gördüğüm kuşlar Türkiye'de görülen kuşlar. Şehrin dibinde büyük tarak diş ve altın göz gördüm. Bunlar böyle bizim soğuk hava hayvanları, soğuk hava türleri. Karadeniz kıyısında özellikle havalar soğuduğu zaman güneye inen türler. Altın göz sanıyorum son 10 yılda 2-3 kere gözükmüş olabilir sadece. 80'li 90'lı yıllarda daha fazla gözüküyordu. Bazı türleri bundan dolayı kaybediyoruz. Yani yeterince soğuk hava olmuyor. Burada öyle bir sıkıntı şimdilik yok. Burası soğuk. Altın gözü burada görmek de mutluluk veriyor şehrin dibinde. Umarım İstanbul'da da ve diğer kıyı şehirlerimizde de havalar soğur ve bu soğuk hava ördeklerini görürsünüz. Sen ne gördün?
0: Ben söyledim zaten yağmurlu bir hafta sonuydu. Tam programın üstüne, senin de bahsettiklerin üstüne böyle pekiştirmiş oldum Kerem. Yağmurda ben de ıslanarak yürüdüm ve kuşları gözlemek istedim. Ne yapıyorlar gerçekten dedim. Gümüş martının böyle zor uçtuğunu gözledim. Leş kargasının otoparkta böyle bayağı ıslanarak dolaştığını, ondan sonra da ağaca saklandığını gördüm. Karabatağın yine dalıp bir taraftan ıslandığını, bir taraftan dalıp balıklarını avlamaya çalıştığını gördüm. Öyle keyifli bir gözlemdi benim için. Hani hep gördüğümüz türler ama yağmurda gözlemek bu sefer programdan sonra çok anlamlı oldu.
1: Benim yağmurla ilgili bir teorim var. Normalde görünmeyen türler yağmurlu havalarda çok daha fazla gözüküyor şehirde. Çünkü bence insan ortadan kalkıyor ve onun getirdiği rahatlıkla kuşlar daha bir rahat oluyorlar. Onun için ben herkese yağmurlu havada dışarı çıkmayı öneriyorum. Mesela çayır gibi top sahalarında, parklarda veya ona benzeyen çayırsı alanlarda küçük gümüş martılar, çayır incir kuşları, bazı ispinoz türleri çok daha bulunmayan yerlerde yaygın bir şekilde dolaşmaya başlıyorlar. Biraz da yağmurla boğulan bir hayvanlar var. Onlar da solucanlar. Tamamen suya doyduğu zaman toprak nefes almak için, oksijen aramak için yukarı çıkıyorlar. O zaman da kara tavuk, tarla ardıcı gibi türler bundan faydalanıyorlar. Gene gümüş martı, karabaş martı solucanlarla faydalanıyor. Yani herkese öneririm çok yağmurlu havada bile iyi bir şemsiye yağmurluk alıp, iyi bir bot alıp dışarıya çıkmayı. Çünkü gerçekten kuşlar daha fazla olabilir.
0: Evet, ben de çok keyif aldım ya. İnsan olmadığı için de çıktım ve sadece ben ve kuşlar vardı ve bayağı bir gün önce güneşli havada binlerce insanın olduğu yerde aslında. O yüzden ben de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu hafta yine sıra dışı bir konuyla karşınızdayız. Adı üstünde sıra dışı avlananları konuşacağız bu hafta. Avını dikenlere asandan, ışık hızında dalış yapanlara, taşla yumurta kırandan, uçurumdan av düşürenlere kadar akıl almaz hikayeler olacak bugün programımızda. Doğada hayatta kalmak bir tür strateji oyunu aslında. Bazı kuşlar da bu oyunun ustası diyerek topu hemen Kerem'e atmak istiyorum. Avlanma yöntemi en tuhaf olan kuş sence hangisi ve neden?
1: Düşündüğümüz bazı türler vardı ama şimdi yağmurda konuşunca hemen daha ilginç bir tane türü söyleyeceğim. Kara tavuk çok ilginç bir hayvan. Kara tavuk işte bir kumru boyunda serçeden büyük, güvercinden küçük bir ötücü kuş. Bülbül gibi çok kaliteli, çok güzel bir ötüşü var. Kara tavuğun adı biraz talihsizce. Tavukla ilgisi yok yani. Yerleri eşeliyor ama yağmurlu havalarda çıkınca şöyle bir özelliği var kara tavuğun. Yeri dinliyor ve yerin altında hareket eden

0: solucanları duyabiliyor. Yani bizim duyamadığımız bir frekans bu. Bizim kulağımız kaç hertz kadar, düşük hertz kadar duyabiliyor. 40-50 falan gibi bir şey olması lazımdı. Bu daha da düşük şeyleri duyabiliyor kulağda. Ve bunu duyduğu için de solucanların nerede, ne zaman çıkacağını anlıyor. Toprağı kazıyor ve solucanı buluyor. Yani solucanı görmeden yakalamayı öğrenmiş. Mesela bu çok ilginç bir özellik bence. Yağmurlu havalarda da şehirde tanık olabileceğimiz bir özellik. Bence kara tavuk listenin başında.
1: Bunu nasıl keşfetmişler peki? Ben de merak ettim sen anlatırken. Ya da böyle şey yapmıyor değil mi? Yani değişik bir yani dinlediğine dair bir gözlemimiz olmuyor orada. Hani normal aslında kara tavuğu görüyoruz ve aslında dinleyerek o solucanı buluyor.
0: Kara tavuğu gördüğümüzde kafasını sağa veya sola yasladığını görüyorsun. Kulağını oraya
1: Ha.
0: doğru yönlendirdiğini görüyorsun.
1: Onu merak ediyordum.
0: Evet. Yani onu gerçekten yaşayabiliyor. Yani bunu bilgiye vakıf olduktan sonra kara tavuk izlerken yağmurlu havada, aa evet bu yerin dibini dinliyor diyebilirsin.
1: Çok güzel. O zaman küçük bir kasap olan kuşu sormak istiyorum. Öyle diyoruz galiba kızıl sırtlı örümcek kuşuna. Nasıl avlanır kızıl sırtlı örümcek kuşu?
0: Örümcek kuşları çok ilginç bir familya. Şehirde görmesi de çok kolay. Özellikle Eylül ayında bütün şehir parklarında böyle çalı ve ağaçların tepesinde oturuyor. Bir de cesur bir kuş. Böyle kocabaş diyorlar belli bölgelerde Karadeniz kıyısında. Gerçekten büyük bir başı var. İyi gözleri var. İyi görüyor. Sağa sola da bakıyor. Hani atmaca Kerkeniz Doğan beni alır gibi bir korkusu da yok. Ortalıkta dolaşıyor. Bu cesaretinin destekleyen bir özellik de kalın ve kancalı bir gagasının olması ve bu nedenle büyük hayvanları yakalayabilip yemesi. Genellikle böcekle besleniyor ama gene büyük böcekler. Hani bu yer kara fatmaları vardır, doğal türler. Mesela menekşe kara fatma çok popüler bir böcektir. İstanbul'da da gözükür. Karadeniz kıyısında diğer illerde de görülebilir. Bunları yakalıyor ama bazen büyük kertenkeleleri de yakalıyor. Yavru kuşları yakalıyor. O zaman kasap kuşu sıfatını zaten ismini gösteriyor. Özelliklerini gösteriyor. Ne yapıyor o hayvanı yemek için? Doğan bir atmaca, bir şahin gibi kancalı tırnaklı bir ayağı yok. Yani onu tutabilecek bir ayağı, güçlü bir ayağı çok yok. Onun için yakaladığı avını mesela kertenkeleyi bir böğürtlen çalısına getirip böğürtlen dalındaki bir dikene saplıyor kafadan. Yani gerçekten kasap gibi. Kasaplar nasıl kancaya karkası asarlar ve sonra işte hayvanı gövdesinden gerekli kısımlarından parçaları çıkarıp onları hazırlarlar müşterilere. Onun gibi o da böyle bir kancaya asar gibi dikene sokuyor. Kertenkele gibi bir avını. Ve sonra oradan lime lime parçalayarak etini çıkarıp kendisi yiyorsa kendisi yiyor. Yavrusunu besliyor. Bu şekilde parçalıyor. Bunu bazen şehir içinde de görebiliriz. Ben bir tatil köyünde bir palmiye dikeninde görmüştüm. Büyük örümcek kuşunu. Yine aynı tatil köyünde yuvalayan floryaların yavrularını yakalamış. Oraya da teker teker asmış. Onları parçalayıp yavrusunu besliyordu. Çok ilginç bir beslenme tarzı, evet.
1: Hiç görmedim ama fotoğraflarını gördüm. İnanamıyorum. Kızıl sırtlı örümcek kuşu gerçekten sıra dışı avlanan bir kuş. Sen Doğan dedin. O yüzden direkt Gökdoğan'ı sormak istiyorum. Çünkü hızın havadaki sembolü diyoruz Gökdoğan'a. Bu kuşu bu kadar hızlı yapan şey ne ve nasıl avlanıyor? Biraz kancalı tırnak dedin demin. Tırnaklı ayak.
0: Evet, burada da Gökdoğan da çok ilginç. Genelde mesela bir atmacayı, bir şahini düşündüğümüzde pike yapar, işte avına yaklaşır, sonra kuyruğunu ve kanatlarını açıp fren yapar havada, pençelerini öne doğru atar ve avını yakalar. Şahin ve kartalsa onu tutar, bir yere götürür. Mesela Kerkeniz gibi ya da Delice Doğan gibi yakalar onu havada. Yakaladıktan sonra boynunu kırarak havadayken öldürür. Taşıma sırasında kuş oynamasın diye. Daha sonra onu parçala. Yani böyle bir pençeyle yakalama hareketi var. Yani böyle bir paketleme hareketi var. Ama Gökdoğan ilk saldırısında bunu yapmıyor. Onun çok ilginç bir özelliği var. Çok hızlı dalıyor kuşa. Yani kendisi çarpsa kendisi de ölebilir belki. Küçük bir tırnak hareketiyle hayvanı yarıyor. Yani arka tırnağını uzatıyor ve o tırnak böyle bir celladın şeyi gibi, kaması gibi böyle bir kılıcı gibi bir anda kuşun gövdesini yarıyor ve parçalıyor. Bazen Gökdoğan kendi alanını savunmak için kendisinden çok daha büyük hayvanları, kuzgunu, şahinleri, hatta kartalları kovalıyor. O sırada da dalıp, arkadan dalıp, anda tırnağıyla hayvanın kafatasını çizebiliyor ve patlatabiliyor. Yani böyle kaya kartalını bile öldürdüğü belgelenmiş Gökdoğan'ın. Daha sonra havada yaptığı için bu işi şöyle bir tur yapıp, o parçaladığı ölmekte olan hayvanı gidip pençesiyle topluyor, alıyor havada. Sonra da yemeğe götürüyor. Yani iki hamle de yapıyor. Birincisi darbe, ikincisi ise onu yakalama. Çok ilginç o. Ben ona çok tanık olamadım. Güvercin yakalamış halde gördüm ama gerçekten bu çok hızlı dalıp o anda kuşu dağıttığını ve kuşun havada işte tüylerin uçtuğu anı hiç görmedim. Belgesellerde gördüm. Hani yıllardır şehirde gökdoğanlara bakıyorum. Senle de son buluşmamızda o gökdoğanlardan bahsediyorduk. Nerede gördüğümü anlatıyordum, hangi camide. Maalesef göremedim ben de ama başka insanlara nasip olmuştur.
1: Şehirde bu davranışı yapmıyor olabilir mi?
0: Yok, kesinlikle yapıyor.
1: Biraz sessiz avcılardan bahsetmek de istiyorum, sana sormak istiyorum. Peçeli baykuş, tamamen karanlıkta sadece sesle av bulabildiğini biliyoruz. Çok sessiz bir uçuşu var. Hatta ben de bir kere şahit olmuştum. Vakit geçirdiğim bir yerde böyle 2 dakika sonra tepemden uçmuştu. Yukarıya bakmamışım ama anlam veremiyordum. Bahsetmiştim bir programda. Nasıl avlanıyor bu kuş?
0: Sessiz avlanmanın iki şeyi var. Bir tanesi, tüylerinde çok ilginç modifikasyonlar var. Sessiz uçabilmek için sert bir malzeme olan keratini iyice yumuşatmışlar. Baykuş tüyleri, kanat tüyleri de gövde tüyleri gibi yumuşacıktır. Tabii bu uçmayı bir tık zorlaştırıyor. Çünkü bükülen bir kanatla uçmak, sert böyle bir bıçak gibi duran kanatla uçmaktan daha zor. Ama geniş kanatları olduğu için gene büyük bir sıkıntı değil. İkincisi, kanatların ön taraflarında ve kenarlarında küçük tırtıklar var. Bunlar böyle kanat tüyü bulunduğunda bazen fark edilir. Onlar da kanadı havada aşağı doğru çırparken hava akımlarından dolayı ıslıksa o seslerin, rüzgar seslerinin olmasını engelliyor. Bir şekilde bir susturucu gibi bir şey yani kanatlarında. Bir de baykuşların çok ilginç bir özelliği var. Baykuşun kafasına önden baktığında bir kulağı yukarıda, bir kulağı aşağıda. Yani böyle asimetrik bir kulak yapıları var. Bu da çok basit bir nedenden dolayı. Mesela bizim bir ses geldiği zaman kuşun tam karşımızda mı, önümüzdeki ağacın tepesinde mi, arkamızda mı olduğumuzu ilk seferde anlamamız mümkün değil. Bunu hep böyle göz yardımıyla, tecrübe yardımıyla tamamlıyoruz. Ama aslında teknik olarak biz sesin nereden geldiğini anlamıyoruz. Çünkü İki tarafta iki tane kulağımız var. Baykuşta iki tane kulağın asimetrik yapısı, bir aşağıda bir yukarıda olduğu için mesela yerde bir fare yürüdüğünde bu farenin hemen önünde mi, yoksa 10 metre ileride mi ya da 30 metre ileride mi yerdeki kuru yaprakları hışırdattığını anlayabiliyor. Böylece çok nokta atışı sesli konusunda çok daha kesin karar veriyor ve avını daha iyi buluyor. Belki de en ilginç teknolojik avantaj bu baykuşlarda. Yani sessiz kanatlar ve farenin sesini duyduktan sonra onun tam olarak nerede olduğunu noktasal olarak tespit edebilecek bir kulak yapısı.
1: Tüm baykuşlarda var mı bu özellik?
0: Bilmiyorum, galiba çoğunda var diye biliyorum. Emin değilim.
1: Başka bir kuşta var mı bildiğin?
0: Yok.
1: Bir sakallı akbabayı da sormak istiyorum. O da avını yükseğe taşıyıp aşağı bırakarak avlanan bir kuş. Bu avlanma tekniğini nasıl geliştirmiş olabilir? Bu davranış tüm bireylerde gözlenen bir şey mi ya da başka bir kuşta? Gerçi bahsettik biraz ama.
0: Ya sakallı akbaba ilginç bir şey. Şehirlerimizde olmaz demeyin. Bazı büyük şehirlerin çöplüklerine geliyor. Çünkü sakallı akbabanın İspanyolcası kemik kıran kuşu. Gerçekten kemik kırıyor. Uyluk kemiğiyle besleniyor. Uyluk kemiğinin iliğiyle özellikle besleniyor. İlik gerçekten çok besleyici bir şey. Biz kemiği vücudun sert ve işe yaramaz kısmı olarak görüyoruz. Ama aslında kemiğin içinde çok ciddi beseni var. Eskiden Orta Çağ'da bildiğim kadarıyla Avrupa'da da mahpuslara hapishanedeki aşçılar kemik suyu hazırlıyorlarmış. Ya et vermemek için, ekonomi yapmak için sadece kemik suyuyla besliyorlarmış. Sakallı akbaba tamamen bununla besleniyor. Ben bazen inanamıyorum o koca kuş nasıl hayatta kalıyor diye. Kemiği bulduğu zaman yukarı bir yere gidiyor. Yani mesela ölmüş bir hayvandan olabilir, bir mezbaha atığı olabilir ya da mesela yaralanmış bir köyün çevresinde kesilmiş bir hayvanın atıkları olabilir. Bu kemiği alıyor. Ondan sonra kayalık bir yere gidiyor. Yukarıdan 300-500 metreden bırakıyor. Hani kalın bir uyluk kemiğinin çok sert olduğunu, elle kıramayacağınızı hayal edebilirsiniz. Hatta iyi beslenmiş bir köy tavuğunun kemiğini bile elle kıramıyorsunuz. Yani insan kıramaz. Uyluk kemiğini nasıl kıracağız? O da böyle bu yöntemi bulmuş. Kırdıktan sonra parçalara ayırıyor. O parçaları sonra lık diye yutuyor. Bazen kemiğin bir kısmı ağzından dışarı çıkıyor ama diğer kısmı midenin içine girmiş oluyor ve sindirim başlıyor. İnanılmaz yüksek asidite içeren mide sıvılarıyla kemiği parçalıyor. İçindeki besin maddelerini alıyor. Kalsiyumun fazla kalsiyumu da dışkısıyla ve bilmiyorum başka yöntemlerle vücuttan bir şekilde atıyor. Hani böylece aşırı kalsiyum da almamış oluyor. Böyle çok ilginç bir beslenme tarzı var hayvanın.
1: Kaya kartalı da zaman zaman büyük memelileri uçurumdan aşağı düşürerek avlanabiliyor, değil mi? Biraz ondan da bahsedelim istersen.
0: Kaya kartalı da aslında sakallı akbaba da yapıyor. Mesela küçük bir dağ keçisi yavrusu gördüğünde Ona yaklaşık kanat vurup onu öldüremiyor. Onu yakalayıp oradan alamıyor belki kaya yamacından ya da çıkıntısından. Keçiler de çok usta tırmanıcıdır. Neredeyse 90 derece dikime yüzeyde bile tırmanır. Ona rağmen kanat vurup onu düşmeye yani ittiriyor aşağı doğru öyle diyeyim. Kaya Kartalı da bunu yapıyor. Bir de Kaya Kartalı Sakallak Baba'nın dışında kemik dışında yani canlı hayvanla da besleniyor ve kaplumbağalarla beslenmeyi çok seviyor. Kara kaplumbağaları da kolay kırılamayan bir obje. Sakallak Baba bunu yapmıyor ama Kaya Kartalı çok sık tosbağaları, kaplumbağaları alıp yukarıdan kayalık bir yamacı bırakarak kırıp etine ulaşıyor. O da aynı şeyi yapabiliyor. Bu şekilde besleniyor yani. Bunlar da çok ilginç beslenme tarzları, evet.
1: Bir risk var mı Kerem? Yani Çengel Boynuzlu Dağ keçisini alıyor mesela Kaya Kartalı. Orada hani herhangi bir risk oluşuyor mu Kartal için? Hani belki de öbürü ona saldıracak.
0: Bence bütün hayvanlar da çok risk alarak yaşıyorlar. Günlük hayatta bizim kadar şey değiller. Risksiz yaşayan canlılar değiller. Ben bazen belgesellerde inanamıyorum yani. Bu hayvan niye bununla uğraşıyor? Güzel küçük bir tavşan bulsun onu yakalasın yesin diye ama işte doğa öyle bir şey değil. Yani belki 5 gün sonra kar gelecek ve 10 gün yemek yiyemeyecek. Orada yemek zorunda hayvan. Evet, büyük riskler alıyorlar. Aslanlar falan da bir riskler alıyorlar biliyorsun yani. Hava giriyorlar ama bir kısmı bir yaralanıyor. Ondan sonra boynuz yiyor. Gergedanı boynuz karnına giriyor hayvanın. Ölüyor yani. Zürafadan tekme yiyor filan. Hayvanlar çok risk alıyorlar.
1: Peki günlük şehir hayatında sık sık karşımıza çıkan işte güvercin, martı, yelkovan gibi kuşlarda sıra dışı avlanma özellikleri var mı?
0: Kaya güvercini yani bizim bildiğimiz evcil güvercinin avlanma özelliğinden bahsedeyim. Çünkü o çok ilginç taraftan. Aslında kaya güvercini olarak yabani bir türmüş. Daha sonra evcilleşmiş. Sonra tekrar yabanileşmiş. Böyle ilginç bir bu hayvanın bir soy geçmişi var. Ama şehirde yaşıyor artık. Kaya güvercinlerde dağlarda, kayalarda ve deniz kenarlarında yaşıyorlar. Bir özelliklerini iki türde, iki grupta kaybetmemiş. O da deniz kıyısına gidip sahilde tohum aramak. Neden? Çünkü yağmurlar ve fırtınalardan sonra ve derelerin denizlere taşımasıyla aslında bir sürü yiyebilecekleri küçük tohumlar denize gidiyor. Sonra bu denizdeki tohumlar dalgalarla kıyıya vuruyorlar, sahile geliyorlar. Bizim göremediğimiz gibi bir şey. Belki biraz böyle bulanık olduğu zaman sahilde şnorkel yaptığımızda hemen böyle suyun altında, dalgaların altında böyle bir kirlilik göle hayal edebilirsiniz. İşte yosunlar, bazen çerçöp, işte pislik, kirlilik. Bunların içinde de o tohumlardan oluyor. Yani aslında deniz ve dalgalar her gün tonlarca tohumu karaya atıyor. Bizim güvercinler bunu unutmamışlar. Hala İstanbul'da da yapay da olsa, doğal da olsa mesela Küçükçekmece, Büyükçekmece sahilleri, bazı limanların kenarlarında olmuş küçük kumluklar, ondan sonra kanalizasyon ağızlarındaki yerler. Burada küçük tohumlar olduğunu biliyorlar ve gidip o tohumlarla besleniyorlar. Onları arıyorlar, onları yiyorlar. Bence bu çok ilginç bir şey. Yani dalgaların getirdiği tohumları aramak, bulmak, bunu unutmamak çok hoş bir beslenme taktiği. Kara tavuk sesini Enes Kasaboğlu Konya'da, Gökdoğan'da Mehmet Kıran Çanakkale'de, Betül Baykuşu Akif Bayar Samsun'da, Kaya Kartalını Jared Wynn Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kaya Güvercin'de Mehmet Baran Ankara'da kaydettiler ve eBird'ün Görsel İşitsel Kütüphanesi Macaulay Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
1: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bu hafta sıra dışı avlananları konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
0: Hepinize bol kuşlu günler dileriz.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz.
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
1: Merhabalar. Sofrada yeşillikler deyince sağlık katıyor, neşe katıyor, güzellik katıyor. Salata gibi yenilebilen ama aynı zamanda pişirilebilen yeşilliklerden bahsediyoruz. İster salata yeşillikleri olsun, isterse de dağdan kırlardan toplanmış otlar olsun. Şimdi marullu kuzu kapama ve marullu zeytinyağlı bezelye tarifi zaten vermiştik. Çok hoş bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı süresince İrlanda Dublin'deydim. Ve orada Dublin Gastronomi Sempozyumu yapılıyor. Bu yıl 8.'si yapıldı. Ben de bu sempozyuma 4 hatta 5 kere katıldım. Üçünde bilfiil, bir tanesi pandemi dönemine denk gelmişti online. 2 yılda bir olan bir toplantı. Bu senede Türkiye'den başka katılımcılar da vardı. Fakat hoş bir tesadüf şöyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Betül Öztürk İzmir mutfağını anlattı. İzmir mutfağının da göçlerle, farklı gruplarla nasıl oluştuğunu, nasıl farklılaştığına özellikle vurgu yaptı. Örnek verdiği yemeklerden birisi de Levanten mutfağında olan marullu ve etli bir yemekti. Şimdi çorba ile yahni arası bir yemek. Fakat ondan sonra ne oldu dersiniz? Hemen arkasından öğle yemeğinde marullu çorba vardı. Marullu ve bezelyeli. Tam da benim aklımdan geçirdiğim marullu zeytinyağlı bezelye tarifi gibi. Evet, son derece ilginç. İrlanda'nın her yerinden yeşillik fışkırıyor. Gerçekten de yemyeşil bir çorbaydı. Marul ve bezelyeyi bir araya getirmiş. Yani marullu kuzu kapama yemeğinin suyunu sanki şöyle bir çekmiş gibi bol bezelye ile son derece yemyeşil bir yemek ya da zeytinyağlı marullu bezelye yemeğini makineden çekmişsiniz, çorba haline getirmişsiniz gibi. Tam tarifini almadım ama et suyu da konulabilir, tavuk suyu da konulabilir, sebze suyu da, aslında hiçbirine gerek yok. Marullu bezelyeyi birlikte pişirin, bol sarımsakla, taze otlarla ve ondan sonra makineden geçirin, çorba olarak sofraya gelsin. Şimdi çorba deyince orada bir durmak lazım. Çünkü bütün Avrupa'da özellikle böyle yeşilliğiyle bilinen İngiltere olsun, İrlanda olsun, İsviçre olsun, İsviçre'de dağ taş her yer yemyeşil, son derece sık karşımıza çıkan bir çorba var. O da nedir? Isırgan çorbası. Evet, ısırgan çorbasını biz ısırganı börek karışımlarında yiyoruz. Isırganlı gözleme yapabiliyoruz. Isırganlı lorlu börek yapabiliyoruz. Ama çorba olarak pek karşımıza çıkmıyor. Fakat benim size bir önerim var. Kuru fasulye yemeğini salçasız ve domatessiz olarak öyle pişirin. Ama baharat kullanabilirsiniz. Özellikle de tane kişniş çok yakışıyor. Bu da bir İtalyan usulü tarif. Kuru fasulyeyi tamamen etsiz olarak, salçasız ve domatessiz olarak bembeyaz bol soğanlı pişireceksiniz. Tam ateşten almadan önce, iyice de hermenlendiği zaman avuç avuç, kucak kucak ayıklanmış ısırgan katacaksınız. Isırgan da birlikte şöyle bir 10-15 dakika pişecek. Harika bir yemek, bir deneyin derim. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak, sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli, sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'nin giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 8. sınıf öğrencileri sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini e-okul üzerinden öğrenebiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise bugünden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebep nedeniyle farklı ilde sınava girmek isteyenlerin ise 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle okullar 12 Haziran Cuma günü tatil olacak. 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a ertelendi. 26 Temmuz'daki akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı 2 Ağustos'a, 2 Ağustos'taki yüksek öğretim kurumları yabancı dil sınavı da 9 Ağustos'a ertelendi. Daha önce zirve nedeniyle Ankara'da kamu personelinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacağı da açıklanmıştı. Tokat'ta Kelkit Çayı'na düşen iki genci arama çalışması sürüyor. Akraba olan 4 genç 28 Mayıs'ta çay kenarında skuterla öz çekim yaparken suya düştü. Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarıldı. 22 yaşındaki İlker Parlak'la 26 yaşındaki Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarına AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 200 personel katılıyor. İki gencin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda arama yapıyor. CHP'deki gelişmelerle devam edelim. Dün CHP açısından tarihi günlerden biri yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde A takımını belirledi. MYK ilk toplantısını yaptı. Grup başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Özel akşamsa parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kurultay için 804 delegenin noter yoluyla ıslak imza verdiğini söyledi.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özen, olağanüstü kurultayı için 804 delegenin noter yoluyla ıslak imza verdiğini açıkladı. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz dedi. Özen, Yargıtay'a yapılan iptal başvurusu kesinleşmeden olağanüstü kurultayın toplanamayacağı yorumlarına da yanıt verdi. Yargıtay'daki başvuruyu çeksin, karar kesinleşir. Bin yolu var, önemli olan niyet olsun dedi. Özen, mecliste parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'yla bir orta yol bulunması için şimdiye kadar müzakere kanalının hiç açılmadığını söyledi. Yeni parti kurulacak mı sorusunu yanıtladı.
4: Yeni parti olmalı. Bu felaket senaryosu için. En kötü senaryoda kullanırız diye bir başka ikinci parti hazır etmek olabilir. CHP'yi bırakıp partiye geçiyoruz diye bir kararlılığımız yok.
3: Özel, hakkında hazırlanan ve meclise gönderilen fezlekeler doğrultusunda dokunulmazların kaldırılması endişesi taşımadığını da ifade etti. Yıllardır meclisteyim, dokunulmazlık hep konuşulur dedi. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına üzüldüğünü belirterek, 15 Temmuz gecesi ne yaptığımızı herkes biliyor ifadesini kullandı.
2: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananlarla ilgili konuştu. Siyaset mahkeme kararlarıyla dizayn edilmemeli dedi.
5: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Sandığın çözeceği meseleleri başka yollarla çözmeye çalışmak Türkiye'ye sadece yeni krizler üretir. Bir kez daha ve tekrar ediyorum ki bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
2: AK Parti'de 4 ilde değişim gerçekleşti. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanları ve yönetimler değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir ifadesine yer verildi. Yeni il başkanları ve yönetimlerin kısa süre içinde göreve başlayacağı belirtildi. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım tekrar ifade verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin oy karşılığında iki çocuğunun belediyelerde işe girmesini istediğini söyledi.
6: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, bir kez daha Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcı karşısında ifade veren Yalım, Özgür Özel'e destek olmak için yaklaşık 40 ile gittiğini, 700 delege ile telefon görüşmesi yaparak desteklerini istediğini söyledi. Yalım, 115 delegeden de imza topladığını belirtti. Yalım, kongre çalışmaları için Özgür Özel'e 1 milyon lira verdiğini, bu parayı ise tutuklu Demirhan Gözaçan'a teslim ettiğini söyledi. Etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım, Kahramanmaraş'taki bir delegenin Özgür Özel'e oy vermesi karşılığında iki çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe girmesini istediğini, kendisinin bunu parti yetkililerine ilettiğini anlattı. Bu talebin neticesini ise bilmediğini belirtti. Yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegelerin banka hesap hareketleri incelenecek. Delegeler gibi delegelerin birinci derece yakınlarının da masak raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları mercek altına alınacak. Talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultay mutlak butlan karar nedeniyle iptal edilmişti.
0: NTV Radyo.
2: Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Orta Doğu'daki savaşta ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken gerilim tırmanıyor. İran, Amerika'nın saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini bir kez daha hedef aldı. ABD ordusu, İran'ın Kuveyt'e İHA ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıların önlendiğini aktarmıştı. Ancak Kuveyt, o saldırılarda bir kişinin öldüğünü, sivil altyapının da zarar gördüğünü duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump hiçbir ulusal güvenlik deneyimi olmayan bir destekçisini Ulusal İstihbarat Direktör Vekili olarak atadı. Göreve getirilen Federal Konut Finansmanı Ajansı Başkanı William Palt, Trump'a sadakatiyle dikkat çekiyor. 38 yaşındaki Palt, ABD'nin 18 ayrı istihbarat kurumunun yöneticisi olacak. Trilyon dolarlık mortgage fonlarını yöneten Palt, Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ile Amerika'yı siber saldırılara karşı savunan Ulusal Güvenlik Ajansı'nı da denetleyecek. Atama kararı muhaliflerin tepkisini çekti. Demokratlar, Palt'ın Trump'ın rakiplerini sahte belgelerle suçlayan ve başkanın müttefiklerini denetleyenleri görevden alan partizan bir tetikçi olduğunu savunuyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik ağır Rus saldırılarının ardından Ukrayna'nın karşı saldırıları geldi. Rusya'nın St. Petersburg kenti drone saldırılarının hedefi oldu. Ayrıntıları Kiev'den gazeteci Deniz Berktay anlattı.
7: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bu konuda açıklama yaptı ve Ukrayna'nın bir taraftan Rusya'nın Tambov kentinde bulunan büyük bir fabrikayı, bir silah fabrikasını vurduğunu, diğer taraftansa Ukrayna İHA'larının Rusya'nın ikinci büyük kenti olan ve Baltık Denizi kıyısında Rusya'nın batıya açılan penceresi durumunda olan St. Petersburg limanını, buradaki petrol tesislerini vurduğunu ifade etti Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski. Zelenski'nin açıklamasında aynı zamanda St. Petersburg'un açıklarında bulunan Kronstadt Adası'nın da Ukrayna İHA'ları tarafından vurulduğu ifade edildi. Eğer bu doğruysa Kronstadt Adası Rus Baltık filosunun ana üssü durumunda, St. Petersburg'un hemen açıklarında bulunuyor. Tabii böyle bir durumda ve ayrıca St. Petersburg'un vurulmasının bir önemli nedeni de tabii St. Petersburg'un birincil önemi Rusya'nın başlıca ithalat ihracat limanı olması ve Rus petrolünün dünyaya açıldığı en önemli liman olması. Ve tabii Rusya şu anda biraz da İran Savaşı'ndan yararlanarak petrol ihracatını artırmış durumda. Rus petrolüne yönelik ambargo aşama aşama kaldırılıyor. Petrol fiyatlarının artması Rusya'nın işine yarıyor. Dolayısıyla bir taraftan bu açıdan St. Petersburg'un önemi var. Diğer taraftansa Ukraynalı yetkililerin de ifade ettiği üzere bugün St. Petersburg'da bir ekonomik forum başlıyor ve Putin bu foruma başkanlık ediyor. Dolayısıyla tam da bugün sabah erken saatlerde St. Petersburg'un Ukrayna İHA'ları tarafından vurulmasının aynı zamanda bu formu da sabote etme niteliği taşıdığı öne sürülüyor. Şunu söyleyebiliriz, Ukrayna İHA'ları Ukrayna son dönemlerde İHA üretimini epey artırmış durumda ve Rusya'nın çeşitli petrol tesislerini vurarak Rusya'ya önemli zararlar veriyor. Rusya da diğer taraftan Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını epey artırdı. Dolayısıyla şimdi Ukrayna İHA'larının St. Petersburg'a yönelik bu operasyonu sonrasında Rusya'nın da önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yeni bir hava saldırısı düzenlemesi bekleniyor.
0: NTV Radyo.
2: Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar kalp yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz hafta Muğla'nın Bodrum ilçesinde hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında görev alan Muhtar aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmıştı. Gümüşhane'den kadın cinayeti haberi geldi. 26 yaşındaki Arzu Pekin eşi tarafından katledildi.
8: Eşinin saldırısına uğradı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 26 yaşındaki Arzu Pekin cinayet kurbanı oldu. Arzu ve Halis Pekin çifti Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşıyordu. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Halis Pekin eşine odunla saldırdı. Evden yükselen sesleri duyan komşuları jandarmaya ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 26 yaşındaki Arzu Pekin'i ağır yaralı halde buldular. Hastaneye kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamyoneti Gümüşhane-Trabzon yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Halis Pekin'i arama çalışmaları sürüyor.
2: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bakanlık Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili Elif Esen'in 5 Mayıs tarihli sonra önergesine yanıt verdi. Cevapta usulsüz randevu satışı iddiaları üzerine reklam kurulu tarafından 7 farklı şirket hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddialarını inceliyor. Bu işlemlerde şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvuruların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na iletildiği kaydedildi. Schengen vizesi sorunu büyüyor. Son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Konuyla ilgili hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekti.
9: Sanatçılar, sporcular, öğrenciler, son yıllarda geçerli bir neden gösterilmeden vize başvurusu reddedilen on binlerce kişi var.
10: Benim üniversite adım yanlış yazılıyor, bilgilendirilmiyorum. Doğal olarak ben de şu soruyu soruyorum. Yanlış kişiye mi vize mi gönderdiniz, yanlış kişiyi mi reddettiniz? Fakat bunların hiçbirine cevap alamıyoruz.
11: Ben daha gidemeden bile 300 bin TL masraf yapabilen bir öğrenciysem benim ekonomik durumum nasıl yetersiz olacak?
9: Avrupa Birliği hukuku uzmanı avukat Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu bir girişimde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu Ursula von der Leyen'e ihtar çekti. Sarı İbrahimoğlu'na göre Avrupa Parlamentosu'ndaki ilgili komisyonun 2011'deki kararı yürürlüğe konmuyor.
12: 2011 yılında Parlamento Direksiyon Komisyonu'nda 28 üyenin oylamasıyla vizenin, Türkiye'ye uygulanan vizenin kaldırılmasını ben kabul ettirdim zaten. Karar var elimde. Avrupa Birliği Anlaşması'nın 17. maddesine göre Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın Leyen'in görevi Avrupa Birliği anlaşmalarının gardiyanı durumundadır. Yani bu anlaşmaların doğru biçimde uygulanmasını özellikle sağlaması gereken kişidir.
9: İhtar çekilmesinin ardından Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf inceleme başlattı.
12: Avrupa Adalet Divanı'nın masakı olan Olaf'tan gelen bir yazı vardı. Şimdi işin ilginç tarafı, Olaf'a ben başvuruda bulunmadım Baran Bey. Ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve ilgili bütün birim başkanlarına ben bu yazıyı gönderdim. Demek ki Avrupa Birliği'nin içinde de birileri bu duruma isyan etmiş ve bunu Olaf'a göndermiş.
9: Selim Sarı İbrahimoğlu, Olaf'tan çıkacak karara göre dava açmaya hazırlanıyor.
2: Amerikalı şarkıcı Kanye West'in İstanbul konseri taksicilere yönelik iddialar nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksici kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı, yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
13: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
6: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
14: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
15: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan yani yaptırım yapılır. Ceza uygulanır.
16: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. Onlar taksici değil.
17: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
18: Ya olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
6: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
17: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu, taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin, taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var, WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
2: Hayalet Ağa denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dev bir hayalet ağa çıkarıldı.
19: Çok sayıda deniz canlısının ölümüne neden oldu. Marmara Denizi'nden 15 bin metrekare yani Çamlıca Kulesi büyüklüğünde hayalet ağa çıkarıldı.
20: Taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da onları dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
19: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 10 ay önce Mavi Atlas uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden denizde karşılaştıkları hayalet ağları ihbar ediyor. O ihbarlardan biri üzerine ekipler Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında harekete geçti. 4 gün boyunca 6 noktada dalış gerçekleştirildi. Denizden boyu Çamlıca Kulesi kadar olan yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Hayalet Ağa'da uzun süre kalan çok sayıda canlının öldüğü tespit edildi. Birçoğu da kurtarıldı.
20: Ağanın bir ucunun tarafında ıstakoz yengeç dediğimiz bir yengeç vardı. Onu oradan ağdan kurtardığımızda fark ettim ki çok küçük bir canlı, şu kadar bir canlıydı ve bacağına yavrusu tutulmuştu. Yani biz aslında belki de bir aileyi suyun altında ölümden kurtardığımızda bir süreç var.
19: Çalışmayla birlikte hem deniz canlılarının yaşam alanları temizlendi hem de ağların yıllarca sürebilecek avcılık etkisinin önüne geçildi.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: ...2002 yılından bu yana TÜİK, Avrupa İstatistik Standartları çerçevesinde hane halkı tüketim harcaması anketlerini yıllık bazda paylaşıyor. Dün yayınlanan en son güncel hane halkı tüketim harcaması elbette geçtiğimiz yıla 2025'e ait bulguları içeriyor. 2026 yılına ait bulgular önümüzdeki senenin Mayıs ayında yayınlanacak. TÜİK zaten bültenin sonunda bunu da açıkça ve kesinlikle not ediyor. Tabii bu açıklık ve kesinlik olmakla beraber mesela bugün açıklanması beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin aslında Cuma'ya ertelendiğini de bir dipnot olarak ifade edelim. Tabii istatistiklerin doğruluğu kadar zamanlaması da çok önemli. Bunu da bir dipnot olarak bir tarafa yazmakta fayda var. Şimdi gelelim hane halkı tüketim harcamasına. Hane halkı bütçesinden ilk önce spotla başlayalım. Bu çalışma çerçevesinde hane halkı bütçesinden Türkiye'de en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ekonominin bazı temel kurallarının geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela gelir düzeyi düşük hanelerde vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerine, gıda başta olmak üzere, konut ve kira başta olmak üzere bütçelerinden daha fazla bir pay ayırmak durumunda kalıyorlar. Daha görece varsıl ailelerde bu miktar olarak artıyor ama oransal olarak düşüyor. Şimdi bu istatistikte elbette neler var? Şöyle bir göz atalım. Sonra bulgularla ilgili önemli noktaları paylaşalım. Bir kere 13 kategoride harcama türleri sınıflandırılmış. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim, eğlence, spor ve kültür, eğitim hizmetleri, lokantalar ve konaklama hizmetleri, sigorta ve finansal hizmetler ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler. Bunları tek tek saymamızın bir başka nedeni de kişisel olarak eğer bütçe tutmak veya kendi mali durumumuzu izlemek istiyorsak belki bu tür bir kategoriyi, bu tür bir sınıflandırmayı biz de kullanabiliriz. Sonra gelire göre sıralı %20'lik gruplar üzerinden durum ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere milli gelir dağılımında nüfus 5 adet %20'lik paylara, gruplara bölünerek en düşük %20, yani milli gelirden en düşük payı olan %20, sonra yukarıya doğru en yüksek payı alan %20'ye kadar bu arada bir klasmana tabi tutuluyor. Bu da çok önemli. Hane halkı büyüklüğüne bakılıyor, hane halkı tipine bakılıyor. Tek kişilik hane halkından en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkına, çekirdek aile bulunmayan yani anne baba ve çocuk, birden fazla kişiden oluşan hane halkına kadar değişik klasmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Mesela tek kişilik hane halkının kiraya daha fazla oransal olarak para ayırdığı ortaya çıkmış oluyor. Temel gelir kaynağına bakılıyor. Maaş, ücret ve yevmiye geliri olanlar var. Müteşebbis geliri elde edenler var. Gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler var. Emeklilik geliri elde edenler var. Bir de diğer karşılıksız gelirler, işte sosyal yardım vesaire, değişik maaş başlıkları altında yardım alanlar, sosyal transfer gelirleri var. Hane halkı sorumlusunun cinsiyeti, eskiden biliyorsunuz hane halkı reisi denilirdi. Şimdi hane halkı sorumlusu deniliyor. Erkek ve kadın olmak üzere yaş grupları ve faaliyet durumu, yani istihdamda mı, işsiz mi, emekli mi veya diğer durumlar bakılıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında enteresan noktalar karşımıza çıkıyor. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Hane halkı tüketim harcamalarına 2002 yılından bu tarafa göz atıldığında, yani ilk istatistiğin orijinal başlatılmasından bu yana göz atıldığında daima aslında aynı tablonun çıktığını görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki hanelerin gelirden en az pay alan, yani en yoksul %20'lik kesimi toplam tüketim harcamasının %9.3'ünü yaparken 2002'de, yani bundan yaklaşık 25 yıl evvel, en zengin %20 toplam harcamanın neredeyse %40'ına ulaşacak %38.2'sini gerçekleştiriyor. Peki aradan geçen bunca yıl sonra 2025'te durum ne? En yoksul %20'nin tüketim harcamalarındaki payı daha da azalıyor, %7.8'e iniyor. Buna karşılık en zengin %20 payını koruyor. Hatta biraz daha arttırarak %38.4'e çıkartıyor. Yani aradan geçen 20 küsur yılda, yani çeyrek yüzyılda gelir dağılımında bir sarahat veya bir gelişme, bir iyileşme olmamış. O açıdan bakıldığımızda tüm hanelerin toplam harcamasında en büyük pay konut grubu için yapılıyor. Kiranın da içinde bulunduğu konut grubu harcamalarının payı neredeyse %30'a ulaşıyor. Sonra ikinci sırada ulaştırma var. Ulaştırmanın özellikle seneler içerisinde artış oranı gerçekten parmak ısırtıyor. Ve sonra üçüncü sırada da gıda harcamaları var. Tabii gıda harcamaları aslında düşük gelir grubunda maalesef daha da kısılan bir kalemi oluşturuyor. Pay düşüyor ama tutar artıyor. Burada da enteresan noktalar var. En çarpıcı mesele eğitim konusu. Baktığınız zaman eğitime harcanan para en yoksul %20 sadece 0.89'unu harcıyor. Yani hiçbir, neredeyse hiçbir harcama yapmıyor en düşük eğitim kısmı. Eğitime zaten genel olarak para harcanmıyor. Yani eğitim için yapılan harcama 1.82 lira, 100 lira üzerinden düşündüğünüzde, bunu Alaaddin Aktaş özellikle 100 lira üzerinden belirtmiş bugünkü makalesinde, anlaşılır olsun diye. Yani baktığınız zaman en zengin bile 1.82 liralık harcamanın 1.31 lirasını yapıyor. Yani aslında en zengin kesim daha fazla para harcıyor eğitime. Bu da beklenen bir durum. Tabii özellikle gıda söz konusu olduğunda gerçekten durum sıkıntılı. Çünkü Türk İş'in, her ne kadar TÜİK açıklamayı, Mayıs ayı enflasyon açıklamasını Cuma'ya ötelediyse de, İstanbul Ticaret Odası veya Türk İş rutin takvimlerini bozmadılar. Bu çerçevede Türk İş'in bilindiği üzere mutfak enflasyonu veya yoksulluk sınırı, açlık sınırı gibi ibarelerle kamuoyunda popüler hale gelmiş çalışmaları var. Onları paylaşarak isterseniz tamamlayalım. Türk İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Böylece bu açlık sınırı asgari ücretin 7.000 küsur lira üzerinde bir manşete işaret ediyor. Gıda harcaması ile giyim, konut, konutun içinde kira, elektrik, su, yakıt var. Ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak ifade ediliyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45 bin lirayı aşarken, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasının son bir ayda 588 lira arttığı görülüyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamayı işaret ediyor. Bu bir önceki aya göre %1.70 artarken 12 aylık artış oranı da %40'ı aşıyor. Açlık sınırı bu senenin başında, Ocak ayında 31.224 lirayken şimdi Türk İş verilerine göre 35.174 lira seviyesine geldi. Harcamanın miktarı arttıkça kompozisyonda da farklılaşmalar bekleniliyor ama enteresan bir şekilde bu 20 küsur yıllık hane halkı harcamaları gelir dağılımında bir iyileşmeden ziyade bir bozulma olduğu için servet transferinin tetikleyen son 3 yıllık gelişmeler de göz önüne alındığında aslında miktarın değiştiğini, baskının arttığını özellikle düşük gelir gruplarında ama hane halkı tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle anlaşılıyor ki eğitim ve sağlık konusuna para harcamama bakımından kararlılığımızı sürdürüyoruz. Tabii toplumun geleceği bakımından da önemli bir nokta. İşte enflasyonun bize ettiği türlü çeşitli haller arasında bu da çok önemli. Enflasyon sizi günü kurtarma, manşet motorunu döndürme telaşına ve dar görüşlülüğüne hapsederek adeta onun içine kıstırarak yarınları feda etmenizi ya da yarınları ıskalamanız gibi, yarına hazırlıksız yakalanmanız gibi bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. Hani geçici bir durum olsa bu neyse ama bu onlarca yıl sürerse sadece bir kuşağın, iki kuşağın değil, milletin istikbali içinde bir adeta beka, var olma sorunu haline geliyor. Bu çalışma ve benzeri tüm çalışmalar maalesef bu yargıya yeni deliller sağlamaktan öteye geçmiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.

0: enerjinin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Amili takımın Amerika macerası başladı. 26 kişilik kadrosu açıklanan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na son hazırlıklar için Florida'ya gitti. Milli takım kafilesi konaklayacağı otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı.
5: Amili takım Dünya Kupası yolunda. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculara başarı diledi. Millilerin 26 kişilik turnuva kadrosunu Dünya Kupası'nda Ay Yıldızlı formayı giyen eski milli futbolcular açıkladı.
6: Kenan Yıldız, Arda Güler.
5: 35 kişilik geniş kadrodan 26 kişiye inen Dünya Kupası kadrosu şu şekilde. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. Sakatlık durumunda devreye girebilecek ek kontenjanı alınan Muhammed Şengezer, Demir Ege Tıknaz ve Aral Şimşir de kafilede yer aldı. Amili takım 11 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası için ikinci kampını Florida'da yapacak. Kafile konaklayacağı otele girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
7: Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
5: Cumartesi'yi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile son hazırlık maçını oynayacak Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk sınavına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
4: Amili takımın teknik direktörü Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
8: Amili futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
9: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
8: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
9: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
8: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
4: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlılar turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek. Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek. Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala adayların vaatleri netleşiyor. İstanbul Fenerbahçe

0: Milletler Derneği'nde kongre üyeleriyle buluşan Başkan Adayı Hakan Safi, transferde anlaştığımız oyuncuları açıklamaya başlayacağız dedi.
1: Fenerbahçe'ye ne getireceğim? Gençlik getireceğiz, hırs getireceğiz, cesaret getireceğiz, iştah getireceğiz. Yarın inşallah açıklamaya başlayacağız. Ben de ıslak imza atmadan bir şey söylemek istemiyorum. Benim verdiğim sözler neydi? İki tane yerli milli oyuncu, iki veya üç tane dünya yıldızı, yabancı oyuncu. İyi yerlere geldik. Artık bonusları konuşuyoruz. Bizi hiçbir şey dünya yıldızı kulübümüze getirmekten alıkoyamayacak. O yüzden ilk önce gitsinler, uykudan uyansınlar. Fenerbahçe bizi bu hale düşüren zihniyetten Fenerbahçe'yi bir kere uzaklaşmamız gerekiyor. Benim aklımda hep seçimi kazanmak var. Bir an önce 8 Haziran'ın da gelmesini istiyorum. O koltuğa oturup bir an önce siz değerli kardeşlerime ve Fenerbahçe'me bir an önce hizmet etmek istiyorum.
0: Beşiktaş Gen Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Akatlar'da oynanan maç büyük çekişmeye sahne olurken final periyoduna 53-53'lük eşitlikle girildi. Son bölümde daha az hata yapan Beşiktaş Gen parkeden 82-79 galip ayrıldı. Siyah beyazlılarda 5 oyuncu çift haneli skor üretti. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş ev sahipliğinde oynanacak. Galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs, New York Knicks'i gece yarısı 3.30'da konuk edecek. Batı konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 4-3 eleyen San Antonio, 2014 yılının ardından ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan ve sırasıyla Philadelphia ile Cleveland'ı süpürerek finale yükselen New York Knicks ise 99 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Şansa kalmaz işimiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. NTV Ekonomi başlıyor.
3: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranında yeniden birlikteyiz ve ilk haberimizle başlıyoruz. Değerli izleyenler, Orta Doğu'da devam eden savaş dünya ekonomisini baskılamaya devam ediyor. Yabancı kuruluşlar küresel ekonomide zayıflama bekliyor. Savaşın asıl etkisi ise 2027 yılında görülecek.
4: Körfez'deki yüksek tansiyon küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Aksayan ticaret, petroldeki arz endişeleri dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Karamsar senaryolar yabancı kuruluşların tahminlerine de yansıdı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölge ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü. Banka, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplam büyümenin 2025 yılındaki %3,4 seviyesinden 2026'da %3,1'e gerilemesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre ise savaş bugün sona erse bile normale dönüş aylar sürecek. Kuruluş, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Yabancı kuruluşların tahminlerinde Türkiye'de yer aldı. EBRD, Şubat 2026'da %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3,5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4,5 olarak öngörülen 2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ise 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 22 Mayıs'la biten haftada geriledi. Rezervler 2 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının çıktığı 22 Mayıs haftasında 160,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar seviyesindeydi. 8 milyar dolarlık bir geri çekilme var. Net rezervler de aynı dönemde 52,1 milyar dolardan 47 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezervler de 30 milyar doların altını gördü ve 8,5 milyar dolarlık gerilemeyle 28,7 milyar dolara indi. Şimdi piyasalara bakacağız. Günün ilk yarısında şu dakikalarda BIST endeksi %0,38 kayıpla 14.145 puan seviyesinden işlem görüyor değerli izleyenler. Açılışta satıcılı, hafif satıcılı %0,8'lik bir geri çekilme. Sonrasında bir yukarı denemesi oldu. 14.219 puana kadar yükseldikten sonra tekrar satışlarla aşağıya geldi. 14.100 puan şu anda gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye. Sonrasında da 14.100 puanın üzerinde işlemlerin %0,40-%0,50 civarında kayıpla gittiğini söyleyebiliriz. Bankacılıkta hafif bir geri çekilme var. %0,20 civarında. Gıdada %1'in üzerinde kayıp var. Onun dışında hafif kayıpların olduğu, hafif satışların olduğu, genelde kırmızıların hakim olduğu bir alt endekslerde kırmızıların hakim olduğu bir tablodan bahsedebiliriz. Sınai endeks hafif pozitif olarak ayrışıyor. Günün ilk yarısında şu dakikalarda işlem hacminin de 80 milyar lira civarında olduğunu belirtelim. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 95 kuruş, euro 53 lira 40 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında dolar endeksi sabaha göre bir miktar değerlendi. Endeks seviyesi 99,3'lere geldi. Euro dolar karşısında 1.16'ya doğru biraz daha yaklaştı. 1.16 onlara geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.34 40'lara doğru aşağıya inmiş durumda. Altın ve petrol sayfamıza bakalım. Dolardaki hafif yükseliş altın fiyatlarını da aşağıya çekti. Zaten sabahtan yine bu sabah erken saatlerde gece sabaha karşı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden ateşkese rağmen bir çatışmanın olduğu haberleri bir miktar satış baskısı yaratmıştı. Doların da değerlenmesiyle beraber o satışların biraz daha arttığını söyleyebiliriz. 4.446 dolara kadar geri çekildi. Altının ons fiyatı 4.500 dolar kritik seviye olarak görülüyor. Bakalım burada kapanış olacak mı yoksa tekrar üstüne atacak mı? Elbette gelişmeler takip ediliyor. Petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam ediyor. 97 doların üzerinde, hatta 97,5'u da aşmış durumda. Yine bahsettiğimiz gelişmelerden dolayı %2,5 yukarıda Brent petrol. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı dışarıya paralel, dışarıdaki düşüşe paralel olarak içeride de satıcılı 6.573 lira bankalar arası piyasada ve çeyrek altında 10.786 liradan işlem görüyor değerli izleyenler. Şimdi sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Türkiye, bahar aylarında son yıllar ortalamasının neredeyse iki katı yağış aldı. Yağışlar özellikle buğday, nohut gibi hububat ürünlerine yaradı. Rekolte beklentisi yüksek.
4: Yağışlar yüzleri güldürdü, hububatta rekolte tahmini arttı. Türkiye son yılların en yağışlı dönemini geçirdi. Barajlar dolarken tarlalarda verim artışı yaşandı. Adana'nın Güveyri ilçesinde geçen sene buğday rekoltesi 330 bin tonda kalmıştı. Bu yıl 700 bin tona çıkabileceği düşünülüyor.
5: Geçen yıl Adana'da çok kurak geçtiği için buğdaylardan verim alamadık. Sadece su altında kalan buğdaylar hariç, ovanın tamamında kıraç bölgeleri verim çok.
4: Kırşehir son 6 yıldır ortalamanın altında yağış alıyordu. Bu yılki yağışlar kentteki üreticiye can suyu oldu.
6: Hububat kışlık bir bitki olduğu için güz döneminde ekim yapılıyor. Güz dönemindeki yağış yeterli değildi. Ama kış döneminde ve bahar döneminde son 3 ay içerisinde aldığımız yağış hububat için oldukça iyi geldi.
7: Yağan yağışlardan çiftçilerimiz çok mutlu. Verimin iyi olacağı beklentisi yüksek.
4: Hububatta hasat Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.
3: Haberimizi izledik. Yağışlar bu yıl sellerin olduğu bölgeler hariç üretime olumlu yansımış durumda. Sebzede, meyvede geçen yıla göre daha bol bir dönem geçiriyoruz. Yaz ayları ise mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklara sahne olacak. Öyle olması bekleniyor. Bu konuda uyarılar artıyor. Kuraklık riski var mı? Sıcaklıklar üretimi nasıl etkileyecek? Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'a soracağız. Yüksel Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhabalar, teşekkür ederim, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Az önce de hem haberimizde izledik hem de söyledik, hakikaten yağışın bol olduğu, geçen yıl kuraklıktan bahsederken bu yılda yağışın bol olduğu, bunun da tarım ürünlerine yansıdığı bir dönemden bahsediyoruz ama hava sıcaklıkları artıyor ve bu yılın 2024 sonrasında yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı bir yıl olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal üretim için hangi sonuçları doğurur ya da öncesinde bir önlem, garantiye alma durumları söz konusu olabilir mi? Buyurunuz efendim.
8: Tabii bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor Murat Bey. Yani tabii ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir. Ama siz de ifade ettiniz, bu senenin iyi haberi sebze meyve üretimimiz bir hayli bol. Yani birkaç üründe belki bir sıkıntı yaşanabilir. Onun haricinde gerçekten ürünlerin bol olması, zaten kısa bir süre önceden başlayarak piyasaya perakende raflarına da yansıdı. Sebze çeşitlerinde de ciddi bolluk var. Meyve çeşitlerinde de ciddi bolluklar var. Tabii bu sağanaklar kısmen özellikle kiraz gibi ürünlere, olgunlaşmış ürünlere fazla yağmur zarar verebilir. Ama onu aştığımızı düşünüyoruz şu anda. Şimdi tabii haberlerinize yansıdı. Siz de ifade ettiniz, altını çizdiniz. Aşırı sıcak olursa, daha doğrusu güneş fazla olursa ne olur? Tabii bu açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuza, ki karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor. Yani bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Çok zor bir olay. Yani ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz, ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir hayli zor. Açıktaki tarla ürünlerine bu türde bir uygulamayı yapmak çok zor. Yani inşallah dileğimiz çok aşırı güneş, çok aşırı sıcak olmaz ise eğer sorun olacağını çok fazla düşünmüyoruz bu anlamda.
3: Pekala, çok teşekkürler. Yaz sebze meyveleri, siz de ifade ettiniz, hani üretim bu sene fazla olacak gibi görünüyor ama şu anda fiyatların yaza oranda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ürün bollaştıkça, normal şartlarda ürün bollandıkça fiyatta düşecek diye tahmin edebilir miyiz acaba? Şu anda üretim düşüşü yaşanan bir meyve sebze var mı?
8: Bir kere ürün bol, bu muhakkak yansıyacak, piyasalara yansımaması mümkün değil ama tabii üretimden sonra hem toptanda hem perakende de bir maliyet var. Yani bu maliyette yatsınamaz çünkü mutlak surette yansıyor bu piyasaya. Ama düşük olacak, yani buna rahat olalım, bir afat olmazsa düşük olacak bundan sonrası için. Birkaç ürün dedik, şöyle kuru soğan sanki biraz problem olabilir gibi geliyor, bir de limon. Tabii ikisinde de şöyle bir durum var. Limonu pahalı açıldı, borsası yüksek fiyata alındı. Yani şu anda tüketim bölgesi hallerinde 100 lira civarı. Tabii perakendeye gidince bu 120-130 oluyor. Alım gücünü de hesap edecek olursak tüketiciye biraz olumsuz yansıyabilir. Kuru soğan da birkaç yıldır çok kötüydü üretici açısından. Perakende de bunu siz de mutlaka fark ettiniz. 10 lira 15 lira perakendedeydi. Şimdi soğan üreticisi para kazanamıyor çok uzun zamandır ve üretimden kaçabilir. Dolayısıyla onun biraz para etmesi üreticiye yarayabilir. Çok fazla yüksek olmazsa da, tüketiciyi rahatsız etmezse, iki tarafın memnuniyeti içerisinde doğru bir sonuç alınmış olabilir. Bu yıl gözüken bu ikisinden başka hemen hemen problem olan işte domates falan yüksekti geçtiğimiz hafta itibariyle, onlar da düştü. Ya bütün sebze fiyatlarında, meyve fiyatlarının tabii bir kısmı maliyetli, toplama maliyetleri çok yüksek. Onlar da belirli bir fiyata düşeceğini düşünüyorum ve yakında perakende raflarında bunu hissedeceğiz.
3: Yüksel Bey, çok teşekkürler. Az önce siz de hani acaba dedim ki sıcaklıkların artması, güneşin fazla olması zarar verir mi? Olabilir dediniz ve bazı önlemlerden bahsettiniz. O noktadan hareketle ben size şunu sormak istiyorum. Gıda. Uzun zamandır konuşuyoruz. Gıda enflasyonu Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi. Üretimi arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla ciddi reformlara, gıda tarafında, tarımda ciddi reformlara ihtiyacımız var. Eğer sizden bir şey yapmanızı istesem, sıralama yapmanızı istesem, böyle bir reform, böyle bir çalışmada siz neyi ilk sıraya koyarsınız, neleri sıralarsınız ilk 3 madde, ilk 5 maddede?
8: Ya tabii bu tek çare var, planlamaya gitmek. Eğer bunu yönetebilirseniz, ki sebze meyve de çok zor işte doğayla mücadele olduğu için, ama tüketici için temel ürünleri seçip bir planlamaya gidilebilir. Aslında geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığımız bunu yaptı. Patates ve soğanı planlamaya aldı. Zannediyorum artık bu sene sonu, önümüzdeki sene. Çünkü çok kolay bir iş değil. Planlama diyor, çok zor. Bunun haricinde çok fazla bir şey yapmak mümkün değil. Ciddi destekler veriliyor. Yani bu Tarım Bakanlığı'nın TKDK var, işte destekleri var. Ziraat Bankası'nın sübvansiyonlu kredileri var. Yani bu sene çok ciddi bir şekilde İPART da dahil olmak üzere bu işin içinde yürütülüyor. Yani destek sağlanmalı ve bir taban fiyat, en azından bazı temel ürünlerde çiftçinin rahat nefes alacağı, fiyatı düşünmeyeceği bir taban fiyata benzer bir maliyet artı emek karı gibi bir şeyi bir garantilememiz lazım. Bunun için de işte tarsim vesaire sigorta sistemleri olmalı. Yani çiftçiye bir memnun edici, yani kırsaldakini kaçırmamak lazım. Kırsalda memnun edici bir ortam sağlanırsa, Türkiye bu açıdan çok güçlü bir ülke. Coğrafi açıdan çok güçlüyüz. Üretimimiz var, çiftçimiz bilinçli. Ama mevsimsel olarak bazı sıkıntılar yaşanabiliyor ve bunun önüne geçmek çok zor. Biraz daha seralara yönelilebilir. İşte teknolojiden faydalanmak lazım. Sera bu işin fabrikası. Gerçekten çalışma konforu biraz daha iyi. Açık bahçelerde de mümkün olduğunca bu işte örtülü sistemler var. Bunlara dönülürse eğer işte aşırı yağmurdan da doludan da güneşten de korumuş oluyor. Ama bizde bahçe büyüklükleri fazla oldukça bunları da yapmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu sıralamaları yapacak olursak cidden güçlüyüz. İyi bir üretimimiz var. 60 milyon ton civarı üretim yapıyoruz. İhracatımız var. Mevsimsel sıkıntılar olmazsa zannediyorum. Bir de tabii üretimden tedarik zincirini perakendeye kadar doğru takip etmek lazım. Eğer fiyat aralıkları gerçekten suni olarak yaratılıyorsa, ki Ticaret Bakanlığı'nın çok ağır cezaları var bu işlerle ilgili, zannediyorum şeffaf bir piyasayı yaratırsak kimsenin bu ortamda bir endişesi kalmaz.
3: Aslında çok güzel sıraladınız ve de çok net ifade ettiniz. Çok teşekkürler. Söylediğiniz gibi birkaç kez altını çizdiniz bunun. İnşallah maşallah kalmadan yapabileceğimiz, olabileceğimiz kadar planlı olalım. Geri kalanını artık ne kadar zarar ya da ne kadar fazlası olursa ona bakarız, ama bizim mümkün olduğunca planlı olmamız gerekiyor. Teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Yüksel Tavşan, bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler dilerim. Ve değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz şimdi. Dünyada yapay zeka nedeniyle artan elektrik tüketimi trafo siparişlerine yansımış durumda. Çin'deki fabrikaların üretim takvimi gelecek yılın sonuna kadar doldu.
9: Yapay zeka elektrik tüketimini arttırdı. Trafo talebi rekor kırdı. Çin basınına göre trafo üreticileri son dönemde tam kapasiteyle üretim yapmaya başladı. Bazı şirketlerde sipariş takvimi 2027 sonuna kadar doldu. Yakın tarihe kadar talebin düşük olduğu trafoda üretim yetersiz hale geldi. Ülkenin Nanchang kentinde faaliyet gösteren bir firmanın bu yılki cirosu 100 milyon dolara ulaştı. Şirket her 7 siparişten 6'sını yurt dışından aldı. Uzmanlara göre bu artışın temelinde yapay zeka teknolojisinin gelişmesi yatıyor. Özellikle yapay zeka şirketleri artan güç ihtiyacını karşılamak için yoğun bir hazırlık içerisinde. Büyük ölçekli bir yapay zeka veri merkezinin güç ihtiyacı orta büyüklükteki bir kentinkiyle aynı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre küresel veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030 yılına kadar 1 trilyon 300 milyar kilowatt saatin üzerine çıkması bekleniyor. Bu, Japonya'nın yıllık toplam elektrik tüketimine eşdeğer. Çin dünyanın en büyük trafo üreticisi konumunda. Ülkede yaklaşık 3000 trafo üreticisi faaliyet gösteriyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Dünya Bisiklet Günü bugün. Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler, yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
11: Doğa Takvimi.
10: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Baba bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladı. 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklar da Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 13. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
3: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden çarşamba. Gündem hem içeride hem dışarıda yoğun, ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Siyasetin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler var. Dün Özgür Özel grup toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu ise yeni MYK'yı belirledi ve ilk toplantı da yapıldı. Bugünse parti sözcüsü Müslüm Sarı saat 14'te bir açıklama yapacak. Özgür Özel de mecliste kurmaylarıyla toplanacak. Özel dün akşamda parlamento muhabirlerine konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Canlı bağlantılarla aktaracağız. Orta Doğu'daki savaşa baktığımızda tam anlaşma oldu derken yine Körfez'de patlama sesleri yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Keşme Adası'na saldırdı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri hedef aldı. Son gelişmeler birazdan öyle bülteninde olacak. Türk televizyon tarihinin en önemli figürlerinden, uzun yıllar boyunca ana haber bültenlerini kendine has üslubuyla sunan gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. Reha Muhtar bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Ayrıntıları ekrana taşıyacağız ve son başlık futbol. Amilliler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde milli futbolcularımız, milli takım Florida'ya vardı. Milli takımın ilk gününde yaşananlar ve teknik direktör Montella'nın açıklaması da öyle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararı sonrası yaptığı başvuruyu reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak bize. Mustafa.
4: Ahmet Arpat, 12 sayfalık bir karar ve kararın ilk sayfasındaysa yapılan 3 başvurudan bahsediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na gelen 3 başvurudan. Onlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Özgür Özel'in avukatlarının aracılığıyla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı CHP'nin YSK temsilcisi tarafından yapılan başvuru, mahkemenin kararının uygulanmaması başvurusu. Bir diğeri mahkemenin gereğini icra edin başvurusu ve sonrasındaysa Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin avukatları tarafından yapılan, Kemal Kılıçdaroğlu dışında yapılan, bilgisi dışında yapılan başvuruların geçersiz olduğu başvurusu. İşte bu nedenlerle Yüksek Seçim Kurulu toplanmış ve bir karar vermişti 22 Mayıs tarihinde. Oy birliğiyle verilen bir karar bu gerekçeye baktığımızda. Peki neden bu karar verildi, ona bakacak olursak Yüksek Seçim Kurulu şunları ifade ediyor gerekçeli kararında. YSK'nın bu kararı verirken dayandığı temel hukuki gerekçe şunlar diyor. Adli yargı kararlarını denetleme yetkisinin olmaması, Yüksek Seçim Kurulu hukuk mahkemelerinin yani adli yargının verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir deniliyor. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Münhasırın Yargıtay'dır. Seçim kurullarının siyasi parti kongrelerindeki yetkisi Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerindeki gibi geniş bir yönetim ve denetim yetkisi değildir deniliyor. Seçim kurulları parti kongrelerinde sadece seçim günü ve seçim sonrası işlemleri gerçekleştirilir deniliyor. Oy sandıklarının kurulması, oyların sıralanması ve tutanağa bağlanması bunların usulüne uygun olup olmadığı yönündeki tespitler yapılabilir diyor ve bunun da kısıtlı bir gözetim olduğu belirtiliyor. Mahkeme kararlarını uygulama icra yetkisinin Yüksek Seçim Kurulu'nda olmaması, yani Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararının uygulanması ve icra edilmesi YSK'nın görevi değildir deniliyor. Hukuk mahkemeleri tarafından verilen ilamların uygulama yetkisi icra dairelerinde deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na usulsüzlük durumunda seçimi iptal etme hakkı verilmiş olsa da bunun ancak seçim günü ve oyların sayılması sırasında yapılabilecek usulsüzlükler, tutanakların düzgün tutulup tutulmadığı yönündeki usulsüzlüklerin kapsadığı ifade ediliyor. Maddi hukuk anlamında delillerin değerlendirilmesini gerektirecek olan iddiaların tespitine yönelik Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkisi yoktur deniliyor yine gerekçeli kararda. Bölge Adliye Mahkemesi kararını Yargıtay inceler, YSK temiz merci değildir. Verilen butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi de mümkün değildir. Anılan karar devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkindir. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınması gereken bir karar yoktur deniliyor Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 sayfalık gerekçeli kararında ve bunlar ifade ediliyor. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel kanadının yapmış olduğu başvuru değil, aynı zamanda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin başvurusunda, yani gereği icra edilsin talebinin de mahkeme kararının da kararına ilişkinde karar yer alıyor bu gerekçede. Toplamda Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Serdar Mutta ile birlikte 10 üye bulunuyor ve bu 10 üye oy birliğiyle bu kararı aldı. Kısaca şunu belirtelim ki Yüksek Seçim Kurulu devam eden bir kurultay ya da kongre süreci olmadığı için, daha önceki bir kurultay sürecine ilişkin olduğu için görev ve yetkim dışında diyor yapılan başvuruya ilişkin. Bunun yanı sıra adli makamlarca, yani adli mahkemelerce yapılan incelemeler, verilen kararların inceleme temiz merci ben değilim, Yargıtay'dır ifadeleri kullanılıyor ve verilen bir mahkeme kararının icrasına yönelik de Yüksek Seçim Kurulu'nun bir görevi olmadığı ifade ediliyor bu gerekçeli kararda.
3: Mustafa Berber aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere de bakalım. Dün CHP açısından tarihi günlerden biri yaşandı. Özgür Özel mecliste grup toplantısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezde A takımını belirledi ve ilk MYK toplantısı da yapıldı. Bugün parti sözcüsü kameraların karşısında olacak. Özgür Özel ise mecliste kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Dün de parlamento muhabirlerine açıklama yapmıştı Özgür Özel. Bugün neler bekleniyor? Sıcak duraklara bağlanacağız. Öykü Tüccar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde. Özgür Akbaş ise mecliste bizi bekliyor. İlk durağımız CHP Genel Merkezi olsun. Öykü Tüccar'la konuşalım. Öykü, dün A takımı açıklandı. İlk toplantıda yanılmıyorsam akşam saatlerinde yapılmıştı. Bugün neler bekleniyor genel merkezde?
5: Evet, bugün dün yapılan ilk toplantıda neler konuşuldu, hangi başlıklar öne çıktı, nasıl kararlar alındı, işte bu soruların yanıtlarını bulacağız. Saatler 14'ü gösterdiğinde yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek ve ilk MYK'da alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Dün 19 kişiden, Kılıçdaroğlu dahil 19 kişiden oluşan bir liste, A takımı listesi açıklandı. 3 tane de kurul var: ekonomi, hukuk, hukuk ve seçim işleri ve dış politika kurullara bağlandı. Bu üç alan için genel başkan yardımcısı atanmadı. Kolektif bir akılla karar verme yönünde bir adım atıldığı belirtildi. Yine eski MYK'dan, Kılıçdaroğlu'nun daha önceki MYK'larında görev verdiği 7 isim, Bülent Kuşoğlu, Semra Dinçer, Yıldırım Kaya, Hasan Efe Uyar, Devrim Çelik gibi isimler bu MYK'da da yer aldılar. MYK kapsamında 5 tane de aktif olarak milletvekili olarak görev yapan isim bulunuyor. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin özellikle mutlak butlan kararı sonrasında kendisinin evinde ve ofisinde sık sık ziyaret eden isimlerin, Orhan Sarıbal gibi, Deniz Demirci gibi bu isimlerin oldukça MYK'da olduğunu görüyoruz. Şimdi şuna değinmek istiyorum. Aslında CHP Genel Merkezi'nde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor şu anda. Bugün biraz önce sürpriz bir ziyaret gerçekleşti buraya. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç biraz önce Genel Merkez'e geldiler. Bu üç isim oldukça dikkat çekici. Zira polis ablukasıyla beraber CHP'ye girilmesine karşı çıkan 3 isim, hatta parti meclisinde yer alan Gürsel Erol ve Ali Öztunç MYK'da görev almak istemediklerini de bildirmişlerdi. Yine Engin Altay da polis ablukasına karşı sosyal medya hesabından bir tepki mesajı paylaşmıştı. İşte bu 3 isim dakikalar önce CHP Genel Merkezi'ne geldi. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerini bekliyoruz. Bir açıklama yapmadılar, ancak belki MYK çıkışında neler konuşulduğuna dair de parti sözcüsünden bilgi almamız mümkün olacaktır. CHP Genel Merkezi'nde bugün yaşanan bir diğer enteresan gelişme de CHP'den ayrılma kararı alan, ayrılan Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özaslan'la alakalı. Kendisi biliyorsunuz şu anda AK Parti'ye geçeceği söylentileri vardı, ancak bu yönde bir adım atılmamıştı ve görevini bağımsız olarak yürütüyordu. Biraz önce kendisinin gönderdiği çok sayıda çiçek ve çelenk de genel merkeze ulaştı. Bu da dikkat çeken bir görüntüydü. Bugün CHP Genel Merkezi'nde bizlerin tanık olduğu, bir kez daha aslında ifade edelim, dün MYK 4 saat 15 dakikalık bir toplantı yaptı. İlk toplantısıydı. Bu kapsamda önemli kararlar da alındı. Ancak bu kararların öncesinde MYK açıklanırken Müslüm Sarı'ya, parti sözcüsüne soru sorma fırsatı bulduk ve kurultayın yapılıp yapılmayacağını da kendisine sormuş olduk. Kendisi mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansının olmadığını söyledi. Bu kapsamda aslında Özgür Özel ve delegelerin topladığı imzalar da kendisine hatırlatıldı. İster imza toplansın, ister parti meclisi kararı olsun, ister genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizzat gelin gidelim desin, hukuken mümkün değil. Kesinleşmemiş bir karar söz konusu, Yargıtay aşaması var. Bunu imza toplayanlar da çok iyi biliyor dedi. Bir diğer merak edilen konu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüye çıkacağıydı. Bu konuda soruldu. Müslüm Sarı bu konuda da henüz kesinleşmiş bir karar olmadığını söyledi. Belki grup toplantısı olmadan önce, grup toplantısına çıkmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu bir MYK toplantısı daha yapılabileceğinin sinyallerini vermişti. İşte bu gelişmelerin ardından bugün saat 14'te Müslüm Sarı bir kez daha kameralar karşısına geçecek. Dün MYK toplantısında alınan kararları açıklayacak. Ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
3: Öykü Tüccar aktardı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yansıyanları. CHP'yi konuşurken iki sıcak durak var diyoruz hep. Biri genel merkez, diğeri meclis. Aslında bu CHP içerisindeki ayrışmanın da bir sembolü haline geldi. Hatırlayın, polis müdahalesi sonrası Özgür Özel genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise gitmişti ve bundan sonra CHP'nin genel merkezi meclistir şeklinde konuşmuştu. Özgür Özel ve ekibi genel merkezdeki yönetimi tanımıyor. Dün grup toplantısında Özgür Özel CHP genel başkanı olarak kürsüye davet edildi. Yani o ayrışmayı biz bu iki durakta da görüyoruz. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının, ekibinin çalıştığı meclise dönelim. CHP grup başkanı Özgür Özel kurmaylarıyla meclis bir toplantı yapacak. Ayrıntıları da Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür.
6: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı noktasında, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki noktasında CHP'nin mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan genel başkanı ve grup başkanı Özgür Özel kendi ekibiyle şu an toplantı halinde. Birazdan o toplantıya ilişkin tabi ayrıntılı bilgiler de paylaşılacak. Bir önceki dönemde, yani partinin sözcüsü olan Zeynel Emre yine o görevini bu anlamda sürdürüyor. Saat 15-15 sularında mecliste basın mensuplarının karşısına geçecek ve bu toplantıya ilişkin bir açıklamada bulunacak. Toplantının içeriğine ilişkin bilgilendirmede bulunacak. Şimdi çıkış yolu arıyor Özgür Özel ve ekibi. Bu anlamda tabii kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşiyor bu toplantılar. Bundan sonra ne yapılabilir? nasıl bir yol izlenebilir? Bunlar tüm yönleriyle değerlendiriliyor. Dün itibariyle, dün akşam saatleri itibariyle 804 delegenin noter tasdikli ıslak imzalı başvuruları kurultay yapılsın. Olağanüstü kurultay yapılsın. İmzalıları Özgür Özel ekibine ulaştı. Aynı zamanda genel merkeze de gidiyor tabii bu noter kanalıyla. Şimdi burada bunların genel merkez tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceği tabii konuşuluyor Özgür Özel ve ekibi tarafından. Normal şartlarda siyasi partiler kanunu gereği bu imzalar salt çoğunluğu aştığı için 804 imzaya ulaştığı için ki daha fazla imzanın toplanmasını bekliyor Özgür Özel ve ekibi. Bu noktada kurultayın, olağanüstü kurultayın 45 gün içinde, en geç 45 gün içinde gidilmesi yönünde siyasi partiler kanuna tabii dayanarak bu ifadede bulunuyorlar. Ancak tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ise tedbir kararını gerekçe göstererek, yani mahkeme kararını gerekçe göstererek bu kurultayın yapılmasının mümkün olmadığını söylüyorlar. İşte bunu aşmanın yollarını arıyor Özgür Özel ve ekibi. İşte bugün bir MYK, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı var. Bu toplantıda değerlendiriyorlar. Kurmaylarıyla Özgür Özel değerlendiriyor. Başkan hangi formül devreye girebilir? Parti meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Parti meclisi olağanüstü toplantıya çağırma gibi bir niyetleri de var. Ve o toplantıda da yine kurultay çağrısı yapmayı istiyorlar. Bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü değişmişti. Dün Kılıçdaroğlu kendi A takımını oluşturduğu, Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturduğu genel başkan yardımcılarını belirledi. Ancak bu genel başkan yardımcılarının parti meclisinden onay almasını gerektiren bir tüzük maddesi var. İşte Özgür Özel ve ekibi aslında buna da gündemde tutuyorlar ve bunun mutlaka devreye sokulması gerektiğini, yani parti meclisinden MYK'nın onay alması gerektiğini vurguluyorlar. İşte bu yüzden parti meclisinin toplanmasının elzem olduğunu ifade ediyorlar. Parti meclisi toplanırsa orada tabii yine yoğunluklu bir tartışma çıkacak gibi gözüküyor. Ama o toplantıda Özgür Özel ve ekibi olağanüstü kurultay çağrısını da yapacaklar. Şu an için tek yol haritası olarak bu kurultay sürecini zorlama niyetleri var. Ama bunun dışında tabii sokakta olmak gibi bir niyetleri de var. Sokakta mitinglere devam etme gibi bir de bir yol haritası şekillendirmeye çalışıyorlar Ahmet.
3: Özgür Özel dün akşam saatlerinde mecliste parlamento muhabirleriyle de bir araya geldi. Bir sohbet toplantısı gerçekleşti. Elbette gündemdeki konuları sordunuz. Özellikle kurultay ve bu Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına ilişkin neler söyledi Özel?
6: Hem dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesi, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gittikten sonraki ilk konuşmasında Özgür Özel'e isim vermeden FETÖ'cülükle suçlamasına ilişkin sorular tabii soruldu Özgür Özel'e. Ve bu konuya ilişkin özellikle fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaşmasına ilişkin bir kaygı taşımadığını ifade etti. Kendi adıma bir endişem yok dedi. Ancak demokratik rejim açısından ciddi endişeleri olduğunu ifade etti Özgür Özel. FETÖ'cülükle ilgili suçlamalara ilişkinse şaşırdığını, kırıldığını, üzüldüğünü çok net bir şekilde söyledi. 15 Temmuz gecesi kendisinin nerede olduğunu, neler yaptığını, bunun AK Parti tarafından da ne kadar takdir edildiğini hatırlattı. Hatta öncesine gitti. Ergenekon ve Balyoz davalarında FETÖ'nün nasıl bir hareket tarzı içinde olduğunu ve buna karşı Ergenekon ve Balyoz davalarında cezaevi komisyonu olarak Veli Ağbaba ile birlikte neler yaptığını çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Hatta bunu kitaplaştığını söyledi. Yani FETÖ'ye karşı nasıl bir mücadele içinde olduğunu yaşamı boyunca bunları dile getirdi. Yani atacakları son kurşun buysa dedi, artık son noktada artık tüfeğin kabzasını yakma pozisyonuna gelmiş durumdalar dedi. Yani bu bana hiç yakışmayacak bir durumdur dedi. Ama üzüldüm bir eski genel başkanın bunu bana ifade etmesinden dolayı dedi. Böyle bir üzüntüyü paylaştı. Bunun dışında Kemal Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalının hiç açılmadığına vurgu yapması da bir hayli önemliydi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetimini bir anlamda değerlendirdi. 7 kişiden oluşacak bir MYK'dan, Merkez Yönetim Kurulu'ndan bahsediyorlardı. Bu 19 kişiden oluşuyorsa demek ki yönetime alarak oradaki isimleri tutuyor gibi bir değerlendirmede bulundu. Ve yeni parti. Yeni parti olur mu? Çünkü en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Felaket senaryosuna göre bu yeni parti bir değil iki yeni parti olabilir dedi. Yani mutlak butlan geldi. Şimdi bir anda baskın seçime gidilirse ve biz de seçime girememe gibi bir ihtimalle karşı karşıya kalırsak işte bu ikinci parti devreye mutlaka girmeli dedi. Ama bu en kötü senaryo için devreye sokulacak bir durum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonuna kadar direnmeyi sürdüreceğiz ifadesini kullandı Ahmet.
3: Özgür Akbaş aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sadece CHP'lilerin değil tüm siyasetin, siyasi partilerin, parti liderlerinin de konusu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
7: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
8: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Dervişoğlu meselenin sandıkta çözülebileceğini söyledi.
7: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar, geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
8: Dervişoğlu her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
7: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
3: AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanlıklarında görev değişimine gidildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir ifadesine yer verildi. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te AK Parti il başkanları ve yönetimleri değiştirildi. Yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa süre sonra göreve başlayacakları belirtildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar, kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı, gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Muhtar, özellikle de kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. Gazeteci Reha Muhtar 28 Mayıs'ta kalp yetmezliği nedeniyle Bodrum'da götürüldüğü hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Başka rahatsızlıkları da olan 66 yaşındaki Muhtar kurtarılamadı. Aslen Irak Türkmeni bir ailenin çocuğu olan Muhtar'ın tüm eğitim hayatı Ankara'da geçti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmasının ardından mesleğe ilk adımı da burada attı. Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosunda uzun süre dış politika ve siyaset muhabirliği yaptı. Sonrasında TRT günleri başladı, Atina'ya gitti. Muhtar'ı kariyerinin zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendisine has sunuculuğuyla izlenme rekorları kırdı. Reha Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularıyla buluşmaya devam etti. Muhtar uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. ABD Başkanı Donald Trump podcast röportajında konuştu. İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti dedi. Trump, Müçtaba Hamaney'de müzakerelere katılıyor, görüşmelerde onay verdiği söyleniyor ifadesini kullandı. Bir noktada muhtemelen İran dini lideriyle bir araya gelebilirim dedi. ABD Başkanı İran'daki durumun hızla değiştiğini ve bunun çok iyi olacağını söyledi. Petrol fiyatları kısa sürede düşecek dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşması beni rahatsız ediyor da dedi. Trump, Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiğini de kabul etti. ABD ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. İran, ABD'nin saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini bir kez daha hedef aldı. Son gelişmeleri alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali.
9: Ahmet, ABD ve İran arasında siyasi bir uzlaşıya yakınız yorumları yapılırken, belki de taslak metne dair resmi duyuru beklenirken savaş kızışmış durumda. Son yayınlarımızda da aslında belirtiyorduk, askeri bir tırmanışa artık girildi taraflar arasında ve İHA'lar, füzeler ateşlenmeye başlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün gece yaşanan askeri tırmanışta ABD'nin bölgede bulunan hava üstüne yönelik füzelerini ateşledi ki kuvvet hava sahasında da görüldü söz konusu bu füzeler. Birazdan ona da değineceğim. Devrim Muhafızları bir açıklama yayınladı sabah saatlerinde söz konusu misillemelere dair. ABD'nin 5. filo karargahının hedef alındığını duyurdu. İki aşamalı bir misilleme gerçekleşti veya gerilim gerçekleşti. İlk olarak SETCOM Hürmüz Boğazı'ndan İran limanlarına doğru hareket etmekte olan bir İran gemisini hedef aldığını duyurmuştu. İlk misilleme buna yönelik gerçekleşti. Hanaya adlı ABD ve İsrail'e bağlı olduğu iddia edilen bir gemiyi hedef aldığını duyurdu Devrim Muhafızları Ordusu. Ardından İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarında bulunan Geşm Adası'ndaki Devrim Muhafızları'na ait bir haberleşme iletişim kulesinin ABD tarafından hedef alındığı bilgisi geldi. Buna yönelik de bir misilleme gerçekleşti ve ABD'nin isim verilmedi hangi ülkede bulunduğu, ancak Kuveyt olduğunu biliyoruz. Bu noktada bulunan bir hava üssü, ABD'ye hava üssünün füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı belirtildi Devrim Muhafızları açıklamasında. Daha önce uyarmıştık ifadesini kullanıyor Devrim Muhafızları. Saldırıların tekrarlanması halinde daha sert ve daha karmaşık misillemeler yapılacağı yönünde bir uyarı daha geldi ve son günlerde bu tırmanış ve gerilim daha da artmaya başladı. İran'ın ateşlediği füzelerin sayısı, insansız hava araçlarının sayısı artmaya başladı. Özellikle de Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerine yönelik saldırıların yoğunlaştığını görüyoruz. Kuveyt Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Kuveyt Savunma Bakanlığı sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nın ağır hasar gördüğünü, yaralılar olduğunu ve bir kişinin de hayatını kaybettiği yönünde Kuveyt'ten bir açıklama geldi. Ve gece saatlerinde Kuveyt hava savunma sistemleri aktif hale gelmişti. İran Meclis Başkan Vekili Ali Rıza Nikzat'tan da diplomasiye ve müzakereye ilişkin açıklamalar var Ahmet. Trump'ın açıklamalarını aktardım. Nikzat, İran Meclisi Başkan Vekili Hameney'in müzakere ve diplomasi sürecini yönettiğini söyledi. Yani Hameney'in tüm müzakere süreci ve aşamalarına hakim olduğunu ve Hameney'in gözetimi ve denetimi altında müzakerelerin yürüdüğünü söyledi. Ülke içerisinde yaşanan son günlerde bir tarafta Hürmüz Boğazı, bir tarafta ise Lübnan cephesi. Bu noktalarda yaşanan gerilimler savaşa mı dönüyoruz yorumlarına neden olmuştur. Nikzat bunun sağlıklı bir yorum olmayacağını söyledi. İran'ın müzakereleri tamamıyla kapıyı kapatmadığını, tek seçeneğin savaş olduğu şeklindeki düşüncelerin ve yorumların doğru olmadığını söyledi. Ancak bu müzakerelerde ABD'nin vermiş olduğu hiçbir söze de güvenmediklerini bir kez daha söyledi ve Hameney'in müzakerelerin tüm aşamasını denetlediği, onun gözetiminde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakere aşamalarına hakim olduğunu söyledi İran Baş Milletvekili. Bir taraftan da tabii İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Bir tahliye uyarısı geldi İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine yönelik Sayda bölgesinde yer alan bazı yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi noktasında bir çağrıydı bu. Tahliye uyarısıydı ve gün içerisinde de Beyrut'un güneyinde bir araç hedef alındı. ABD'nin girişimi ve baskısıyla İsrail ve Hizbullah arasında kısmi bir ateşkesten söz ediliyor. Ancak Tahran ne kadar buna bunu kabul edecek. Hizbullah'tan gelen ilk değerlendirmeler kısmi bir ateşkesin kabul edilmeyeceği noktasındaydı. Tahran yönetimi ise Lübnan'a yönelik saldırılar devam ederse görüşmelerin tamamıyla askıya alınacağı noktasında bir açıklama geldi Tahran yönetiminden. İran lideri Hamenei'nin danışmanı olan Muhsin Rıza'yı'dan de dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhsin Rıza'yı ABD'ye güvenmediklerini bir kez daha söyleyerek ne müzakere yoluyla ne de ateşkes süreciyle ABD'nin aşırı taleplerine yanıt vermeyeceğiz dedi. Geri adım atmayacaklarını söyledi ve her bir saldırıya karşılık olarak İran'ın daha fazla füze ve İHA ateşleyeceğini bir anlamda füze ve İHA yağmuruna benzetti. Ahmet Bey'in daha da sertliğinin artacağını söyledi. Saldırıların devam etmesi durumunda ve tarih geriye dönmez ve saldırgan taraf hızla cezalandırılacaktır şeklinde bir gözdağı verdi Muhsin Rıza'yı. Ahmet.
3: Ali Çabuk aktardı Tahran'dan yansıyanları. Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump'ın bir podcast röportajına da yaptığı açıklamaları ekrana taşımıştık. Netanyahu ile telefon görüşmesinde sinirlendiğini kabul etmişti. Netanyahu'nun sürekli Lübnan'a saldırması beni mutsuz, rahatsız ediyor demişti. Ama görünen o ki o rahatsızlık şimdilik Tel Aviv yönetimini geri adım attırmıyor. Neden derseniz Lübnan cephesinde hem çatışmalar hem de diplomatik çabalar devam ediyor. Washington'da ABD arabuluculuğunda 4. tur doğrudan görüşmeler başladı. Lübnan'ın güneyi ise İsrail bombardımanıyla sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hizbullah arasında kısmi ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.
10: İsrail ve Lübnan arasında Washington'da dördüncüsü yapılan doğrudan görüşmeler sürerken aynı saatlerde Hizbullah'a yönelik saldırılar da sürdü. ABD Başkanı Donald Trump taraflarla görüşmesi sonrası İsrail'in Beyrut'a asker gönderme kararını durdurduğunu açıklamış, saldırıların da durdurulduğunu söylemişti. Ateşkesin adım adım ülke çapına yayılacağını öne süren Lübnan hükümeti de Hizbullah'ın silahları susturmayı kabul ettiğini iddia etti. Ancak Hizbullah yetkilileri yalnızca ülke çapında bir ateşkesin kabul göreceğini belirtiyor. İsrail ordusu ateşkes ilanına karşın Lübnan'ın güneyindeki yaklaşık 30 noktaya bombardıman düzenledi. Saldırılarda ölenler olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail ise ateşkes kararının ardından ülkeye 2 füze atıldığını duyurdu. Ancak saldırılar Hizbullah tarafından üstlenilmedi. Saldırılarla aynı saatlerde İsrail ile Lübnan'ın Washington büyükelçilerinin başkanlık ettiği heyetler de temaslarına devam etti. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeler ABD arabuluculuğunda yürütülüyor. Amerika

0: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski aracılığıyla bir açıklama yaptı. Zelenski yaptığı açıklamada bugün sabah erken saatlerde Ukrayna İHA'larının bir taraftan Rusya'nın ikinci büyük şehri olan ve aynı zamanda tabii Rusya'nın batıya açılan penceresi, başlıca ihracat şehri olan St. Petersburg'u vurduğunu, diğer taraftan yine Ukrayna İHA'larının Rusya'nın Tambov ilinde bulunan bir silah fabrikasını vurduğunu dile getirdi. Fakat özellikle St. Petersburg şehrine yapılan İHA saldırıları önemli. Çünkü bir taraftan St. Petersburg'da bulunan büyük bir petrol terminali isabet aldı Ukrayna İHA'larının saldırı sonucunda ve burada yangın çıktığı bildiriliyor. Diğer taraftan bu İHA saldırısı St. Petersburg kentinde tam da büyük bir ekonomik forumun başlayacağı güne denk getirildi. Ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in başkanlık edeceği forumun başlamasına saatler kala böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Dolayısıyla biraz Putin'i taciz etme amacı da taşıyor. Bundan da ötede Ukrayna İHA'larının St. Petersburg'da vurduğu yerlerden biri St. Petersburg'un biraz açıklarında yer alan ve Rus Baltık filosunun ana üssü olan Kronstadt Adası. Yani tarihte de epey bilinen bir ada burası. Ve Kronstadt Adası'na düzenlenen İHA operasyonunda da bir Rus korvetinin yara aldığı ifade ediliyor. Ve bu Rus korvetinin aynı zamanda roket atar bataryası taşıdığı ifade ediliyor. Fakat tabii hani ne ölçüde zarar geldiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yer almıyor. Öbür taraftan Rus basınında bir iddia var. Ukrayna İHA'larının Rusya'nın, daha doğrusu Ukrayna'ya ait olan fakat şu anda Rus işgali altında bulunan Donetsk ilinde Yenekiyevo ilçesinde bir yolcu otobüsüne Ukrayna İHA'larının isabet ettiği yönünde bir Rus medyasında iddia var. Bu iddia Ukrayna basınında da yer aldı fakat Rusların iddiası şeklinde. Ruslar bu saldırıda sivillerin öldüğünü söylüyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Rusların iddiası doğru olsa da olmasa da bütün bu olaylar sonucunda Rusya Ukrayna'ya yönelik yeni sert bir misilleme için bunu, bu iddiayı en azından bir vesile olarak kullanacak diyebiliriz. Şu anda karşılıklı hava savaşları epey yoğunlaşmış durumda. Dün sabah erken saatlerde Kiev yine çok yoğun bir İHA saldırısına maruz kalmıştı. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bugünlerde Kiev'in yeni bir saldırıya daha maruz kalabileceğini söylemişti. Dolayısıyla bugünlerde Kiev'de gergin bir bekleyişin olduğunu söylemek gerekiyor.
1: Deniz Berktay Kiev'den aktardı. Rusya Ukrayna'ya hava saldırılarını arttırdı. New York Times'a göre Kremlin'in savaşı tırmandırması zayıflığını gösteriyor. Moskova'nın Donbas'ta ilerleyişi durma noktasına geldi. Asker sıkıntısı çekiliyor. Rusya'nın zayıflarken Ukrayna'nın konumu güçleniyor.
2: Rusya Ukrayna'da zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu yüzden daha sert vuruyor. İddianın sahibi Amerikan New York Times gazetesi. Gazete Ukrayna Savaşı ile ilgili analiz haberinde bu başlığı attı. Savaşın Kremlin'in istediği gibi gitmediğini yazdı. Gazeteye göre Rusya cephede hem toprak kaybediyor hem asker kaybı artıyor. Moskova 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta zayıfladığını gizleyemiyor. Uzmanlara göre Rusya hava saldırılarını sürdürme yeteneğine sahip olsa da cephedeki ilerleyişi durma noktasına geldi. Rus ordusu Donbas'ta geçen ay ele geçirdiğinden daha fazla toprak kaybetti. Cephedeki durum 2023'ün Ağustos'undan bu yana ilk kez Ukrayna'nın lehine döndü. Bu durumda Rusların yıl sonuna kadar Donbas'ın tamamını ele geçirmesi mümkün görünmüyor. Analistler savaşın yeni bir aşamaya girdiğine, Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor. Geçen hafta Finlandiya, 149 milyon dolarlık silah ve İsveç 16 Gripen savaş uçağı vereceğini açıkladı. Moskova cephede asker sıkıntısı da çekiyor. Rus ordusunun Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya'nın içeride yeterli asker bulamadığı için Ukrayna'ya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Ukraynalıların ceza tehdidiyle Rus ordusunda savaşmaya zorlandığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum hem Rusya'nın asker kaybının boyutlarını hem bölgedeki

0: nüfus dengesini değiştirme niyetini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yaz neredeyse zaferden emin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gitmişti. New York Times'a göre bugün rüzgar tersten esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği barış görüşmeleri de neredeyse sona erdi. Analistlere göre Rusya momentumu kaybetti. Ukrayna'nın pozisyonu ise bir yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkese zorlayabileceğine dair iyimserlik artıyor. Moskova ise müzakere masasında elini güçlendirmek için hava saldırılarını artırıyor. Putin'in yenilgiyi kabullenmek yerine savaşı tırmandıracağını düşünen uzmanlar da var.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya'da seyahatin ikinci gününde parlamenterlere seslenen Kurtulmuş, Avrupa'nın Rusya karşısında yaşadığı güvenlik kaygılarını hatırlattı. Türkiye'nin AB üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
2: Türkiye, Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
0: Rusya'nın sınır komşusu, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Moskova tehdidine karşı önlemler alan NATO'nun son üyelerinden Finlandiya'nın milletvekillerine bu sözlerle seslendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski dünya düzeninin sona erdiğini tekrarladı.
2: Birleşmiş Milletler, açıkça ifade etmek gerekirse New York'ta bir ofisten öteye bir anlam taşımamaktadır. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto oyuna sahipken Ukrayna meselesinde Rusya'yı nasıl durduracaksınız? Bu sürdürülemez bir dünya sistemidir.
0: Kurtulmuş, Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik perspektifinde çelişkilerin ortaya çıktığını yine dedi. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemini de hatırlattı. Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
2: Bir aslının yaklaşık 40 yılını meşgul eden bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. Ay Yıldızlar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'ya ulaştı.
3: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
4: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip eder.
3: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
5: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
6: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
5: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
6: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
5: 51 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamını da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış nedeniyle çatısı delinen salı pazarını su bastı. Tezgahlardaki ürünler zarar gördü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi. Yağışın ardından göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi. Özellikle İç Anadolu bölgesinde kene tehlikesi devam ediyor. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan iki çocuk annesi kadın yaşam savaşını kaybetti. Uzmanlar kene ısırığına karşı önemli uyarılarda bulundu.
0: Tatil için memleketine gitti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 31 yaşındaki Hava Dursun İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Akıncılar ilçesinde arazide ot topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Dursun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk annesi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Yozgat'ta da iki kişi kene ısırması nedeniyle tedavi görüyor. Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
7: Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa kişileri bulaştırıyor. İlk belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma gibi hani herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor.
0: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
1: Hayalet ağı denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağı çıkarıldı.
8: Çok sayıda deniz canlısının ölümüne neden oldu. Marmara Denizi'nden 15 bin metrekare, yani Çamlıca Kulesi büyüklüğünde hayalet ağı çıkarıldı.
9: Taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da onları dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
8: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 10 ay önce Mavi Atlas uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden denizde karşılaştıkları hayalet ağları ihbar ediyor. O ihbarlardan biri üzerine ekipler Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında harekete geçti. 4 gün boyunca 6 noktada dalış gerçekleştirildi. Denizden boyu Çamlıca Kulesi kadar olan yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Hayalet Ağa'da uzun süre kalan çok sayıda canlının öldüğü tespit edildi. Birçoğu da kurtarıldı.
9: Ağanın bir ucunun tarafında ıstakoz yengeç dediğimiz bir yengeç vardı. Onu oradan ağdan kurtardığımızda fark ettim ki çok küçük bir canlı, şu kadar bir canlıydı ve bacağına yavrusu tutulmuştu. Yani biz aslında belki de bir aileyi suyun altında ölümden kurtardığımızda bir süreç var.
8: Çalışmayla birlikte hem deniz canlılarının yaşam alanları temizlendi hem de ağların yıllarca sürebilecek avcılık etkisinin önüne geçildi.
1: 85 yaşına yaklaşan bir yönetmen ve yapımcı Martin Scorsese, O geleneksel bir yönetmen olarak tanınsa da aslında yapay zekaya hiç de karşı değil. Yeni habere göre Scorsese bir yapay zeka firmasına danışman olarak katıldı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
10: Taksi şoföründen sıkı dostlara. Para avcısından İrlandalıya. Hollywood'un neredeyse her çağına tanıklık eden yönetmen ve yapımcı Martin Scorsese bu çağda yakalamış görünüyor.
11: What you see in here, how do you get it there?
10: Scorsese'nin ortak ve danışman olarak katıldığı yapay zeka şirketi, yönetmenin bir sonraki filmi What Happens at Night'ın senaryosunu hazırlarken, yapay zeka aracını nasıl kullandığını gösteren bir videoyla kamuoyuna duyuruldu.
11: Old, almost medieval.
10: Videoda Goodfellas filmindeki mafya lideri Henry Hill'in tek plan takip eden meşhur Steadicam sahnesini örnek gösterdi.
12: Bunun en etkileyici yanı da sonunda onun en öndeki masada oturduğunun ortaya çıkması. Adeta bir kraliyet mensubu gibi. O sekansın içinde en az 10 ya da 12 küçük sahne, küçük anlatı parçaları vardı. Eğer elinizde böyle bir araç olsaydı, her şeyi çok ama çok daha hızlı çözebilir, prodüksiyon zamanından tasarruf edebilir ve ekibin daha az yıpranmasını sağlayabilirdiniz.
10: The Irishman'da gençleştirme teknolojisini kullanan yönetmen, bu yeni araç sayesinde zihninde görselleştirdiği sahneleri yapım tasarımcısına, sanat yönetmenine ve görüntü yönetmenine çok daha net ve verimli bir şekilde aktarabildiğini söylüyor.
13: Does that kind of look like it?
11: Yeah, even narrower.
10: Ancak paylaşılan videonun altına gelen yorumlar yönetmenle aynı fikri taşımıyor. Sosyal medya kullanıcıları yönetmenin bu hareketini gerçek bir hayal kırıklığı ve çok üzücü bir gün şeklinde yorumladı.
11: You could figure it out much, much quicker.
10: Yönetmen bu fotoğraf karesiyle de çağı yakalamış durumda. İngiliz şarkıcı Charlie XCX önümüzdeki ay çıkacak yeni albümünün kapağında müzik, moda ve sinema dünyasından 3 ismi kullandı. Scorsese kapak için Velvet Underground'un kurucu üyelerinden John Cale ve moda tasarımcısı Marc Jacobs'la poz verdi. Cinematic intelligence that's gonna be, can't be spoken.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
15: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
16: Akbank. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Bu atasözünü bu şekilde söylemiyoruz, farkında mısınız? Ateş olsa cirmi kadar yer yakar. Belki bu şekilde söylenişini ilk kez duyanlar da vardır. Oysa kulağımız şuna alışık. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ama bu şeklinin hiçbir anlamı yok. Cürüm ne demektir? Suç, yanlışlık, kusur ya da hata. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar deyince ne demiş oluyoruz? Ateş olsa suçu kadar yer yakar. Sizce bir anlamı var mı bu cümlenin? Oysa aslı cirim. O da cürüm gibi Arapça. Büyüklük, hacim demek. Yani hasmınız ateş olsa en fazla büyüklüğü kadar yer yakar diyerek onu küçümsüyor ve içinizi rahatlatmış oluyorsunuz. Bakın, cirim ve cürmü bir araya getiren bir atasözümüz daha var. Dilin cirmi küçük, cürmü büyüktür. Artık cirmin ne olduğunu biliyoruz. Siz dilin boyuna bakmayın diyor. Hacmi büyüklüğü fazla değildir ama kusuru ya da suçu büyüktür. Demek atasözümüzün doğrusu, ateş cirmi kadar yer yakar olacak. Kalan süremizi yine benzer iki sözcüğü gözden geçirerek kullanalım. Haya ve haya. Sondaki A harfinin uzatmadan söyleneni, yani haya, anatomide er bezi anlamında. Hayayı hep biliyoruz, utanma duygusu, utanma, sıkılma anlamında. Bu durumda dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer ikinci A'yı uzatmadan söylersek çok yanlış anlaşılabiliriz. Haya perdesi yırtılmak. Haya hissini kaybetmek. Utanç duygusu kalmamak. Utanmaz sıkılmaz bir durum almak. Bakın Ozan Dertli nasıl yakınıyor. Ela gözlerini sevdiğim Dilber. Güzeller cefadan niçin usanmaz? Ne cefadan kaçar ne de rahmeyler. Hak'tan haya edip kuldan utanmaz. Rahmeyler merhamet eder, acır anlamında. Güzellerden cefa görmemeniz umuduyla iyi günler.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
9: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
13: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklar artık Haziran ortalamalarına yükseldi. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. İstanbul 28, Bursa 32 derece. Ankara'da öğleden sonra sağanak geçişi olacak. Sıcaklık 26 derece. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. İzmir'de lodos sert ama sıcak esiyor. Gölgede sıcaklık 31 derece. Marmara güneşli. Sadece Edirne, Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Rüzgar hafif ve ılık esiyor. Edirne 29, Balıkesir 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra yine gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Eskişehir ve Konya 28, Kayseri 24 derece. Ege'de lodosun sert ama sıcak esmesi havayı bunaltıcı kılmaya başladı. Gölgede Manisa 32, Muğla 28, Bodrum 30 derece. Güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de lodos sıcak ve nemli esiyor. Adana 29, Hatay 27 derece. Adana'nın kuzey ilçeleri Kahramanmaraş ve Isparta'da kısa süre yağmur bekleniyor. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Bolu, Tokat ve Artvin'de de yağış var. Bolu 26, Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Bingöl, Bitlis bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilecek. Dikkatli olunmalı. Güneydoğu'da da Diyarbakır kesimine yağmur yağacak. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
4: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
5: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merciği değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik iyimser açıklamalar geldi. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiğini kabul etti. Hamane ile görüşebileceğini söyledi. Bir röportaj sırasında İran krizine değinen Amerikan Başkanı Müşteba Hamane'in de müzakerelere katıldığını aktardı. Hamane'in görüşmelerde onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini vurguladı. Bir noktada kendisiyle muhtemelen bir araya gelebiliriz ifadesini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini de söyledi. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını kabul etti. ABD medyası Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yoğun bir hava saldırısıyla hedef almıştı. Ukrayna ise bugün St. Petersburg'u vurdu. Üstelik kent Vladimir Putin'in başkanlığında Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu.
1: Ard arda patlamalar meydana geldi. Şehir semaları siyah dumanlarla kaplandı. Görüntüler Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'da. Ukrayna, St. Petersburg'daki askeri tesisleri ve altyapıları hedef aldığını duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarını St. Petersburg'da 3 gün sürecek Uluslararası Ekonomik Forum'un ilk gününde düzenlemesi dikkat çekti. İsmi açıklanmayan Ukraynalı yetkililer de saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını, Putin'in de katılacağı 3 günlük forumu baltalamayı amaçladıklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırından yaklaşık 1100 kilometre uzaklıkta St. Petersburg şehrindeki bir petrol terminali ve aynı bölgedeki Kronstadt deniz üssüne yönelik saldırılar düzenlediklerini belirtti. Ayrıca Rusya'nın Tambov bölgesinde Ukrayna'dan yaklaşık 600 kilometre mesafede bulunan bir mühimmat deposunun hedef alındığını kaydetti. Zelenski vurulan noktaların tamamen askeri hedefler olduğunu iddia etti. Rusya tarafından da saldırılarla ilgili açıklama geldi. St. Petersburg valisi Alexander Beglov, sabahın erken saatlerinde Kronstadt, Kiroviski ve Krasnoselski'deki altyapı tesisleri Ukrayna dronlarının saldırısına uğradığı ifadelerini paylaştı. Saldırılarda birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko ise hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde 60 civarında drone'u düşürdüğünü söyledi. Rusya'nın Havacılık Denetim Kurumu, St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçak seferlerinin geçici olarak kısıtlandığını duyurdu. Yerel haber kaynakları ise 30'dan fazla uçak seferinin ertelendiğini veya iptal edildiğini bildirdi.
0: Orta Doğu'daki savaşta diplomasi trafiği yeniden hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini söyledi. Bunu biraz önce ekrana taşımıştık. Bir yandan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'la savaş ısrarından rahatsız olduğunu açıkladı. İşte bu açıklamaları ve savaştaki durumu konuşacağız. Konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kaya.
2: Merhaba Ahmet Bey, yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Şimdi Trump'ın açıklamalarına geçmeden sahadaki durumu sorarak başlamak isterim. Zira bir yandan diplomasi trafiği, uzlaşma çabası sürüyor ama diğer yandan görüyoruz saldırılar da gerçekleşiyor. Saldırılardan sonra ateşkes devam ediyor açıklaması yapılıyor. Ortada enteresan bir durum var ve artık bu rutine de dönmüş durumda. Müzakere dilinde ya da müzakere tarzında bunun bir karşılığı var mı?
2: Aslında belki uluslararası ilişkiler tarihinin en emsalsiz dönemini yaşıyoruz diyebiliriz belki Ahmet Bey. Ya savaş vardır ya masa vardır. Hı hı. Sahada silahlar susmadan barış anlaşması imzalanamaz. Sahada savaş varsa o zaman neden barış anlaşması imzalanmaya çalışılıyor? Taraflar sahada istedikleri sınır bölgelerini, hudutları veya alan hakimiyetini sağladığı mı, değil mi? Geleneksel savaşlarda bunları görüyoruz. Hadi diyelim günümüzün savaş doktrini karma savaş harp üzerine şekilleniyor. Yani işin içerisinde efendim psikolojik harp unsurları var, işin içerisinde ekonomi var, işin içinde siyaset var. Tamam, bunları da işin içine katıyoruz. Ama yine de İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin ne sahada ne masada birbirlerine tam olarak savaş ilan edemediklerini de görüyoruz. Ne anlamda söylüyorum? Sahaya bakıyorsunuz, Donald Trump rejim dedi, devlet dedi, efendim medeniyet dedi, çökerteceğiz, vuracağız, halledeceğiz dedi. Olmadı. Hürmüz Boğazı kapatıldı, Hürmüz'ü açacağım, Hürmüz'ü açarak bir siyasi zafer yazacağım dedi mealen kendi seçmenlerine. Bu da olmadı. Abluka devam ediyor bir taraftan. Bir de Gazze tarafı, İsrail'in hep saldırıları bir taraftan ateşkesi bozan bir İsrail. Bir de işin içine artık Lübnan'ın derinliklerine, Litani Nehri'nin daha da kuzeyine Şakif Kalesi'nin ele geçirilmesiyle 26 yılın ardından bu bölgeye kadar ilerleyen İsrail'i görüyoruz. Şimdi bu savaşta diplomasi kapısı açıldı mı diye çok güzel bir karşıya yazdınız. Şimdi savaşta diplomasi biliyorsunuz zaman kazanmak için kullanılıyor. Hı hı. Diplomasi ise savaş için bir tehdit ağzı olarak kullanılıyor. Biz bunu gördük zaten uluslararası ilişkiler tarihinde. Ama şu anda biz hangi arafaz dönemindeyiz? Bunu belirlemek zor. İmkansız savaş, olanak dışı savaş, olanak dışı barış. O zaman şu soruyu da sorabiliriz Ahmet Bey. Acaba bu savaş ekonomisinden kar sağlayan, efendim bu değerli madenlerin, petrol fiyatlarının dramatik şekilde iniş çıkışından para kazanan en basit ifadesiyle bir kesim mi var? Evet, kesinlikle var. Çünkü biz bunu finansal haberlere, finansal okurluk yazarlık yapan uzman isimlerin yorumlarını okuduğumuz zaman geldi yabancı. Görüyoruz ki gerçekten bu savaşın borsasından kazanan bir kesim var. O halde savaşı kontrollü bir şekilde uzatabildikleri kadar uzatmak amacıyla mı acaba burada müzakere ediliyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Şimdi mesela geçen gün neydi? Barış ihtimali oluştu dendi. Petrol fiyatları düştü. Sert bir şekilde 100 doların altına geldi. Hadi tamam dedik, bu sefer olacak mı diye daha iki kelime konuşmadan bir anda Donald Trump dedi ki bu şartlarda biz barış anlaşması imzalamayız. Hatta en son biliyorsunuz şey adasına hemen Bender Abbas Limanı'nın karşısında bulunan Keşm Adası'na bir saldırı düzenlendi. Ve onun karşı kıyısındaki bir kente saldırı düzenlendi. Gene İran dedi ki tamam görüşmelerde bir yere varacağımız yok. Bir de üzerine Litani Nehri'nin dediğim gibi Şakif Adası'nın kalesinin ele geçirilmesiyle İran'dan net bir açıklama geldi. İsrail'in işgali devam ettiği sürece biz masaya oturmayacağız.
0: Doğru.
2: O zaman Ahmet Bey nasıl ilerleyecek? Şu anda sorunun cevabını vermek zor.
0: Yani şöyle mi diyorsunuz Sayın Furkan Kaya, yani taraflar miş gibi mi yapıyor, yani görüşüyormuş gibi mi yapıyor, anlaşmaya çalışıyormuş gibi mi yapıyor? Şunu da merak ediyorum, şimdi karşılıklı iki başkent bir talep listesi ya da anlaşma metni gitti geldi, ilk başta kırmızı çizgiler vardı, o kırmızı çizgiler yavaş yavaş açıldı, turuncuya sarıya döndü. Evet. Şimdi nasıl bir anlaşmadan bahsedildi ya da tarafların nasıl bir metin üzerinde artık müzakere ettiğini de çok net bilmiyoruz. Yani bir barış olacaksa nasıl bir barış olacak ya da bir anlaşma olacaksa nasıl bir anlaşma olacak?
2: Şimdi Ahmet Bey, normalde yine savaşlar tarihine baktığımız zaman savaşın neticesine bir kazanan vardır, bir kaybeden vardır. Ve barış anlaşması kazananla kaybeden arasında yapılır. Doğru. Genel olarak. Biz bunu biliyorsunuz Lozan'da kırdık. Biz Türkler olarak Kurtuluş Savaşı'nın galip milleti olarak Lozan'a oturduk ve bir Lord Lozan'a dedik ki biz kaybetmiş Osmanlı değiliz, kazanmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz dedik. Bir mütekabiliyet sağladık, bir karşılıklık sağladık. Hı hı. Şimdi burada böyle bir durum var mı Ahmet Bey? Yani kazanan kim, kaybeden kim? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki biz istediğimizi alıyoruz, aldık ama aldığı hiçbir şey yok. İran'a bakıyorsunuz. İran evet çok kötü bir ekonomi. Siyaseten çok büyük bir kırılganlık var. Savaş ekonomisinin sırtına bindirdikleri aşırı bir yük var. Ama kendi coğrafyasını bir kale, bir silah olarak kullanan İran'ı da kaybetmiş göremeyiz. O zaman şunu söyleriz biz de. Kaybetmeyen İran kazanmıştır, kazanamayan Amerika kaybetmiştir. Şimdi bu teoriyle masaya oturduğumuz zaman diyelim böyle bir durum var karşımızda. Karşılıklı kırmızı çizgilerin sizin ifade etmiş olduğunuz turuncuya kadar dönüyorsa eğer bu yumuşatılabiliyorsa hangi maddeler yumuşatılabilir? Nükleer mesele mi yumuşatılabilir? Efendim balistik füzeler mi yumuşatılabilir? Tazminat noktasında mı yumuşatılabilir? Hürmüz noktasında mı yumuşatılabilir? Bakın İran ne diyor? Hürmüz benim olacak. Madem öyle barış istiyorsunuz, Hürmüz'ün kontrolünü bana bırakacaksınız. Ben oradan geçen gemilerden para alacağım ve anlaşacağız. Ama şimdi burada uluslararası hukuka göre bu anlaşma imkansız Ahmet Bey. Çünkü burası bir doğal su yolu. Burası bir kanal değil. Evet Süveyş kanalından para alabilirsiniz. Panama'dan para alabilirsiniz. Çünkü burası yapay bir su yolu. Ama burası doğal. Dolayısıyla kıyıdaş bir ülkenin efendim burası tamamen benim olacak bana bırakacaksınız diyemez. Ya diyeceksiniz ki hukuk nerede var? O da ayrı bir konu. Şimdi bu olmayacaksa tazminatlar noktasında eğer İran bana biraz para verirsen yani en azından dondurulmuş paralar varlıklarım üzerindeki şeyi kaldırırsan efendim yaptırımları kaldırırsan ben biraz nefes alacağım diyor. Haklı da. Şimdi Trump o kozunu aradı biliyorsun. Ben de 40 milyar dolara yakın doldurulmuş varlıklar üzerindeki yaptırımı kaldıracağım dedi. Ama siz de onun karşılığında nükleeri vereceksiniz. Hatta 460 kiloluk uranyum vereceksiniz dedi. Ben o zaman da ifade ettim. Bu namus meselesi İran için. Keza Irakçı dedi ki uranyum hadisesi bizim için vatan meselesidir dedi. Şimdi dolayısıyla hem eğer verirse nükleer silah ürettiğini kabul etmiş olacak. Defakto olarak fiilen çünkü tamam diyecek veriyorum. Bir de bir taraftan da bugüne kadar İran'ın tutunduğu ve caydırıcılık meselesi olarak kart olarak kullandığı uranyum zenginleşmesinden de men olmuş olacak. Bunu da kaybetmiş olacak. Dolayısıyla bunda anlaşmaları imkansız. Balistik füzeler noktasında Ahmet Bey diyecek ki benim 300-400 kilometre sınırlayamazsın. Çünkü ben kendi güvendiğime bakın Diego Garcia 2000 kilometre ötede değil mi? Ben Şahap 7'mi kullanırım ben Şahap 5'imi. Çünkü oradan bana bir saldırı olabilir. Yani dolayısıyla şu anki yazmış olduğunuz da önemli. Netanyahu'nun durumu zaten anlaşamadıklarını hep biliyoruz. Ama Netanyahu'nun kendi koltuğunu korumak adına zaten uzatabildiği kadar bir savaşları uzatmak için de elinden geleni yapıyor. Trump'a karşı da büyük bir baskı uyguluyor.
0: Bunu konuşalım çünkü anladığımız kadarıyla ya da Trump'ın yaptığı açıklamalar önümüzdeki Kasım'da bir seçim var. Bu işi bir an önce toparlamak istiyor. Savaşı ve içeriye yoğunlaşmak istiyor. Seçim gündemine dönmek istiyor ama önünde de bir Lübnan meselesi var. İsrail'i bir türlü engelleyemiyor anladığımız kadarıyla bu Lübnan'a saldırı konusunda ki son verdiği röportajda beni çok rahatsız ediyor Netanyahu'nun Lübnan'a sürekli saldırması diye bir açıklaması var. Hatta son görüşmede de bayağı bir sinirlenmiş, hakaret etmiş. İşte seni kimse sevmiyor, seni ben hapisten kurtardım yoksa hapise girecektin demiş. Ne dersiniz bu rahatsızlık? Bir şekilde büyür ve bu iki liderin yani Netanyahu ve Trump'ın arasını açar mı ve bu durum, bu rahatsızlık Lübnan'a nasıl yansır?
2: Şimdi Ahmet Bey zaten Trump'la Netanyahu arasında çok büyük bir sevginin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İlk başkanlık döneminde de Netanyahu Trump da bunu ifade etmişti. Şimdi bu zoraki bir birliktelik. Neden? Çünkü Amerika ile İsrail biliyorsunuz kuruluşundan itibaren İsrail'in efendim buranın güvenliğini, İsrail'in bölgedeki efendim askeri gücünün varlığının ve özellikle Filistin işgalinin devamı için Siyonistlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Evangelistlerin Amerikan siyasetini yönlendirdiğini 48'den beri görüyoruz. Şimdi son olarak ikinci başkanlık döneminde Netanyahu'nun ilk günden itibaren baktığımızda 8 defa Trump'a ziyarete gitmesi, doğru. Beyaz Saray'da bir araya gelmeleri ve son görüşmesinin 3 saatinin içerisinde eğer İran'a saldırmazsan ben saldırırım, ben saldırdıktan sonra zaten sen de beni korumak için bu savaşa gireceksin diye tehdit etmesi, Epstein dosyaları üzerinden çarşaf çarşaf görüntülerin, videoların servis edilmesi, First Lady Melania Trump'ın durup dururken savaşın ortasında ben Epstein'i tanımıyorum, Epstein'le benim bir diyalogum yok diyerek basın açıklaması yapması, suikast girişimi hatırlayın Ronald Reagan'ın suikaste uğradığı o meşhur otelde Donald Trump'a yeni bir suikast girişiminin olması ki her ay suikaste uğrayan bir Trump görüyoruz neredeyse. Demek ki şu var karşımızda Ahmet Bey, Trump Trump'tan ibaret değil. Yani Donald Trump bugün kendi fikriyatıyla hareket eden bir lider olmadığını da ifade edebiliriz. Ama bizi ilgilendiren nedir mesele? sahadır. Şimdi Netanyahu evet hapise girmedi. Kudüs Bölge Mahkemesi iki defa davayı erteledi ve Netanyahu'nun bir tavsiyesi vardı Donald Trump'ın bölge mahkemesine. Davayı erteleyin çünkü Netanyahu savaşta. Şimdi ikinci ertelemeden sonra da biliyorsunuz Netanyahu hem Lübnan işgalini ve saldırılarının dozunu arttırdı. Hem de kendi muhalif kanadından da büyük eleştirilere yüzleşmek zorunda kaldı. Naftali Bennett'le tam şu an ismini hatırlayamadım çok ünlü bir yine muhalif isim Netanyahu taşa tuttular. Ama bu demek değil ki Netanyahu taşa tutmaları, Netanyahu siyasetten giderse biz burada Filistin'e barış getireceğiz. Hayır, Naftali Bennett şu açıklamayı yaptı. Bizim için yeni İran Türkiye olacaktır. Hı hı. Hatta birkaç tane danışmanları yine ifade etti. Bizden İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek dedi. Doğu Akdeniz'deki konuşlanmalara bakıyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi adeta mühimmat deposu haline getirilmiş. Adeta bir Şer ittifakının karargahı haline getirilmiş Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Oradaki Dikele ve Akrotiri üslerinin yanında Fransa, Amerika, İsrail yeni üsler inşa ediyor. Askerlerini oraya gönderiyor ve eğitimler veriyor. Limassol Limanı'nın da bir harekat limanı olarak şu anda tasarlıyor. Şimdi bu hem Türkiye'nin mavi vatan doktrinine ki Yunanistan da maalesef ki komşumuz bunun içerisinde hem Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi tarafına da büyük bir baskı ve tehdit unsuru oluyor. Ve biz hemen F-16'larımızı gönderdik, askerimizi de gönderdik. Kıbrıs'a bir mermi düşerse mukabelesini yaparız dedik. Bu konuda kesin Türkiye'nin çizgisi net. Şimdi eğer Netanyahu'dan gerçekten Trump rahatsızsa şunu diyecek mi? Netanyahu yeter, sana artık biz yardım göndermeyeceğiz. Diyemeyecek. Peki Netanyahu koltukta kalabilmek için savaşı uzatabildiği kadar uzatacak mı? Evet uzatacak. Bunun daha üst perdesinde Şarkif Kalesi'nden bahsettim biliyorsunuz. Lübnan'ın kuzeyini ve güneyini bir radar istasyonu gibi kontrol eden bu kalenin ele geçirilmesi aynı zamanda Hayfa, Beyrut, Tripoli ve Laski'ye kadar uzanan o limanlar zincirinin de inşasına veya kontrolüne tatbikatına sebebiyet verecek. Yani orada o limanlar zincir üzerinde İsrail'in hakimiyeti planlandığını göreceğiz. Evet. Şimdi dolayısıyla işin ekonomik yönü de önemli. Ticaret yönü de önemli Ahmet Bey. Ama ben çok işte ben ona kızdım, bağırdım. Onu işte eleştirdi. Macron da eleştirdi biliyorsunuz İsrail'in son saldırılarını. Diyeceksiniz ki sahada bir karşılığı var mı? Hayır yok. Dolayısıyla İsrail sahadaki işgaline, hukuksuzluğuna, saldırılarına devam edecek gibi gözüküyor.
0: Benim anladığım sizi dinlerken iki lider arasında yani Trump ve Netanyahu arasında bir çıkar çatışması var. Savaşın uzaması birine seçim kaybettirebilir, diğerine evet, seçimi kazandıracaktır. Yani çok net çok bir doğru şekilde. Bu açıdan da böyle bir süreç takip ediyoruz. Bakalım ne olacak? Trump sadece rahatsız olmakla, sinirlenmekle mi kalacak? Yoksa müdahale edebilecek mi? Ederse eğer bir karşılığı olacak mı sahada? Göreceğiz. Sizlerle de sık sık konuşacağız elbette ama şimdilik çok teşekkür ederiz. Noktalayalım röportajı. Doçent Doktor Furkan Kaya yayın için teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Ahmet Bey. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan sürecinin ardından bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili genel merkezle meclis arasında ara buluculuk girişimi başlattı. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür, kim o milletvekilleri, nedir son bilgi?
3: Ahmet, şunu çok net söyleyebiliriz. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında direkt değil ama dolaylı bir görüşme sağlandığını söyleyebiliriz. Bu görüşmeyi de gerçekleştiren 3 milletvekili, 3 önemli isim. Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç. Şimdi bu 3 isim de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdi. Ve mutlak butlan kararı çıktığı gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olan isimlerdi. Ama sonrasında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'ler ve ekibi çıkmayınca ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteği doğrultusunda polis müdahalesi olunca bu üç isim tepki koydular. Oldukça sert tepki koydular ve bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesini istediler bir bildiriyle. Ve onlara da eşlik eden bir toplam 8 milletvekiliydi. İşte o 8 milletvekilinden 3'ü. Engin Altay ki bir dönem uzunca yıllar grup başkan vekili yapmış bir isim. Gürsel Erol 44 yıl sonra Elazığ'da milletvekili seçilmesini sağlayan bir isim CHP'nin. Ve Ali Öztunç yine Kahramanmaraş'ta uzun yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili çıkartmasını sağlayan bir isim. Kılıçdaroğlu'yla birlikte hareket ediyorlardı ama son yaşanan gelişmeler sonrasında bir orta yol bulma sürecinin içine girmişlerdi. Ama ardından Özgür Özel'in kurultay süreciyle ilgili olarak 111 milletvekilinin desteği içinde bu 3 milletvekili de vardı. Yani bu 3 milletvekili de kurultay toplansın imzası atmışlardı. Dün akşam Özgür Özel'le bir görüşme yaptı bu 3 milletvekili ve 40-45 dakika süren bir görüşmeydi bu. O görüşmenin ardından aslında bu arabuluculuk süreci acaba aralandı mı diye hem Özgür Özel'e sorduk hem milletvekillerine sorduk. Bir yanıt alamamıştık ama bugün yaklaşık bir yarım saat önce CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri bu işi aslında aydınlattı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Yani Özgür Özel'in mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırıldı. Tabii Özgür Özel bir an önce kurultayın toplanmasını istiyor. Olağanüstü bir kurultay toplanmasını istiyor. Yoksa partinin seçime katılamaması gibi bir ihtimalin olduğunu ifade ediyor. İşte bu mesaj Özgür Özel'den dolaylı yolla 3 milletvekili üzerinden Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırılmış oldu. Şimdi oradan nasıl bir yanıt geldi? Bunu tabii ilerleyen günlerde ya da ilerleyen saatlerde öğreneceğiz Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Bakalım bu dolaylı diyalog bir sonuç üretebilecek mi? Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti sözcüsü Müslüm Sarı bir basın toplantısı yapıyor. Dün gerçekleşen MYK toplantısında alınan kararları bir anlamda duyuruyor. Önümüzdeki hafta parti meclisini toplayacağız dedi. 11 Haziran Perşembe günü toplanacak parti meclisi. Salı günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup toplantısı yapacağız. O toplantıda da kürsüde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olacak dedi CHP sözcüsü. Disiplin kurulu ki bu süreçte arınma ve ihraç meselesi çok konuşuluyor. Disiplin kurulu da bu hafta içinde ilk toplantısını yapacak. Bir diyalog heyeti de oluşturmayı kararlaştırmış Cumhuriyet Halk Partisi MYK yönetimi. Açıklamalar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Baba, bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takımın Amerika macerası başladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'ya ulaştı.
3: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
4: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidip dönerken de böyle dönmek nasip eder.
3: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
2: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
5: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
6: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
5: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
6: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
5: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
2: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
3: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupaysa ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
2: Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile bu akşam saat 19'da karşılaşacak.
3: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlar, turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek.
7: Geçen sene yine genç rakiplere katıldığımızda ilk haftada 4'te 4 yapmıştık. Umarım bizim için de çok keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde göstermeye çalışacağız.
3: Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek.
0: Herkesin Ankara'daki ikinci hafta maçlarını beklediğini biliyoruz. Çok heyecanlıyız. Harika bir atmosfer olacağından eminiz.
3: Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında Japonya'da parkeye çıkacak Ay Yıldızlar, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland maçlarıyla turnuvanın lig etabını tamamlayacak. 18 takımın karşılaşacağı lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan ülkeler eleme turuna yükselecek. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalleri ise 22-26 Temmuz tarihleri arası Çin'de oynanacak.
2: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı eleyen San Antonio 2014'ten sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan New York Knicks ise 1999 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Dev maç gece yarısı saat 3.30'da başlayacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde Zverev ve Mensik, tek kadınlarda ise Kotsuk'la Andreeva son 4 isim arasına kaldı.
3: Fransa Açık'ta çeyrek final heyecanı sürüyor. Djokovic ve Sinner gibi favorilerin erken havlu attığı erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim Sasha Zverev oldu. 2 numaralı seri başı Alman tenisçi,

0: yükselen bir diğer isim oldu. Fransa Açık'ta heyecan bu hafta sonu son bulacak. Tek kadınların şampiyonu cumartesi, tek erkeklerin kazananı ise pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Bugünlerde Marmara, Ege, Akdeniz'de rüzgarların lodostan hafif esmesi ve polenlerdeki artışla birlikte hava kalitesinin düşmesi, astım, KOAH, bronşit hastalarının nefes almalarında güçlüğe neden olabilir.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Akbank.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
12: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: ETS yaz fırsatları başladı.
20: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili...
19: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Tekrar merhaba, Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 22 Mayıs'la biten haftada geriledi. Rezervler son 2 ayın en düşük seviyesine indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararının verildiği 22 Mayıs haftasında 160,2 milyar dolara geriledi. 8,4 milyar dolarlık bir geri çekilme var. Önceki hafta brüt rezervler 168,6 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervler de aynı dönemde 52,1 milyar dolardan 47 milyar dolara indi. Orada da 5,1 milyar dolarlık bir geri çekilme var. Swap hariç net rezervler de 30 milyar doların altını gördü. 8,5 milyar dolarlık gerilemeyle 28,7 milyar dolara

0: Değerli izleyenler, şu sıralarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. Canlı olarak izliyoruz.
1: Turizm tesislerimiz, çiftçilerimiz için kendi öz tüketim ihtiyaçlarını karşılama amaçlı kuracakları yenilenebilir enerji santrallerine de kapasite sağlıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemin en önemli gelişmelerinden biri deniz üstü, yani offshore rüzgar alanında olacak. Bakanlık olarak Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore saha belirledik. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar yaka yarışmasını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgarda, offshore rüzgarda 5000 megawattlık kurulu güce ulaşmak. Sayın Cumhurbaşkanım, 2024 yılında Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler 29. Taraflar Konferansı'nda Türkiye olarak 2035 yılında rüzgar ve güneş kurulu kapasitemizi 120 bin megawata ulaştıracağımızı bütün dünyaya ilan etmiştiniz. Bu çerçevede 2024 yılında devreye aldığımız 6818 megawattlık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun bugün sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkonneksiyon kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAB'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine teşrifleriniz bizlerin, bütün sektör temsilcilerimizin ve bakanlığımızdaki her bir mesai arkadaşımın bu konudaki azim ve kararlılığını artırmaktadır. Türkiye yüzyılını, aynı zamanda enerjide bağımsızlığın da yüzyılı yapmak en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, başta Zat-ı Devletleri olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
2: Efendim, bizler de değerli konuşmaları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'a huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Değerli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yenilenebilir enerji yatırımları konusunda bilgi verdi değerli izleyenler. Yenilenebilir enerjide hedeflerimize en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz, çok çalışıyoruz dedi ve yenilenebilir enerjide altyapıya ciddi yatırımlar yapmamız lazım. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek için ciddi yatırımlar, altyapıya ciddi yatırımlar yaparken aynı zamanda çevre ülkelerle de anlaşmalarımızı genişletmemiz gerekiyor dedi. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde 30 milyar dolarlık bir yatırımla elektrik iletim hatları kuracağız dedi Alparslan Bayraktar. Aynı zamanda Azerbaycan'da da yine enerji anlamında, elektrik anlamında yeni anlaşma konusunda bilgi verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Kurulu mevcut durumda yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırdıklarını ve önümüzdeki dönemde bunu daha da ileriye taşımak istediklerini, bu yönde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi kürsüye ve konuşmasını getiriyoruz ekranlara.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın kıymetli mensupları, enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada toplam 6818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İNRES 2026 Enerji, Madencilik, Kritik Mineraller ile Hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran savaşının ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz, sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisidir. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece %24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363.000 gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e ulaştı. Şüphesiz bunlar ülkemiz adına gurur verici oranlardır. Fakat Türkiye'nin gerçek potansiyeli bunun çok çok üstündedir. Ülkemizin 140 bin megawatt rüzgar enerjisi potansiyeline 53 bin megawatt yüzer güneş enerjisi potansiyeline yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyo kütle potansiyeline 4500 megawatt gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kararlılığımızın en net göstergesi birazdan hizmete aldığımız proje ve yatırımlardır. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawattır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serin kanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz. Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum. Bu düşüncelerle birazdan açılışını yapacağımız yatırımların hayırlara vesile olmasını diliyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
2: Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde hediye takdimi, sonra canlı bağlantılarımız, daha sonrasında da gerçekleştirilecek olan enerji yatırımlarımızın toplu açılış töreni için efendim. Şimdi gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakan. Efendim bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Hattat Ali Hasan Zaman tarafından kaleme alınmış olup üstünde Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından Ya Vedud yazılıdır. Muhtevası çok seven, çok sevilen anlamına gelir. Onun kullarına olan sonsuz sevgisi, merhameti ve şefkatini ifade eder. Bu anlamlı özel hediye Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi yüksek müsaadelerinizle geçtiğimiz yıl devreye alınan 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarımızın açılışları için 5 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantı noktamız Balıkesir Uygar Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Balıkesir Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu, Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Tancan bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Evet, şu anda Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu. İsmail Bey bizleri duyuyor musun?
4: Ustaoğlu. İsmail Bey bizleri duyuyor musun?
5: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Şöyle bir zoomlayalım ve yatırımı yerinde görelim. Abdullah Tancan Bey de orada. Görüldüğü gibi resler maşallah. Yer yer esiyor. Tabii bunları bir zamanlar Avrupa'da gördüğümüzde rüzgar santrallerini hayran olurduk. Bunlar neyin nesidir diye. Ama şimdi bunlar ülkemizde rüzgar santralleri ayrı bir güzellik katıyor. Bir de açılışta malum güneş santrallerini gördük. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor. Evet, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl. Açılış için hazır mıyız? Kurdele sizde.
5: Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Makaslar elinizde. Hep birlikte Ankara'dan sinyali veriyoruz. Ya Allah. Bismillah. Makaslar çeyiz sandığınıza girebilir.
5: Çeyiz sandığınıza girebilir.
3: Hayırlı olsun.
2: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi ikinci bağlantı noktamız Eskişehir İGA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Eskişehir Valisi Sayın Erdinç Yılmaz bulunmakta. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Evet, bu da İstanbul Havalimanı'nın ihtiyacı için kurulan yatırım, Eskişehir Valimiz Erdinç Yılmaz, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, İGA Havaliman İşletmesi Genel Müdürü Selahattin Bilgen. Bizleri duyuyor musunuz?
6: Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Sesin çok gür maşallah. Evet. Kordele önünüzde, makaslar elinizde. Bekar olanlar bu makasları çeyiz sandığında kullanabilir. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim, Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi üçüncü bağlantı noktamız Mardin Artuklu bir depolama güneş enerji santraline bağlanıyoruz. Karşımızda Mardin Valimiz Sayın Tuncay Akkoyun bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Evet, Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Zafer Demircan, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Artuklu GES Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Faruk Giray. Şöyle bir geniş açı yapalım.
7: Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, Mardin'den zat-ı devletlerinize saygılarımızı arz ediyoruz efendim.
3: Depolama Güneş Enerji Santrali. Bunların hepsi görüldüğü gibi Güneş Enerji Santrali. Bu Güneş Enerji Santrali ile depolama yaparak yeni bir anlayışı enerjide ülkemize kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu da Güneş Enerji Santrali'nin şu andaki oluşumu. Görüldüğü gibi bunlar depolar. Bu depolarla birlikte de güneş enerjisini stokluyoruz. Hayırlı olsun. Evet, kordaleyi kesiyorsunuz. Makaslar elinizde. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim, Mardin'i bize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de izninizle dördüncü bağlantı noktamız Şanlıurfa Viranşehir YEKA Güneş Enerji Santrali'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
3: Evet, Şanlıurfa Valimiz Hasan Şıldak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Ülkü, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Cümbegi, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, RAL Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ahmet Zorlu, Exim Enerji Üretim Grup Başkanı Arkın Akbay, Kalyon Enerji Yatırımları Genel Müdürü Fatih Kölmek. Evet, kordele elinizde. Makaslar elinizde. Makas alayım. Ve makasları da alıp götürüyorsunuz. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de 5. ve son canlı bağlantı noktamız Trabzon Soğanlı Rüzgar Enerji Santrali noktasına bağlanıyoruz. Karşımızda Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin bulunmakta. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Trabzon Valimiz Sayın Tahir Şahin. Bayburt Valisi Sayın Mustafa Eldivan. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya. Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu. AK Parti Bayburt İl Başkan Vekili Mecit Türkoğlu. MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya. Ataseven Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ataseven. Hazır mıyız? Makaslar
8: hazır Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Bekarlar için de çeyiz hediyesi olabilir. Ya Allah! Bismillah.
2: Efendim böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımız 5 farklı ilimizdeki noktalara bağlanarak enerji testlerimizin açılışını gerçekleştirmiş oldular. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin, milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere önce dua için Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Ahmet İshak Demir hocamızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan Vekillerimizi, Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımızı, önceki dönem Enerji Bakanlarımızı, Sayın önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, Sayın Ankara Valimizi ve Sayın Ankara İl Başkanımızı kuvvetli alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen.

0: NTV Radyo.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Vessalâtu vesselâmu alâ resûlinâ Muhammedin illezî lâ nebiyye ba'deh ve alâ âlihi ve ashabihi ve men tebi'ahu mecma'in. İlahi ya Rabbi, bizleri insan olarak var ettin. Varlığından haberdar ederek bu dünya hayatımızı boşlukta değil, anlam içinde yaşamayı bizlere lütfettin. Cennet parçası bu vatanımızda yaşamayı bizlere nasip eyledin. Karşılığından aciz olarak hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Bu güzel coğrafyayı bizlere vatan olarak bırakmak üzere kanlarını, canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eylemiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Bu güzel ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, bağımsızlığını tamamlamak üzere inşa edilen yenilenebilir enerji tesislerimizi ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Bütün tesislerimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eyle ya Rabbi. Bu yüksek maliyetli tesislerin yapılabilmesi için ülkemizde güven ve istikrar ortamını sağlayarak ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi için çaba sarf eden yöneticilerimize güç ver, kuvvet ver, ikramını eksik eyleme ya Rabbi. Kardeşliğimizi geliştirerek, güçlendirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü daim eyle. Ülkemize, milletimize, istikrarımıza kem gözle bakmaya çalışanlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi korumak için gece gündüz nöbette olan kahraman ordumuzu, güvenlik güçlerimizi her zaman ve her yerde galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Yeni nesillerimizi rızana uygun olarak yetiştirebilmeyi, dinini, milletini, devletini, ülkesini korumaya çalışan olarak onları görebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Açılışı yapılacak olan tesislerimizin hayırlı ve uğurlu olması için, milletimize bereketler getirmesi için ve hasreten Allah rızası için Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve stur uyubena bisirri suratil Fatiha.
0: NTV Radyo.

0: Hazır mıyız? Hiç ses çıkmıyor, hazır değilsiniz. Ya Allah! Bismillah.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Hem yaptığı konuşmayı hem de açılışı canlı olarak ekrana taşıdık. Saat 15.20. Öğle bülteni kuşağında son saat dilimi içerisindeyiz. Gelişmelerle devam edelim bültene. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak mutlak sürecinin ardından bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili genel merkezle meclis arasında arabuluculuk girişimi başlattı. Vekiller Özgür Özel'le bir araya geldi. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür, nedir bilgiler?
2: Ahmet, üçüncü görüşme bu. Nasıl? Hemen aktaralım. Aslında dün akşam ilk temas yaşandı. Gülse Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay. Üç isim de oldukça önemli Cumhuriyet Halk Partisi için. Özellikle Engin Altay uzun yıllar milletvekili yapmış, grup başkan vekilliği yapmış bir isim. Gülse Erol, Elazığ'da 44 yıl sonra milletvekili seçilmesini sağlayan bir isim. Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta yine uzunca yıllar sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarmasını sağlayan bir isim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket ediyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan kararı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeydiler. Ancak sonra CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi orada büyük tepkiye yol açmıştı. Bu üç milletvekili de buna tepki gösterdi ve bir önce kurultaya gidilmesi yönünde bir bildiri yayınlamışlardı. Şimdi bu süreç yaşanırken, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu krizin önlenmesi adına, bu kaotik düzenin bir anda bertaraf edilmesi adına bu üç milletvekilinin harekete geçtiğini görüyoruz. Dün akşam saatlerinde CHP'nin mahkeme kararıyla genel başkanlığı elinden alınan, şu an grup başkanı olan Özgür Özel'le bir araya geldiler meclisteki makamında. Yaklaşık 40-45 dakika süren bir görüşmeydi bu. Bugün de CHP Genel Merkezi'ne giderek Kemal Kılıçdaroğlu'yla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldiler ve orada bir görüşme yaptılar. Özgür Özel'in mesajlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na ilettiler. Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştükten hemen sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler ve bu kez bir kez daha CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le makamında bir araya gelerek son durumu değerlendirdiler. Şimdi Özgür Özel bir önce kurultaya gidilmesini istiyor. Olağanüstü bir kurultay yapılmasını istiyor ki bu krizin çözülmesi için bunun şart olduğunu ifade ediyor. Burada Kemal Bey tabii buna nasıl bakıyor? Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bakıyor? Bu mesajları tabii Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında direkt olmayan bu görüşme dolaylı bir şekilde bu üç milletvekili arasında gerçekleşmiş oldu. Tabii diyalog kanallarının açılması isteniyor. Bu özellikle CHP Genel Merkezi'nden de CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'nın da diyalog kanallarının açılması noktasında bir bununla ilgili bir ekip kurulacağını ifade etti. Büyük ihtimalle o ekibin isimleri Ali Öztunç, Gülse Erol ve Engin Altay tarafından Özgür Özel'e iletildi ve Özgür Özel'in de bu noktada bu diyaloğun geliştirilmesi anlamında bir ekip kurması gündemde olabilir. Şu sıralarda Özgür Özel ekibini toplamıştı, kurmaylarıyla bir aradaydı, kendi MYK'larını gerçekleştirmişlerdi. Zeynel Emre, kendi sözcüleri Zeynel Emre şu sıralarda basın mensuplarını bilgilendiriyor. Büyük ihtimalle bununla ilgili de bir açıklama gelebilir. Yani önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir ekip, iki isimde bir ekip kuracak ve bu diyalog kanallarının genişletilmesi, bir araya gelmesi ve bu sorunun çözülmesi adına bir adım atılması yönünde bir süreç aralanacak gibi gözüküyor. Yani bugün 3 milletvekili Ali Öztunç, Gürsel Erol ve Engin Altay bu arabuluculuk rolü üzerine önemli bir süreç aralıklarını söyleyebiliriz Ahmet.
1: Özgür Akbaş aktardı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü meclis grubunda konuşacağını söylediği ayrıntıları Öykü Tüccar aktaracak bize. Öykü.
3: Kılıçdaroğlu'nun A takımı ilk toplantısını dün akşam saatlerinde gerçekleştirmişti. Bugün de alınan kararlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlardan ilki belki de herkesin merakla beklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne zaman kürsüye çıkacağıydı mecliste. Önümüzdeki hafta salı günü grup toplantısının Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirileceğini açıkladı yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı. Kılıçdaroğlu'nun kürsüde konuşma yapacağını söyledi. yine kendisi aynı zamanda partinin diğer organlarının da bu hafta itibariyle çalışmaya başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu hafta içerisinde bir araya geleceğini söyledi. Herkesin merakla beklediği parti meclisinin ise 11 Haziran Perşembe günü toplanacağını duyurdu. Şimdi Özgür Akbaş bahsetti 3 vekilin arabuluculuk çalışmasından. Buradaki söylenenler bu 3 ismin resmi bir heyet olmadığı yönünde. Müslüm Sarı basın mensuplarıyla bir sohbet gerçekleştirdi toplantı sonrasında ve orada bu 3 ismin yürüttüğü bir arabuluculuk faaliyeti yürütüp yürütmediği soruldu. Müslüm Sarı bu konuda resmi bir heyet olarak görevlendirilmediklerini, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek kendi inisiyatifleri olabileceğini belirtti. Bunu neden söylüyorum? Çünkü MYK'da alınan belki de en önemli kararlardan biri bir diyalog heyeti oluşturulması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı tarafından, yani MYK içerisinde seçilecek üyeler tarafından bir heyet oluşturulmasına karar verildi. Bu heyet Özgür Özel cephesinde oluşturulacak heyetle bir araya gelerek CHP içerisindeki anlaşmazlıkların ve sorunların çözümü için bir diyalog mekanizmasını hayata geçirme hedefiyle kurulacak. Şu an için kimler olacağını bilmiyoruz. Bunun da kısa süre içerisinde açıklanması söz konusu olabilir. Zira Müslüm Sarı bizlere MYK'nın ikinci toplantısının Cuma günü yapılacağını söyledi. Dün biliyorsunuz ilk toplantı yapılmıştı. Ancak bu toplantıya il dışında olan MYK üyeleri katılamamıştı. Cuma günü yapılması beklenen ikinci toplantıda tam katılımla gerçekleştirilmesi beklendiği bilgisi de bizlerle paylaşıldı. Soru cevap kapsamında da yine önemli bilgiler edindik. Özellikle parti meclisinin toplanacağını söylemiştik. Şimdi MYK üyeleri belirlendi ama MYK üyelerinin belirlenmesine ilişkin tartışmalar var. Bir kısım söz konusu tüzüğe göre 2024'te yapılan tüzük değişikliği kapsamında MYK üyeleri için parti meclisinden bir onay olması gerektiğini ifade ediyor. Diğer tarafsa bu tüzük geçersiz olduğu için mutlak mutluluğun kararıyla parti meclisi onayına gerek olmadan MYK seçilebileceğini belirtiyordu. Bu konu aslında Müslüm Sarı'ya soruldu. Hangi tüzük geçerli olacak? 2018 tüzüğü mü yoksa 2024 tüzüğü mü diye soruldu. Müslüm Sarı mutlak mutluluğun kararıyla beraber 2024 tüzüğünün de geçersiz olduğunu, bu nedenle 2018'deki tüzüğün geçerli olduğunu ifade etti.
1: Cer aktardı. Bülteni nokta alıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladı. 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklarda Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: İstanbul'da bahar gelince laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz. Ama İstanbul'la özdeşleşen bitki türleri var mı? Bu türler hangileri? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlattı.
4: Laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, ithal edilmiş ürünlerdir. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraklar önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli, rengi çok güzel olduğu için evet, İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği kanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalalia tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabani soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Corsicum calcedonicum. Yani

0: Polenlerdeki artışla birlikte hava kalitesinin düşmesi, astım, KOAH, bronşit hastalarının nefes almalarında güçlüğe neden olabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
2: Mobiliz. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
5: Merhabalar. Sofrada yeşillikler deyince sağlık katıyor, neşe katıyor, güzellik katıyor. Salata gibi yenilebilen ama aynı zamanda pişirilebilen yeşilliklerden bahsediyoruz. İster salata yeşillikleri olsun, isterse de dağdan kırlardan toplanmış otlar olsun. Şimdi marullu kuzu kapama ve marullu zeytinyağlı bezelye tarifi zaten vermiştik. Çok hoş bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı süresince İrlanda Dublin'deydim. Ve orada Dublin Gastronomi Sempozyumu yapılıyor. Bu yıl 8.'si yapıldı. Ben de bu sempozyuma 4 hatta 5 kere katıldım. Üçünde bilfiil. Bir tanesi pandemi dönemine denk gelmişti online. 2 yılda bir olan bir toplantı. Bu senede Türkiye'den başka katılımcılar da vardı. Fakat hoş bir tesadüf şöyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Betül Öztürk İzmir mutfağını anlattı. İzmir mutfağının da göçlerle, farklı gruplarla nasıl oluştuğunu, nasıl farklılaştığına özellikle vurgu yaptı. Örnek verdiği yemeklerden birisi de Levanten mutfağında olan marullu ve etli bir yemekti. Şimdi çorba ile yahni arası bir yemek. Fakat ondan sonra ne oldu dersiniz? Hemen arkasından öğle yemeğinde marullu çorba vardı. Marullu ve bezelyeli. Tam da benim aklımdan geçirdiğim marullu zeytinyağlı bezelye tarifi gibi. Evet, son derece ilginç. İrlanda'nın her yerinden yeşillik fışkırıyor. Gerçekten de yemyeşil bir çorbaydı. Marul ve bezelyeyi bir araya getirmiş. Yani marullu kuzu kapama yemeğinin suyunu sanki şöyle bir çekmiş gibi bol bezelyeyle son derece yemyeşil bir yemek ya da zeytinyağlı marullu bezelye yemeğini makineden çekmişsiniz, çorba haline getirmişsiniz gibi. Tam tarifini almadım ama et suyu da konulabilir, tavuk suyu da konulabilir, sebze suyu da, aslında hiçbirine gerek yok. Marullu bezelyeyi birlikte pişirin, bol sarımsakla, taze otlarla ve ondan sonra makineden geçirin, çorba olarak sofraya gelsin. Şimdi çorba deyince orada bir durmak lazım. Çünkü bütün Avrupa'da özellikle böyle yeşilliğiyle bilinen İngiltere olsun, İrlanda olsun, İsviçre olsun, İsviçre'de dağ taş her yer yemyeşil, son derece sık karşımıza çıkan bir çorba var. O da nedir? Isırgan çorbası. Evet, ısırgan çorbasını biz ısırganı börek karışımlarında yiyoruz. Isırganlı gözleme yapabiliyoruz. Isırganlı lorlu börek yapabiliyoruz. Ama çorba olarak pek karşımıza çıkmıyor. Fakat benim size bir önerim var. Kuru fasulye yemeğini salçasız ve domatessiz olarak öyle pişirin. Ama baharat kullanabilirsiniz. Özellikle de tane kişniş çok yakışıyor. Bu da bir İtalyan usulü tarif. Kuru fasulyeyi tamamen etsiz olarak, salçasız ve domatessiz olarak bembeyaz bol soğanlı pişireceksiniz. Tam ateşten almadan önce iyice de helmenlendiği zaman avuç avuç, kucak kucak ayıklanmış ısırgan katacaksınız. Isırgan da birlikte şöyle bir 10-15 dakika pişecek. Harika bir yemek, bir deneyin derim. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: NTV Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
3: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay yıldızları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
4: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
3: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
4: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
3: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
2: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
5: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupaysa ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
2: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı eleyen San Antonio 2014'ten sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan New York Knicks ise 1999 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Dev maç gece yarısı saat 3.30'da başlayacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bankam, Tombank, kartıma gir. NTV Radyo.

0: Erman'la evdeki hesap.
1: ...2002 yılından bu yana TÜİK, Avrupa İstatistik Standartları çerçevesinde hane halkı tüketim harcaması anketlerini yıllık bazda paylaşıyor. Dün yayınlanan en son güncel hane halkı tüketim harcaması elbette geçtiğimiz yıla 2025'e ait bulguları içeriyor. 2026 yılına ait bulgular önümüzdeki senenin Mayıs ayında yayınlanacak. TÜİK zaten bültenin sonunda bunu da açıkça ve kesinlikle not ediyor. Tabii bu açıklık ve kesinlik olmakla beraber mesela bugün açıklanması beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin aslında Cuma'ya ertelendiğini de bir dipnot olarak ifade edelim. Tabii istatistiklerin doğruluğu kadar zamanlaması da çok önemli. Bunu da bir dipnot olarak bir tarafa yazmakta fayda var. Şimdi gelelim hane halkı tüketim harcamasına. Hane halkı bütçesinden ilk önce spotla başlayalım. Bu çalışma çerçevesinde hane halkı bütçesinden Türkiye'de en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ekonominin bazı temel kurallarının geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela gelir düzeyi düşük hanelerde vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerine, gıda başta olmak üzere, konut ve kira başta olmak üzere bütçelerinden daha fazla bir pay ayırmak durumunda kalıyorlar. Daha görece varsıl ailelerde bu miktar olarak artıyor ama oransal olarak düşüyor. Şimdi bu istatistikte elbette neler var? Şöyle bir göz atalım. Sonra bulgularla ilgili önemli noktaları paylaşalım. Bir kere 13 kategoride harcama türleri sınıflandırılmış. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim, eğlence, spor ve kültür, eğitim hizmetleri, lokantalar ve konaklama hizmetleri, sigorta ve finansal hizmetler ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler. Bunları tek tek saymamızın bir başka nedeni de kişisel olarak eğer bütçe tutmak veya kendi mali durumumuzu izlemek istiyorsak belki bu tür bir kategoriyi, bu tür bir sınıflandırmayı biz de kullanabiliriz. Sonra gelire göre sıralı %20'lik gruplar üzerinden durum ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere milli gelir dağılımında nüfus 5 adet %20'lik paylara, gruplara bölünerek en düşük %20, yani milli gelirden en düşük payı olan %20, sonra yukarıya doğru en yüksek payı alan %20'ye kadar bu arada bir klasmana tabi tutuluyor. Bu da çok önemli. Hane halkı büyüklüğüne bakılıyor, hane halkı tipine bakılıyor. Tek kişilik hane halkından en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkına, çekirdek aile bulunmayan yani anne baba ve çocuk, birden fazla kişiden oluşan hane halkına kadar değişik klasmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Mesela tek kişilik hane halkının kiraya daha fazla oransal olarak para ayırdığı ortaya çıkmış oluyor. Temel gelir kaynağına bakılıyor. Maaş, ücret ve yevmiye geliri olanlar var. Müteşebbis geliri elde edenler var. Gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler var. Emeklilik geliri elde edenler var. Bir de diğer karşılıksız gelirler, işte sosyal yardım vesaire, değişik maaş başlıkları altında yardım alanlar, sosyal transfer gelirleri var. Hane halkı sorumlusunun cinsiyeti, eskiden biliyorsunuz hane halkı reisi denilirdi. Şimdi hane halkı sorumlusu deniliyor. Erkek ve kadın olmak üzere yaş grupları ve faaliyet durumu, yani istihdamda mı, işsiz mi, emekli mi veya diğer durumlar bakılıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında enteresan noktalar karşımıza çıkıyor. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Hane halkı tüketim harcamalarına 2002 yılından bu tarafa göz atıldığında, yani ilk istatistiğin orijinal başlatılmasından bu yana göz atıldığında daima aslında aynı tablonun çıktığını görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki hanelerin gelirden en az pay alan, yani en yoksul %20'lik kesimi toplam tüketim harcamasının %9.3'ünü yaparken 2002'de, yani bundan yaklaşık 25 yıl evvel, en zengin %20 toplam harcamanın neredeyse %40'ına ulaşacak, %38.2'sini gerçekleştiriyor. Peki aradan geçen bunca yıl sonra 2025'te durum ne? En yoksul %20'nin tüketim harcamalarındaki payı daha da azalıyor, %7.8'e iniyor. Buna karşılık en zengin %20 payını koruyor. Hatta biraz daha arttırarak %38.4'e çıkartıyor. Yani aradan geçen 20 küsur yılda, yani çeyrek yüzyılda gelir dağılımında bir sarahat veya bir gelişme, bir iyileşme olmamış. O açıdan bakıldığımızda tüm hanelerin toplam harcamasında en büyük pay konut grubu için yapılıyor. Kiranın da içinde bulunduğu konut grubu harcamalarının payı neredeyse %30'a ulaşıyor. Sonra ikinci sırada ulaştırma var. Ulaştırmanın özellikle seneler içerisinde artış oranı gerçekten parmak ısırtıyor. Ve sonra üçüncü sırada da gıda harcamaları var. Tabii gıda harcamaları aslında düşük gelir grubunda maalesef daha da kısılan bir kalemi oluşturuyor. Pay düşüyor ama tutar artıyor. Burada da enteresan noktalar var. En çarpıcı mesele eğitim konusu. Baktığınız zaman eğitime harcanan para en yoksul %20 sadece 0.89'unu harcıyor. Yani hiçbir, neredeyse hiçbir harcama yapmıyor en düşük eğitim kısmı. Eğitime zaten genel olarak para harcanmıyor. Yani eğitim için yapılan harcama 1.82 lira, 100 lira üzerinden düşündüğünüzde, bunu Alaaddin Aktaş özellikle 100 lira üzerinden belirtmiş bugünkü makalesinde, anlaşılır olsun diye. Yani baktığınız zaman en zengin bile 1.82 liralık harcamanın 1.31 lirasını yapıyor. Yani aslında en zengin kesim daha fazla para harcıyor eğitime, bu da beklenen bir durum. Tabii özellikle gıda söz konusu olduğunda gerçekten durum sıkıntılı. Çünkü Türk İş'in, her ne kadar TÜİK açıklamayı, Mayıs ayı enflasyon açıklamasını Cuma'ya ötelediyse de, İstanbul Ticaret Odası veya Türk İş rutin takvimlerini bozmadılar. Bu çerçevede Türk İş'in bilindiği üzere mutfak enflasyonu veya yoksulluk sınırı, açlık sınırı gibi ibarelerle kamuoyunda popüler hale gelmiş çalışmaları var. Onları paylaşarak isterseniz tamamlayalım. Türk İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Böylece bu açlık sınırı asgari ücretin 7.000 küsur lira üzerinde bir manşete işaret ediyor. Gıda harcaması ile giyim, konut, konutun içinde kira, elektrik, su, yakıt var, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak ifade ediliyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45 bin lirayı aşarken, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasının son bir ayda 588 lira arttığı görülüyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamayı işaret ediyor. Bu bir önceki aya göre %1.70 artarken 12 aylık artış oranı da %40'ı aşıyor. Açlık sınırı bu senenin başında, Ocak ayında 31.224 lirayken şimdi Türk İş verilerine göre 35.174 lira seviyesine geldi. Harcamanın miktarı arttıkça kompozisyonda da farklılaşmalar bekleniliyor ama enteresan bir şekilde bu 20 küsur yıllık hane halkı harcamaları gelir dağılımında bir iyileşmeden ziyade bir bozulma olduğu için, servet transferinin tetikleyen son 3 yıllık gelişmeler de göz önüne alındığında, aslında miktarın değiştiğini, baskının arttığını özellikle düşük gelir gruplarında, ama hane halkı tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle anlaşılıyor ki eğitim ve sağlık konusuna para harcamama bakımından kararlılığımızı sürdürüyoruz. Tabii toplumun geleceği bakımından da önemli bir nokta. İşte enflasyonun bize ettiği türlü çeşitli haller arasında bu da çok önemli. Enflasyon sizi günü kurtarma, manşet motorunu döndürme telaşına ve dar görüşlülüğüne hapsederek, adeta onun içine kıstırarak yarınları feda etmenizi ya da yarınları ıskalamanız gibi, yarına hazırlıksız yakalanmanız gibi bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. Hani geçici bir durum olsa bu neyse, ama bu onlarca yıl sürerse sadece bir kuşağın, iki kuşağın değil, milletin istikbali içinde bir adeta beka, var olma sorunu haline geliyor. Bu çalışma ve benzeri tüm çalışmalar maalesef bu yargıya yeni deliller sağlamaktan öteye geçmiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 28 derece. Marmara bölgesi genelinde güneşli bir hava var ancak Edirne ve Kırklareli'ye kısa süre yağmur yağacak. Bursa 32 derece. İç Anadolu'nun büyük bölümünde öğleden sonra gök gürültülü kuvvetli sağanak var. Ankara 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. İzmir'de gölgede sıcaklık 31 derece, güneşin altı ise 40 dereceye yakın. Akdeniz'de de lodos sıcak ve nemli esiyor. Antalya'da %80'lere ulaşan bağıl nem havayı bunaltıcı kılıyor. Adana 29 derece. Karadeniz'de Kastamonu, Çorum, Amasya kesiminde öğleden sonra yağış şiddetli. Samsun 24 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde kuvvetli yağış ve yıldırımlar oluşabilir. Güneydoğu'da ise Diyarbakır'da yağış bekleniyor. Erzurum 20, Gaziantep 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
1: Umut Altaş 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olarak bilinen Gülistan Doku soruşturmasının kilit ve firari şüphelilerinden biriydi. Altaş hakkında kasten öldürme iddiasıyla, suçlamasıyla bir kırmızı bülten bulunuyordu. Aslında Umut Altaş bir yandan da iddiaların odağındaki Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de yakın arkadaşıydı. Altaş 2022 yılında yasa dışı yollarla Amerika'ya da çıktığı tespit edilmişti. O kırmızı bülten talebiyle ilgili yazışmalar aslında Amerika Birleşik Devletleri güvenlik makamları tarafından paylaşılan yazışmalarda da Altaş'ın söz konusu Gülistan Doku'nun öldürüldüğüne ilişkin bir takım mesajları ortaya çıkmıştı. İşte bu belgelerde ABD güvenlik makamlarıyla paylaşılmıştı. Gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade süreçleri de başlatılmıştı. Hem Türkiye hem de Amerika'dan yakın takip edilen bu duruma ilişkin Umut Altaş hakkında hukuki süreç ve tamamlandı. Kırmızı bülten kabul edildikten sonra Umut Altaş artık Türkiye'ye iadesine karar verildi. Önümüzdeki günlerde Altaş, Umut Altaş iddiaların odağındaki isim Umut Altaş Türkiye'ye iade edilecek.
0: Dilek Yaman Demir aktardı ayrıntıları. Devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
2: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Açıklamaları parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay toplamayız demiyoruz. Tam tersi MYK'da bir kurultay toplamanın koşulları neler olduğunu da konuştuk. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bir araya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar ve bir yol haritasını konusunda, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki arkadaşlar. Yani biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız, bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak.
0: CHP'deki mutlak butlan sürecinin ardından bir an önce kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili genel merkezde meclis arasında ara buluculuk girişimi başlattı. Vekiller Özgür Özel'le bir araya geldi. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak. Özgür, nedir bilgiler?
4: Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında direkt değil ama dolaylı bir görüşmenin olduğunu söylesek çok da yanlış olmaz. Çünkü mesajlar taşındı. Kimler taşıdılar? Ali Özsunç, Gürsel Erol ve Engin Altay. Üç önemli isim, üç önemli milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Dün akşam saatlerinde ilk olarak CHP'nin mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldiler. Özgür Özel'in daveti üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini biliyoruz. Engin Altay uzun yıllar grup başkan vekilliği yapmış bir isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin abisi olarak bilinen bir isim. Onun yanı sıra Gürsel Erol, Elazığ milletvekili, uzun yıllar sonra Elazığ milletvekilliği kazandırmış bir isim. Ve Ali Özsunç, Kahramanmaraş milletvekili. O da Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllar sonra milletvekilliği kazandırmış bir isim. Üç isim de çok önemli CHP açısından. Dün Özgür Özel'le görüştüler ve Özgür Özel'in mesajlarını aslında aldılar. Bugün de Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. Bir yarım saat 40 dakikalık bir görüşme yaptılar. Özgür Özel'in mesajları Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi. Bu sürecin, bu krizli ortamın, bu Cumhuriyet Halk Partisi açısından kaotik ortamın daha fazla sürdürülemez olduğu aslında bir anlamda 3 mekil tarafından her iki isme de iletildi ve bunun çözümü noktasında bir yol haritasının şekillenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 vekil görüştükten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin ayrıntısını bu kez de Özgür Özel ile paylaştılar. 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Zaten o sıralarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Sözcü Müslüm Sarı diyalog kanallarının açılması için bir heyetin oluşturulabileceğini ifade etti. Bu noktada önümüzdeki günlerde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetler arasında bir görüşme sağlayabileceği de konuşuluyor. Ama şunu da hatırlatalım, bu 3 milletvekili aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerdi. Hatta mutlak butlan kararı çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olan isimlerdi ve bir yol haritası üzerinde çalışıyorlardı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik polis müdahalesi sonrasında yollar ayrıldı. 3 milletvekili de bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi gerektiğine vurgu yapan isimler arasına girdi. Böyle bir bildiri de ortaya koymuşlardı. Şimdi ise bu ara buluculuk rolünü üstlenmiş durumdalar. Ancak henüz somut bir gelişme yok. Önümüzdeki günlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bir diyalog kanallarının açılması noktasında heyetler üzerinden görüşme yapabileceği ifade ediliyor. Ama resmi henüz bir açıklama gelmedi. Sadece Müslüm Sarı bunun ilk işaret fişeğini verdi. Henüz Özgür Özel tarafından böyle bir durum söz konusu değil. Tabii parti meclisi toplanıyor. Parti meclisine yönelik de Özgür Özel tarafında önemli bir hazırlık var. Parti meclisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapılmaya hazırlanıyor. Bir yandan da delegelerden ıslak imzalar toplanıyor. Noter tasdikli ıslak imzalar toplanıyor. 850'yi bulan imza söz konusu. Bu imzalar da genel merkeze, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştırılacak. Burcu.
0: Peki Özgür, Zeynel Emre'nin açıklamalarıyla ilgili neler söylersin?
4: Zeynel Emre tabii bugün Özgür Özel kurmaylarını topladı ve kurmaylarıyla bir araya geldi. Yani iki yapılı bir durum söz konusu elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Genel merkezde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını oluşturdu. Dün uzun soluklu bir MYK toplantısı vardı. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Özgür Özel kendi kurmaylarıyla eski tabii mahkeme kararıyla uzaklaştırıldıkları için eski MYK demek daha doğru. Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdiler. Onlar tabii seçilmiş MYK üyeleri ifadesini kullanıyorlar. Böyle bir toplantı oldu ve sonrasında da eski sözcü Zeynel Emre basın mensuplarının karşısına geçti. Onun önemli açıklamaları var. Kurultayın tedbir nedeniyle kurultayın toplanamayacağını ifade ediyor özellikle CHP Genel Merkezi ve Müslüm Sarı CHP sözcüsü. Ama Zeynel Emre de bir hukukçu bir isim. Zeynel Emre de şunu hatırlatıyor. İstanbul İl Kongresi de bir tedbir vardı ama Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bu aşıldı ve orada bu seçim gerçekleşti diyor. Yani tedbir bir engel değildir diyor. Bunun yanı sıra Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay görüşmeleri, bu vekillerle görüşmelerin sürdüğünü, Kurultay istediklerini söylüyor tabii bu üç milletvekilinin. Buna da ilan ettiler diyor. Doğru bir yaklaşım. Herkes bu Kurultay konusunda ortaklaşmalı diyor Zeynel Emre. Sürecin zamanı yaymanın anlamı yok. Başka türlü meşruluğu sağlanamaz diyor sürecin. Ve Müslüm Sarı'ya yanıt vermek istemedi aslında Zeynel Emre. Seçilmemiş ifadesini kullandı. CHP tüzüğü tedbiren ortadadır, kaldırılmış değildir, hala geçerlidir diyor. Tüzükle ilgili, tartışmalarla ilgili de böyle bir ifadesi var. Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplayacağım yöndeki açıklaması, daha doğrusu Müslüm Sarı'nın açıklaması, yani salı günü grup toplantısını kim yapacak? Bu da önemli bir soru. Zeynel Emre meclis başkanlığının aldığı kararı hatırlattı. Tabii orada bir mecliste partilerin kendi iç yönetmelikleri var. O iç yönetmeliklere göre hareket edildiğini aslında vurgu yaptı. Bu noktada biz grubumuzu yaptık ama şimdi bundan sonra meclis bu kararını değiştirmez diye düşünüyoruz dedi. Ama gerçekten merak konusu, salı günü Kemal Kılıçdaroğlu mecliste grup toplantısı yapacak mı, yapamayacak mı, merak konusu Burcu.
0: Özgür Akbaş aktardı ayrıntıları. Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derbişoğlu CHP'de yaşananlara tepkisini sürdürdü. Biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
5: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
6: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Derbişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Derbişoğlu meselenin sandıkla çözülebileceğini söyledi.
5: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
6: Derbişoğlu, her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
5: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reyhan Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar, kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Muhtar, kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi.
7: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
8: Bu ülkenin insanı...
6: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
7: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Derş bir de özür dileyeceksiniz.
6: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
7: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa.
6: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
8: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
7: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
6: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
9: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış.
6: Evet. Muhtar'ı kariyerine zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine az sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
7: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
6: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. İki çocuk sahibi olan Muhtar en çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
7: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa.
0: İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanı, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'daki Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimini devirme planını Trump'ı ikna eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellediğini iddia etti. Emekli Tümgeneral Hayman, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan PBS kanalına konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. Plan uyarınca Kürt gruplarının silahlandırılarak başkent Tahran'a ilerlemesi ve oluşan kaosta Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı plandan vazgeçmeye ikna ettiğini öne sürdü. Hayman, Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna dikkat çekti. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. İsrail'in uyguladığı politikalar nedeniyle Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetlerinin yakında sağlanamayacağı uyarısı yaptı.
6: Filistin Sağlık Bakanlığı bütçe sıkıntısı çekiyor. Halkın büyük bölümünün özel hastanelerin ücretini karşılayacak durumu yok. Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi alarm veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bütçe sıkıntısına düşmesinin nedeni ise İsrail'in uyguladığı politikalar. İsrail Maliye Bakanlığı, Filistin yönetiminin ithalattan elde ettiği gümrük vergilerine el koydu. Yaklaşık 170 bin Filistinlinin İsrail'deki işlerine gitmelerine de izin verilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve eczanelere bütçesi kadar borçlanmak zorunda kaldı. Bakanlığın eczanelerinde kanser ve böbrek hastaları için kritik öneme sahip ilaçlar büyük ölçüde azaldı. Başka ilaçlar da bulunamaz hale geldi. Batı Şerialıların çoğunun bakanlığın dışındaki eczanelerden ilaç alacak maddi durumu olmadığı belirtiliyor. Birkaç yıldır Batı Şeria'daki doktor ve hemşirelere maaşlarının sadece yarısı ödenebiliyor. Bu nedenle hemşire ve doktorlar Mayıs başında greve gitti. Devlet hastanelerinde bütçe sorunu da var. Eleman, ekipman ve ilaç sıkıntısı çekiliyor. Hastaneler sadece hayati önemdeki hizmetlerini sürdürebiliyor. Bazı kliniklerse kapatıldı. Özel firmalar bakanlığın borçlarına rağmen ilaç vermeyi sürdürüyor. Ancak bir süre sonra bu firmaların da yurt dışından ilaç getirmek için paraları kalmayacağına dikkat çekiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı hastanelerde eleman sıkıntısı çekilmesine rağmen maaşlarını ödeyemeyeceği için yeni hemşire ve doktorları işe alamıyor. Tıp ve hemşirelik bölümlerinden yeni mezun olanlarsa işsiz kalıyor. Batı Şeria'da İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyetlerini durdurması da sağlık sistemindeki sıkıntıları arttırdı. Batı Şeria'da İsrail'in son dönemde sayılarını arttırdığı binden fazla kontrol noktasının ambulansların geçişini geciktirdiğine de dikkat çekiliyor. İsrail askerleri izin vermediği için bazı kontrol noktalarından hastalar sadece sedyeyle geçirilebiliyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Ülkemizin en kapsamlı çocuk festivali, Yaratıcı Çocuk Festivali 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta. Gel, gör, eğlen, öğren. Tam 100 nitelikli etkinlik. 7. yılını kutlayan Yaratıcı Çocuk Festivali dop dolu programıyla 6-7 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sizlerle. Bilet almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
18: Sağlam bankacılık.
19: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
20: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
21: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
22: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
23: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
24: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
25: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
26: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
27: Sen ne istersen ol.
28: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
29: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
30: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
31: A milli takımın Amerika macerası başladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'ya ulaştı.
32: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
33: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip eder.
32: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
31: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
34: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
35: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
34: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
35: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
34: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
31: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
32: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupaysa ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
31: Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile bu akşam saat 19'da karşılaşacak.
32: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlar, turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek.
0: Geçen sene yine genç ekiplere katıldığımızda ilk haftada 4'te 4 yapmıştık. Umarım bizim için de çok keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde göstermeye çalışacağız.
32: Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek.
1: Herkesin Ankara'daki ikinci hafta maçlarını beklediğini biliyoruz. Çok heyecanlıyız. Harika bir atmosfer olacağından eminiz.
32: Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında Japonya'da parkeye çıkacak Ay Yıldızlar, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland maçlarıyla turnuvanın lig etabını tamamlayacak. 18 takımın karşılaşacağı lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan ülkeler eleme turuna yükselecek. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalleri ise 22-26 Temmuz tarihleri arası Çin'de oynanacak.
31: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı eleyen San Antonio 2014'ten sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan New York Knicks ise 1999 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Dev maç gece yarısı saat 3.30'da başlayacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde Zverev ve Mensik, tek kadınlarda ise Kotsuk'la Andreeva son 4 isim arasına kaldı.
32: Fransa Açık'ta çeyrek final heyecanı sürüyor. Djokovic ve Sinner gibi favorilerin erken havlu attığı erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim Sasha Zverev oldu. 2 numaralı seri başı Alman tenisçi, İspanyol rakibi Hodar'ı 7-6, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ise 19 yaşındaki Joao Fonseca'yı set vermeden geçen Çek tenisçi Jakub Mensik oldu. Kadınlar çeyrek finali ise iki Ukraynalı raketin mücadelesine sahne oldu. Dünya 15 numarası Marta Kotsyuk, vatandaşı Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Rumen rakibi Kirştea'ya set vermeyen Andreeva yarı finale yükselen bir diğer isim oldu. Fransa Açık'ta heyecan bu hafta sonu son bulacak. Tek kadınların şampiyonu cumartesi, tek erkeklerin kazananı ise pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.
30: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. NTV Sorun başlıyor.
1: Tekrar merhaba değerli izleyenler. NTV'ye Sorun Çalışma Hayatı programımıza hoş geldiniz. Programımızda sizlerden gelen çalışma hayatına yönelik soruları cevaplıyoruz. Biliyorsunuz Profesör Doktor Cem Kılıç, TOB ETÜ öğretim üyesi hocamıza yönelteceğiz sorularınızı. Vakit kaybetmeyelim, hemen dönelim. Ve Cem Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Murat, hoş bulduk.
1: Hocam hemen ilk soruyu aktarayım. Vaktimiz çok uzun değil, hızlıca. Hüseyin Bey'in sorusu, Hüseyin Öktem'in sorusu. Hüseyin Bey diyor ki 2003 sigorta girişim var. Aralıksız çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim? 2003'müş hocam sigorta girişi.
2: Şimdi sevgili Murat, eğer 2003 yılında girmiş izleyenimiz erkek sigortalı ve aralıksız çalışmışsa bizim 2000 yılı sonrasında emeklilik için aranan koşullardan 7000 prim gününü tamamlamış demektir. Dolayısıyla 7000 prim günü tamamlanmış, ancak bir de yaş koşulu var tabii, onu unutmayalım. O da 60 yaş. Bize vermiş mi yaşını, vermemiş anladığım kadarıyla. Bu durumda 60 yaşına eğer gelmişse hemen emekli olabilir ya da 60 yaş için bekleyecek kendisi.
1: Peki hocam, yine aynı şekilde ama bu sefer tarihler değişik. Soru aynı, tarihler değişik. Bu sefer Özgür tamam. Eser soruyor. Diyor ki Eylül 1969 doğumluyum. SSK girişim 1994'te oldu. 3600 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Sanki olmuş galiba değil mi?
2: Şimdi şöyle, aslında oldukça az prim biriktirmiş. Yani şunu söyleyelim. Belki de bu çalışma süresinin bir kısmı kayıt dışı da geçmiş olabilir izleyenimizin. Maalesef bu sebeple de prim günleri oldukça düşük görünüyor ki 1994 yılında girmiş. Şimdi 3600 günü en azından yakalamış. Dolayısıyla biz yaş haddinden emekli olabilirsiniz diyeceğiz izleyenimize. Ancak burada da tabii şu var sevgili Murat, 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günü ve 60 yaş koşulları var. Dolayısıyla baktığım zaman 60 yaşını da 94'te girmiş, yaşını bize vermiş mi? Evet, 69 doğumlu. Bu durumda 2029 tarihinde emekli olabilir.
1: Peki hocam, İsmail Sayın'ın

0: olma koşullarını vereceğiz. O da 5400 gün prim ödeme ve 61 yaş. Yani bu koşullara tabi izleyenimizin eşi. Dolayısıyla 3000 gün primi olduğuna göre burada da oldukça eksik bir prim günü var. Primini 2400 gün daha arttırması lazım. Bunun için de fiili çalışma gerekiyor. Yani bizim sosyal güvenlik sistemimizde prim satın alma diye bir şey yok. Bazen izleyenlerimizden bu yönde mailler geliyor. Topluca alabilir miyiz diye. Böyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla fiilen çalışacak 2400 gün daha ve ondan sonra primini 5400 güne tamamladığı tarihte ancak emekli olabilir eşi.
1: Peki hocam, az önce dediniz ya, İsmail Bey'in eşi hanımefendi burada doğum borçlanmasıyla alakalı bir şey yapabilir mi? Bu soru özelinde soruyorum yine.
0: Yapabilir tabii ki. Yani ona ilişkin detaya ihtiyacımız var. Ama biz hani bu detayı almadan sanki varmış gibi ifade edelim.
1: Buyurun.
0: Sanki sorudan da öyle anlaşılıyor sevgili Murat. Eğer doğumlar sigorta başlangıç tarihinden sonra yapılmış ise, doğumdan sonraki 2 yılda çalışılmamışsa 720 gün her bir doğum için izleyenimiz kazanabilir, eşi kazanabilir. Yani 720 günü hanesine yazar. Hatta 3 çocuğa kadar bu mümkün. Toplamda 2160 gün. Yani ne kadar, kaç çocuğu var, kaç doğum var, bunları bilmiyoruz tabii ama
1: evet.
0: 2160 güne kadar kazanmak mümkündür kadın sigortalılar için. Diyelim ki burada izleyenimiz için 2 doğum söz konusu, o zaman 1440 gün kazanır. Dolayısıyla bu da kendisinin bu prim biriktirmesine oldukça yardımcı olur tabii ki.
1: Bunu da belirtmiş olalım. Yüksel Bey'in sorusu. Yüksel, evet. Etem diyor ki, hocam tahmin ediyorum en çok aldığınız sorulardan bir tanesi olacak. Malulen emeklilik için gerekli koşullar nelerdir?
0: Evet, malulen emeklilikle ilgili sorular senin de ifade ettiğin gibi sıklıkla geliyor. Bir defa kimsenin hani malul kalmasını istemeyiz, onu söyleyelim. Engelli kalmasını istemeyiz ama bizim sosyal güvenlik sistemimizde malulen emekli olabilmek için belki de en önemli detaydaki ayrıntılardan birisi şu. Bu malullük durumunun, yani bir iş gücü kaybının, ki bu bir iş kazası olabilir, hastalık olabilir vesaire, Allah korusun çalışanlarımızın başına gelebilir. Bu gibi durumların sigorta başlangıç tarihinden sonra olması lazım. Yani ilk kez sigortalı olduğunuz tarihten sonra gerçekleşmesi lazım.
1: Doğru.
0: Eğer böyle bir durum söz konusuysa bu sefer diğer koşullar devreye giriyor. En önemli koşul tabii ki iş gücü kaybı. Yani siz bu hastalık ya da bir kaza vesaire bu gibi durumda ne kadar bir iş gücü kaybı yaşadınız? Bunun da %60 oranında olması gerekiyor. Bu tabii ki sağlık kurul raporlarıyla belgelenmesi gerekiyor. Ve bu belgelenen hususlar sosyal güvenlik sağlık kuruluna gittiği zaman orada incelenecek, onlar da onay verecek. Bu ikinci kısmı, üçüncü kısmı da var. O da sigortalılık süresi ve prim günü koşulları. 10 yıl sigortalılık ve 1800 prim gününü de aynı zamanda tamamlamak gerekiyor. Yani bu üç koşul bir araya geldiği zaman malulen emeklilik söz konusu olabilir. Ha şu var, bazı izleyenlerimizi bu bağlamda aydınlatmış da olabilir, olalım, sorabilirler çünkü. Peki sigortadan önce, yani işe başlamadan önce bir engel durumu, malullük durumu varsa ne olabilir? O zaman engelli emekliliği dediğimiz husus devreye girer. Engelli emekliliğinde de hem engel oranına bağlı olarak sigortalılık süresi ve prim koşulları vardır. Bir cetvel halinde, bir tablo halinde. Onlar da engelli emekliliği çerçevesinde aylıklarını bağlatabilirler.
1: Peki, Utku Tüzel'in sorusu geliyor şimdi. Bayramın birinci ve ikinci günü çalıştım demiş Utku Tüzel. Kaç lira mesai almam gerekiyor?
0: Bu konuyu özellikle ben her bayram, yani hem Ramazan bayramı hem Kurban bayramı döneminde yazarım, çizerim de yine de çok sayıda soru geliyor. Belli ki bu bayram dönemlerinde de Murat çalışmalar yapılıyor iş yerlerinde. Bazı iş yerlerinde zorunlu olarak yapılabiliyor, bu anlaşılabilir. Tabii bayram gününde çalışmanın da bir karşılığı olacak elbette ki. Birincisi o günün normal ücreti, yani bir günlük karşılığı neyse. Ama bayram gününde çalışırsanız bunu %100 zamlarsınız.

0: yaptığımız, yani bir güne iki gün ödenmesi gerekir. Eğer izleyenimiz iki gün bu Kurban Bayramı'nda çalışmışsa toplamda işvereni dört günlük ücret ödeyecektir kendisine.
1: Şimdi Peyami İnan'ın sorusunu soracağım size. Tahmin ediyorum iş hayatında en çok kafaların karıştığı noktalardan bir tanesi, ki ben de dahil. Hemen sorayım hocam size. Yani soruyu okuduğum zaman dedim ki hani bende var mı bu bilgi? O yüzden bekledim sırası gelsin diye. Diyor ki Peyami İnan, kıdem tazminatımı aldım. Tekrar aynı iş yerinde çalışmaya devam edeceğim. İleride iş yerimden ayrıldığımda tekrar tazminat alır mıyım?
0: Bu tamamen ayrılış sebebine bağlı olarak değişecek bir konu. Yani şimdi kendi isteğiyle ayrılırsa bir kişi tazminatını aldı, aynı iş yerinde devam edebilir. Olabilir, bu hep yaşanan bir durum. Özellikle EYT'de bu çok fazla ortaya çıktı. EYT ile birlikte birçok kişi EYT sebebiyle emekli oldu, tazminatını aldı ve tekrar devam ediyor. Burada önemli olan işten ayrılış şekli. O da şu: eğer siz kendi isteğinizde ayrılıyorsanız kıdem tazminatına hak kazanma koşullarına sahip değilsiniz. Ancak işveren sizin hizmet akdinizi sonlandırırsa, ikinci kez de olsa, yani devam ettiğiniz iş yerinde, o zaman alabilirsiniz. Ya da siz haklı bir sebebe dayanarak, mesela fazla mesai ücretleriniz ödenmiyordur ya da ne bileyim yıllık ücretli izniniz verilmemiştir, mobbing görmüşsünüzdür vesaire, bu gibi hususları elbette ki delillendirerek mahkemeye başvurduğunuzda haklı sebeple fesih eğer siz yaparsanız o zaman da alabilirsiniz. Ama dediğim gibi sorudan o anlaşılıyor çünkü ben kendi isteğimle tekrar girdim, tekrar ayrılıyorum, tazminatımı alacağım. Maalesef kıdem tazminatını alamazsınız bu durumda.
1: Peki, gayet net bir şekilde açıkladınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bülent Yunus şöyle bir soru sormuş. İş yerimizde sendikalıyız. Toplu sözleşmede babalık izni 7 gün. Şimdi 10 güne çıktı deniyor. Biz hangisine tabi olacağız demiş. Bir ekleme de Murat Caner olarak ben yapayım. Benim çocuklar 21 ve 17 senede önce doğdu. Ben geçmişe dönük olarak kullanabiliyor muyum?
0: Murat'cığım maalesef çok geç kalmışsın.
1: Yok.
0: Sen bunu kullanamayacaksın.
1: Peki.
0: Şöyle, şimdi biliyorsun bu doğum izinleri kadın sigortalılar için arttırıldı. Aynı torba yasada Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir yasa teklifiydi. Meclisten geçti biliyorsun. 24 haftaya çıktı. Aynı torba yasada erkekler için de, sigortalı erkekler için de babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı. Şimdi izleyenimizin iş yerinde yani sendika var, top sözleşme var. Top sözleşme sebebiyle geçmiş döneme göre, yani 5 güne göre daha fazla bir hak kazanımı elde etmişler. 7 güne çıkmış. Fakat şimdi devlet bunu 10 güne çıkardı. Tabii ki 10 gün uygulanacak o iş yerinde o arkadaşlarımız için bundan sonra. Çünkü herhangi bir hizmet akdi, bireysel hizmet akdi ya da toplu iş sözleşmesindeki hüküm kanuna aykırı olamaz. Dolayısıyla kanun bunu 10 gün olarak belirlemişse bu mutlak emredici bir hükümdür. Dolayısıyla 10 gün olarak bundan sonra da uygulanacaktır. Yani o toplu iş sözleşmesinin o maddesi, o hükmü bir anlamda hükümsüz kalmıştır, öyle söyleyelim.
1: Cem Hocam, Necdet Koca'nın sorusuyla devam edeceğiz. Necdet Bey der ki, 1977 doğumluyum. Sigorta girişim Eylül 1994. 5100 gün prim ödemem var. Askerliğimi henüz borçlanmadım. 5100 gün prim var. Eylül 94'te başlamış. Askerliğini henüz borçlanmamış. EYT'den faydalanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: İzleyenimiz zaten 1994'te işe başlamışsa elbette EYT kapsamında. Bazen şöyle bir yanlış anlama olabiliyor. Hani 2 yıl önce çıkarıldı bu EYT, o dönem kullanacaktık, kullanmadık, şimdi acaba hakkımız kayıp mı oldu diye. Hayır, öyle bir şey yok. Yani bu bundan sonra da devam edecek tabii. 1994 yılında olduğu için elbette ki EYT kapsamında izleyenimiz. Ve burada 25 yıl sigortalılık süresi, işe başlangıç tarihine göre 94'te başlamış, 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıl sigortalılık süresine tabi. Şimdi Tabii EYT kapsamında olduğu için 55 yaşı unutacağız. Yani herhangi bir yaş koşulu yok. Fakat 5100 gün dedin.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla 650 gün daha fiilen çalışması gerekiyor ki 5750 güne ulaşsın. Ya da askerlik hizmetini borçlanmamışsa, ki o dönemde uzun dönem askerlik 550 gündü.
1: Doğru.
0: Askerlik hizmetini borçlanabilir. Onun üzerine 100 gün daha çalışırsa, yani 5100 gün olduğu için 5750 günü tamamlar ve emekli olabilir.
1: Hocam çok net çizdiniz yolu, reçeteyi verdiniz. Peki İbrahim Olgun'la devam edelim. Öncelikle izleyicimiz İbrahim Bey'e geçmiş olsun diyelim. Acil şifalar dileyelim. İbrahim Bey der ki MS hastasıyım. Hastalığım ilerlerse malulen emekli olabilir miyim?
0: Tabii ki. Yani biraz önce de yine malullük sorusunda olduğu
1: evet.
0: gibi hani koşulları belirlemiştik. Burada malulliyet durumu, malulen emeklilik hastalık türüne göre oluşmuyor. Bu MS hastası olabilir, işte ne bileyim bir kardiyoloji, kardiyo sorunu olabilir, başka bir, herhangi bir şey olabilir, hepsi olabilir. Burada önemli olan iş gücü kaybı, çalışma gücü kaybı ve bunun ispat edilmesi sağlık kurullarıyla. %60 oranındaki bu kaybın ispat edilmesi. Ben yıllar önce bu MS konusunda bir sosyal sorumluluk projesinde de yer almıştım. O zaman da biz il il geziyorduk Murat. Bu MS hastalarına emeklilik ve iş yaşamına karşılaştıkları sorunları anlatıyorduk. Önemli bir konu. MS hastaları çünkü bir dönem sonra belki de bir takım fonksiyonları yerine getiremeyeceğiz bedensel olarak. Bu yüzden bunu soruyoruz diyorlardı. İzlerimiz de tahmin ediyorum bu nedenle sormuş. Dediğim gibi %60 oranına ulaşırsa iş gücü kaybı bu raporu doğrultusunda 10 yıl sigortalık ve 1800 prim günü şartlarının bulunmasıyla birlikte elbette ki emekli olabilir.
1: TÖBETÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç hocam çok teşekkürler sorulara. İzleyicilerimizin sorularını cevapladınız. Bizleri bilgilendirdiniz. Yayınımıza katıldınız. İstanbul'da da görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, selamlarla hocam sizi uğurlayalım ve
0: görüşmek
1: değerli
0: üzere.
1: İzleyenler. NTV'ye sorun çalışma hayatının sonuna gelmiş olduk. Böylelikle veda etme zamanı. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu.
1: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingene isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Ferit Burak Aydar çevirmiş. Tam ismi David Herbert Lawrence olan ama kitaplarında D.H. Lawrence olarak isimlerinin ilk harflerini kullanan ve böyle tanınan İngiliz yazar 1885 yılında doğdu. Okuma yazması olmayan maden işçisi bir babayla eğitim görmüş bir annenin çocuğuydu. Madencilerin hayatı ve kültürü, annesiyle babasının evliliğindeki gerilimler ilk dönemde verdiği eserlerinin konuları arasındadır. D.H. Lawrence son derece üretken bir yazardı. Roman, şiir, tiyatro oyunları, denemeler, gezi kitapları, edebiyat eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı. Eserlerinde modernizm ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde durdu. Yazarın romanlarının bazıları müstehcenlik iddiasıyla ya sansüre uğradı ya da yasaklandı. Lawrence, İngiltere'de anlaşılmamış olmanın hayal kırıklığıyla 1930'da Fransa'da öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Oğullar ve Sevgililer, Gökkuşağı, Tilki, Kayıp Kız, Lady Chatterley'in Sevgilisi, Ölen Adam. Bugün sözünü ettiğimiz Bakire ile Çingene 20. yüzyıl başlarında İngiltere kırsalında geçer. Aristokrasi eski gücünü kaybetmiş, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte burjuvazi yükselişe geçmiştir. Bu yeni dünya, geleneksel değerler ve yaşam biçimlerini tehdit etmektedir. Romanın merkezinde özgürlük arzusuyla ailesine karşı görevler arasında sıkışıp kalmış, orta sınıftan genç bir kızın çatışmalı duyguları vardır. Lawrence ana karakteri Yvette'in kendini tanıma ve dünyadaki yerini bulma yolculuğunda toplumsal normların sınırlayıcı ve hatta boğucu etkisini vurgular. Savunmasız ve kolay incinir ancak aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olan Yvette, saflığı, masumiyeti ve korunma ihtiyacını temsil eder. Onu daha önce hiç tanımadığı duygularla tanıştıran Çingene ise adeta özgürlük, tutku ve isyanın cisimleşmiş halidir. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu gizemli karakter, toplumsal beklentilerden, geleneklerden azade yaşamı ve özgür ruhuyla Yvette'in özlemini çektiği her şeyi kendinde barındırır. Bakire ile Çingene, aşk, cinsellik, sınıf, özgürlük, kimlik arayışı ve toplumsal norm temalarını ustalıkla iç içe geçiren bir novella. İrlandalı yazar John Boyne'un Elementler Dörtlemesi'nin son kitabı Hava, Deli Dolu Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Mert Doğruyer çevirmiş. Dizinin daha önceki 3 kitabı Toprak, Su ve Ateş yine Deli Dolu'dan yayınlanmıştı. John Boyne daha ziyade çocuk kitapları yazarı olarak biliniyor. 1971 İrlanda Dublin doğumlu. Dublin Trinity Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okumuş. Boyne'un 2006 yılında yayınladığı ve Nazi toplama kamplarını iki çocuğun gözünden anlattığı ilk romanı Çizgili Pijamalı Çocuk pek çok ulusal ve uluslararası ödüle değer bulundu. 2008 yılında Mark Herman tarafından sinemaya uyarlandı. Nefis bir filmdir, izlemenizi öneririm. Boyne'un diğer kitapları arasında Ormanın Kalbindeki Çocuk, Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk, Zirvenin Dibindeki Çocuk ve Olduğun Yerde Kal sayılabilir. Ve yetişkinler için yazdığı Romanovların Son Evi, Asker Doğmayanlar, Yankı Odası ve Kalbin Görünmez Öfkeleri var. John Boyne, Hava isimli son romanında, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir babayla ergenlik çağındaki oğlunun yolculuğu üzerinden aile, travma ve iyileşme üzerine bir hikaye anlatıyor. Çocuk psikoloğu Aaron Amber, yıllardır mesafe koyduğu geçmişiyle yeniden yüzleşmek üzere 14 yaşındaki oğlu Emmett'le birlikte uzun bir yolculuğa çıkar. Emmett için bu seyahat sıradan gibi görünse de Aaron için çok daha derin bir anlam taşır. Kendi geçmişinin gölgesinin oğlunun hayatını nasıl etkileyebileceği sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Boyne romanında travmanın kuşaklar boyunca nasıl sürüp gidebileceğini, zamanın ve şefkatin acının yankılarını nasıl dindirebileceğini gösteren umut dolu bir final sunuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 3 Haziran 2026, Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Dünya Bisiklet Günü bugün. Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Tembüyükçekmece, Tepekent yönü ve Büyükdere Caddesi Maslak Hacı Osman için bir duyuru var. Bu bölgelerde bakım onarım çalışması yürütülüyor. Bir şerit kapalı durumda. Basın Ekspres İketelli İstoç, bağlantı yolu Yıldırım Temmetris ve Şile yolu Madenler Serindere yönü içinde yine araç arızası veya trafik kazası meydana geldiği sebebiyle o bölgelerde de yoğunluk var. Ana arterlerde de sıkışıklık giderek artıyor İstanbul'da bu dakikalarda. Özellikle Esenler bölgesinde ciddi bir yoğunluk Mahmut Bey Batı istikametinde görülüyor. Anadolu yakası içinse Çamlıca Gişeler Dodullu Kavşağı arasında ciddi bir yoğunluk var. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için çift yönlü yoğunlukta başlamış durumda. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananları yorumladı. Tek gündemleri koltuk, ana muhalefet sağlıksız bir ruh halinde dedi. CHP'de hareketli bir gün geride kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde dün ilk MYK toplantısı yapılmıştı. Bugün o toplantıda alınan kararlar paylaşıldı. Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste kurmaylarını topladı. CHP'den 3 milletvekili arabuluculuk girişimi başlattı. Ana muhalefetteki gelişmeler iki noktadan, genel merkez ve meclisten izleniyor. Yüksek Seçim Kurulu da mutlak butlan kararına yapılan itirazın neden geri çevrildiğine dair açıklama yaptı. Ayrıntılar birazdan. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi ABD'de firari durumda bulunan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Altaş'ın soruşturmaya dair vereceği bilgilerin önemli olduğu ifade ediliyor. A milli takım için Dünya Kupası serüveni resmen başladı. Milliler Florida'da. İlk gün neler yapılacak, ilk hazırlık maçı kiminle oynanacak birazdan paylaşacağız. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
5: Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
2: Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. YSK, mahkemelerin verdiği kararların temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır dedi. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. Açıklamalar parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
6: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay toplamayız demiyoruz. Tam tersi MYK'da bir kurultay toplamanın koşulları neler olduğunu da konuştuk. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bir araya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar ve bir yol haritasını konusunda, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki arkadaşlar. Yani biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız, bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak.
2: CHP'deki mutlak butlan sürecinin ardından kurultaya gidilmesi için çağrı yapan 3 milletvekili genel merkezde meclis arasında arabuluculuk yürütüyor. 3 isim grup başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi. Neler konuşuldu? NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinliyoruz.
7: Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında diyalog kanallarının açıldığını çok net söyleyebiliriz. Bunu yürüten de 3 milletvekili var. O 3 milletvekili de oldukça önemli isimler. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay. 3 isim de Cumhuriyet Halk Partisi adına oldukça önemli isimler. Bu 3 isim de aslında orta yolcu olarak nitelendirebiliriz. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu'cu ne Özgür Özel'ci. Cumhuriyet Halk Partiliyiz biz diyen isimler. Ama kuruta isteyen isimler aynı zamanda. Yani bir an önce kurultayın gerçekleşmesi gerektiğini isteyen isimler. Dün akşam saatlerinde CHP'nin grup başkanı Özgür Özel meclisteki makamına davet etti bu 3 ismi ve bu 3 isimle bir 40 dakikalık görüşme yaptı. O görüşmenin ardından bugün bu 3 isim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu aldı ve CHP Genel Merkezi'ne gittiler. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler. Özgür Özel'in mesajlarını Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmiş oldular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajlarını da o görüşmenin ardından meclise gelerek Özgür Özel'le makamında bir araya geldiler ve o mesajları ilettiler. Şimdi perde arkası bilgi paylaşalım. Bir tur daha olacak. Bir kere onu anlatalım. Yani bir tur daha yapacak bu 3 milletvekili Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç. Bu arabuluculuğu sağlamak, CHP'nin krizi ortamdan uzaklaşmasını sağlamak adına bir tur daha yapacaklar. Bu akşam da olabilir denildi, yarın sabah da gerçekleşebilir denildi ama büyük ihtimal yarın sabah tabii randevular ne zamana verecek? O da önemli. Yani Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu hangi zaman dilimine randevu verecek bu üç milletvekiline? Bu da oldukça önemli ama bu trafik sürecek gibi gözüküyor. Biraz da perde arkası anlatalım. Perde arkası bilgi olarak bir kere diyalog kanallarının açıldığı ifade ediliyor. Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu açısından hem Özgür Özel açısından diyalog kanalları açıldı. Zaten Özgür Özel dün basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde direkt bir görüşme olmayabilir ama başka türlü bir görüşme yaşanabilir demişti. Bu görüşmenin milletvekilleri üzerinden yaşandığını şu an net olarak görüyoruz. Kemal Bey'le ve Özgür Bey'le de kurultayın toplanması başta olmak üzere tüm krizi konuların konuşulduğunu biliyoruz. Yani bu üç milletvekili hem Kemal Bey'le hem Özgür Özel'le bütün krizi konuları konuşuyor. Özellikle olağanüstü kurultayın bir an önce toplanması noktasında Özgür Özel'in mesajını Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiklerini biliyoruz. İki tarafında daha sakin olduğu, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'in de bu noktada daha sakin olduğu yönde bir bilgi var. Diyaloğun işlemesini iki tarafında istediği yönde yine bir bilgi paylaşıldı. Bu konuya ilişkin perde arkası yansıyan bilgi de bu yönde. Arabuluculuk rolünü 3 vekil üstlendi. Kendilerini orta yolcu olarak nitelendiriyorlar ve bundan sonraki süreçte büyük ihtimalle yarın sabah itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le bir kez daha temasla bulunacaklar ve CHP'nin önündeki bu krizli süreci aşabilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini netleştirmeye çalışacaklar. Belki bundan sonraki süreçte Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi de söz konusu olabilir bir ihtimal. Şimdilik tabii bu böyle bir şey gözükmüyor ama bu arabuluculuk formülüyle birlikte bu üç milletvekili belki bunu başarmaya çalışacaktır diye söyleyebiliriz Burcu.
8: Peki Özgür Özel'in ekibinde Zeynel Emre'nin de bazı açıklamalar yaptığını biliyoruz. Nedir bu açıklamalarda öne çıkan başlıklar?
7: Şimdi hem CHP Genel Merkezi'nde toplantılar var, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantılar var. Özgür Özel karargahı zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurdu ve kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde. Bugün de MYK olarak nitelendirdikleri, seçilmiş MYK üyeleri olarak nitelendirdikleri kurmaylarıyla bir araya geldi Özgür Özel ve o toplantının ardından Zeynel Emre, partinin mahkeme tarafından uzaklaştırmadan önceki sözcüsü Zeynel Emre, hukukçu da bir isim, basın mensuplarının karşısına geçti ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Bir noktada genel merkezin aslında çıkarımlarına da yanıt vermiş oldu. Tedbir varken kurultaya gidilememesi konusu. Çünkü Müslüm Sarı, CHP Genel Merkezi'nin sözcüsü Müslüm Sarı, tedbir var bu yüzden kurultaya gidilemez ifadesini kullanmıştı. Zeynel Emre buna karşı çıktı. İstanbul örneğini verdi. İstanbul İl Başkanlığı içinde bir tedbir kararı uygulanmıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu kararıyla bu kurultay İstanbul İl Başkanlığı için gerçekleşmişti dedi. Bunu hatırlattı. Bu noktada 850'yi aşan delege imzası olduğunu da vurguladı ve bu imzaların daha toplanmaya devam ettiğini, üzerinde tedbir olan, işte mahkeme kanalıyla uzaklaştırılan delegelerden imza toplanmadığını söyledi. Eski tüzük değil, son tüzük uygulanmak zorunda olduğunu ifade etti. Bu ne anlama geliyor? MYK üyelerinin parti meclisi tarafından da onaylanması gerektiğini söyledi Zeynel Emre. Ama Müslüm Sarı tabii 2018'deki tüzüğün uygulanması gerektiğini ifade ediyor. Böylesi bir durum. Zeynel Emre'nin açıklamaları da özetle böyleydi Burcu.
2: Ayrıntıları NTV ile ortak yayında Özgür Akbaş'tan aldık.
0: NTV Radyo.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı dini lider Müçteba Hamaney'in müzakerelere katıldığını söyledi. Hamaney'in görüşmelere onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini vurguladı. Bir noktada kendisiyle muhtemelen bir araya gelebilirim ifadelerini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını kabul etti. Amerikan medyası Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı. İsrailli eski bir istihbarat yetkilisi İran'la ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Geçmişte orduda görev yapan eski istihbarat daire başkanı Tümgeneral Tamir Hayman, İsrail ve Amerika'nın İran'daki Kürt grupları silahlandırarak Tahran yönetimini devirme planı yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı ikna edip bunu engellediğini ileri sürdü. Hayman'a göre ABD ve İsrail eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı başa geçirmeyi planlıyordu. Plan uyarınca Kürt grupların silahlandırılarak başkent Tahran'a ilerlemesi ve oluşan kaosta Ahmedinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı plandan vazgeçirdiğini öne sürdü. Rusya, Ukrayna'ya hava saldırılarını artırdı. New York Times'a göre Kremlin'in savaşı tırmandırması zayıflığını gösteriyor. Gazete iddiasını şu bulgularla destekledi.
9: Rusya, Ukrayna'da zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu yüzden daha sert vuruyor. İddianın sahibi Amerikan New York Times gazetesi. Gazete, Ukrayna savaşı ile ilgili analiz haberinde bu başlığı attı. Savaşın Kremlin'in istediği gibi gitmediğini yazdı. Gazeteye göre Rusya, cephede hem toprak kaybediyor hem asker kaybı artıyor. Moskova, 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta zayıfladığını gizleyemiyor. Uzmanlara göre Rusya, hava saldırılarını sürdürme yeteneğine sahip olsa da cephedeki ilerleyişi durma noktasına geldi. Rus ordusu, Donbas'ta geçen ay ele geçirdiğinden daha fazla toprak kaybetti. Cephedeki durum, 2023'ün Ağustos'undan bu yana ilk kez Ukrayna'nın lehine döndü. Bu durumda Rusların yıl sonuna kadar Donbas'ın tamamını ele geçirmesi mümkün görünmüyor. Analistler, savaşın yeni bir aşamaya girdiğini, Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor. Geçen hafta Finlandiya, 149 milyon dolarlık silah ve İsveç 16 Gripen savaş uçağı vereceğini açıkladı. Moskova cephede asker sıkıntısı da çekiyor. Rus ordusunun Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya'nın içeride yeterli asker bulamadığı için Ukrayna'ya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Ukraynalıların ceza tehdidiyle Rus ordusunda savaşmaya zorlandığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum hem Rusya'nın asker kaybının boyutlarını hem bölgedeki nüfus dengesini değiştirme niyetini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yaz neredeyse zaferden emin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gitmişti. New York Times'a göre bugün rüzgar tersten esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği barış görüşmeleri de neredeyse sona erdi. Analistlere göre Rusya momentumu kaybetti. Ukrayna'nın pozisyonu ise bir yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkese zorlayabileceğine dair iyimserlik artıyor. Moskova ise müzakere masasında elini güçlendirmek için hava saldırılarını artırıyor. Putin'in yenilgiyi kabullenmek yerine savaşı tırmandıracağını düşünen uzmanlar da var.
2: Sırada haber turu var. Gülistan Doku dosyasının kilit isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş, Amerika'dan Türkiye'ye iade edilecek. Altaş için kırmızı bülten kararı çıkartılmıştı. Amerika'da gözaltına alınan Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Altaş'ın bu soruşturmada tutuklu bulunan babası Celal Altaş'a gönderdiği mesajlarda para talep ettiği ve savcıyı arayıp beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim diyerek aile üyelerini itirafla tehdit ettiği kamuoyuna yansımıştı. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması Can Polat hayatını kaybetti. Bugün öğle saatlerinde Alaçatı'daki otelden silah sesi yükseldi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat ağır yaralandı. 37 yaşındaki Polat hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'nin giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 8. sınıf öğrencileri sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra bilgilerini e-okul üzerinden öğrenebiliyor. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise bugünden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebep nedeniyle farklı ilde sınava girmek isteyenlerin ise 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor. Sınav hazırlıkları nedeniyle okullar 12 Haziran Cuma günü tatil olacak. Geçtiğimiz Mart ayında Lübnan sınırında MİT operasyonuyla yakalanan eski MİT personeli Önder Sığırcıklıoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Sığırcıklıoğlu siyasal casusluk ve devlet sırlarını açıklamakla suçlanıyor. Eski MİT personeli hakkında müebbet hapsin yanı sıra 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski MİT personelinin 10 yıl boyunca Esad rejimi ve Rus istihbarat servisine bilgi aktardığı iddia ediliyor. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Spor kulüplerinin ödemediği gelir vergisinin sporcudan alınmasını sağlayan kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yüksek Mahkemeye başvuru Antalya 1. Vergi Mahkemesi tarafından yapıldı. Sporcuların kulüplerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldığı ifade edildi. Başvuruyu değerlendiren AYM, durumun sporcuların mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu kararını verdi. Kanun hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan sarsıntı saat 13.12'de gerçekleşti. 12 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı. Vize başvurularında aracı şirketler mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bakanlık Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili Elif Esen'in soru önergesine yanıt verdi. Cevapta usulsüz randevu satışı iddiaları üzerine 7 farklı şirket hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddialarını inceliyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi.
10: Ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için.
11: İrtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet. Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için bu suçlamalar yöneltildi. 263 yıla kadar hapis talep edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.
12: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
11: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
2: Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalışmış ve köşe yazarlığı yapmıştı.
13: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
14: Bu ülkenin insanı...
15: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
13: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Der Spiegel, özür dileyeceksiniz.
15: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
13: İyi hafta sonları Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
15: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
16: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
13: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
15: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
17: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yandır.
15: Evet. Muhtar'ı kariyerine zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine has sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
13: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
15: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı.
9: Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. İki çocuk sahibi olan Muhtar en çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
14: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılırsa.
2: Yaz geldi, kene tehlikesi yeniden baş gösterdi. Özellikle de İç Anadolu bölgesinde. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Profesör Şebnem Gök, kene ısırığına karşı önemli uyarılarda bulundu.
9: Tatil için memleketine gitti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 31 yaşındaki Hava Dursun İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Akıncılar ilçesinde arazide ot topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Dursun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk annesi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Yozgat'ta da iki kişi kene ısırması nedeniyle tedavi görüyor. Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
18: Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa kişileri bulaştırıyor. İlk belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma gibi hani herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor.
9: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
2: Meyve sebzede bu yaz rekolte yüksek. Ancak tarımda riskler bitmiş değil. Üretici aşırı sıcaklık riskiyle karşı karşıya. Hem bu riski hem de fiyatlardaki son durumu Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan değerlendirdi.
9: Sıcaklık artışı tarımda bu kez kuraklık endişesi yarattı. Bu yılki yağışlar çiftçiye nefes aldırdı. Ürün bollaşırken sulama ihtiyacı azaldı. Ancak tarlada riskler sona ermedi. Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sani olması bekleniyor.
19: Bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor. Ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir.
9: Çoğu yaz meyve sebzesinde şimdilik bir sorun görünmüyor. Yetişme döneminde sona gelindi, hasat yoğunlaştı. Ancak özellikle tarlalarda üretilen ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor.
19: Açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuza ki karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor yani bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz. Ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir aile zor.
2: Avrupa sıcaklarla mücadele ediyor. İspanya'da sıcak hava kaynaklı ölümlerde rekor kırıldı. Geçen ay 101 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak.
20: Ama özellikle de Batı Avrupa bu yıl Mayıs ayında rekor sıcaklarla yüzleşti. Sıcaklar şimdilik biraz dinmiş durumda ama bu Mayıs ayındaki sıcakların bilançosu yavaş yavaş ülkeler tarafından açıklanmaya başlandı ki bunların başında İspanya geliyor. İspanya gerçekten tarihinin en sıcak Mayıs ayını yaşadı bu yıl ve İspanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre bugün Mayıs ayında aşırı sıcaklara bağlı olarak 101 kişi yaşamını yitirdi. Diğer ülkeler henüz daha bir bilanço açıklamış değiller. Özellikle Fransa. İspanya bir bilanço açıklayabildi. Çünkü İspanya 2015 yılından bu yana Burcu sistematik ölçümler yapıyor ve yine İspanya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre bu yıl Mayıs ayındaki ölü sayısı, aşırı sıcaklara bağlı ölü sayısı sahir zamanda kaydedilen ölüm sayısının 3,6 katı düzeyinde görülmemiş bir rakamdan bahsediyoruz. Öte yandan yine İspanyol Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre sıcaklığın 1 derece artması durumunda ölüm oranı, daha doğrusu potansiyel ölüm oranı sıcaklara bağlı olarak %10 artıyor. İspanya'da 13 Mayıs 30 Eylül tarihleri arasında 2015'ten bu yana halkı bilgilendirme planı uygulanmakta. Bu plan renkli plan da deniyor buna. Eğer bir yeşil alarm varsa risk yok anlamına geliyor. Kırmızı alarm varsa işte o zaman yüksek riskten bahsediyor ve olur da bir yüksek risk ya da kırmızı alarm durumundaysak işte o zaman son yıllarda İspanya'da 4 günlük iklim tatili adı verilen izine çıkabiliyorsunuz. Maaşınızdan da bir kesinti yapılmıyor. Öte yandan şunu da hatırlatayım. Sistematik ölçümlerin başladığı 2015 yılından bu yana sadece İspanya'da Burcu 27.600 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini de belirtiyor İspanyol yetkililer. En korkunç yılın 2022 olduğunu şu ana kadar söylemekteler. 2022 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle 4.789 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmekte. Fakat şunu da belirteyim, bu konuda rekor Fransa'da. Fransa'da Ağustos 2003'te korkunç bir sıcak dalgası ülkeyi kasıp kavurmuştu ve ardından yapılan ölçümlerde sadece Ağustos ayında çoğu yaşlılar olmak üzere 15 bin kişinin yaşamını kaydettiği açıklanmıştı Burcu.
2: Kayhan Karaca, NTV ile ortak yayında aktardı. Türkiye İstatistik Kurumu görsel sanatlara ilişkin bir rapor yayınladı. O rapora göre geçen yıl sinema salonları seyirci kaybederken tiyatro, opera ve baleye ilgi arttı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının sinema ve gösteri sanatları istatistiklerini açıkladı. Rapora göre sinema salonlarında 417'si ilk kez olmak üzere toplam 771 film gösterildi. İlk kez vizyona giren filmlerin 159'u yerli, 258'i yabancı yapımlar oldu. Türkiye genelindeki sinema salonu sayısı 2161'e yükseldi. Salon sayısı artarken izleyici sayısı azaldı. 2025'te sinema seyirci sayısı bir önceki yıla göre %15 azalarak 27.657.591 kişiye geriledi. Sinema izleyicisinde düşüş yaşanırken sahne sanatlarına ilgi arttı. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı bir önceki sezona göre %4,8 artarak 10.216'ya yükseldi. Toplam tiyatro seyirci sayısı da artış göstererek 8.183.257'ye ulaştı. Türkiye genelindeki tiyatro salonu sayısı ise 1101 olarak kayıtlara geçti. Tiyatro ile birlikte opera ve baleye de ilgi arttı. Temsillerin izleyici sayısı bir önceki sezona göre %16,5 artış göstererek toplamda 511.376 seyirciye ulaştı. Aynı dönemde opera ve bale gösteri sayısında da %21,8 artış yaşandı.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
22: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
23: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
24: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
25: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
24: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: de bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
11: Araçlar.

0: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
1: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip oluyor.
0: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
2: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
3: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
4: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
3: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
4: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
3: 51 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
2: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
0: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupa ise ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
2: Kadın voleybolunda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Filenin Sultanları ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile bu akşam saat 19'da karşılaşacak.
0: Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi serüveni başlıyor. 2023'ün şampiyonu Ay Yıldızlar, turnuvanın açılış haftasında Brezilya'da boy gösterecek.
5: Geçen sene yine genç rakiplere katıldığımızda ilk haftada 4-4 yapmıştık. Umarım bizim için de çok keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde göstermeye çalışacağız.
0: Sultanlar ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile saat 19'da karşılaşacak. Milliler Brezilya'da sırasıyla Hollanda, İtalya ve Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasına Türkiye ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları 17-21 Haziran tarihleri arası Ankara'da sırasıyla Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i konuk edecek.
6: Herkesin Ankara'daki ikinci hafta maçlarını beklediğini biliyoruz. Çok heyecanlıyız. Harika bir atmosfer olacağından eminiz.
0: Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında Japonya'da parkeye çıkacak Ay Yıldızlar, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Tayland maçlarıyla turnuvanın lig etabını tamamlayacak. 18 takımın karşılaşacağı lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan ülke...

0: Keler eleme turuna yükselecek. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalleri ise 22-26 Temmuz tarihleri arası Çin'de oynanacak.
1: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı eleyen San Antonio 2014'ten sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan New York Knicks ise 1999 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Dev maç gece yarısı saat 3.30'da başlayacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde Zverev ve Mensik, tek kadınlarda ise Kotsuk'la Andreeva son 4 isim arasına kaldı.
0: Fransa Açık'ta çeyrek final heyecanı sürüyor. Djokovic ve Sinner gibi favorilerin erken havlu attığı erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim Sasha Zverev oldu. 2 numaralı seri başı Alman tenisçi, İspanyol rakibi Hodar'ı 7-6, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ise 19 yaşındaki Joao Fonseca'yı set vermeden geçen Çek tenisçi Jakub Mensik oldu. Kadınlar çeyrek finali ise iki Ukraynalı raketin mücadelesine sahne oldu. Dünya 15 numarası Marta Kotsyuk, vatandaşı Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Rumen rakibi Kirşteya'ya set vermeyen Andreeva yarı finale yükselen bir diğer isim oldu. Fransa Açık'ta heyecan bu hafta sonu son bulacak. Tek kadınların şampiyonu cumartesi, tek erkeklerin kazananı ise pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. Kilometrelerinde ve Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Dünya Kupası heyecanı vatandaşı.

0: vatanbilgisayar.com'da.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Reklam.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: ...2002 yılından bu yana TÜİK, Avrupa İstatistik Standartları çerçevesinde hane halkı tüketim harcaması anketlerini yıllık bazda paylaşıyor. Dün yayınlanan en son güncel hane halkı tüketim harcaması elbette geçtiğimiz yıla 2025'e ait bulguları içeriyor. 2026 yılına ait bulgular önümüzdeki senenin Mayıs ayında yayınlanacak. TÜİK zaten bültenin sonunda bunu da açıkça ve kesinlikle not ediyor. Tabii bu açıklık ve kesinlik olmakla beraber mesela bugün açıklanması beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin aslında Cuma'ya ertelendiğini de bir dipnot olarak ifade edelim. Tabii istatistiklerin doğruluğu kadar zamanlaması da çok önemli. Bunu da bir dipnot olarak bir tarafa yazmakta fayda var. Şimdi gelelim hane halkı tüketim harcamasına. Hane halkı bütçesinden ilk önce spotla başlayalım. Bu çalışma çerçevesinde hane halkı bütçesinden Türkiye'de en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ekonominin bazı temel kurallarının geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela gelir düzeyi düşük hanelerde vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerine, gıda başta olmak üzere, konut ve kira başta olmak üzere bütçelerinden daha fazla bir pay ayırmak durumunda kalıyorlar. Daha görece varsıl ailelerde bu miktar olarak artıyor ama oransal olarak düşüyor. Şimdi bu istatistikte elbette neler var? Şöyle bir göz atalım. Sonra bulgularla ilgili önemli noktaları paylaşalım. Bir kere 13 kategoride harcama türleri sınıflandırılmış. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim, eğlence, spor ve kültür, eğitim hizmetleri, lokantalar ve konaklama hizmetleri, sigorta ve finansal hizmetler ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler. Bunları tek tek saymamızın bir başka nedeni de kişisel olarak eğer bütçe tutmak veya kendi mali durumumuzu izlemek istiyorsak belki bu tür bir kategoriyi, bu tür bir sınıflandırmayı biz de kullanabiliriz. Sonra gelire göre sıralı %20'lik gruplar üzerinden durum ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere milli gelir dağılımında nüfus 5 adet %20'lik paylara, gruplara bölünerek en düşük %20, yani milli gelirden en düşük payı olan %20, sonra yukarıya doğru en yüksek payı alan %20'ye kadar bu arada bir klasmana tabi tutuluyor. Bu da çok önemli. Hane halkı büyüklüğüne bakılıyor, hane halkı tipine bakılıyor. Tek kişilik hane halkından en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkına, çekirdek aile bulunmayan yani anne baba ve çocuk, birden fazla kişiden oluşan hane halkına kadar değişik klasmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Mesela tek kişilik hane halkının kiraya daha fazla oransal olarak para ayırdığı ortaya çıkmış oluyor. Temel gelir kaynağına bakılıyor. Maaş, ücret ve yevmiye geliri olanlar var. Müteşebbis geliri elde edenler var. Gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler var. Emeklilik geliri elde edenler var. Bir de diğer karşılıksız gelirler, işte sosyal yardım vesaire, değişik maaş başlıkları altında yardım alanlar, sosyal transfer gelirleri var. Hane halkı sorumlusunun cinsiyeti, eskiden biliyorsunuz hane halkı reisi denilirdi. Şimdi hane halkı sorumlusu deniliyor. Erkek ve kadın olmak üzere yaş grupları ve faaliyet durumu, yani istihdamda mı, işsiz mi, emekli mi veya diğer durumlar bakılıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında enteresan noktalar karşımıza çıkıyor. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Hane halkı tüketim harcamalarına 2002 yılından bu tarafa göz atıldığında, yani ilk istatistiğin orijinal başlatılmasından bu yana göz atıldığında daima aslında aynı tablonun çıktığını görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki hanelerin gelirden en az pay alan, yani en yoksul %20'lik kesimi toplam tüketim harcamasının %9.3'ünü yaparken 2002'de, yani bundan yaklaşık 25 yıl evvel, en zengin %20 toplam harcamanın neredeyse %40'ına ulaşacak %38.2'sini gerçekleştiriyor. Peki aradan geçen bunca yıl sonra 2025'te durum ne? En yoksul %20'nin tüketim harcamalarındaki payı daha da azalıyor, %7.8'e iniyor. Buna karşılık en zengin %20 payını koruyor. Hatta biraz daha arttırarak %38.4'e çıkartıyor. Yani aradan geçen 20 küsur yılda, yani çeyrek yüzyılda gelir dağılımında bir sarahat veya bir gelişme, bir iyileşme olmamış. O açıdan bakıldığımızda tüm hanelerin toplam harcamasında en büyük pay konut grubu için yapılıyor. Kiranın da içinde bulunduğu konut grubu harcamalarının payı neredeyse %30'a ulaşıyor. Sonra ikinci sırada ulaştırma var. Ulaştırmanın özellikle seneler içerisinde artış oranı gerçekten parmak ısırtıyor. Ve sonra üçüncü sırada da gıda harcamaları var. Tabii gıda harcamaları aslında düşük gelir grubunda maalesef daha da kısılan bir kalemi oluşturuyor. Pay düşüyor ama tutar artıyor. Burada da enteresan noktalar var. En çarpıcı mesele eğitim konusu. Baktığınız zaman eğitime harcanan para en yoksul %20 sadece 0.89'unu harcıyor. Yani hiçbir, neredeyse hiçbir harcama yapmıyor en düşük eğitim kısmı. Eğitime zaten genel olarak para harcanmıyor. Yani eğitim için yapılan harcama 1.82 lira, 100 lira üzerinden düşündüğünüzde, bunu Alaaddin Aktaş özellikle 100 lira üzerinden belirtmiş bugünkü makalesinde, anlaşılır olsun diye. Yani baktığınız zaman en zengin bile 1.82 liralık harcamanın 1.31 lirasını yapıyor. Yani aslında en zengin kesim daha fazla para harcıyor eğitime. Bu da beklenen bir durum. Tabii özellikle gıda söz konusu olduğunda gerçekten durum sıkıntılı. Çünkü Türk İş'in, her ne kadar TÜİK açıklamayı, Mayıs ayı enflasyon açıklamasını Cuma'ya ötelediyse de, İstanbul Ticaret Odası veya Türk İş rutin takvimlerini bozmadılar. Bu çerçevede Türk İş'in bilindiği üzere mutfak enflasyonu veya yoksulluk sınırı, açlık sınırı gibi ibarelerle kamuoyunda popüler hale gelmiş çalışmaları var. Onları paylaşarak isterseniz tamamlayalım. Türk İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Böylece bu açlık sınırı asgari ücretin 7.000 küsur lira üzerinde bir manşete işaret ediyor. Gıda harcaması ile giyim, konut, konutun içinde kira, elektrik, su, yakıt var. Ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak ifade ediliyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45.000 lirayı aşarken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasının son bir ayda 588 lira arttığı görülüyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamayı işaret ediyor. Bu bir önceki aya göre %1.70 artarken 12 aylık artış oranı da %40'ı aşıyor. Açlık sınırı bu senenin başında, Ocak ayında 31.224 lirayken şimdi Türk İş verilerine göre 35.174 lira seviyesine geldi. Harcamanın miktarı arttıkça kompozisyonda da farklılaşmalar bekleniliyor ama enteresan bir şekilde bu 20 küsur yıllık hane halkı harcamaları gelir dağılımında bir iyileşmeden ziyade bir bozulma olduğu için, servet transferinin tetikleyen son 3 yıllık gelişmeler de göz önüne alındığında, aslında miktarın değiştiğini, baskının arttığını özellikle düşük gelir gruplarında, ama hane halkı tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle anlaşılıyor ki eğitim ve sağlık konusuna para harcamama bakımından kararlılığımızı sürdürüyoruz. tabii toplumun geleceği bakımından da önemli bir nokta. İşte enflasyonun bize ettiği türlü çeşitli haller arasında bu da çok önemli. Enflasyon sizi günü kurtarma, maişet motorunu döndürme telaşına ve dar görüşlülüğüne hapsederek, adeta onun içine kıstırarak yarınları feda etmenizi ya da yarınları ıskalamanız gibi, yarına hazırlıksız yakalanmanız gibi bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. Hani geçici bir durum olsa bu neyse, ama bu onlarca yıl sürerse sadece bir kuşağın, iki kuşağın değil, milletin istikbali içinde bir adeta beka, var olma sorunu haline geliyor. Bu çalışma ve benzeri tüm çalışmalar maalesef bu yargıya yeni deliller sağlamaktan öteye geçmiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dünya Kupası heyecanı

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Dükkan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendiren Erdoğan, enerji arz güvenliği, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi.
3: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. Genel Merkez kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar.
5: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
5: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak mutlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
2: Grup Başkanı Özgür Özel kanadından gelen mesajları da aktaralım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
5: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
6: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
5: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
6: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
5: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu ile ardından da Özel'le görüştü.
7: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
8: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
5: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşanan sürece tepkili. Dervişoğlu meselenin sandıkla çözülebileceğini söyledi.
9: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam. Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
10: Dervişoğlu, her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
9: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
2: AK Parti'de 4 ilde değişim gerçekleşti. Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te il başkanları ve yönetimler değişti. AK Parti Teşkilat Başkanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir ifadesine yer verildi. Yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa süre içinde göreve başlayacağı belirtildi.
0: NTV Radyo.
2: Orta Doğu'da devam eden savaş dünya ekonomisini baskılıyor. Yabancı kuruluşlar küresel ekonomide zayıflama bekliyor. Savaşın asıl etkisi ise gelecek yıl görülecek.
10: Körfez'deki yüksek tansiyon küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Aksayan ticaret, petroldeki arz endişeleri dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Karamsar senaryolar yabancı kuruluşların tahminlerine de yansıdı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bölge ekonomileri için büyüme tahminini düşürdü. Banka faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplam büyümenin 2025 yılındaki %3,4 seviyesinden 2026'da %3,1'e gerilemesini bekliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne göre ise savaş bugün sona erse bile normale dönüş aylar sürecek. Kuruluş, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Yabancı kuruluşların tahminlerinde Türkiye'de yer aldı. EBRD, Şubat 2026'da %4 olarak açıkladığı Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3,5'e çekti. Benzer şekilde yine Şubat ayında %4,5 olarak öngörülen 2027 yılı büyüme tahmini de %4 seviyesine düşürüldü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ise 2026 yılına ilişkin Türkiye büyüme beklentisini %3,3'ten %3,1 seviyesine indirdi. 2027 büyüme tahmini ise %3,8 olarak korundu.
2: Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkeme kurulacağını duyurdu. Ayrıntıları Mustafa Berber'den dinleyelim.
11: Dakikalar içerisinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu Adalet Bakanı Akın Gürlek ve adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla bu adımın atıldığını duyurdu. Peki hangi mahkemeler kurulacak? Kurulacak 140 mahkeme arasında bir ağır ceza mahkemesi, bir çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, bir sulh ceza hakimliği, 4 infaz hakimliği, 36 asli hukuk mahkemesi, bir sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi, 16 tüketici mahkemesi bulunuyor. Bu 140 mahkeme arasında tabi bunlardan dikkat çekeni bir çocuk ağır ceza mahkemesinin olması ve 3 çocuk mahkemesinin olması. Bunlar ihtisaslaşma noktasında olan mahkemeler. Bir diğer ise ihtisaslaşma konusunda tüketici mahkemesi ve iş mahkemesinin kurulması da bu noktada işlerin hızlanması noktasında atılan adımlardan biri. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri de kullandı. Bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz dedi.
2: Ayrıntıları Mustafa Berber'den dinledik. Zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yaptı. TOB Sigorta Komitesi Başkanı Levent Korkut ise sektörün zarar ettiğini söylüyor.
12: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
10: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
13: 2024 yılında trafik sigortalarında %129,4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129,4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
10: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TESK Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
12: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
13: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
2: Liselere geçiş sistemi sınavına 10 gün kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri heyecanlı bekleyiş içinde. Uzmanlar son düzlükte önemli uyarılarda bulundu.
14: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor. Yani çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum. Kazanacağımı düşünüyorum.
15: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı. 9 ay boyunca emek verdim. Yani umarım karşılığını alırım.
5: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
16: Konu tekrarı yapacağım. Fende eksik olduğum konulara bakacağım. Bir de günlük soru çözeceğim. Son iki günde dinleneceğim.
17: Çok konu eksiğim yok. Ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
5: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
18: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerine kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
5: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
18: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
5: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
19: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
5: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
2: İstanbul'da yüzüne medikal estetik işlemi yaptıran genç kadının göz kapağı düştü. Düğün hazırlığı yapan kadın sahte doktor mağduru olduğunu anlayınca şikayetçi oldu.
20: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
21: Güzelleşmek için yüzüne medikal estetik işlemi yaptırdı. Yaptırdığına bin pişman oldu. Göz kapağı düştü, aynaya bakamaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan ve 3 ay sonra dünya evine girecek olan İdil Keten düğün hazırlığı içindeydi. Kendini doktor olarak tanıtan bir kişiye önce dudak dolgusu yaptırdı, ardından da aynı kişiden yüzündeki bazı bölgelere medikal estetik işlem yapmasını istedi.
22: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim.
21: Tedavi için başvurduğu doktorlar genç kadına yanlış kasa enjeksiyon yapıldığını söyledi.
22: Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini, ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
21: Gözünün 6 ay düzelmeyeceğini öğrenen İdil Keten 3 ay sonraki düğününü iptal etmeyi düşünüyor. Mağduriyetinin giderilmesi içinse sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
22: Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
2: Amerikalı şarkıcı Kanye West'in İstanbul konseri taksicilere yönelik iddialar nedeniyle konuşulmaya devam ediyor. İddiaya göre bölgede bulunan bir grup taksici kendi aralarında bir anlaşma yaptı. Hiçbiri taksimetre açmadı, yolcularını kent merkezine 100 euroya yani yaklaşık 5300 liraya taşıdı.
23: Taksimetre açmayıp direkt fiyat veriyorlar. Buraya gitmek istiyorsan fiyatı bu kadar. Kabul ediyorsan gidiyorsun. Çok acil bir yere yetişmem gerekiyorsa kabul ediyorum ama çok da acil değilse kabul etmiyorum.
2: Taksi ücretleri ve taksimetre tartışmaları bir süredir İstanbulluların gündeminde. Bu kez sorun Kanye West konseriyle tekrar gündeme geldi. İddiaya göre 118 bin kişinin katıldığı konser çıkışında stadyum çevresindeki taksimetreler hiç açılmadı.
24: Stadyum çevresinde toplanan yüzlerce taksici hep bir ağızdan taksimetreleri açmadan fiyat vermeye başladı. Bu ücret de 100 euroydu. Bugünün kuruyla 5000-5300 lira civarında bir ücret talep ettiler.
1: Bunu yapan kişiler duraksız araçlar, mesleğimize leke geliyor, üzülüyoruz. Katiyen yasaktır. Kanunen taksimetresiz çalışan, yani yaptırım yapılır, ceza uygulanır.
3: Zaten öyle çalışan adam gelip bu durakta çalışmaz. 50 kilometre yol yapar, parayı alır gider. O da taksici değil.
4: Taksimetre açmamanın çok ciddi cezası var. Ortalama 148 bin liraya yakın bir cezası var. Korsan cezasından bile daha yüksek. İstanbul'da korsan taksicilik yaptığınız zaman 100 bin lira para cezası var.
6: Olmaması lazım ama maalesef normalleşti yani.
2: Taksiciler Odası müşterilerin şikayetlerini bildirmesini istiyor.
4: Bizim İstanbullu müşterilerimizden beklentimiz şu. Taksi ihtiyacınız olduğunuzda sürücü arkadaşa nereye gideceksiniz güzergahı söyleyin. Taksimetreyi açtığını takip edin. Ekstra bir durum olduğunda bizim sarı hat var sorun yok diye bir şeyimiz var. WhatsApp iletişim hattımız var. Biz hızlı bir şekilde reaksiyon alıyoruz.
2: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti. Dünya ünlü Portekizli teknik adam Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı cezaları Strasbourg'a taşıdı. AYİM, Mourinho'nun başvurusunu işleme koyarak Ankara'dan savunma istedi. Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından PFDK tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve para cezalarına itiraz etmişti. Tahkim kurulunun cezayı onamasının ardından rotayı AYİM'e çeviren tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü. Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adli yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor. Hayalet Ağa denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tavanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında dev bir hayalet ağa çıkarıldı.
5: Çok sayıda deniz canlısının ölümüne neden oldu. Marmara Denizi'nden 15 bin metrekare yani Çamlıca Kulesi büyüklüğünde hayalet ağa çıkarıldı.
7: Taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da onları dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
5: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 10 ay önce Mavi Atlas uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden denizde karşılaştıkları hayalet ağları ihbar ediyor. O ihbarlardan biri üzerine ekipler Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında harekete geçti. 4 gün boyunca 6 noktada dalış gerçekleştirildi. Denizden boyu Çamlıca Kulesi kadar olan yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Hayalet Ağa'da uzun süre kalan çok sayıda canlının öldüğü tespit edildi. Birçoğu da kurtarıldı.
7: Ağanın bir ucunun tarafında ıstakoz yengeç dediğimiz bir yengeç vardı. Onu oradan ağdan kurtardığımızda fark ettim ki çok küçük bir canlı, şu kadar bir canlıydı ve bacağına yavrusu tutulmuştu. Yani biz aslında belki de bir aileyi suyun altında ölümden kurtardığımızda bir süreç var.
5: Çalışmayla birlikte hem deniz canlılarının yaşam alanları temizlendi hem de ağların yıllarca sürebilecek avcılık etkisinin önüne geçildi.
2: Schengen vizesinde yüksek ret oranı sorunu bir yana vatandaşlar artık randevu bile bulamıyor. Aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplandığı ve bundan ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. 7 şirket hakkında inceleme başlatıldı. Vize sorununu tur şirketi genel müdürü Orhan İşçil NTV yayınında değerlendiriyor.
25: Bakanlığının bu incelemeyi başlatmasını son derece olumlu buluyorum. Çünkü son dönemde özellikle bayram dönemlerinde, yaz dönemlerinde vatandaşlarımız çok sayıda bu duruma şikayet ediyorlar. Ve Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Ve burada da bu sorundan dolayı ticari kazanç elde etmeye çalışan maalesef dolandırıcılar ya da fırsatçılar var. Ve bunların önüne geçilmesi lazım. Eğer gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretlere vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır.
26: Evet. Peki bu bot yazılımlarla randevu satmanın önüne geçmek için neler yapılabilir sizce?
25: Aslında teknolojiyle oluşan bu sorunun yine teknolojiyle çözülmesi gerekiyor. Öncelikle başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir. Veya yine teknolojiyle yüz tanıma, online olarak, canlı olarak yüz tanıma sistemleri geliştirilebilir. Bunun yanında aynı bir kişinin farklı zamanlarda aynı randevuları almasının önüne geçilebilir. Çünkü vatandaşların karşısındaki en büyük sorun, sisteme girdiklerinde boş randevu göremiyor veya boş randevu gözüküyor ama içeriye girmeye çalıştıklarında hata alıyorlar. Randevuların saatleri gece yarısı 2'de, 3'te, sabaha karşı 5'te açılıyor. Bunlar da ayrıca büyük bir sorun ve hiç kimse geceliğin 3'te kalkıp randevu aramıyor. Bunların hepsinin önüne geçilmesinde dediğim gibi teknolojik olarak aslında geçilmesi mümkün gibi gözüküyor.
26: Evet. Tabii vatandaşların da dikkat etmesi gereken noktalar vardır mutlaka ki. Nelere dikkat etmeli? Tabii yüksek fiyata randevu satanlarla karşı karşıya kalındığında bir şikayet mekanizması mutlaka ki vardır. Nereye şikayet etmeli?
25: Şimdi öncelikle vatandaşlarımızın bu sosyal medya hesaplarından verilen vaatlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Yarın randevu bulurum, kesin vize çıkartırım. Konsoloslukta bir tanıdığım var. Vize VIP randevusu açıyor, onlardan alabiliriz gibi. Bunlara kesinlikle inanmasınlar. Çünkü hiç kimse vize garantisi veremez. Vize kararı yalnızca ülkelerin konsolosluğu tarafından verilen bir karardır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu vaatlerin hiçbirine kanmamaları gerekiyor ve çok dikkat etmeleri lazım. Özellikle yine çok yüksek miktarda fiyatlara vize randevuları satılması tamamen yanlıştır. Vize randevuları ücretsiz olarak alınır. Ancak vize aracı şirketlerinin almış olduğu ve konsoloslukların almış olduğu belirli hizmet bedelleri vardır. Bunlar ödenir. Randevu kesinlikle parayla satılamaz ve satılmamalıdır. Vatandaşlarımız böyle durumlarda Ticaret Bakanlığı'na, CİMER'e veya emniyet birimlerine başvuru yapabilirler. Tabii burada kayıt dışı kişiler ile gerçek seyahat acentelerinde aslında birbirinden ayırmak gerekiyor. Bizim sektörümüzde paket tur organizasyonu yapan, gerçek seyahat programı oluşturan acentalar bulunuyor. Evet, bu acentalar da Türkiye Seyahat Acentalar Birliği'ne bağlı acentalar. Bu acentaların paket tur oluşturduklarında bir yıl önceden aldıkları uçak biletleri, otel rezervasyonları, transferler, tur programları hazır olan yolcular için bazı ülkelerde ve bazı sistemlerde daha planlı şekilde organize edilebiliyor. Bu tamamen resmi süreçler içerisinde yürütülüyor. Ancak bunun randevu satışıyla veya karabasıyla aslında hiçbir etkisi yok, ilgisi yok.
26: Peki tur şirketleri de katılımcılar için vize sürecini yaşıyor. Randevu almadaki zorluklar tur şirketlerini de etkiliyor mu?
25: Elbette ki çok etkiliyor. Aslında en fazla etkilenen kesimlerden de biri biziz. Çünkü bizim ürünümüz seyahat. Bir vatandaş tur satın almak istiyor ama randevu bulamadığı için seyahat planını ertelemek zorunda kalınıyor. Ve bu da seyahat acentalarını olumsuz etkiliyor. Örneğin biz yıllardır Avrupa turları düzenliyoruz. Vatandaşlarımız da Avrupa'ya seyahat etmek istediklerini görüyoruz. Çok fazla talep var. Ancak zaman zaman randevu bulmakta yaşanan zorluklar hem yolcuları hem turizm sektörünü olumsuz etkilemekte. Bu nedenle gerçek paket tur yolcularının başvurularını düzenli bir şekilde yönetebilmesi hem turizm sektörünü hem de vatandaşlar açısından önem taşıyor. Çünkü burada amaç randevu satmak değil, gerçekten seyahat edecek kişilerin başvurularını sağlıklı bir şekilde organize edebilmek. Geçtiğimiz haftalarda da bunun konuyla ilgili TÜRSAT'ta bir araştırma yaptı. Yurt dışı paket tur organize eden seyahat acentalarının bir yıldır olan zararlarını da açıkladı. Bununla ilgili de önemli bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.
26: Peki hemen şunu da sormak isterim. Daha önceden böyle bir şey yaşanmıyordu. Randevu krizi nereden çıktı? Neden bu kadar yaşanıyor bu dönemde?
25: Aslında randevu krizi pandemi öncesinde yoktu. Randevu krizi pandemiden itibaren daha fazla teknolojiye geçtiğimiz alandan itibaren başladı. Çok fazla talep var ve öncesinde bu kadar fazla talep yoktu veya talep yayılabiliyordu. Seyahat acentaları daha kolay bir şekilde grup kotalarından veya grup başvurularından da yararlanabiliyordu. Ancak pandemiden sonra bunlar da maalesef her konsolosluk için olmasa da bazı konsolosluklarda bu uygulama da artık yapılamıyor. Fazla talep olduğu için de ve teknolojinin de artmasıyla maalesef bu durumlar ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlarımızın ben açıkçası şunu bilmesini isterim. Randevular asla satılamaz, satın alınamaz. Vize asla satılamaz. Hiç kimse vize garantisi veremez. Gerçek seyahat planı olan, gerçek tur programı bulunan yolcuların başvuruları yasal ve resmi süreçler içerisinde yönetilmesi mümkündür. Burada kayıt dışı aracıları yasal seyahat acenteleriyle mutlaka birbirinden ayırmak gerekiyor. Bu çok önemli.
26: Peki, çok teşekkür ediyoruz uyarılarınız için de.
2: NTV ile ortak yayında Orhan İşçil'in değerlendirmelerini dinledik.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
9: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Bugün bayram.
2: NTV Radyo.

0: Aktif spor haberlerini sunar.
1: A milli takımın Amerika macerası başladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'ya ulaştı.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
3: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gibi dönerken de böyle dönmek nasip eder.
2: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: A milli takımın başında Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Grup aşamasındaki rakipleri değerlendiren İtalyan çalıştırıcı tercihlerine ilişkin gelen eleştirileri de yanıtladı.
4: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
5: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
4: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
5: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
4: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının da elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
1: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
2: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupa ise ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
1: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes

0: Fransa Açık'ta çeyrek final heyecanı sürüyor. Djokovic ve Sinner gibi favorilerin erken havlu attığı erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim Sasha Zverev oldu. 2 numaralı seri başı Alman tenisçi, İspanyol rakibi Hodor'u 7-6, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ise 19 yaşındaki João Fonseca'yı set vermeden geçen Çek tenisçi Jakub Mensik oldu. Kadınlar çeyrek finali ise iki Ukraynalı raketin mücadelesine sahne oldu. Dünya 15 numarası Marta Kocsiuk, vatandaşı Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Rumen rakibi Kirştea'ya set vermeyen Andreeva yarı finale yükselen bir diğer isim oldu. Fransa Açık'ta heyecan bu hafta sonu son bulacak. Tek kadınların şampiyonu cumartesi, tek erkeklerin kazananı ise pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: İstanbul'da bahar gelince laleleri, erguvanları, sümbülleri görüyoruz. Ama İstanbul'la özdeşleşen bitki türleri var mı? Bu türler hangileri? Doçent Doktor Sırrı Yüzbaşıoğlu anlattı.
5: Laleler, evet, bir döneme damgasını vurmuştur bu. Osmanlı döneminde bir devre adını da vermiştir. Getirilmiş, ithal edilmiş ürünlerdir. Sümbüller de aynı şekilde. Erguvanlar, evet, Türkiye'nin doğal ağacıdır. Özellikle İstanbul'da simge olmuştur. Boğaz'da Nisan ayı sonu Mayıs başına kadar çok güzel. Yapraklar önce çiçek açtığı için ve çiçeklerin de görseli, rengi çok güzel olduğu için evet, İstanbul'a özdeşleşmiştir diyebiliriz. Ancak henüz özdeşleşmemiş olabilir ama özdeşleşmesi gereken bitkiler var. Bitkilerin tanınması gerekiyor. Tanıyalım ki bu bitkileri çok geç olmadan bu türleri koruyacak önlemleri alabilelim. Çünkü bakın, hala bir zenginlikten bahsediyoruz ama bu zenginliği tanıtamadan tüketmeye, yok etmeye başladık. O yüzden bir an önce bu bitkileri İstanbul'a özdeşleştirmemiz gerekiyor. Buna en güzel örnekler muhtemelen İstanbul endemikleri olacaktır. Mesela birçok dinleyici eminim ki İstanbul'da kardelen yetiştiğini bilmiyordur. Galanthus pilicatus adını da İstanbul'dan almıştır. Altur bizantinus özellikle Şubat ayında başlar, Mart sonuna kadar İstanbul'un bazı yerlerine yetişir. Aynı şekilde bir çiğdem türü adını İstanbul'dan almıştır. Crocus istanbulensis. Aynı şekilde bir diğer çiğdem türü Ümraniye çiğdemi ya da Sultan Pelemiri dediğimiz Cephalalia tüteliana sadece İstanbul'a özgüdür. Bırakın dünyayı, Türkiye'de başka bir yerde yetişmeyen bir bitkidir bu. Son yıllarda yayınlanmış bir yabani soğan türü Allium istanbulicum yine adını İstanbul'dan almış. Bir ballı babagiller ailesinden Stachys istanbulensis yine adı İstanbul'dan almış. Onun dışında yine sayabileceğimiz, sonbaharda görebileceğimiz, adını Kadıköy'den almış bir acı çiğdem Corsicum calcedonicum. Yani görseli mükemmeldir bu çiçeğin, sonbaharda açar. Yine orman altlarımızda, meşeliklerde göreceğimiz İstanbul çevresinde yayılış gösteren Centaurea hermani muhteşem bitkilerdir ve bunların bir an önce İstanbul'la özdeşleşmesi gerekir.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: NTV Radyo.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
9: Merhabalar. Sofrada yeşillikler deyince sağlık katıyor, neşe katıyor, güzellik katıyor. Salata gibi yenilebilen ama aynı zamanda pişirilebilen yeşilliklerden bahsediyoruz. İster salata yeşillikleri olsun, isterse de dağdan kırlardan toplanmış otlar olsun. Şimdi marullu kuzu kapama ve marullu zeytinyağlı bezelye tarifi zaten vermiştik. Çok hoş bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı süresince İrlanda Dublin'deydim ve orada Dublin Gastronomi Sempozyumu yapılıyor. Bu yıl 8.'si yapıldı. Ben de bu sempozyuma 4 hatta 5 kere katıldım. Üçünde bilfiil, bir tanesi pandemi dönemine denk gelmişti online. 2 yılda bir olan bir toplantı. Bu senede Türkiye'den başka katılımcılar da vardı. Fakat hoş bir tesadüf şöyle. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Betül Öztürk İzmir mutfağını anlattı. İzmir mutfağında göçlerle, farklı gruplarla nasıl oluştuğunu, nasıl farklılaştığına özellikle vurgu yaptı. Örnek verdiği yemeklerden birisi de Levanten mutfağında olan marullu ve etli bir yemekti. Şimdi çorba ile yahni arası bir yemek. Fakat ondan sonra ne oldu dersiniz? Hemen arkasından öğle yemeğinde marullu çorba vardı. Marullu ve bezelyeli. Tam da benim aklımdan geçirdiğim marullu zeytinyağlı bezelye tarifi gibi. Evet, son derece ilginç. İrlanda'nın her yerinden yeşillik fışkırıyor. Gerçekten de yemyeşil bir çorbaydı. Marul ve bezelyeyi bir araya getirmiş. Yani marullu kuzu kapama yemeğinin suyunu sanki şöyle bir çekmiş gibi bol bezelye ile son derece yemyeşil bir yemek ya da zeytinyağlı marullu bezelye yemeğini makineden çekmişsiniz, çorba haline getirmişsiniz gibi. Tam tarifini almadım ama et suyu da konulabilir, tavuk suyu da konulabilir, sebze suyu da, aslında hiçbirine gerek yok. Marullu bezelyeyi birlikte pişirin, bol sarımsakla, taze otlarla, ondan sonra makineden geçirin, çorba olarak sofraya gelsin. Şimdi çorba deyince orada bir durmak lazım. Çünkü bütün Avrupa'da özellikle böyle yeşilliğiyle bilinen İngiltere olsun, İrlanda olsun, İsviçre olsun, İsviçre'de dağ taş her yer yemyeşil, son derece sık karşımıza çıkan bir çorba var. O da nedir? Isırgan çorbası. Evet, ısırgan çorbasını biz ısırganı börek karışımlarında yiyoruz. Isırganlı gözleme yapabiliyoruz. Isırganlı lorlu börek yapabiliyoruz. Ama çorba olarak pek karşımıza çıkmıyor. Fakat benim size bir önerim var. Kuru fasulye yemeğini salçasız ve domatessiz olarak öyle pişirin. Ama baharat kullanabilirsiniz. Özellikle de tane kişniş çok yakışıyor. Bu da bir İtalyan usulü tarif. Kuru fasulyeyi tamamen etsiz olarak, salçasız ve domatessiz olarak bembeyaz bol soğanlı pişireceksiniz. Tam ateşten almadan önce, iyice de helmenlendiği zaman avuç avuç, kucak kucak ayıklanmış ısırgan katacaksınız. Isırgan da birlikte şöyle bir 10-15 dakika pişecek. Harika bir yemek, bir deneyin derim. Takipte kalın, hoşça kalın.
8: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresinde ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden D.H. Lawrence'ın Bakire ile Çingene isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Ferit Burak Aydar çevirmiş. Tam ismi David Herbert Lawrence olan ama kitaplarında D.H. Lawrence olarak isimlerinin ilk harflerini kullanan ve böyle tanınan İngiliz yazar 1885 yılında doğdu. Okuma yazması olmayan maden işçisi bir babayla eğitim görmüş bir annenin çocuğuydu. Madencilerin hayatı ve kültürü, annesiyle babasının evliliğindeki gerilimler ilk dönemde verdiği eserlerinin konuları arasındadır. D.H. Lawrence son derece üretken bir yazardı. Roman, şiir, tiyatro oyunları, denemeler, gezi kitapları, edebiyat eleştirileri yazdı, çeviriler yaptı. Eserlerinde modernizm ve endüstrileşmenin birey üzerindeki yabancılaştırıcı etkisi üzerinde durdu. Yazarın romanlarının bazıları müstehcenlik iddiasıyla ya sansüre uğradı ya da yasaklandı. Lawrence İngiltere'de anlaşılmamış olmanın hayal kırıklığıyla 1930'da Fransa'da öldü. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Oğullar ve Sevgililer, Gökkuşağı, Tilki, Kayıp Kız, Lady Chatterley'in Sevgilisi, Ölen Adam. Bugün sözünü ettiğimiz Bakire ile Çingene 20. yüzyıl başlarında İngiltere kırsalında geçer. Aristokrasi eski gücünü kaybetmiş, sanayileşme ve kentleşme ile birlikte burjuvazi yükselişe geçmiştir. Bu yeni dünya, geleneksel değerler ve yaşam biçimlerini tehdit etmektedir. Romanın merkezinde özgürlük arzusuyla ailesine karşı görevler arasında sıkışıp kalmış, orta sınıftan genç bir kızın çatışmalı duyguları vardır. Lawrence ana karakteri Yvette'in kendini tanıma ve dünyadaki yerini bulma yolculuğunda toplumsal normların sınırlayıcı ve hatta boğucu etkisini vurgular. Savunmasız ve kolay incinir ancak aynı zamanda güçlü bir iradeye sahip olan Yvette, saflığı, masumiyeti ve korunma ihtiyacını temsil eder. Onu daha önce hiç tanımadığı duygularla tanıştıran Çingene ise adeta özgürlük, tutku ve isyanın cisimleşmiş halidir. Ne yapacağı önceden kestirilemeyen bu gizemli karakter, toplumsal beklentilerden, geleneklerden azade yaşamı ve özgür ruhuyla Yvette'in özlemini çektiği her şeyi kendinde barındırır. Bakire ile Çingene, aşk, cinsellik, sınıf, özgürlük, kimlik arayışı ve toplumsal norm temalarını ustalıkla iç içe geçiren bir novella. İrlandalı yazar John Boyne'un Elementler dörtlemesinin son kitabı Hava, Deli Dolu Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Mert Doğruyer çevirmiş. Dizinin daha önceki 3 kitabı Toprak, Su ve Ateş yine Deli Dolu'dan yayınlanmıştı. John Boyne daha ziyade çocuk kitapları yazarı olarak biliniyor. 1971 İrlanda Dublin doğumlu. Dublin Trinity Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okumuş. Boyne'un 2006 yılında yayınladığı ve Nazi toplama kamplarını iki çocuğun gözünden anlattığı ilk romanı Çizgili Pijamalı Çocuk pek çok ulusal ve uluslararası ödüle değer bulundu. 2008 yılında Mark Herman tarafından sinemaya uyarlandı. Nefis bir filmdir, izlemenizi öneririm. Boyne'un diğer kitapları arasında Ormanın Kalbindeki Çocuk, Yanlışlıkla Dünyanın Öbür Ucuna Uçan Çocuk, Zirvenin Dibindeki Çocuk ve Olduğun Yerde Kal sayılabilir. Ve yetişkinler için yazdığı Romanovların Son Evi, Asker Doğmayanlar, Yankı Odası ve Kalbin Görünmez Öfkeleri var. John Boyne Hava isimli son romanında geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir babayla ergenlik çağındaki oğlunun yolculuğu üzerinden aile, travma ve iyileşme üzerine bir hikaye anlatıyor. Çocuk psikoloğu Aaron Amber, yıllardır mesafe koyduğu geçmişiyle yeniden yüzleşmek üzere 14 yaşındaki oğlu Emmett'le birlikte uzun bir yolculuğa çıkar. Emmett için bu seyahat sıradan gibi görünse de Aaron için çok daha derin bir anlam taşır. Kendi geçmişinin gölgesinin oğlunun hayatını nasıl etkileyebileceği sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. Boyne romanında travmanın kuşaklar boyunca nasıl sürüp gidebileceğini, zamanın ve şefkatin acının yankılarını nasıl dindirebileceğini gösteren umut dolu bir final sunuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
8: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
14: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
15: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
16: Sen ne istersen o.
17: Telefon deyince vatan.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Masal Buya.
6: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
5: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
6: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
5: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
6: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
5: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
6: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
5: Masal Buya NTV Radyo'da.
6: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
5: Programın arşivi ise ntvradyo.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için. Dinlemeniz ve anlatmanız için.
6: Büyükleri Masal başlıyor.
5: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
7: Her mevsimde, her havada,
8: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Bu Haziran hava koşulları takvime uyum sağladı. 1 Haziran'la birlikte yaz da başladı. Artık rüzgarlar bayram haftasında olduğu gibi soğuk değil, güneyli ve daha sıcak esiyor. Sıcaklıklarda Marmara, Ege, Akdeniz'de 30 dereceye yükseldi. Diğer bölgelerde de 26-28 derecelere ulaştı.
7: Her mevsimde, her havada,
8: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
3: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
4: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
3: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
4: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
3: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran'da toplanacak. Açıklama parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi.
5: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzu. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak. Disiplin kurulumuz da bu hafta içinde muhtemelen ilk toplantısını yapacak Sayın Genel Başkan'ın başkanlığında. Dolayısıyla parti organları bu hafta itibarıyla da tam olarak çalışmaya başlamış olacak. Biz kurultaya karşı değiliz. Kurultay toplamayız demiyoruz. Tam tersi MYK'da bir kurultay toplamanın koşullarının neler olduğunu da konuştuk. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Yani MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Bir araya gelsinler, otursunlar, konuşsunlar ve bir yol haritasını konusunda, kurultay konusunda değerlendirmeler yapsınlar istiyoruz. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki arkadaşlar. Yani biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız, bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak.
2: CHP Genel Merkezi kurultay için tedbir kararının kaldırılması gerektiğini söylüyor. Ancak bu şarta Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
4: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
6: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
4: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
6: Meclis Başkanlığı'na bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis Başkanlığı'nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
4: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
7: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
8: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
4: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulacağını duyurdu. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasının amaçlandığını vurguladı. Buna göre biri çocuk ağır ceza, üçü çocuk, 46'sı asliye ceza, 36'sı asliye hukuk, 24'ü iş ve 16'sı tüketici olmak üzere 140 yeni mahkeme kurulacak. Gürlek yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak. Gülistan Doku dosyasının kilit isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş Amerika'dan Türkiye'ye iade edilecek. Altaş için kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Amerika'da gözaltına alınan Umut Altaş'ın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Altaş'ın bu soruşturmada tutuklu bulunan babası Celal Altaş'a gönderdiği mesajlarda para talep ettiği ve savcıyı arayıp beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim diyerek aile üyelerini itirafla tehdit ettiği kamuoyuna yansımıştı.
0: NTV Radyo.
2: ABD Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik yeni açıklamalar geldi. Amerikan Başkanı dini lider Müştaba Hamenei'nin müzakerelere katıldığını söyledi. Hamenei'nin görüşmelere onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini vurguladı. Bir noktada kendisiyle muhtemelen bir araya gelebilirim ifadelerini kullandı. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını da kabul etti. ABD medyası Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı. İsrail ordusu eski istihbarat daire başkanı, İsrail ve ABD'nin Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın engellediğini öne sürdü. Plana göre İran'daki Kürt gruplar silahlandırılacak ve yönetim alaşağı edilecekti.
9: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
4: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli Tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail, ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu öne sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Hamenei'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
11: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da. Bursan Next.
12: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: Basit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: NTV Radyo.

0: Merhaba, Şehir Kuşçuları programına hoş geldiniz. Ben Yaz Güvendi.
1: Ben Kerem Ali Boyla.
0: Geçtiğimiz bölümde kuş yumurtalarının renklerini, desenlerini ve bu çeşitliliğin nedenlerini anlattık. Guguk kuşunun yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bıraktığını, bunu nasıl ve neden yaptığını, diğer kuşların bu yabancı yumurtayı fark edip etmediğini uzun uzun konuştuk Kerem'le. Merak ediyorsanız 56. bölümümüze NTV Radyo'nun tüm podcast kanallarından ulaşabilirsiniz.
1: Çok eğlenceli bir bölüm çekmiş olduk. Ben de bunları hazırlarken çok şey öğreniyorum. Şimdi soruma geleyim. Sen neler gördün bakalım? Uzun zamandır biz görüşmeyeli diyeceğim ama soru aslında yalan bir soru olacak. Çünkü biz görüştük.
0: Evet, 2 gün önce beraberdik. Uzun süre sonra tekrar yüz yüze denk gelmiş olduk, görüşmüş olduk Kerem. Ve görüştüğümüz gibi ben aslında dürbünümü getirmemiştim. Çünkü hani seninle sohbet edeceğiz diye çıktık yola ve bir baktık bir ses tam böyle bir tünelden çıktık yürürken. Benim de dikkatimi çekti. Sen tabii hemen anladın onun küçük ağaç kakanı olduğunu ve hemen küçük ağaç kakanı gördün, dürbünü bana verdin ve bizim fotoğrafımızı çektin. O yüzden ben küçük ağaç kakan demek istiyorum. Her gün yürüdüğüm yolda hiç görmemiştim daha önce. Sayende keşfetmiş oldum. Ben minik tanımlayayım ve sonra sana topu atayım mı?
1: Tabii.
0: Tamam. Anlatacağım diye biraz araştırdım. Diğer alaca ağaç kakanlardan kısa gagalı ve çok daha küçük, adı üstünde küçük ağaç kakan çünkü. Alnı kirli beyaz, tepesinin önü erkekte kırmızı, dişide ise siyah ve üst kısmı enine kalın belirgin beyaz çizgileri olan bir ağaç kakan diyebiliriz. Çoğu zaman tırmanırken dalların en ucuna kadar ulaşıp etrafa bakıyormuş. Bu özelliğini bilmiyordum. Bizde öyle değildi. Ormanlar eski meyve bahçeleri, akça ağaç, söğüt veya kavakların olduğu nemli alanlarda bulunuyormuş küçük ağaç kakan. Ve ağaçlara çoğunlukla da gövdedeki değil dallardaki oyuklara yuva yapıyormuş. Doğru mudur Kerem? Bu da enteresan bir bilgi
1: Evet.
0: gibi gelmişti.
1: Evet doğru ama gövdede de görmüştüm. Yani küçük ağaç kakan daha küçük boyutlu bir tür. Bayağı serçe boyunda. Ufak tefek bir canlı. Onun için zaten kovuk ihtiyacı da o doğrultuda daha küçük. Büyük ve yaşlı ağaçlara ihtiyaç duymuyor veya büyük veya kalın gövdeli ağaçlara da ihtiyaç duymuyor. Bizim gördüğümüz ağaç bir yalancı akasyaydı. Biraz kuruydu. Onu delmesi zordur. Sert bir ağaçtır yalancı akasya. Ama bilmiyorum. Belki de orada yuvası vardı. Belki de başka bir yerde. Yani diğer ağaç kakanlarla gerçekten bu anlattığın tanımda şey de var. Biraz davranış da var. Yani sadece kuşları biz boyundan, renk ve desenlerinden değil, bir de davranışlarından da tanımlayabiliriz. Mesela ağaç kakanını daha fazla alaca ağaç kakanı veya orman alaca ağaç kakanını ağaç gövdelerinde görebiliriz. Veya ortanca ağaç kakanını gene zeytinlerin gövdelerinde daha fazla görürüz. Ama küçük ağaç kakanı daha küçük ağaçlarda, dallarda, dalların ucunda, ince dallarda görebiliyoruz. Bu güzel bir tanım. Bu da zaten kuş tanımının dört ana prensibinden ya da maddesinden birini böylece ele aldık. Neydi? Biri renk ve desen, öbürü boy. Üçüncüsü de davranış. Dördüncüsü de habitat. Bu üçüncüsünden küçük ağaç kadını da tanımlamış olduk.
0: Evet, zaman zaman hatırlatıyorsun bu dört tanımlamayı. İyi ki tekrar söyledin. Ağaç kakan bölümümüzde vardı diye hatırlıyorum. Artık 57. 56. bölümde olduğumuz için. Ama bir tekrar üstünden geçeriz belki. Çünkü çok eğlenceli bir kuş bence. Saatlerce konuşabiliriz sanki. Ebabil gibi, yelkovan gibi. Senin de favori kuşlarındandır diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü bölümümüze geçelim. Bugün gökyüzüne biraz farklı bakacağız. Çünkü kuşların uçmasını sağlayan şey sadece kanatları değil, kuyrukları da en az kanatlar kadar önemli. Kimi zaman bir direksiyon, kimi zaman fren, kimi zaman da ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor aslında kuyruk diyebiliriz. Bugün konumuz kuşların kuyrukları. Yine çok enteresan, eğlenceli bir bölüm bizi bekliyor.
1: Evet, hadi başlayalım o zaman.
0: Başlayalım. İlk olarak sana kuyruğu neredeyse görünmeyen kuşlarla başlamak istiyorum. Batağan gibi bazı kuşlarda kuyruk neden neredeyse yok olmuş gibi görünüyor Kerem. Neden daha kısa ya da belirsiz bir kuyrukla yaşamayı tercih ediyor bu kuşlar? Kuyruksuz kuşları konuşalım ilk.
1: Tamam, öncelikle şunu belirtmek lazım. Kuyruk omurganın son kemiklerinden oluşan son kısmı yani 5-6 tane kemikten oluşan kısmına kuyruk diyoruz. Bizde de kuyruk var. İnsanların da kuyruğu var ama bizimki kıvrılmış içeriye saklanmış. Onun için adı kuyruk sokumu olmuş. Yine bütün primatların ve diğer memelilerin de uzun kuyruğu var. Kuşların da kuyruğu var. Yani aslında herhalde tahmin ediyorum bütün kuşların kemik olarak kuyruğu var. Ama batanlara gelirsek bahsettiğimiz şey o kuyruğun ucundan çıkan kalın tüyler. Yani bunu bir ayrımını yapalım. Evet batanlar çok ilginç bir familya. Gerçekten kuşların kuyruğu yok. Yani yok denecek kadar az. Eminim kuyruğun ucundan bazı tüyler çıkıyor. Kuyruğu çıplak değil. Ama zaten görünmüyor ve çıkan tüylerinde ve diğer tüylerden farkı yok. Onun için kuyruğu yok diyebiliriz. Bizim gruptaki kuşların arasındaki en bildiğim tek grup örnek batağanlar. Küçük batağan, kulaklı batağan, kara boyunlu batağan, bahri ve kızıl boyunlu batağan. Türkiye'de 5 türü var. Hiçbirinin kuyruğu yok.
0: Türkiye'de kuyruksuz kuşlar deyince direkt batağanlar gelsin o zaman gözümüzün önüne.
1: Direkt onu diyebiliriz. Niye kuyrukları yok? Çünkü uçarken hantal hayvanlar çok büyük ve hantal ayakları var. Ayaklar arkada. Uçarken denge kurmaları gerektiren ince bir zarif hareketlerde bulunmuyorlar. Sadece bir gölden bir yere, genellikle de gece uçuyorlar. Veya denizde belli yerlerde kısa mesafeleri göç ediyorlar. Onun için kuyruk ihtiyacı olmamış. Boyunları ve ayaklarıyla gövdelerini dengeliyorlar. Kanatlarıyla da havada kalıyorlar. Bir şekilde uçuşlarını kuyruk dengesi olmadan başarıyla yapabiliyorlar.
0: Bazı kuşlarda ise tam tersi söz konusu Kerem. Kuyruk adeta sahnenin yıldızı. Mesela saksağın değil mi? Uzun kuyruğu ne işe yarıyor saksağının?
1: Saksağın uzun kuyruğunun bence birkaç fonksiyonu var. Tabii ki manevra açısından çok önemli. Yani böyle uzun kuyruklu kuşlar bir anda sağa sola dönmede daha becerikliler. Ama kapalı olarak olan kuyruk da kuşun hareketlerini, tavrını belirliyor. Saksağan siyah beyaz renkli bir kuş. Özellikle kışın soğuk yerlerde bulunan saksağanlar herhalde karlı bölgelerde çok fazla dikkat çekmeden kamufle olabiliyorlar siyah beyaz oldukları için dinlenirken. Ama hareket ettiklerinde de saksağanın kuyruğu devamlı yukarı aşağıya oynuyor. Kuyruğunu açıyor, kapatıyor. Sosyal davranışlarında veya düşman veya dost diğer hayvan türleriyle beraber etkileşimlerinde kuyruk bence çok önemli bir rol oynuyor. Belki kendi aralarında da kuyruklarıyla dişiler ve erkekler kur davranışında bulunuyorlar. Çok çeşitli fonksiyonları olduğunu düşünüyorum. Yani benim de uzun bir kuyruğum olmasa ben de onda değişik şeyler yapmayı denerdim herhalde.
0: Ben de kesinlikle. Çok estetik, çok güzel duruyor bir de. Şekilleri de kuşların yaşam tarzına göre değişiyor. Örneğin kırlangıçların çatallı kuyruğu neden böyle evrimleşmiş olabilir mesela? Ya da çatallı kuyruk hızlı ve çevik uçuşta nasıl bir avantaj sağlıyor gibi sorularım var sana.
1: Evet, dediğim gibi kırlangıçlar ve kırlangıç benzeri havada çok fazla vakit geçiren ve havada manevra yapan kuşlar. Bazıları mesela çaylaklar var, sonra sumrular var. Onların da diğer adı deniz kırlangıçları. Onlar da havada hızlı manevra yapan türler. Bu tip hızlı uçan, sivri ve uzun kanatlı kuşların kuyrukları da çatallı. Yani şu anlama geliyor, kuyrukların dış telekleri uzun, orta veya kenar telekleri ise biraz daha kısa oluyor. Kuyruğunu açtığı zaman sanki böyle bir uçurtmanın şeklini alıyor, bir üçgen oluşturuyor. Bu kırlangıç için çok kritik çünkü kırlangıçlar havada uçarken besleniyorlar. Havacıl böcekleri avlıyorlar ve bu sırada uzun süre süzülmeleri ve gerçekten çok ani manevralar yapmaları gerekiyor. Havada gördükleri böcekleri kapabilmek için ve bu kuyruk onlar için elzem. Kuyruksuz bu hareketi yapamazlar.
0: Programımızın başında ağaç kakanlardan bahsetmiştik. Şimdi onların kuyrukları da çok ilgi çekici ve aslında kuyruklarını araç gibi kullanıyorlar diyebiliriz, değil mi? Bir de araç gibi kullananlara geçelim istersen.
1: Evet, orada kuyruk gerçekten çok güzel anlatmışsın. Ağaca tutunmak için üçüncü bir ayak gibi çalışıyor demişsin. Çünkü hepimiz biliyoruz, fotoğraf çekerken de üç ayak kullanırız, tripod kullanırız. Ağaç kakanlarının da üç ayağa ihtiyacı var. Ağaçlarda iyi destek alıp bu gagalama hareketini yapabilmeleri için. Bunun için ağaç kakan kuyruğunu biraz tasvir edeyim. Tabii ki çok sert ve çok kalın. Özellikle orta tüyleri kalın. Bir de kuyrukta farklı sayıda telekler var. Genellikle 12 telekten oluşuyor kuşların kuyruğu. Ve bu 12 telek de bir arada birleşerek sert bir kuvvet oluşturuyor. Yani sert tüyler bir araya geliyor, daha da sert bir yapıya oluşuyor. Şey gibi hayal edebilirsiniz. Böyle meşrubat içmek için kullanılan pipetlerden bir tanesini alırsın. Belki çok sert olmayabilir ama 3-5 pipeti bir araya bantlarsan gayet sert bir yapı oluşabilir. Onun gibi ağaç yıkanların da çok şey, sert ve kılımsı tüyleri var. Uçuşta çok işe yarıyor ama fazla bir işe yaramıyor. Ama gene uçuşta da kullanıyorlar sonuçta hafif güzel bir malzeme tüy. Tabii ki öncelik onların gövdelerini desteklemesi, üçüncü ayak görmesi. Ağaç yıkan gerçekten tüyleri böyle. Öyle bir ağaç kakana eğer bir gün denk gelirsen mutlaka kuyruk tüylerini incele.
0: Ağaç kakan gibi başka türler de var ama değil mi? Araç gibi kullanın aslında kuyruklarını.
1: Güzel bir soru, düşünüyorum. Herhalde aslanlar en fazla böyle araç gibi kullanan, yani kanatlarını mesela tokat atmak için kullanan hayvanlar var. Veya ses çıkarmak için olan hayvanlar var. Kanatlarını şaklatanlar var ama aslanların dışında kuyruğunu böyle bu şekilde mesela bir yerden bir şey çıkarmak için kullanan hiç duymadım.
0: Ya da ayaklarıyla aslında ağaca tutundukları için bana öyle geldi. Mesela Sıvacı'yı galiba Belgrad'da çok hep ağacın üstünde görüyorum. O yüzden birden hani onlar mı
1: Evet.
0: dedim ama yok, ayakları aslında çok
1: Evet,
0: sağlam olduğu
1: sıvacının
0: için.
1: sadece ayakları güçlü ama kuyruğu çok kısa ve kuyruğunu destek için kullanmıyor. Ve sıvacı bazen onun için baş aşağıda duruyor.
0: Doğru, havada hatta şeyi, kuyruğu değil mi?
1: Evet, yani kısacık ve kısa ve arada sırada dik tuttuğu bir kuyruğu var sıvacının, evet.
0: O zaman işin sayısal tarafına biraz geçelim. Çünkü yani kuşların kuyruklarında genelde kaç tüy var Kerem? Önce onu bir sormak istiyorum.
1: Evet, demin ağzımdan kaçırdım bu güzel sorunun cevabını aslında. 12 tane tüy var. Bu çok ilginç. Niye 12 var bilmiyorum. Ama 6 tane sağda, 6 tane solda ve ortada 2 tane tüy var. Tabii kuşların kapattığı zaman kuyruklarını bütün şeyler üst üste geliyor, tüyler. Ve ya orta sağ ya da orta sol telek en üstte kalıyor. Şimdi telek diyorum, tüy diyorum. Açıklayayım hemen. Telekler daha kalemsi olan uzun kuş tüylerine telek diyoruz. Ve telekler kuyrukta ve kanatta oluyor. Onun için kanat telekleri var, bir de kuyruk telekleri var. Dediğim gibi 12 tane genelde oluyor ama istisnalar da var çok ilginç bir şekilde. Mesela kamış birbirinin sadece 10 tüyü var ve diğer bütün ötücülerin 12 tüyü varken kamış birbirinin kuyruğunda 10 tane telek var. Bu çok ilginç. Karabatak'ta da, karabataklılarda da genellikle 12 tüy var gene. Yani dediğim gibi kamış bülbülü gibi serçeye benzeyen küçücük bir kuşta da 12 telek var. Yani 10 telek var da diğer bütün serçe gibi tüylerde 12 telek var. Ama karabatak gibi iri hayvanlarda da 12 telek var ama hatırlamıyorum. Ya tepeli ya da büyük karabatakta 14 telek var. Öyle bir istisna da var orada. Ama 12 sayısı genellikle standart.
0: Bu kuyruk tüy sayısı uçuş biçimine etkili olabilir mi peki?
1: Hiç bilmiyorum, yani o artma veya eksilme bu evrimsel süreç içinde nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı ya da rastgele bir mutasyon mu bilmiyorum. İlginç bir konu yani. Niye bazılarında 10 veya 14 tane var bilmiyorum ama çift olmak zorunda. Yani tek tüy olan bir kuş yok. Hep böyle çift sayıları var. Bazı insanlar kanabilir. Yani mesela tel kuyruklu çok uzun tüylü kuşlar var. Cennet kuşlarının bazıları öyle ve Güney Amerika'da Şili bölgesinde bir tane uzun kuyruklu baştan karaya benzeyen bir tür var. İğne kuyruklulardan. Onun da tek bir tüy varmış gibi gözüküyor. Ama yakından baktığınızda o tek tüy, telek, çok uzun olan kuyruk teleği. Onun dışında bir sürü küçük kuyruk teleği var. Gene sayıları topladığında 12 tane çıkıyor.
0: Peki bazen hani diğer kuşlarla ya da diğer canlılarla kavga ediyor oluyorlar, hayatta kalma savaşı veriyorlar ve kurtuluyorlar ya, hani orada bazen tüyleri yolunmuş oluyor. O bir sıkıntı yaratır mı uçmaları için, yani kuyruk tüyleri özellikle? Diyelim hani 12 değil de 7 tüy kaldı. Sonrasında da çıkıyor mu bir de gibi sorularım oluştu şimdi.
1: Tabii hepsinde çıkıyor. Yani kuşların bütün tüyleri bir şekilde çıkıyor. Kuyruk teleklerinin eksik olması ama manevrada ciddi sıkıntı yaratıyor. Kuşların biliyorsun tüy dökümü diye bir olayları var. Onda biraz bahsetmiştik. Orada bazen tüm tüylerini kaybeden kuşlar da oluyor. Ben hep gözlüyorum. Böyle hayvanlara da rast geliyoruz arada doğada. Tüyleri eksik olan birçok kuş 4-5 tane kanat teleği, 1-2 tane kuyruk teleği de olsa uçabiliyorlar. Yani o konuda çok çırpınıyorlar ama gene havada asılı kalabiliyorlar yani. Havaya yükselmeyi başarıyorlar. Çok güçlü yapıları var kuşların. Ve bir şekilde eksik tüyleri olsa da hayatta kalmak üzere ne evrimleşmişler. En fazla bu eksik tüyü ben herhalde güvercinlerde veya kumrularda ve bazı ötücü, uzun kuyruklu bazı ötücülerde görüyorum. Kara tavuk falan gibi. Çünkü genelde arkadan bir tilki, sansar, atmaca veya kerkeniz gibi bir yırtıcı kuş geliyor. Son anda kuş kendisini kurtarıyor fakat bir kertenkele nasıl kuyruğunu kaybeder? Onlar da birkaç kuyruk teleğinden oluyorlar. Sonra bu gene geri çıkıyor. Sen yakın zamanda gördün mü kuyruk teleği eskisi olan kuş? Hatırlıyor musun?
0: Martılarda görüyorum, kargalarda görüyorum sanki. Onlar da çok dalaştıkları için.
1: Evet, doğru. Martı ve kargalara dikkat etmek lazım gerçekten. Eksik telekli kuş var mı? Bundan sonra şey diyelim. Gördüğünüz kuşların kuyruk teleklerini sayın. Bakalım 12 çıkacak mı diye. Tabii bu bir şaka ama güzel fotoğraf çekerseniz saymaya üşenmeyin. İlginç bir sayı yani. 12 dışında görenler de bize fotoğraf atsınlar.
0: Evet, güzel bir ödev oldu bu. Sen biraz hız ve manevradan söz ettin. Ona geçmek istiyorum. Atmaca mesela av sırasında kuyruğunu nasıl kullanıyor? Kuyruk gerçekten bir direksiyon gibi çalışabilir mi?
1: Direksiyon gibi demeyeyim. Belki şey diyebiliriz. Dümen gibi diyebiliriz. Gerçekten dümen mantığı var. Bir gemi veya bir tekne hızlı bir şekilde yol aldığında, dümeni sağa veya sola kıvırdığında hemen aracın yönü değişiyor sağa veya sola. Tekneden bahsederken su akımını ona göre düzenliyor altta ve değişik kuvvetler oluşuyor ve teknenin arka tarafını sağa veya sola çeviriyor. Böylece teknenin yönü değişiyor. Aynı şey kuşlar için de geçerli. Şimdi biraz insanlar şey gibi düşünebilir. Yukarı veya aşağı doğru kıvrılıyor kuyruk. Hayır, kuşlar çok ustaca o kuyruğu bir yelpaze gibi açıyorlar ve normalde kapalı duran, çünkü hava direnci oluşturmada kuşun çok hızlı uçmasına yardımcı olan kuyruk arkada açıldığında bir fren mekanizması görüyor ve kuşu yavaşlatıyor. Ama onun dışında kuş onu kuyruğun ekseninde sağa sola doğru da çevirebiliyor. Onun üstüne sağa veya aşağı veya yukarı doğru da kaldırıp indirebiliyor. Yani son derece usta kuyruklar var. Bunun en yavaş uçan kuşlarda en keyifle izlediğim türler yılan kartalı, arı şahini ve özellikle karaçaylaktır. Onlar çok güzel bunu yaparlar. Biraz da iri kuşlar olduğu için bu ani hareketleri biz algılayabiliriz. Çünkü nispeten yavaş yaparlar. Ama bu işin gerçekten kralı atmaca. Çünkü atmacanın gerçekten çok iyi bir dümene ihtiyacı var. Şimdi şöyle anlatayım. Atmacanın bir serçe yakalaması çok karışık bir iş. Öyle bir serçeyi gördüm, ben onun peşinden koştum. Serçe de keriz olmadığı için dümdüz bir hatta uçmayacak. Ne yapacak? Sağa sapacak, sola sapacak. Bir çalının arkasına girecek. Mümkün olduğu kadar bir köpekten kaçan tavşan gibi ya da bir tazıdan kaçan tavşan gibi manevra yaparak düşmanından kurtulmaya çalışacak. İşte o manevralar sıkıntı. Çünkü atmacanın hızlı olması demek kuşu yakalayabilmesi demek. O bir hız alarak kanatlarını çırpıp kuyruğunu kapatıyor ve çok hızlı bir şekilde kuşa dalıyor. Ama yakalayabilmesi için o son manevra çok kritik. O manevrayı yapmazsa kuş sağa sapar. Bir yabancı domuzu gibi düşünebilirsin. Hiç bilmiyorum duydun mu? Yaban domuzu saldırısına uğrayan doğa severleri ne yaptığını. Yaz aklında kalsın. Kulağında küpe olsun. Bir gün sana yaban
0: Ha, doğru
1: domuzu
0: biliyorum. Şey yapacağım.
1: son
0: U
1: anda sağa
0: dönüşü falan.
1: kaçacak. Yok.
0: Evet.
1: Son anda sağa veya sola sapacaksın. Çünkü o böyle dümdüz gelecek sana. Ve sen o zaman o şekilde sıyrılabilirsin. Çünkü gerçekten yaban domuzu insana çok zarar verebilir. İnsan öldüren yaban domuzları vakaları da var. Bunun gibi biraz atmacanın da o manevrayı yapması çok kritik o açıdan. Yaban domuzu gibi değil. O manevrayı yapması lazım. O anda tek silahı var. Kanat değil bu. Kuyruk. Onu kuyrukla yapabiliyor. Çünkü çok hızlı aldığı zaman kanat evet biraz etkili ama asıl mesele kuyruk. Kuyruk da bu işi yapıyor.
0: Kanat demişken son soruma geçmek istiyorum. Bir kuşun kuyruğu gerçekten ikinci bir kanat gibi davranabilir mi? Yani özellikle burada sakallı akbaba örneğine sormak isterim sana.
1: Evet, sakallı akbaba çok ilginç bir tür. Diğer akbabaların ve yırtıcı kuşların arasında çok fazla lineer süzülme yapıyor. Bu ne demek? Düz bir hatta yükseklik kazanmak için de kendi ilerlemek istediği rota üzerinde hareket etmek için de dönerek, yükselerek değil, kanat çırparak değil, düz bir hatta süzülerek ilerliyor. Tüm diğer akbabalar döne döne yükselirler, hava akımlarını yakalarlar, kanatlarını açarlar. Şimdi sakallı akbaba çok daha farklı. Çünkü sakallı akbaba alçaktan ayrıntılı olarak yeri taramaya çalışıyor. Ne arıyor? Ölü hayvanlardan geriye kalan kemikleri arıyor. Onun için bu leş arama gibi değil. Bunun için de çok uzun süre dağ yamaçlarında süzülerek geçiriyor. Çok da uzun bir kuyruğu var. Akbabaların hatta yırtıcı kuşların arasında en uzun kuyruklu hayvanlardan biri. Kuyruğuyla beraber boyu diğer akbabalardan da uzun. 115 santim, 120 santimi buluyor boyu. Diğer akbabaların boyu 95-100 santimde kalıyor. Bu boy da gagı ucundan kuyruğa kadar. Yani akbabaların ne kadar uzun olduğunu da hayal edebilirsiniz. Diğerlerinden daha nispeten küçük, 5-6 kiloluk bir hayvan. Fakat kuyruğuyla beraber diğerlerinden daha uzun boylu bir hayvan oluyor. Bu kuyruk yarı açık şekilde ve hafif aşağıya bastırılmış şekilde tutuluyor. Ve bu aslında bir kama şeklinde kuyruğu. Çok ilginç. Biraz kuzgunun kuyruğu gibi. Kuşun biraz daha yukarı doğru kalkmasının ve kuşun kanat yüzey alanına destek olarak kaldırma kuvvetini artırmak için kullanıyor kuyruğunu. Çok fazla oynatmıyor. Dümen gibi de kullanmıyor. Sabit bir şekilde hafif böyle 10-20 derece açılı bir şekilde aşağıda tutuyor. Kuş süzülürken kuyruğu da ekstra bir kaldırma gücü oluşturuyor. Çok ilginç bir yapı bu. Biraz değişik savaş uçaklarına benziyor diyebilirim yani sakallı akbabayı. Zaten aslında tam tersi herhalde geçerli. Bütün bu uçak teknolojilerine bakarken kuşları örnek almışlar. Bu hayvanlar nasıl uçuyor, nasıl süzülüyor, nasıl kanat çırpıyor bunları incelemişler, oradan çıkarmışlar.
0: Uçak, hızlı tren, metro, evet hepsi diyebiliriz
1: Evet.
0: sanki.
1: Hızlı trende de biliyorsun değil mi? Motivasyon kaynakları bizim sevgili kuşumuz yalı çapkını.
0: Evet.
1: Evet, o da çok ilginç. Bu programı kullandığımız kuş seslerinden Küçük Ağaç Kakanı, Kerem Ali Boyra İstanbul'da. Küçük Batağını Enes Kasapoğlu Konya'da. Saksağını Kenan Çağlayankaya Ankara'da. Tırkırlangıcını Ensar Ertekin Bursa'da. Atmacayı Dursun Bal Konya'da. Sakallak Baba'yı Fernando Del Valle İspanya'da kaydettiler. eBird sisteminin Macaulay Ses Kütüphanesi'nde paylaştılar. Hepsine teşekkür ederiz.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna geldik diyelim bence. Bu hafta kuşların kuyruklarını konuştuk. Bir sonraki Şehir Kuşçuları programında görüşmek dileğiyle.
1: Hepinize bol kuşlu günler dileriz. Kuş kuyruklarına bakmaya devam edin.
2: Programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Şehir Kuşçuları. Kerem Ali Boyla ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyor.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Bankam, bank, kartıma bir. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: A milli takımın Amerika macerası başladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'ya ulaştı.
7: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12

0: öğrencileri de yanıtladı.
1: A milli futbol takımı Dünya Kupası'nda sahne almak için gün sayıyor. Ay Yıldızlıları 24 yıllık aranın ardından Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HT Spor'a konuşan İtalyan çalıştırıcı grup aşamasındaki rakip ülkeleri değerlendirdi.
2: Avustralya son derece kompakt ve disiplinli oynayan, gerektiğinde savunmaya çekilen bir takım. Dünya Kupası tecrübesine sahip olmaları da bir avantaj. Bu nedenle zorlu bir rakip olacaklar. Paraguay ise üst düzey maçlar oynamaya alışkın bir takım. Brezilya, Arjantin ve Şili gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyorlar. Bu nedenle baskı altında nasıl oynanacağını bilen bir ekip olduklarını söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri ise daha yakından tanıdığımız bir rakip. Üst düzey Avrupa deneyimine sahip bir teknik direktörleri var. Birçok futbolcuları da Avrupa'da forma giyiyor. Her şeyi yapabilecek kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum.
1: 26 kişilik kadro seçimini yaparken oldukça zorlandığını belirten Montella, tercihlerine yönelik eleştirileri de yanıtladı.
2: Milli takım teknik direktörüyseniz herkesi memnun edemezsiniz. Ben kararlarımı her zaman takımın faydasını düşünerek alıyorum. Forvetsiz sistemin takımımız için daha verimli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda yapılan eleştirilere kulak asmıyorum.
1: 51 yaşındaki çalıştırıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarattığı aile ortamının elde edilen başarılarda çok önemli etki sahibi olduğunu da sözlerine ekledi.
0: 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye başlarken Brezilya kafilesini taşıyan uçağın gökkuşağının altından geçmesi 24 yıldır şampiyon olamayan sambacıları umutlandırdı.
3: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupaysa ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
0: Beşiktaş Gain Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisine galibiyetle başladı. Siyah Beyazlılar Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Serinin ikinci maçı yarın saat 20'de yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip finalde Fenerbahçe Beko Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi bu gece başlayacak. San Antonio Spurs New York Knicks'i konuk edecek. Batı Konferansı finalinde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı eleyen San Antonio 2014'ten sonra ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Playoff'ta çıktığı son 11 maçtan galip ayrılan New York Knicks ise 1999 yılının ardından ilk kez NBA finallerinde boy gösterecek. Dev maç gece yarısı saat 3.30'da başlayacak. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan ekip şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Fransa Açık'ta ilk yarı finalistler belli oldu. Tek erkeklerde Zverev ve Mensik, tek kadınlarda ise Kotsuk'la Andreeva son 4 isim arasına kaldı.
3: Fransa Açık'ta çeyrek final heyecanı sürüyor. Djokovic ve Sinner gibi favorilerin erken havlu attığı erkeklerde yarı finale yükselen ilk isim Sasha Zverev oldu. 2 numaralı seri başı Alman tenisçi, İspanyol rakibi Hodar'ı 7-6, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Zverev'in yarı finaldeki rakibi ise 19 yaşındaki Joao Fonseca'yı set vermeden geçen Çek tenisçi Jakub Mensik oldu. Kadınlar çeyrek finali ise iki Ukraynalı raketin mücadelesine sahne oldu. Dünya 15 numarası Marta Kocsiuk, vatandaşı Elina Svitolina'yı 6-3, 2-6, 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Diğer çeyrek final eşleşmesinde Rumen rakibi Kirştea'ya set vermeyen Andreeva yarı finale yükselen bir diğer isim oldu. Fransa Açık'ta heyecan bu hafta sonu son bulacak. Tek kadınların şampiyonu cumartesi, tek erkeklerin kazananı ise pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak.

0: Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde ve Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 3 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Dünya Bisiklet Günü bugün. Bisikleti neden kutluyoruz? Çünkü bisiklete binmek hem fiziksel aktivite nedeniyle insan sağlığı hem temiz ulaşım aracı olması nedeniyle çevre sağlığı açısından önemli. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yürüyüş ve bisiklet için güvenli altyapı sağlık eşitliğine ulaşmanın en kolay yolu. Özel araç almaya gücü yetmeyen yoksul kentliler yürüyüş ya da bisikletle ulaşım sayesinde kalp hastalığı gibi hastalıklardan korunabilir, ölüm riskini azaltabilirler. Dünya Bisiklet Günü basit, ucuz, güvenli ve temiz ulaşım aracı olarak bisikletin faydalarına ve kullanımına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaşadığınız çevrede bisiklet yolu var mı?
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
2: ...2002 yılından bu yana TÜİK, Avrupa İstatistik Standartları çerçevesinde hane halkı tüketim harcaması anketlerini yıllık bazda paylaşıyor. Dün yayınlanan en son güncel hane halkı tüketim harcaması elbette geçtiğimiz yıla 2025'e ait bulguları içeriyor. 2026 yılına ait bulgular önümüzdeki senenin Mayıs ayında yayınlanacak. TÜİK zaten bültenin sonunda bunu da açıkça ve kesinlikle not ediyor. Tabii bu açıklık ve kesinlik olmakla beraber mesela bugün açıklanması beklenen Mayıs ayı enflasyon verilerinin aslında Cuma'ya ertelendiğini de bir dipnot olarak ifade edelim. Tabii istatistiklerin doğruluğu kadar zamanlaması da çok önemli. Bunu da bir dipnot olarak bir tarafa yazmakta fayda var. Şimdi gelelim hane halkı tüketim harcamasına. Hane halkı bütçesinden ilk önce spotla başlayalım. Bu çalışma çerçevesinde hane halkı bütçesinden Türkiye'de en fazla payın konut ve kira harcamalarına ayrıldığı anlaşılıyor. Ve bu açıdan bakıldığında aslında ekonominin bazı temel kurallarının geçerli olduğu ortaya çıkıyor. Mesela gelir düzeyi düşük hanelerde vatandaşlar temel ihtiyaç malzemelerine, gıda başta olmak üzere, konut ve kira başta olmak üzere bütçelerinden daha fazla bir pay ayırmak durumunda kalıyorlar. Daha görece varsıl ailelerde bu miktar olarak artıyor ama oransal olarak düşüyor. Şimdi bu istatistikte elbette neler var? Şöyle bir göz atalım. Sonra bulgularla ilgili önemli noktaları paylaşalım. Bir kere 13 kategoride harcama türleri sınıflandırılmış. Gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri, giyim ve ayakkabı, konut ve kira, mobilya ve ev eşyaları, sağlık, ulaştırma, bilgi ve iletişim, eğlence, spor ve kültür, eğitim hizmetleri, lokantalar ve konaklama hizmetleri, sigorta ve finansal hizmetler ve kişisel bakım ve çeşitli mal ve hizmetler. Bunları tek tek saymamızın bir başka nedeni de kişisel olarak eğer bütçe tutmak veya kendi mali durumumuzu izlemek istiyorsak belki bu tür bir kategoriyi, bu tür bir sınıflandırmayı biz de kullanabiliriz. Sonra gelire göre sıralı %20'lik gruplar üzerinden durum ortaya koyuluyor. Bilindiği üzere milli gelir dağılımında nüfus 5 adet %20'lik paylara, gruplara bölünerek en düşük %20 yani milli gelirden en düşük payı olan %20, sonra yukarıya doğru en yüksek payı alan %20'ye kadar bu arada bir klasmana tabi tutuluyor. Bu da çok önemli. Hane halkı büyüklüğüne bakılıyor, hane halkı tipine bakılıyor. Tek kişilik hane halkından en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkına, çekirdek aile bulunmayan yani anne baba ve çocuk birden fazla kişiden oluşan hane halkına kadar değişik klasmanlarda sınıflandırma yapılıyor. Mesela tek kişilik hane halkının kiraya daha fazla oransal olarak para ayırdığı ortaya çıkmış oluyor. Temel gelir kaynağına bakılıyor. Maaş, ücret ve yevmiye geliri olanlar var. Müteşebbis geliri elde edenler var. Gayrimenkul ve menkul kıymet geliri elde edenler var. Emeklilik geliri elde edenler var. Bir de diğer karşılıksız gelirler, işte sosyal yardım vesaire, değişik maaş başlıkları altında yardım alanlar, sosyal transfer gelirleri var. Hane halkı sorumlusunun cinsiyeti, eskiden biliyorsunuz hane halkı reisi denilirdi. Şimdi hane halkı sorumlusu deniliyor. Erkek ve kadın olmak üzere yaş grupları ve faaliyet durumu, yani istihdamda mı, işsiz mi, emekli mi veya diğer durumlar bakılıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında enteresan noktalar karşımıza çıkıyor. Bir kere her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Hane halkı tüketim harcamalarına 2002 yılından bu tarafa göz atıldığında, yani ilk istatistiğin orijinal başlatılmasından bu yana göz atıldığında daima aslında aynı tablonun çıktığını görüyoruz. 2002 yılında Türkiye'deki hanelerin gelirden en az pay alan yani en yoksul %20'lik kesimi toplam tüketim harcamasının %9.3'ünü yaparken 2002'de yani bundan yaklaşık 25 yıl evvel en zengin %20 toplam harcamanın neredeyse %40'ına ulaşacak %38.2'sini gerçekleştiriyor. Peki aradan geçen bunca yıl sonra 2025'te durum ne? En yoksul %20'nin tüketim harcamalarındaki payı daha da azalıyor, %7.8'e iniyor. Buna karşılık en zengin %20 payını koruyor. Hatta biraz daha arttırarak %38.4'e çıkartıyor. Yani aradan geçen 20 küsur yılda, yani çeyrek yüzyılda gelir dağılımında bir sarahat veya bir gelişme, bir iyileşme olmamış. O açıdan bakıldığımızda tüm hanelerin toplam harcamasında en büyük pay konut grubu için yapılıyor. Kiranın da içinde bulunduğu konut grubu harcamalarının payı neredeyse %30'a ulaşıyor. Sonra ikinci sırada ulaştırma var. Ulaştırmanın özellikle seneler içerisinde artış oranı gerçekten parmak ısırtıyor. Ve sonra üçüncü sırada da gıda harcamaları var. Tabii gıda harcamaları aslında düşük gelir grubunda maalesef daha da kısılan bir kalemi oluşturuyor. Pay düşüyor ama tutar artıyor. Burada da enteresan noktalar var. En çarpıcı mesele eğitim konusu. Baktığınız zaman eğitime harcanan para en yoksul %20 sadece 0.89'unu harcıyor. Yani hiçbir, neredeyse hiçbir harcama yapmıyor en düşük eğitim kısmı. Eğitime zaten genel olarak para harcanmıyor. Yani eğitim için yapılan harcama 1.82 lira, 100 lira üzerinden düşündüğünüzde, bunu Alaaddin Aktaş özellikle 100 lira üzerinden belirtmiş bugünkü makalesinde, anlaşılır olsun diye. Yani baktığınız zaman en zengin bile 1.82 liralık harcamanın 1.31 lirasını yapıyor. Yani aslında en zengin kesim daha fazla para harcıyor eğitime, bu da beklenen bir durum. Tabii özellikle gıda söz konusu olduğunda gerçekten durum sıkıntılı. Çünkü Türk İş'in, her ne kadar TÜİK açıklamayı, Mayıs ayı enflasyon açıklamasını Cuma'ya ötelediyse de İstanbul Ticaret Odası veya Türk İş rutin takvimlerini bozmadılar. Bu çerçevede Türk İş'in bilindiği üzere mutfak enflasyonu veya yoksulluk sınırı, açlık sınırı gibi ibarelerle kamuoyunda popüler hale gelmiş çalışmaları var. Onları paylaşarak isterseniz tamamlayalım. Türk İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre Mayıs'ta 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcama tutarı, yani açlık sınırı 35.174 lira olarak açıklandı. Böylece bu açlık sınırı asgari ücretin 7.000 küsur lira üzerinde bir manşete işaret ediyor. Gıda harcaması ile giyim, konut, konutun içinde kira, elektrik, su, yakıt var. Ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı, yani yoksulluk sınırı ise 114.576 lira olarak ifade ediliyor. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 45 bin lirayı aşarken 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasının son bir ayda 588 lira arttığı görülüyor. Türk İş'in mutfak enflasyonu, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcamayı işaret ediyor. Bu bir önceki aya göre %1.70 artarken 12 aylık artış oranı da %40'ı aşıyor. Açlık sınırı bu senenin başında, Ocak ayında 31.224 lirayken şimdi Türk İş verilerine göre 35.174 lira seviyesine geldi. Harcamanın miktarı arttıkça kompozisyonda da farklılaşmalar bekleniliyor ama enteresan bir şekilde bu 20 küsur yıllık hane halkı harcamaları gelir dağılımında bir iyileşmeden ziyade bir bozulma olduğu için, servet transferinin tetikleyen son 3 yıllık gelişmeler de göz önüne alındığında aslında miktarın değiştiğini, baskının arttığını özellikle düşük gelir gruplarında, ama hane halkı tüketim harcamalarında değişiklik olmadığı görülüyor. Özellikle anlaşılıyor ki eğitim ve sağlık konusuna para harcamama bakımından kararlılığımızı sürdürüyoruz. Tabii toplumun geleceği bakımından da önemli bir nokta. İşte enflasyonun bize ettiği türlü çeşitli haller arasında bu da çok önemli. Enflasyon sizi günü kurtarma, manşet motorunu döndürme telaşına ve dar görüşlülüğüne hapsederek adeta onun içine kıstırarak yarınları feda etmenizi ya da yarınları ıskalamanız gibi, yarına hazırlıksız yakalanmanız gibi bir sıkıntıyı gündeme getiriyor. Hani geçici bir durum olsa bu neyse, ama bu onlarca yıl sürerse sadece bir kuşağın, iki kuşağın değil, milletin istikbali içinde bir adeta beka, var olma sorunu haline geliyor. Bu çalışma ve benzeri tüm çalışmalar maalesef bu yargıya yeni deliller sağlamaktan öteye geçmiyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece, ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Müzik arası.

Burası NTV Radyo. Saat 20. NTV Radyo.

0: İyi akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım ve bültenimize hemen başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftaya salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. O toplantıya kimlerin katılacağı önemli. CHP Parti Meclisi'ni de 11 Haziran Perşembe günü toplayacak. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapmasının bir varlık yokluk meselesi olduğunu düşünüyor. 3 milletvekili bu arada ara bulmak için genel merkezle meclis arasında gidip geldiler gün boyu. Ve bugün ayrıca Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak mutlağın kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesini açıkladı. İşin özü Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili pek çok gelişme oldu. Bugün de hepsine az sonra ana haberde bakacağız. İran Savaşı ve müzakere sürecindeki son duruma da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu kez iyimser konuştu. Hatta o kadar ki Hamane ile görüşebileceğini bile söyledi. Bu açıklamalar Tahran'da nasıl yankılandı, buna da bakacağız. Schengen vizesi sorununda Avrupa Birliği ülkelerinin tutumu belli. Bu konu diplomasinin ajandasında. Ama vizeyi çile haline getiren bir başka unsur da aracı şirketler. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı ve son 5 yılda vize aracı hizmetlerine yönelik çok sayıda şikayet yapıldığı belirtildi. Milli takım Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde, Dünya Kupası'na hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Ay Yıldızlılar ve dev turnuvadaki ilk maçına da 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacaklar. Milli takıma dair notları da paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Bültenimize sıcak gelişmeyle başlayalım. Bir süre önce ekranlarınızda yazıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözden alacağız bu katılıma ilişkin. Nasıl bir açıklama geldi Beyaz Saray'dan ya da Trump cephesinden Begüm?
1: Seda, dün aslında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son zamanlarda yaptığı telefon görüşmelerinde NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardığını iletmişti. Bir süre önce de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kongrede katıldığı bir oturum sırasında NATO zirvesine ilişkin ve Amerika'nın NATO politikasına ilişkin soruyu cevaplandırırken ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Türkiye'de yapılacak zirveye şahsen katılacağını söyledi ve bunun da ittifak tarihinin en önemli toplantılarından, zirvelerinden zirvesi olacağını söyledi Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Çünkü netleştirilmesi gereken, onarılması, düzeltilmesi gereken bazı şeyler var ifadesini kullandı. Hatırlanacağı üzere İran Savaşı ile ilgili Amerika ve Avrupalı müttefikleri arasında yaşanan görüş ayrılıklarından sonra Amerika'nın NATO'dan çekilebileceği yönünde bazı argümanlar gündeme getirilmişti. Rubio, biz hala NATO içerisindeyiz ama NATO'da önemli bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor ifadesini kullandı bugünkü kongre oturumunda. Şimdi Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesinin ittifakın en önemli zirvelerinden bir tanesi olması bekleniyor. Çeşitli faktörler sebebiyle hatırlanacağız. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı konusunda müttefiklerden yeterince destek görmediğini iddia ederek Amerika'nın NATO için kağıttan kaplan ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Temmuz'da yapılacak zirvede Washington'ın hem Avrupa'daki rolü, Avrupa'dan ABD güçlerinin çekilmesi olasılığı ya da asker sayısının azaltılması olasılığı gündeme gelmişti. Bunlar masada olacak. Müttefik ülkelerin savunma harcamaları, savunma bütçeleri masada olacak. Trump bu bütçelerin artırılmasını istiyor. Bunun dışında tabii ki Amerika ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler bakımından Türkiye'nin Rus S-400 sistemini alması ve sonrasında F-35 programından çıkarılması, F-35 programına yeniden dönüşün gündemde olması olası, yine Amerika ve Türkiye arasında savunma işbirliğinin gündemde olması olası, hatta bir süredir son olarak şunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Amerika'da Dünya Kupası maçının, milli takımın maçını izlemek üzere Los Angeles'a gelmeyi değerlendirdiği şeklinde bazı haberler yer almıştı. Hatta bu esnada da ABD Başkanı Donald Trump'la NATO zirvesi öncesinde bir görüşmenin olabileceği şeklinde bazı iddialar, haberler yer almıştı. Henüz resmileşmiş bir şey yok ama ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Avrupalı müttefiklerle çeşitli konularda bir sürtüşmenin yaşandığı dönemde Türkiye'de yapılacak bu tarihi zirveye şahsen katılacak olması önemli bir gelişme. Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da bunun teyidini duymuş olduk bugün.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, diyor.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
3: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
2: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
3: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
2: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Ona vereceği mesajlarla birlikte toplantıya katılacaklar merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslim Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
3: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslim Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
3: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepki gösteriyor. Bu tartışmaları sonlandırmak için bugün 3 milletvekili genel merkezle meclis arasında mekik diplomasisi yürüttü.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
3: CHP'de mutlak putlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
5: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
3: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
5: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
3: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
6: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
7: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
3: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. Bugün de kararın gerekçesini açıkladı. Mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda Yüksek Seçim Kurulu hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merci değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi var. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu da belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara tepkisini bugün de sürdürdü. Biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
8: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
9: İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Dervişoğlu meselenin sandıkta çözülebileceğini söyledi.
8: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
9: Dervişoğlu her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
8: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma belirsizliği sürüyor. Bugün Donald Trump'tan iyimser açıklamalar geldi. İran dini lideri Hamenei ile görüşebileceğini söyledi örneğin. İyimser açıklamalara rağmen sahada da saldırılar oldu. İran Kuveyt Havalimanı'nı vurdu. Washington ise misilleme olarak Keşm Adası'nı bombaladı.
3: Görüntüler Kuveyt Havalimanı'ndan. İran Kuveyt'e dronlar ve füzelerle saldırdı. Uluslararası havalimanı ve diplomatik temsilcilikler hasar gördü. Saldırılarda bir kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Havaalanında uçuşlar durdu. Kuveyt saldırının ardından iki İranlı diplomatı persona non grata, yani istenmeyen adam ilan etti.
10: Hadi.
3: Tahran, Bahreyn'deki Amerikan 5. filosunu hedef aldığını açıkladı. Açıklamada bölgedeki başka bir ülkede hava üssünün ve helikopterin de hedef alındığı belirtildi. ABD ordusu Kuveyt'e yönelen iki füzenin havada parçalandığını açıkladı. İran'ın bölgeye attığı pek çok füzenin de hedefine ulaşamadığı ifade edildi. Bahreyn'de 3 füzenin ve çok sayıda dronun havada imha edildiğini duyurdu. ABD ordusu İran'ın bölgedeki sivil gemileri de dronlarla hedef aldığını açıkladı. Dronların düşürüldüğü ifade edildi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşm Adası'na misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta Nisan başında ateşkes sağlanmıştı. Kırılgan ateşkes sürerken zaman zaman alevlenmeler görüldü. Geçen hafta savaşın durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen görüşmelerde ilerleme sinyalleri geliyordu. Ancak anlaşmaya hala ulaşılamadı. Tahran iletişim kanallarının kapandığını açıklarken ABD Başkanı Trump'tan müzakereler sürüyor açıklaması gelmeye devam ediyor. Trump son olarak bir podcast röportajında konuştu. İran'la müzakerelere ilişkin yine iyimser açıklamalar yaptı. Trump, dini lider Müjdeba Hamene'in de müzakerelere müdahil olduğunu, görüşmelere onay verdiğini söyledi. Bir noktada muhtemelen İran dini lideriyle bir araya gelebilirim dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak ifadesini kullandı.
0: İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanına göre İsrail ve Amerika'nın Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Plana göre bu İran'daki Kürt gruplar silahlandırılarak gerçekleştirilecekti.
10: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
3: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu öne sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Hamene'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
0: Schengen vizesi sorununda Avrupa Birliği ülkelerinin tutumu belli ve bu konu diplomasinin ajandasında. Ama vizeyi genel anlamda çile haline getiren bir başka unsur da aracı şirketler. Çünkü cep yakıyorlar. Ve Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında incelemeye başlattı. Son 5 yılda da vize aracı hizmetlerine yönelik çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.
3: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altında. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı.
11: Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretleri vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
3: Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçti.
11: Randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır. Başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir.
3: Hem Schengen vizesi almak hem de randevu bulmak uzun süredir tartışmaların odağında. 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın araştırması bu sorunu ortaya koyuyor. O araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor. Ayrıca son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekmiş. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlatmıştı.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak.
12: Ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için.
3: İrtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet. Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için bu suçlamalar yöneltildi. 263 yıla kadar hapis talep edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.
13: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
3: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
0: Türk televizyon haberciliğine kendine has magazinel tarzıyla adını yazdırmış bir isim olan Reha Muhtar hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Muhtar bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhtar'ın cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.
14: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
15: Bu ülkenin insanı...
9: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
14: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Der Spiegel, özür dileyeceksiniz.
9: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
14: İyi hafta sonları Türkiye, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
9: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
16: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
14: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
9: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
17: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış.
9: Evet. Muhtar'ı kariyerinin zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine az sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
14: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
9: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. İki çocuk sahibi olan Muhtar en çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
14: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
0: Bir faili meşhur cinayet daha 20 yıl aradan sonra aydınlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006'da kimsesizler mezarlığına defnedilen bir cesedin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini söyledi. 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
3: 20 yıldır karanlıkta kalan faili meçhul cinayet DNA testiyle çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın öldürülüp kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi. 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Samsun Bafra'da yaşayan Gülcan Yazıcı 2006'dan bu yana kayıptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'nın ifadesi alındı. Sultan Orta babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlattı. Gülcan Yazıcı'nın kaybolduğu dönemde kimsesizler mezarlığına bir kadın defnedildiği belirlendi. Mezar açılarak alınan örnekler kadının kızından alınan DNA ile karşılaştırıldı. Cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi.
15: Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.
3: Gülcan Yazıcı'nın eşi, kardeşi ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otele silahlı saldırı düzenlendi. İzmir Çeşme'deki saldırıda çiftin koruması Can Polat hayatını kaybetti. Bugün öğle saatlerinde Alaçatı'daki otelden silah sesleri yükseldi. Engin Polat ve Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni de olan Can Polat ağır yaralandı. 37 yaşındaki Polat hastanede öldü. Olay sonrasında kaçan 23 yaşındaki saldırgan da kısa süre sonra yakalandı. Huylu huyundan, hırsız da çalmaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl düğünlere davetli gibi giderek gelinlerin, damatların takılarını çalan adam bu sene düğün sezonu henüz başlamadığı için olsa gerek ATM'den para çeken yaşlılara dadandı. Onlara yardım etme bahanesiyle paralarını aldı ve düğün hırsızlığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı. Bu sefer tutuklandı.
9: ATM'den para çeken yaşlılara yardım etme bahanesiyle yanaştı, 4 kişinin 37 bin lirasını çaldı. Zanlının daha önce de 2 düğünde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. Olay Adana'nın Güreğir ilçesinde meydana geldi. 75 yaşındaki emekli Erdoğan K. maaşını çekmek için ATM'ye gitti. Bu sırada telefonla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Edeş yardım etmek istediğini söyledi. Erdoğan K'nin yerine çektiği paranın 7 bin lirasını el çabukluğu da kendi cebine koydu. Eve dönünce paranın eksik olduğunu fark eden yaşlı adam polise şikayette bulundu. Zanlının aynı şekilde 3 kişinin daha 30 bin lirasına çaldığı belirlendi. Sinan Edeş'in hırsızlık sabıkası bununla sınırlı değil. Geçen yılda 2 düğüne davetli gibi katılıp takı töreninde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. O dönem tutuklanan zanlının kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Sinan Edeş yeniden yakalanıp cezaevine gönderildi.
0: Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. İfadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmedi, bahis siteleriyle ilgisi olmadığını öne sürdü.
3: Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı öne sürüldü. Başsavcılığın tespitleri arasında web sitesinde yasa dışı bahis özendirici paylaşımlar yapıldığı da yer aldı. Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alındı. Kaçak maç yayıncılığı suçlamasını kabul etmedi.
18: Siteler bana ait değil. 24 yaşında yurt dışına çıktım, o yaşıma kadar inşaatta çalıştım. Bilgisayardan anlamam, böyle siteleri kullanmam mümkün değil. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam.
3: İfadesinde Almanya'da çalıştığını belirten Yılmaz, Antalya'ya tatile gittiğinde telefonunun çalındığını öne sürdü. Bu telefondaki e-mail adresiyle Selçuk Spor sitesinde kayıt açıldığını iddia etti.
0: Düğün hazırlığı yapan kadın sahte doktor mağduru oldu. Yüzüne medikal estetik işlemi yaptıran genç kadının göz kapağı düştü.
19: Zaten yarın yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
18: Güzelleşmek için yüzüne medikal estetik işlemi yaptırdı. Yaptırdığına bin pişman oldu. Göz kapağı düştü, aynaya bakamaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan ve 3 ay sonra dünya evine girecek olan İdil Keten düğün hazırlığı içindeydi. Kendini doktor olarak tanıtan bir kişiye önce dudak dolgusu yaptırdı, ardından da aynı kişiden yüzündeki bazı bölgelere medikal estetik işlem yapmasını istedi.
20: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniği, herhangi bir çalışma yeri yok. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi de zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi.
18: Tedavi için başvurduğu doktorlar genç kadına yanlış kasa enjeksiyon yapıldığını söyledi.
20: Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini, ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
18: Gözünün 6 ay düzelmeyeceğini öğrenen İdil Keten 3 ay sonraki düğününü iptal etmeyi düşünüyor. Mağduriyetinin giderilmesi içinse sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
20: Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
0: Türkiye'de obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan artarak %22'ye yaklaştı. Doktorlara göre çok sayıda kişi fazla kilolu olduğunun farkında bile değil. Türkiye'nin sessiz pandemisi obezite verileri geliyor ekrana.
21: Yeme içmeyle ilgili bir problem yok gördüğünüz gibi. Yiyoruz içiyoruz yani Türk halkı olarak yeme içmeyi seviyoruz.
18: Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bu söylemi doğruluyor. Ülkede her 5 kişiden birinin hastalık derecesinde kilolu olduğunu gösteriyor.
22: Evet, obezite Türkiye'nin sessiz pandemisidir.
18: 2025 sağlık araştırmasına göre toplumda obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan arttı, %22'ye yaklaştı.
20: Bu kadar güzel mutfağımız olunca tabii haklı olarak biz de zor dayanıyoruz ama.
18: Araştırmaya göre toplumda obezite oranı kadınlarda daha yüksek. Her 4 kadından biri hastalık derecesinde fazla kilolu, neredeyse 3 kadından biri de sınırda.
23: Hareketsiz çalıştığım bir dönem oldu. O dönemde ben yaklaşık 100 kilolara gelmiştim.
22: Daha az hareket ediyoruz, daha fazla oturuyoruz ve daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bunun üzerine bir de stres, uyku bozukluğu, ekran başında geçen sürenin artması da ekleniyor.
18: Uzmanlar obezite tedavisinde SGK kapsamının da yeniden ele alınabileceğini dile getiriyor.
22: Obezite tedavisinde yapılan yatırım aslında diyabet, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve kanser gibi birçok daha maliyetli hastalıkların da önlenmesine yapılan yatırım. Tedaviye erişimi arttırabilirsek hem toplum sağlığı hem de sağlık sistemi kazanacaktır.
18: Doktorlar çok sayıda kişinin de fazla kilolu olduğunun farkında olmadığını belirtiyor.
21: Soru çıkana kadar yemeye devam.
0: Avrupa'da Mayıs ayında rekor kıran sıcakların haberini yapmıştık. Bu sıcaklar can kaybına da neden olmuştu. Ancak İspanya'dan bugün gelen veri çok çarpıcı. Rekor termometreye bağlı ölüm sayılarında. Mayıs ayında İspanya'da 101 kişi sıcağa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti.
3: 101 kişi Mayıs ayında sıcak hava kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu kayıtların tutulduğu 2015'ten beri ölçülmüş en yüksek can kaybı. İspanya'ya bu yıl aşırı sıcak hava erken geldi. İspanya Meteoroloji Ajansı Mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok şehirde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Monica Garcia, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havanın önümüzdeki aylarda süreceğini söyledi.
24: Mayıs ayının son haftasında sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalin 10 ila 15 derece üzerindeydi. Ve tahminlerimize göre bir kez daha İspanya genelinde normalden daha sıcak bir yaz yaşanacak.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü Haziran ve Ağustos ayları arasında yüksek sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen El Nino hava olayının gelişme ihtimalini %80 olarak açıkladı. Yetkililer sağlık sistemleri, su kaynakları ve enerji ağları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyarıyor.
0: Ukrayna, Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan Uluslararası Ekonomik Forum öncesi St. Petersburg kentini vurdu. Üstelik saldırı foruma Vladimir Putin'in başkanlık etmesi beklenirken gerçekleşti. Saldırının Ukrayna'ya artan saldırıların misillemesi olduğu değerlendiriliyor.
9: Ard arda patlamalar meydana geldi. Şehir semaları siyah dumanlarla kaplandı. Görüntüler Rusya'nın en büyük ikinci şehri St. Petersburg'da. Ukrayna, St. Petersburg'daki askeri tesisleri ve altyapıları hedef aldığını duyurdu. Ukrayna'nın saldırılarını St. Petersburg'da 3 gün süren

0: deposunun hedef alındığını kaydetti. Zelenski vurulan noktaların tamamen askeri hedefler olduğunu iddia etti. Rusya tarafından da saldırılarla ilgili açıklama geldi. St. Petersburg valisi Alexander Beglov, sabahın erken saatlerinde Kronstadt, Kiroviski ve Krasnoselski'deki altyapı tesisleri Ukrayna dronlarının saldırısına uğradığı ifadelerini paylaştı. Saldırılarda birkaç kişinin yaralandığı belirtildi. Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko ise hava savunma sistemlerinin gece saatlerinde 60 civarında drone'u düşürdüğünü söyledi. Rusya'nın Havacılık Denetim Kurumu, St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'nda uçak seferlerinin geçici olarak kısıtlandığını duyurdu. Yerel haber kaynakları ise 30'dan fazla uçak seferinin ertelendiğini veya iptal edildiğini bildirdi.
1: Ve milli takım Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak. Ay Yıldızlılar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
2: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
3: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da gidiyor. Dönerken de böyle dönmek nasip ediyor.
2: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
1: Sadece A milli takım değil, Dünya Kupası'na katılacak diğer ülkeler de Amerika'ya gitmeye başladı.
2: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar bu görüntülerden ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupa ise ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
1: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi macerası başladı. Ay Yıldızlılar şu anda da devam eden maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü seti kazandı ve durumu 2-1'e getirdi. Maçta şu sıralarda dördüncü set oynanıyor. Turnuvanın ikinci hafta maçları Ankara ev sahipliğinde oynanacak. Sultanların başkentte az kadroyla sahada yer alması bekleniyor. 18 takımın mücadele ettiği turnuvada normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayan ekipler eleme turuna yükselecek. 2026 Voleybol Milletler Ligi finalleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'de oynanacak. 1 milyondan fazla öğrenci için 13 Haziran Cumartesi günü çok önemli bir tarih. Liselere geçiş sistemi sınavı var. Sadece öğrenci anne ve babayı topladığımızda, yani kardeşleri ve geniş aileyi dahil etmediğimizde bile yaklaşık 3 milyon kişinin aylardır hatta yıllardır bu sınavın stresiyle, deneme sonuçlarıyla, lise tercih planlarıyla yatıp kalktığını söyleyebiliriz. Sınava doğru son uyarılar neler, bakalım.
4: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor. Yani çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum. Kazanacağımı düşünüyorum.
5: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı. 9 ay boyunca

0: emek verdim. Yani umarım karşılığını alırım.
1: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
2: Konu tekrarı yapacağım. Fende eksik olduğum konulara bakacağım. Ve günlük soru çözeceğim. Son iki günde dinleneceğim.
3: Çok konu eksiğim yok. Ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
1: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
4: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerine kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
1: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
4: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
1: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
5: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
1: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
6: Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin yılda bir kez yaptıkları muhteşem göç yolculuğu Mayıs ayının sonunda Haziran'ın başında gerçekleşiyor. Yani tam da şu günlerde bitmek üzere artık diyebiliriz. Yaklaşık iki hafta sürüyor bu mucizevi göç. Kurban Bayramı sırasında da çok sayıda turist Van'a gitti ve bu olağanüstü olayı görme fırsatı yakaladılar. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı 9 günde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
7: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar. Üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. İnci kefallerinin zorlu yolculuğu Kurban Bayramı tatilinde Van'ı ziyaret eden turistlere görsel şölen sundu.
8: İnci kefallerinin göçünü izliyoruz şu anda. Kalabalıktan da belli oluyor. Burası çok hoş. Ailelerin vakit geçirebileceği, güzel, kafa dinleyebileceği güzel bir mekan. Herkese de tavsiye ediyoruz.
9: Burası çok güzel. Hava da çok hoş. Balıkları gördüm. Bir de martıları gördüm.
7: İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersine yüzerek eşsiz görüntüler oluşturan inci kefallerine Kurban Bayramı'nda ilgi yoğundu. Bayram tatili boyunca Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
10: Bursa'dan ziyaret ediyoruz. İlk defa Van'a geldik. Van'a gelmişken Erciş'i Balıkbendi'ni de ziyaret edelim dedik. Burada inci kefallerinin yani dünyada başka hiçbir yerde olmayan akıntıya karşı yüzme ve yukarıda yumurtalarını bırakma serüveni var.
7: İnci kefallerinin kaçak avlanması ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı denetimler de aralıksız sürüyor.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: 5000 lira harcamaya, 5000 lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Sıra dışı hayatlar.
1: İsimli Mısır, 2002 yılında yüksekten düşme sonucu boynum kırdım ve omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdim. 2019 yılına kadar yoğun bir tedavi süreci geçirdim ve 2019 yılında okçulukla tanıştım. Dünya ikincisiyim. İlk yarışmamda dünya ikincisi oldum. Dünya ikinciliği benim için çok büyük bir başarı. Bu tarihi bir madalyaydı. Ülkeme bu kategoride getirdiğim madalya ülkenin ilk madalyasıydı. Ama oradan buruk ayrıldım ben çünkü İstiklal Marşımızı okutamadık. Kısa bir süre sonra Roma'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na hep bu motivasyonla hazırlandım. Avrupa Şampiyonu oldum ve İstiklal Marşımızı okuttuk. Yine ülkeme tarihi bir madalya getirdim. 2019 yılında hastanede tedavi gördüğüm sırada hem tedavime devam ediyordum hem eğitim hayatıma devam ediyordum. Orada bir gazeteciyle tanıştık ve Sabah gazetesinde ben manşet oldum. Bu manşetle birlikte dönemin milli takım antrenörleri bana ulaştı. Öncesinde yine takım arkadaşım Yiğit Caner Aydın bana mesaj attı ve bir kadın kategorisinde bir açığımız var, denemek ister misin diye. Ama Yiğit'e nazik bir şekilde durumumu anlattım. Bir yandan öfkeleniyorum çünkü acaba benim durumumun farkında değiller mi diyorum. O zaman yatak olan bir tekerlekli sandalyede hipotansiyonla mücadele ediyorum. Sürekli baş dönmem, bayılmalarım olduğu için oturamıyorum. Ellerimi kullanamıyorum, dengemi sağlayamıyorum. Bir sürü negatif problem içerisindeyim. Sonra aradıklarında nezaketen ben tamam artık çok fazla arandım bu konuyla ilgili. Okçular Vakfı'na davet edildim. Bir gideyim. Onlar
2: artık.
1: Evet beni bir görsünler. Beni gördüklerinde zaten Anil'cim yani tamam hani buraya kadar zahmet ettin ama kusura bakma bu seninle olabilecek bir iş değil diyecekler. Ve geri döneceğim. Bu konuda kapanacak diye düşünüyordum. Ama Okçular Vakfı'nı ziyarete geldiğimde ben öyle bir karşılandım ki dönemimizin müdürü kapıdan içeri girer girmez ben o nerelerdeydin yıllardır dedi. Hakikaten beklendiğimi hissettim. Ruhsal olarak aslında çok bir değişime uğramadım ben çünkü hep bu karakterdeydim. Sanırım bu karakterde olmam da bu sporun içinde mutlu olmama destek veriyor. Ama fiziksel olarak çok ciddi bir değişim yaşadım ben. Yani okçuluğa ilk başladığımda yatan bir tekerlekli sandalyede kafamı dahi doğrultamazken aktif bir tekerlekli sandalyeye geçtim. Akülü tekerlekli sandalyeyi bıraktım. Aktif bir tekerlekli sandalyeye geçtim. Bunu kullanmak çok zor. Ben 40 gün boyunca bu sandalyeye her geçtiğimde çünkü hafif bir sandalye. Bu sandalyeye transferimi her yaptığımda annemle tartıştık. Yapamazsın, düşersin, çok korkuyorum dedi. 40 gün ağladım bu sandalyeyi kullanabilmek için. Çünkü hedeflerim vardı ve ben hedeflerime yani ana hedefime ulaşmak için kendime hep küçük küçük hedefler koyarım ki yol sıkıcı olmasın. O süreci keyifli geçireyim. Her ulaştığımda bunun tadını çıkarayım ve umudumu, motivasyonumu arttırsın. Hedeflerimden biri otomobil kullanmaktı. Bizim için ne kadar önemli biliyorsunuz. Özgürlüğe atılan en önemli adımlar.
2: Evet.
1: Otomobil kullanabilmek için aktif bir tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyordu. Çünkü akülü sandalyeler 100 kiloya yakın ağırlıklarda. Bunların transferleri çok zor ve mümkün değil. O yüzden önce aktif tekerlekli sandalyeye geçtim. Okçuluğu da bir avantaja çevirerek işte bedenimin iyileşmesine çok fazla fırsat yarattı ve ben bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kol kaslarım güçlendi, dengem daha iyi duruma geldi, tansiyonum neredeyse tamamen toparlandı. Fiziksel olarak çok iyi bir iyileşme kat ettik sporla birlikte, okçulukla birlikte. Akabinde aktif sandalyeye geçtim, otomobil kullanmaya başladım, ehliyet sınavlarına girdim. İlk sınavımda kazanamadım. Yine dediğim gibi olmuyor, yapamıyorum diyemedim de. Tekrar sınava girdim, kazanana kadar mücadele ettim. Bugün buraya arabamla geldim. Benim öncelikle huzurlu bir ortamda olmam gerekiyor. Yani imkansızlıklar, olumsuzluklar beni bir şeyden vazgeçirmek için etken değil. Ama bir ortamda gerçekten çok huzursuzsam, iyi iletişim kuramıyorsam, olmazsa olmazım aslında bu. Destek gördüğüm ya da birlikte çalıştığım insanlarla iletişimimin çok iyi olması, birbirimizi anlıyor ve birbirimizi doğru ifade ediyor olabilmemiz benim için olmazsa olmaz. Eğer iletişim varsa bence başarı kaçınılmaz zaten. Yani mutlaka bir yerde, belki beklediğimiz yerde değil ama mutlaka bir yerde bir başarı elde edilecektir. Bunun bir pozitif getirisi olacaktır. Ben 2002 yılında bir baş dönmesi sonucu yüksekten düştüm ve omurilik zedelenmesine bağlı boynum kırıldı, felç oldum. Öncesinde çevremde kesinlikle tekerlekli sandalye kullanan ya da herhangi bir sakatlığı, engeli olan biriyle bir iletişimim yoktu. Hı-hı. Konuya çok yabancıydım. Sadece Ayşecik filminden bildiğim, işte istenilebilirse, aslında azmedilebilirse yürünebileceğine inandığım bir tekerlekli sandalye şeyi vardı yani aklımda, fikri vardı. Tabii kazayı geçirdikten sonra boynum kırıldı. İlk hastaneye yattığım dönemi hatırlıyorum. Sadece yürüyememek değilmiş bu. Bizim o filmlerde görüp işte aslında çok azmedersek, çok mücadele edersek, istersek yürüyebiliriz gibi bir şey değilmiş. Maalesef bütün fonksiyonlarını kaybediyorsun. Yoğun bakımda yatıyorum. Kazanın sanırım ikinci, üçüncü günü yeni yeni kendime geliyorum. Doktor geldi, dedi ki Necim bir süre yürüyemeyeceksin. Yani hani ne kadar acı olabilir ki bu? Ne kadar kötü bir şey olabilir bu? Benim hayatımı ne kadar etkileyebilir yürüyememek? Dedim ki okulum ne olacak? Dedi ki yani Nilcim hani onu konuşuruz, hallederiz ama bir süre yürüyemeyeceksin. Verdiğim tepki doktorun bile dikkatini çekti. Çünkü hakikaten ne olduğunu farkında değilim. Yürüyememenin ne demek olduğunu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Okulum ne olacak dedim. Eğitim hayatına biz bir şekilde destek olacağız. İşte okula devam edeceksin, merak etme dediler. Ben hastaneye bir yattım. Yani okul benim için bu kadar önemliyken umrunda mı olur okul? Sen nefes alma savaşı veriyorsun. Sağlıklı bir nefes almak için, solunumumu düzene sokmak için bile çok ciddi mücadele verdim. Ve bu yıllarımı aldı. Yani yıllardır tekerlekli sandalye, işte hani bir tabir var ya, engelli arkadaşlarımın çok rahatsız olduğu bir tabir bu. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldum. Ben bu sandalyeye mahkum olabilmek için yıllarca çalıştım. Çünkü oturamıyorum. Yani ben sedyeye mahkum oldum. Ben yatağa mahkum oldum. Bu sandalyeye mahkum olabilmek için çok uzun süre mücadele gösterdim. Tekerlekli sandalyede oturabilmek için, insanların korktuğu bu aletten, insanların tedirgin olarak baktığı bu aletten faydalanabilmek için can attım ben yani. Hani bir tekerlekli sandalyeye sağlıklı bir oturabilsem, yürüyebilsem hayali değil bu, çünkü çok gerçek dışı olur. Aslında şöyle oluyor. İlk başta işte sana evet sen yürüyemeyeceksin dediklerinde ben dedim ya hani ben bilmiyorum yürüyememek ne demek. O yüzden işte zannediyorum ki evet bir ay gelecek tutacak beni, hadi yaparsın diyecek ve ben gaza gelip kalkacağım, ayaklanacağım. Çünkü bende o güç var. Ben azimli bir insanım, dirençli bir insanım. Zannediyorum ki işte vücuduma hükmedebilirim. Omurliğin o görevini tamamen tek başıma üstlenebileceğimi düşünüyorum. İlk başta zaten yürüme hayali kuruyorsun. Yani aslında hayal bile değil, bu gerçek gibi düşünüyorsun. Ben nasıl olsa işte 5-6 ay sonra yürürüm, normal hayatıma dönerim gibi bir algı var. Yani bir iş yapıyorum, gönül vererek bir iş yapıyorum. Bir sürü insanın emeğiyle birlikte. Bu işte en iyisi olmak istiyorum. Yani her ne iş yapıyorsam yapayım aslında en iyisini yapmak istiyorum. Elimden gelenin, gelmeyenin. Buralarda çok mucize bekliyorum ben bazen. Gerçekliğimden çok uzaklaşıyorum. Ama hani bu beni motive ediyor sanırım. Yaptığım her işte, her alanda en iyisi olmak istiyorum.
2: Paralimpik milli okçu Nil Mısır'ın tekerlekli sandalyeye oturmayı öğrenmek için verdiği mücadeleyle başlayan sıra dışı hikayesini dinlediniz.
0: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
3: Hava durumu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: NTV Radyo.

0: İyi akşamlar. Saat 21. Bu kez yakın planla karşınızdayız. Bugün ana haber bülteninde günün öne çıkan pek çok gelişmesini paylaştık. O gelişmelerin büyük bir kısmını da siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin gelişmeler oluşturuyordu. Şimdi de yakın planda bunların değerlendirmesini yapacağız konuklarımla. Hangi gelişmelerde onlar bir hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşma yapacağını söylediler. Genel merkezden Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü ve o toplantıya tabii kimler katılacak bu merak ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne söyleyecek bu merak ediliyor. Öteki taraftan yine aynı taraftan yani genel merkez tarafından açıklanan bir başka bilgi de parti meclisinin 11 Haziran Perşembe günü toplanacak olması. Öte yandan Özgür Özel ve ekibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026'nın Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapmasının zaruri olduğunu düşünüyorlar. Bunu bir varlık yokluk meselesi olarak değerlendiriyorlar. Ve bir kez daha kurultaya çok hızlı bir şekilde gidilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Bugün sıra dışı, beklenmedik olan sürpriz bir gelişme de şuydu. 3 milletvekili, Cumhuriyet Halk Partili 3 milletvekili ara bulmak için uğraştı. Hem genel merkeze gittiler, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüler, hem de meclise geldiler, Özgür Özel ile görüştüler. Buradan bir sonuç çıkar mı bakacağız, açıklamalar ışığında değerlendirmeye çalışacağız. Bugün hukuki bir açıklama Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararına bir itirazda bulunmuştu. O itirazı reddetmişti Yüksek Seçim Kurulu ve bunun gerekçesini bugün açıkladı. O gerekçeli kararda da Bölge Adliye Mahkemesi kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine bir vurgu yapıldı. Bunu da farklı yorumladı yine taraflar her zaman olduğu gibi. Şimdi biz de konuşacağız bu konuları. Stüdyoda benimle birlikte konuğum Doktor Tarkan Erdal hukukçu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Konuğumuz daha var yakın planda. Onlar da uzaktan bize bağlanacaklar. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz bizimle beraber ve Dicle Üniversitesi'nden Profesör Doktor Rüstem Erkan da yine bugün akşam yakın planda bizimle birlikte olacak. Bir diğer konuğumuz. İyi akşamlar. Yakın Plana NTV'ye hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
3: İyi akşamlar Seda Hanım. Konuklara da iyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sayın Rüstem Erkan sizinle başlayalım. Bugünkü bu arabuluculuk konusunu özellikle sormak istiyorum. Çünkü dikkat çekici ve sürpriz bir durumdu. Genel merkezle meclis arasında mekik dokuyan 3 isimden söz ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol. Önce Kılıçdaroğlu sonra da Özel'le görüşen 3 isim. Çok fazla açıklama yapmadılar. Erol dedi ki sonuç var ama yok var ya da yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil. Halen görüşüyoruz dedi. Ve Altay ise, Sayın Engin Altay ise siyaset müzakere ve münakaşa işidir arkadaşlar gibi kısa bir açıklama yaptı. Ben sizden bir değerlendirme alayım öncelikle Sayın Erkan. Buradan bir istenen o diyalog zemininin çıkmasını bekler misiniz?
3: Şimdi Seda Hanım aslında doğru yol bu. Yani bu 3 sayın değerli milletvekilinin başlatmış olduğu diyalog süreci. Çünkü yani gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde genel başkanlığı devraldıktan sonra yapmış olduğu konuşma, gerekse dün Özgür Özel'in grupta yapmış olduğu konuşma, çok fazla diyalog arayışı değil, taraflar arasındaki gerginliğin artacağının göstergesiydi. Fakat bu milletvekilleri hem parti içerisinde ağırlığı olan insanlar, yani Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, tecrübeli milletvekilleri, bir de iki tarafa da belli ölçüde yakınlığı olan milletvekilleri. Daha çok son dönemde Kılıçdaroğlu'yla adları anılmasına rağmen Özgür Özel'e de yakın. Dolayısıyla partiyi bir ölçüde temsil eden insanlar. Şimdi görüldüğü gibi yani parti dışındaki insanlar, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bugün Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Çeşitli yollarda bunun bir diyalogla parti içerisinde de çözülmesi gerektiği yönünde görüşler açıklanıyor. Fakat bu açıklamalar partinin yönetiminde, yani iki yönetimi diyelim, partinin iki yönetiminde çok karşılık bulmuyor gibi görülüyor. Yani hukuk kısa sürede Yargıtay çözüm bulmazsa bu gerginlik artacak diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu'nun örneğin ilk gün yapmış olduğu, genel merkezde yapmış olduğu konuşma aslında bir ölçüde köprüleri attığı ve şey olarak Özgür Özel ekibine karşı sert bir tutum takınacağını gösteriyordu. Çok ağır suçlamalar vardı. Bunlar sürekli konuşuldu. Suçlamalar, fakat delilsiz suçlamalar. Hatta şöyle bir şey oldu bence. Yani Kılıçdaroğlu da kendisi açısından kendisi için işte yumuşak karnı denecek bir alanda, yani FETÖ suçlaması vesairesi başta olmak üzere bu tür suçlamalarla işin içine girmesi parti bir açıda derinden bölüyor. Ama şöyle bir şey var. Sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sokaktaki muhalif kesimin tutumu bundan çok farklı. Dolayısıyla ben parti yöneticilerinin bir an önce sokağa bir dönmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumlarda çok ihtiraslar belki aklın önüne geçebiliyor. Ama ancak sokak birleştirebilir. Yani sokağın sesi nedir? Partinin bugüne kadarki tabanı vesairesi. Şöyle bir şey, yani Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin kimliğini, tarihsel kimliğini, kurumsal kimliğini çok öne çıkarıyor. Bunu öne çıkarırken de şundan hareket ediyor. Yani partide ayrılanlar olduğu zaman geçmiş örnekler, diğer partilerdeki örnekler sürekli veriliyor. Ayrılanların yeni parti kurduğu zaman fazla büyümediği, sonuçta o ana olan partiye yönelik olduğunu, ama bu yanlış bir hesap diye ben düşünüyorum. Burada dikkat etmeleri gerekir. Şu, yani partiden ayrılanların hangi gerekçeyle ayrıldığı önemli. Parti neyi temsil ediyor çok önemli. Buna dikkat edilmeli ve bir uzlaşmanın mutlaka bulunması gerekir. İki tarafında siyaset geleceği için onu söylemek istiyorum. Yoksa burada önemli bir kısmı, liderlerin etrafındaki önemli bir kesim kendi siyasal kariyeri için çaba gösteriyor. Bu açıkça görülüyor. Burada da bir siyasi kariyer geleceğinin olmadığını herkes görebiliyor. Onun için bence bir aklı selimle düşünmesi gerekir. Bu Gürsel Erol ve Ali Öztunç, Engin Altay'ın girişiminin bence bir sonuç alacak şekle dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu milletvekillerinin de hem sokağı gördüğünü hem de aradaki gerginliği gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bunun dikkatle izlenmesi gerekir diye değerlendiriyorum.
0: Peki. Sayın Yılmaz, siz ne diyorsunuz? Yapılan açıklamalar gerçekten de köprülerin atıldığı yönünde açıklamalardı. Başından bu yana Sayın Erkan'ın da söz ettiği gibi. Son açıklamalar da öyle. Gerek Özgür Özel'in gazetecilerle buluşmasında yaptığı açıklamaları okumuşsunuzdur baktığımızda. Gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Murat Yetkin'in internet sitesi Yetkin Report'ta Muharrem Sarıkaya'nın demeyeyim de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden duyumlarla yazdığı o yazıya baktığımızda. Yani aslında enteresan bir, hala o köprülerin tekrar kurulacağı yönünde bir koku almıyor gibiyiz. Ama öteki taraftan da işte bu üç ismin girişimi var. Bu sonuç alacak bir şekle dönüşür mü? Ne dersiniz?
2: Teşekkür ederim Seda Hanım. Doğrusu hani bunu artırmak lazım. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce T24'te bir açıklaması vardı. O açıklamada da çok net bir şekilde hem bugünkü parti yönetimine ağır eleştiriler var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yol aramaya, işte kendi ifadesiyle yeni bir yol bulmaya yönelik açık bir çağrı, bana kalırsa lider hüviyetinde olduğu için de bir tür tırnak içinde söylüyorum, talimat var orada. Yeni partinin nasıl olabileceğine ilişkin de düşünüldüğünü, yani mülakatın bütününe baktığımızda önemli bir yerin de bu partinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin değerlendirmelerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bakımdan hani siz biraz önce girişte haber olarak geçtiniz ya, Temmuz'un işte 25'ine kadar dediniz galiba, muhakkak bu kurultayın toplanması lazım da deniyor. Çünkü bana kalırsa Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi bu seçeneği, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde çözüm bulma seçeneğini tüketecek bir gayret içerisindeler. Yani biz denedik, olmuyor. Ve neticede bu olmadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesi dahi şüpheli olduğuna göre bu iddiayı söylüyorlar çünkü eğer kurultay olmazsa seçime dahi giremeyebilir diyorlar. Bu olamadığına göre biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin asıl büyük kitlesini temsil ettiğimiz bir seçmenin muhalif cephenin ana aktörünün seçime girmemesi ihtimaline karşı yeni bir yol, yeni bir parti arayacağız diyecekleri gerekçeleri oluşturuyorlar. Yoksa evet iyi niyetli hem hariçten hem de dahili olarak gayretler var. Siz işaret ettiniz. Mesela Sayın Bahçeli bu istikamette bir açıklama yapmıştı. Benim atıfta bulunduğum Ekrem İmamoğlu'nun cevabında, o mülakatında Sayın Bahçeli'ye çok ağır bir cevap da var. Yani hani Sayın Bahçeli'nin gösterdiği nezaketle bağdaşmayacak kabalıkta bir cevap da var. Dolayısıyla hani bu tür hariçten, tırnak içinde söylüyorum, hariçten gazel okumayı bu mesela bu cenah istemiyor. Partinin içinden de mesela daha Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan İlhan Kesici uzun da bir tweet attı ve hem tarihten örnekler verdi. Biraz önce Üstem Hoca da tarihten örnekler verdi. Hem de orada rahmetli Demirel'in asıl büyük hatasını, siyasi hayatındaki büyük hatasını Demokrat Parti'nin, özür dilerim, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden ayrılmasını engellememesi olarak gördüğünü, bunu ifade ettiğini hatırlattı. Bunu takviye etmek için ben şunu da söylemek isterim. 3 Kasım'dan sonra rahmetli Demirel, Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan, belki Başbakan da değildi. Yani ama Başbakan olması lazım. Hani o geçiş sürecinde Erdoğan'ı ziyaretinde eski bir Cumhurbaşkanı olarak en büyük vazifeniz parti grubunu dedi, bütünlüğünü muhafaza etmektir dedi. Çünkü biz tarihi bir hata yaptık, bunu bütünlüğü muhafaza edemedik, bu istikrarı bozdu demişti. Dolayısıyla sahiden hani Demirel'in böyle bir perspektifi var. Ama hani bu tür örnekleri de artırabiliriz. Mesela Oğuz Kağan Salıcı daha yumuşak bir açıklama yaptı. Biraz üçüncü taraflara, tarafta bulunan iki tarafı hani sakinleştirmeye yönelik. Burada ismi geçen 3 isim de Seda Hanım aslında Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen milletvekilleriydi. Yani evet partide bilinen hani ağırlıkları olan isimler ama Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen isimlerdi. Ve hatırlayacaksınız yani Kılıçdaroğlu cenahından bunu bir konuşma, görüşme konusu yapalım, görüşelim çabası vardı. Ortak komisyon oluşturalım çabası vardı. Özgür Özel tarafı bunu açıkça reddetti. Bunu sadece bir şarta bağladı. Yani işte 45 gün içerisinde kurultay yapma şartına bağladı. Oradaki teklif kabul edilmeyince şimdi dışarıda kalmış. Hani Kılıçdaroğlu'na yakın olmakla beraber bu durumdan da hoşnutsuzluklarını ifade eden bu haliyle de kendilerine bir hareket alanı meydana getirmiş olan bu 3 isim bir müzakere, bir hani görüşme kapısı açmaya gayret ediyorlar herhalde. Aslında hani Sartori vardır işte siyaset biliminde, o bizim bugün demokrasi dediğimiz çerçeveyi müzakereler ve pazarlıklar demokrasisi olarak adlandırır. Bu hani genel olarak böyle olduğu gibi parti içindeki kanatlar bakımından da aslında böyledir. Fakat bizde parti içindeki kanatlar Seda Hanım, onların mücadelesi partiler arasındaki mücadeleden bazen çok daha sert oluyor. Burada da yani bizim tarihimizde yani hem farklı partilerde hem özellikle CHP tarihinde bunun sert örneklerini görebiliyoruz. Ben burada hani bu tür telkinlere, içeriden dışarıdan telkinlere rağmen ve hani iyi formüller, geçmişten hatırlatmalar olmasına rağmen tarafların karar verdiğini ve birbirleriyle beraber olmak noktasından fevkalade uzak olduklarını görüyoruz. Yani Kılıçdaroğlu hizbi aslında Özgür Özel'e arınmayı kabul etmek şartıyla bir tür beraberlik teklif etti. Ama bu arınmanın içerisinde bu hareketin gizli lideri, gizli demeyelim yani açık ama hani Cumhurbaşkanı adayı olarak belediye başkanlığı tercih ettiği için parti genel başkanı olmayan lideri Ekrem İmamoğlu'nun dışarıda bırakılmasını istiyorum ben. Çünkü o arındırma, yolsuzluk, yozlaşmanın içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun varlığını işte haram vesaire üzerinden ifade ediyorlar. Buna karşılık Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisi ise 4-5 Kasım'dan sonra yani bu hadiseden çok daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarını, onların hizmini partiden zamana yayılmış bir şekilde ağırlıklarını azaltacak, tasfiye edecek bir hatta yürüdüler. Bugün dahi bakın mesela dikkat buyurun, %3-5 gibi bir terimle bu kesimi hani küçümseyen onların netice itibariyle fevkalade CHP'nin küçük bir kitlesine hitap ettiğini söyleyen bir yerde duruyorlar. Dolayısıyla onların varlığını kabul ederek beraber bir parti yönetmek noktasından fevkalade uzaklar. Yani biz bunu kazandık ve burada yani adayın ne, kim olacağı belli vesaire falan, bunları bu konuda kararlılar. Yani o zaman müzakere edeceğiniz bir şey kalmıyor. Dolayısıyla hani müzakereler konusuz kalıyor. Müzakereler konusuz kalırsa ilerleme imkanı olmaz. Burada iyi niyetli çabalar olmasına rağmen müzakere edecek bir zemin ve konu bulmakta bir problem var. Çünkü taraflar maalesef kararlarını vermiş görünüyorlar.
0: Peki, bu süreci tabii izliyoruz, takip ediyoruz ve biz bu programlarda mutlaka bir hukukçu görüşüne başvuruyoruz. Vurmak zorundayız çünkü hukuki alanı çok geniş bu siyaset meselesinin, bu konunun. O yüzden de bugünün olayıyla Sayın Erdal, önce bir Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını sormak isterim size. Bu gerekçeli kararda diyor ki adliye, bölge adliye mahkemesi kararının Yüksek Seçim Kurulu tarafından denetlenemeyeceğine bir vurgu yapılıyor. Ve denetim merceği temyiz veya denetim merceği değiliz diyor. Mutlak mutlak kararın devam eden bir kongre veya kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultayda ilişkin olduğu belirtiliyor. Şimdi bu karar sonrasında Ankara Milletvekili Murat Emir bir yorum yazdı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege iradesinin önündeki tüm hukuki belirsizlikler kalkmıştır. Demokratik çözümün yolu ardına kadar açılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararı partimizi mahkeme koridorlarından çıkarıp asıl sahibine, yani örgütümüze emanet etmenin yolunu da açmıştır. YSK kararında çok net ifade edildiği üzere mahkemenin vermiş olduğu hukuksuz tedbir kararı yalnızca geçmiş kurultaya yöneliktir. Delegelerimizin ıslak imzalarıyla talep edilen yeni ve güncel bir olağanüstü kurultay sürecini durduracak hiçbir hukuki engel yoktur. Yine aynı kararla mahkeme kararı var denilerek mevcut yönetimin mazbatalarının iptal edilmesi talebi yetkisizlik vurgusuyla işleme dahi koyulmadan iade edilmiştir diyor. Biraz Türkçeleştirelim şimdi mevzuyu o zaman.
1: Elimden geldiği kadar.
0: Evet.
1: Varsa...
0: Önce Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını bize anlatın, ne demek istiyor diye. Sonra bu yorumu sorayım. Murat Emir'in yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onun bir altyazısını alalım.
1: Şimdi Seda Hanım, bu noktada iki tane yargı türünü ayırmamız lazım. Birisi seçim yargısı, diğeri de adli yargı. Hı. Neden ayırıyorum bunu? Seçim yargısı kabaca ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu diye özetleyebileceğimiz ve bu kurulların işi, görevi, yetkisi altında kalan ve bu Yüksek Seçim Kurulu diye tırnak içinde özetleyeceğimiz artık bu durumlarda seçimlerin yapılmasına ilişkin, ben seçim derken akla hemen milletvekili ya da cumhurbaşkanlığı seçimini kastetmiyorum. Bu siyasi partilerdeki seçim de olabilir. Bunların hepsine ilişkin olarak bir yerde seçim varsa bu seçime ilişkin olarak bütün itirazlar, başvurular Yüksek Seçim Kurulu adı altında değerlendirilir. Peki neye bakar Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerde? Şuna bakar. Zaten hani siyasi partiler, siz de takip ettiğinizi bildiğim için söylüyorum, bir kurultay yaptığı zaman önce işte hani saygı duruşu, açılış, başkanlık divanının kurulması, gündemi hatırlayın. Bunlar yapıldıktan sonra seçime ilişkin bir maddeye geçildiği zaman tutanağı şöyle kapatır. Der ki seçime ilişkin maddeye geçilmiştir. Yetki, divanın yetkisi İlçe Seçim Kurulu'na devredilmiştir der. Buradaki amaç da seçimin ilçe seçim kurulunun denetiminde yapılmasıdır. Bunları niye anlattım? Şundan. Eğer bu denetimle ilgili zaten tutanaklar da bunu gösterdiği için oylamada bir problem var mı? Hani sonra seçim yapıldı, oylar sayıldı. Biliyorsunuz tutturuldu tutanaklar, birleştirilmiş tutanaklar. Bir oy çıktı, Tarkan Erdal'a 25 oy. Dediniz ki siz, ya olur mu? Tarkan Erdal'ın oyu 32. O yüzden 25 değil, yanlış, buna karar verir. Bunları neden söylüyorum? Ya da benim pusulamda bir problem var. Geçersiz oyu geçerli saydığınız gibi seçimin şekline ilişkin ya da oradaki o yapılan hususlara ilişkin itirazlar yapılır. Bu itirazlar da kısa süredir, iki gün içerisinde işte ilgili yere göre il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, daha doğrusu ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve nihayetinde yüksek seçim kurulu kararı verir ve bu olayı bitirir. Tek istisna bu söylediğime tam kanunsuzluk yolu dediğimiz bir, ona da zaten nereden alışkınız onu da biraz sonra söylemeye çalışacağım. Onu da özellikle İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde alınmış bir seçimin kararı durdurulabilir mi, durdurulamaz mı yönüyle bir başvuru vardı. Ve Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Başlamış seçimler durdurulamaz. Bu tam kanunsuzluk sebebidir. Devam etsin demişti ve seçim hatırladım, yapılmıştı evet. Hatırlarsınız. Şimdi bunları neden söylüyorum? Bu, o yüzden ayırdım iki yargıyı. Hı hı. Burada kadar konuştuğumun hepsi benim seçim yargısı. Kısa süreli seçimin şekline ilişkin, pusulalara ilişkin, oylamalara ilişkin olan kararlar. Hı. Verildikten sonra da nihai Yüksek Seçim Kurulu en üst karar verecek mekanizma. Onun üstünde başka bir kurum yok anayasaya göre. Yüksek Seçim Kurulu. Peki Tarkan Bey bu kadar anlattınız ama biz hiç duymadık. İşte mutlak butlan, mahkemeler, istinaf. İşte şimdi de o yüzden adli yargı diye ayırmıştım. Bir de bizde adli yargı var. Adli yargı neye bakar? Hepimizin gittiği asli hukuk mahkemesi, hı hı. ceza mahkemeleri. Onu da böyle özetleyelim. Buradaki problem ne? Buradaki problem de şu. Siyasi partiler kanunu bir hüküm var. Der ki eğer burada bir hüküm olmazsa dernekler kanunu atıf yapar. Buradaki hükümlere ilişkin dernekler kanunu uygulanır der. Şimdi burada sorun şu. Burada o seçimin şekline, oylamaya ilişkin bir problem yok. Burada o oylamaya hile karıştırılma iddiasına göre acaba kesin hükümsüzlük diye nitelendirdiğimiz ve siyasi partiler kanununa göre yollama yapıldığı için medeni kanun ve dernekler kanunu atıfla acaba burada gerçekten bizim tırnak içinde hukuken kesin hükümsüzlük dediğimiz bir yaptırım var mı? Hı hı. Bu yaptırıma kim karar verecek? Adli yargı. Bakın bununla seçimin şeklinin hiçbir alakası yok. Orada oylamaya katılan genelde o genel kurula ilişkin olarak ya da kurultaya ilişkin olarak oylamaya katılan iradenin hı hı. sakatlanıp sakatlanmadığına bakar. Bu yollamada kim yapar bunu? İşte adliye mahkemeleri, hı hı. asli hukuk ve istinaf mahkemesi. Hı hı. İlgili hiyerarşik ilişkide odur. Asli hukuk, istinaf ve Yargıtay. İşte adli yargıda buradaki yaptırımlara ve itirazlara bakar. Hı hı. Yani seçimle adli yargıyı ayırmış olduk. Şimdi bunları dediğim gibi biraz karışık olduğunun farkındayım ama elimden geldiği kadar basitçe de anlatmaya gayret
0: ediyorum. Yani o yüzden Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bizim işimiz değil mi?
1: Heh, şimdi oraya geleceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptığınız zaman Yüksek Seçim Kurulu diyor bakıyor. Diyor ki bunun benle hiçbir alakası yok. Bunu veren istinaf mahkemesi, ne bir hiyerarşik ilişkin var ne bir ast üst ilişkin var. Benle seçimle hiçbir alakası yok. Seçimde kullanılan oya ilişkin olarak o kesin hükümsüzlük yaptırımı olur mu olmaz mı? Mahkeme buna karar vermiş. Yetkili mi? Yetkili. Çünkü siyasi partiler kanundaki atıf çok net. Aynen dernekler gibi, aynen federasyonlar gibi kimler bu seçimleri yapıyorsa, nasıl itirazlar varsa orada geçerli. O yüzden seçim yargısını zaten adli yargı diye ayırmıştım. Ve mahkeme bakıyor. Mahkeme de bu kararı verdiği için Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunun benimle hiçbir alakası yok. Ben onun denetim mekanizması da değilim. Bunların seçimlerle de bir alakası yok. Bu olay o yüzden benimle ilgili bir durum değil. Kabaca söyleyeyim ben yine her ne kadar iade etse de bakmasa da görmese de hani kamuoyunun anlayacağı şekilde diyor ki ben senin başvurunu reddediyorum diyor bu şekilde. Ve ben zaten hani hukuken bu iki ayrımın da yapılmasının hukuken de doğru olduğunu söyleyebilirim yani. Çünkü buradaki şey bu ayrım bu şekilde olur. Aksi takdirde siz seçimlere ilişkin olarak seçimi de bu tarafa bağlarsanız o zaman zaten biliyorsunuz. Hı hı. İki günde, üç günde öyle seçimleri bitiremezsiniz. Devamlı bir seçim durumu söz konusu olur. Sebebi de budur Seda Hanım. Hı hı hı.
0: Peki. Devam edeceğiz. Daha çok soru var konuşacağımız. Yine bir ilk reklam aramızı verelim. Bu kısa reklam arasından sonra Yakın Plan devam edecek.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
4: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
3: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV radyo klasiği.
4: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
3: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
4: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
3: Cinayet Masası.
4: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
3: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Yakın plana devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Bugün Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Müslüm Sarı dedi ki 11 Haziran'da Perşembe günü parti meclisini toplayacağız. Ve Salı günü de grup olacak. Grup toplantısı yapılacak ve o grup toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda kürsüde olacak, konuşacak dedi. Şimdi geçen salı grup toplantısını grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel yapmıştı. Bu durumda acaba yeni bir grup başkanı seçimi mi yapılacak? Kemal Bey nasıl konuşacak? Salı günüyle ilgili beklentinizi sorayım Sayın Erkan size.
1: Şimdi Seda Hanım, grup başkanı milletvekilleri seçiyor. Fakat deniyor ki genel başkan da seçimsiz birini grup başkanı olarak gösterebilir. Yani siyasi partiler ve Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünde genel başkan milletvekili olmadığı için grup başkanının seçiminin nasıl olacağı da belli. Ve grup başkan vekillerinin nasıl olacağı da belli. Dolayısıyla burada bir atamayla olması mümkün değil diye düşünüyorum. Yani yeniden bir seçim yapılabilir. Fakat yeniden yapılan seçimde de sanırım 101 milletvekili mi 111 milletvekili bir kurultay çağrısı yapmıştı. Orada çoğunluğun da kimden olduğu görülüyor. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu girişimler şuna yol açıyor. Bakınız Seda Hanım, bir de geçen işte 1-2 gün önce Kılıçdaroğlu'na çok yakın olan bir kişinin Kuşoğlu, Bülent Kuşoğlu muydu sanırım?
0: Evet.
1: Yapmış olduğu açıklamalar çeşitli şüpheler yaratıyor. Şu şüpheyi yaratıyor. Acaba seçimsiz bir Cumhuriyet Halk Partisi mi organize edilmeye çalışılıyor? Şimdi bir ülkede demokrasi dediğimizde nasıl seçimsiz demokrasi olmaz? Hatta sadece seçim değil, seçim süreci, seçim öncesi demokratik bir ortam olması gerekiyorsa siyasi parti dediğimizde de bütün kurullarının seçimle oluşması lazım. Yani burada bu meseleyi uzatma yönünde bir şey var ve söylemiş oldukları da bir ölçüde bu bizi aşan bir durum. Burada bir devlet aklı var demesi bence Türkiye siyaseti açısından da çok tehlikeli söz. Yani Türkiye'de siyaseti artık günümüzde derin devlet demiyorlar. Bu biraz bu kelime yıpranmış olduğu, başka çağrışımlar yaptığı için bunun yerine devlet aklı diye kullanılıyor. Devlet aklının siyaseti düzenlemesi, partileri düzenlemesi. Bu aynı zamanda bilmiyorum. Yani savcılara da bir iş düşüyor. Yani Sayın Kuşoğlu'na bu bilgiyi nereden çıkardın? Ya da bu yanlış bilgiyi niye yayıyorsun diye söylemesi gerekiyor. Çünkü herkes bu konuda farklı bir yorum yapıyor. Çünkü halk şunu düşünüyor. Acaba biz bir tiyatro mu izliyoruz? Yani seçim yapılıyor, seçime gidiyoruz vesaire. Ama bütün bunların dışında bunu organize eden bir devlet aklı, bazı kişiler mi var? Ve o kadar şey açıklıyor ki bu maliyeden de olabilir, Merkez Bankası'ndan da olabilir. Nedir yani, biz de 30 yılı aşkındır devlet memuruyuz, profesörüz. Biz niye böyle bir organizasyonun içinde değiliz de birileri böyle bir organizasyonun içinde? Yani bu mevcut sistemi, demokratik sistemi, hukuk devletini de bence belli bir ölçüde yaralayan söylem. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bir endişesi var. Yani böyle bir düzen, işte devlet aklı ve partideki bazı kişiler yeniden bir partiyi mi organize ediyor diye bundan uzaklaşılması gerekir diye düşünüyorum. Şeyin aklından çıkarması lazım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben kurultaysız ya da birkaç yıl içerisinde kendime uygun delege ile kurultaya giderim anlayışından uzaklaşırsa o zaman belki yeniden bir saygınlığı, değeri olabilir. Ama bu yolda ilerlediği zaman bence çok şey olmayacak. Şunu söyleyeyim son olarak, bakın her iki tarafta zaten partinin kurucusunun tarihsel olarak biliyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk kurucusu, her iki tarafta Mustafa Kemal'e atıfta bulunuyor. Ama Mustafa Kemal'in en önemli özelliği akıl ve bilim. Yani bunun şeyi yoktur. Bütün düşünce sistemini toplarsan aslında akıl ve bilimin yolundan gitmek. Ama burada iki tarafta da parti yöneticilerinde akıl ve bilimden çok ihtirasları peşinde gitme var. Ve ciddi de bir skolastiğe düşmek var. Yani orta çağda skolastik yeni düşüncenin, yeni bilginin, tartışmanın önünü engelleyen bir şeydi. Burada da partinin bir an önce, işte eğer diyorlar ya kuruluş kodlarına dönmesi gerekir. Kuruluş kodlarına dönmesi dediğin biraz akıl, bilim, toplumun ne dediğine bakmak lazım. Bu da çok kamuoyu araştırmasına gerek yok. Eğer çıkıp Kızılay'da bir 100 metre yürürlerse bu sayın yetkililer toplumun ne düşündüğünü de görürler. şeyden de uzak durmak gerekiyor. Yani siyaseti hep kendi karşıtındakini işte bir kriminal duruma sokarak siyaset yapmak da çok doğru değil. Yani siyasetçiler savcı değildir. Elinde bir bilgi belge varsa götürür verir. Ama ben Kılıçdaroğlu o gün daha kucaklayıcı bir konuşma yapmış olsaydı bence şey olarak parti üzerindeki etkinliği vesaire daha ağır olurdu. Ama hiçbir somut delile dayanmadan yani yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'na söylenen, kendisine söylenen bütün sözleri bugün parti içindeki rakibine söylemiş, rakiplerine söylemiş olması kendi siyaseti açısından hiç doğru değil. Yani Kılıçdaroğlu beni arkadan hançerlediler demişti daha önce. Eğer bu konuşmayı kendisi değil birileri hazırlayıp Kılıçdaroğlu'na yaptıysa gerçekten hançerleyenler hala kendi etrafında. Buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü şunu biliyoruz yani 15 Temmuz gününden beri de Kılıçdaroğlu'nun hep tankların arasından nasıl kaçtığını hatta tankların arasında nasıl sıvıştığını söyleniyordu. Yani söylediği FETÖ ile ilişkilendirilmeye çalışılıyordu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama bugün aynı dili Kılıçdaroğlu başkasına karşı kullanıyor. Bu bence hiç doğru olmamıştır ve partideki gerginlikleri de artıran bir durumdur. İşte iki taraf da bence biraz akıl bilim bir adım geri çekilerek değerlendirerek yeniden bir yol yürümelerini tavsiye etmek hattımıza değil ama haddimize değil böyle bir değerlendirme yapıyorum. Türkiye'nin bu durumdan çıkması için şu önemli bakın muhalefet partisi ana muhalefet partisi son seçimde birinci olmuş bir partinin artık bu gündemden çıkarak bir Türkiye'yi ve dünyayı konuşması lazım. Hep bunları konuşuyorduk. Ama bunun böyle uzun zaman alacağı görülüyor. Bunun Türkiye siyasetine de etkisi ne olur? Olumsuz olur. Bakın herkes bunu söylüyor. İşte DEM Parti diyor ki bu tartışmalar çözüm sürecini engelleyen, bunu tartışmamızın yol yürümemizi engelleyen durumda. Diğer tarafta işte emekli, işçi, memur vesaire bizim sorunumuz konuşulmuyor diyor. İş insanları ekonomi konuşulmuyor diyor. Veya çözüm üretilmiyor diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçimli olarak bu şunun dur budur devlet haklı şunu istiyor değil. Gerçekten düzgün bir ortamda seçimli olarak kurultayıyla yönetimi belirlemesi lazım. Bu kurultayda da Kılıçdaroğlu ve ekibi çıkarsa ona herkes saygı göstermeli diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Tarkan Erdal açıkladı Sayın Hocamız bu süreci ama şunu eklemek isterim. Bakın tamam bir iki delegenin diyelim ki kurultay süreci içerisinde oy verme durumunun sakatlandığını düşünelim. Yani işin içine rüşvet girdi vesaire gibi. Ama burada sonucu ne kadar etkilediğine de bakılır bu durumlarda. Yani 10 delegenin bu şekilde oy vermiş olması, 15 delegenin

0: İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de bir çözümsüzlük yaratmış oldu. Aynı şekilde Türkiye siyasetinde de. Ama şunu hepimiz biliyoruz, Sayın Erdal Bey daha iyi bilir, Yargıtay istediği zaman sırayla değil de önemli konuları gündemine alabiliyor, erken görüşebiliyor. Burada hukuk, madem herkes devlet aklı diyor, devlet aklının bir devreye girerek bu sürecin hızlandırılması gerekir. Yani Yargıtay'ın bir an önce bu konuda kararını verip ondan sonra parti de kendi işleyişine devam etmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Bahçeli'nin çağrısını bir nevi tekrarlayarak noktalamış oldunuz bu bölümü. Peki Sayın Yılmaz, bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Sayın Erkan'ın Kuşoğlu'nun ifadeleriyle ilgili bir eleştirisi oldu. Bu eleştiriye, yani devlet aklı veya işte üst akıl, ya derin devlet diyemiyorlar ama yani denmiyor ama artık devlet aklı deniyor diye. Bu açıklamalar size neyi düşündürdü, öyle sorayım ya da?
0: Murat hocama katkı olsun, yol gösterici. Murat hocam, bu Osmanlı'dan beri biliyorsunuz hikmeti devlet diye bir kavram vardı. O dönemden beri kullanılan bir kavram ama bugün bunu farklı bir anlamda kullanıyorlar. Buyurun Sayın Hocam. Buyurun.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Bülent Bey'in ben röportajını okudum. Röportajda problemli yerler var. Fakat mesela biraz önce Rüstem Hoca eleştirdi. Önce şunu ifade etmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu buradaki ifadelerden, devlet aklı kavramından rahatsız olduğunu basına açıkladı. Ama bana kalırsa zaten Bülent Kuşoğlu da hani burada eleştirilecek şeyler söylemiş olmakla beraber bu devlet aklını olumlayarak konuşmadı. Yani röportajı okursak görürüz, bunu eleştiriyor tam aksine. Ve hani milletin dedikleriyle bunun çatışmaması lazım diyor. Fakat bana kalırsa yani her ne olursa olsun, yani Bülent Kuşoğlu'nu bu anlamda dediği gibi takdim edecek olsak bile burada devlet aklı kavramının kullanılması şu veya bu sebeple isabetli olmamıştır. Ve orada devlet hakkı diye de hani bilinmez bir yapıyı kastetmiyor. Belli stratejik kurumlardaki aslında hani devleti oluşturduğu varsayılan kuruluşlardaki üst düzey yöneticileri kastettiğini de ifade ediyor. Yani bu isabetli bir tavır değil. Yani bu kurumların, kuruluşların elbette mesela güvenlikle ilgili ise güvenlikle ilgili değerlendirmelerini meşru siyasi otoriteye sunarlar. Ama bu iç politikada milletin tercihlerine ilişkin bir değerlendirme olamaz. Bu demokratik hani devlet standartlarıyla, hukuk devleti standartlarıyla, anayasal devlet standartlarıyla benim anlayışıma göre bağdaşamaz. Zaten biz uzunca bir zamandır 27 Mayıs darbesinden bu yana bu anlayışla, yani devlet adına konuşarak milletin üzerinde vesayet kuran anlayışla mücadele eden bir siyasi hayatı yaşadık. Yani 15 Temmuz'a kadar gelen hikaye böyle bir hikayeydi. Şimdi burada bu konuları kendi mecrasında değerlendirmeyerek böyle hani izah etmeye çalışmak yanlış. Bir de bu problemi tarafların kendi pozisyonlarıyla aynı şeyi, mesela dikkat buyurun, sadece Bülent Kuşoğlu söylemedi. Özgür Özel de buna benzer müesses nizam adı altında bir argümanlar geliştirmeye çalıştı. Ben bunların da isabetli olduğu kanaatinde değilim. Yani böyle bir müesses nizam veya böyle bir devlet aklı olduğu kanaatinde değilim. Fakat buna ilişkin bir şey varsa bununla da hani neyse o, onunla mücadele etmek lazım. Ama siz siyaseten farklı, ihtilaflı bir konuda konuşuyorsanız bu ihtilafınızı toplumu ikna edecek bir şekilde toplumun önüne koymak lazım. Şimdi ben bir yakın zamanda çok sevdiğim bir yani düşünür var. Ortega Gasset, onun kitabı çıktı. Omurgasızlaştırılmış İspanya adıyla. Yani onun önemli kitaplarından birisidir. Orada hani bir bütün olarak İspanya'nın kendi bütünlüğünü kaybeden bu anlamda partikülerist böyle anlayışlara bölünmesinin İspanya'ya ne büyük zarar verdiğini anlatıyor. Bu aynı şey bence mesela bir siyasi parti için de geçerli. Yani siz sadece hizip anlayışı içerisinde meseleye bakmaya çalışırsanız partinin bütünlüğünü

0: unutursanız bunu devlet hakkı veya müesses nizam diyerek çözemezsiniz. Yani şimdi buraya gelişimizde mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mesela Özgür Özel'in, mesela Ekrem İmamoğlu'nun hiç hatası yok mu? Yani bunlar dışında bir yabancı, dışarıdan bir aktörü siz suçluyorsunuz. Yani bu, ben burada mesela şöyle bir şeyi ifade etmek isterim. Vaktiyle eğer bu taraflar bir araya gelmiş olabilseydi 4-5 Kasım'dan sonra belki bu meseleyi hukuk küresine gelmeden siyaseten çözebilirlerdi. Hala da siyaseten yapabilecekleri belli şeyler var ama onlar tercihlerini bu anlamda bir çözüm için değil, birbirlerini bertaraf etmek, tasfiye etmek için kullanmak istiyorlar. Burada bir problem var. Hani dışarıdan elbette bazen dışarıya bir meseleyi, iç bir meseleyi dışarıya yansıtmanın kendi tabanınızı motive etmek bakımından bir işe yarar bir tarafı vardır. Veya karşı tarafı hani burada mesela devlet aklı o anlamda kullanıldı deniyor. Yani karşı tarafın Özgür Özel'i destekleyen CHP seçmeninin aklını karıştırmak için kullanıldı deniyor. Ben Bülent Kuşoğlu'nun bu anlamda konuştuğu kanaatinde değilim. Yani konuşmasında problemler olmakla beraber onu eleştiren bir yerde durmaya çalışıyor. Ama buradaki hani bu meseleyi böyle argümante etmek, meseleyi, ihtilafı gerçek mecrasında değerlendirip çözüm üretmeyi engelleyen bir yerde duruyor. Tarafların hala meseleyi gerçek anlamda bir yerde tanımlamadıkları kanaatindeyim. Mesela hala bu yani kurultayı ifsad eden çabaları yani küçümsemek veya yok sayarak bu yere gelmek mümkün değil. Veya karşı tarafı yok sayarak bir yere gelmek mümkün değil. Bu noktadan tarafların, hiziplerin uzak olduğunu görüyoruz.
1: Peki.
2: Seda Hanım, bu konuyla ilgili bir cümle söylememe izin verir misiniz
1: tabii
2: acaba?
1: Sayın Erkan.
2: Şimdi Murat Bey, bakınız yani o söyleşinin içerisinde Sayın Kuşoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük değil, onun dışında daha büyük bir cümle var. Devlet haklı diyor Türkiye'de birileri. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sonrasına Türkiye'yi hazırlıyor diyor. Ya böyle bir şey var mı? Yani şimdi ya, birileri önce
0: bunun yanlış bunun yanlış olduğunu söyledim ben hocam. Yani bu argümanı
2: diyorsunuz, ben daha vurgulamak istiyorum. Yani yasal olarak da problemli bir şey var. Yani ülkede seçimleri nasıl yapılacağı belli, kimin nasıl aday olacağı belli, kimin kazanacağı belli. Önceden yani bunun yerine şu hazırlanıyor, bu kurgulanıyor denmesi, bilmiyorum, çok problemli. Bir başka bir yurttaş bu tür açıklama yaptığı zaman hemen yanlış bilgiyi yaymakta hakkında işlem yapılır. Ama böyle çok tehlikeli şeyler söylendiği zaman hiç kimse, herkes üzerinde sadece analiz yapıyoruz. Şimdi Kuşoğlu'nun söylemesi, bir filozof değil, siyaset bilimci değil, belki üzerinde durmasını gerektirmez. Ama o kadar şey ki şunu bile söyleyebiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki ülkelerin çoğu ortadan kalkacak. Ya şimdi böyle bir yaklaşımda olan bir insanın gelip bir ülkede, bir siyasi partide kurmay düzeyde olması mümkün mü? Yani dünyada 100 ülke ortadan kalkacak demek istiyor. Çoğu ortadan kalkacak derken herhalde işte 180'in üzerinde Birleşmiş Milletler'in tanıdığı ülke var. Çoğu ortadan kalkacak. Nasıl 10 yıl içerisinde dünyada bir dehşet dengesi de ortaya koymaya çalışıyor? Yani söylenen İstem her
0: hocam, yani
2: içerisinde bilinçaltına da bir mesaj var. Onu vermek istiyorum. Yani dünya tehdit altında, Türkiye tehdit altında, ülkeler ortadan kalkacak. Dolayısıyla buradaki devlet aklına da herkes teslim olsun. Ancak bu yürütür. Bilmiyorum. Yani karşımızda olsa sözle gereğini yaparız ama bu olmayınca da bilmiyorum, bir sorulması lazım. Sen bu bilgileri nereden alıyorsun Sayın Cumhuriyet Savcıları tarafından diye düşünüyorum ben. Buyurun.
0: Yani Seda Hanım, çok özür dilerim. Birkaç cümle söylemek isterim. Şimdi
1: birkaç
0: burada gerçekten bakın.
1: Bahsi kapatalım.
0: Bu evet. Şimdi bu demokratik bir ülkede isabetli bir tavır değil. Yani bunu siyaseten söyleyebilir ama bunu devlet aklı adı altında veya bürokratik bir kadroların arkasına sığınmadan, bir takım kurumların arkasına sığınmadan bir analiz yapabilirsiniz. Bence yanlış olan bu. Yani iktidarda olsun, muhalifte olsun, insan yani siyasetin alanını genişletmemiz ve korumamız lazım. Max Weber hani meslek olarak siyasette siyasetçilerin siyasetin alanını bir askerin sınırı koruması gibi koruması gerektiğini söyler. Çünkü siyasetin alanına dışarıdan bir müdahale olduğunda o netice itibariyle siyasetin alanını tarumar eder. Bu kısmı doğru. Fakat hani bu iddiaları da söyleyebilir. Mesela gerçekten Yani dünyada ülkelerin sınırları değişecek, rejimler değişecek falan diyebilir ki bir kısmının hani Condoleezza Rice de bunu söylemişti. Hatırlayacaksınız Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı'ydı. Ya siyasetçiler bunu söyleyebilir ama bunu hani falanca kurum böyle yapıyor. Buradan da filanca olsun. Bu hani bir takım devlet kurumlarının siyasi partilerin veya Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına ilişkin özde layık olacak, sözde bilmem ne olacak gibi yaklaşımları ne kadar yanlışsa bundan sonraki fasılda da her kim ki bunu dile getiriyor o da o kadar yanlıştır. Biz siyasi alanımızı genişlettik. Bir büyük mücadelenin neticesinde buraya geldik. Şimdi siyaset alanı, siyasetçiler de hepimiz de vatandaşlar da korumak durumundayız. Hele dünyada bu siyasete zarar veren eğilimler yükselmişken bu 200 yıldır bunun için mücadele ediyoruz. Burada hassasiyetle üzerinde durmalıyız. Ama ben dediğim gibi yani Bülent Bey'in o karışık sözlerinin hani çok kendisine de ağır yüklenmek istemem Rüstem Bey gibi. Ben yanlış buluyorum, çok problemli buluyorum ama derdini mi anlatamadı? Yani bunların hani gerçekten bu argümanların kullanılmaması ve hele hani böyle bir takım imalar falan hiç dile getirilmemesi lazımdı. Ama dediğim gibi belki kendisi de ileride çıkar, onunla tartışma imkanımız olur. Başka da zaten hocam, Rüstem Hocam ne gibi bir imkanımız olabilir ki? Biz birbirimize karşı sözle birbirimizi nakşedeceğiz veya destekleyeceğiz.
1: Peki, şimdi bu evet daha da çok konuşulabilir devlet aklı meselesi ama anlaşılan, ortaklaşılan bazı yerler de var. Bu şimdilik burada kalsın. Ben Sayın Erkan sizinle, Sayın Erdal sizinle şunu konuşmak istiyorum. Şimdi 20 Temmuz ayının 25'ine kadar diyor Zeynel Emre, İstanbul Milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay yapması varlık yokluk meselesi diyor. Yani kurultay yapılmazsa seçime gidilemez gibi bir argümanı var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bunu kabul etmiyor. Kurultay yapılamazsa seçime gidilemez mi?
3: Tabii bu soruya hemen cevap vermek biraz zor olabilir, güç olabilir. Birkaç bilgi vereyim arzu ederseniz önce. Siyasi Partiler Kanunu'na göre şöyle bir emredici hüküm var. Der ki siyasi partiler 2 yılda bir kurultayını yapmak zorundadır. 1 yıl uzatabilirsiniz bunu. Ve hani 3 yılın sonunda mutlaka bu yapılır der. Şimdi bu nereden çıkıyor peki? Yani niçin bu var? Çünkü şimdiki istinafın kararına göre 38. olağan kurultay kesin hükümsüzlük sebebiyle hukuken ortadan kaldırılmış oldu ama hala kesinleşmediğinin altını çiziyorum. Yargıtay tarafından onanması gerekecek. O yüzden bunu söylüyorlar. Diyorlar ki eğer bu kesinleşir ise Cumhuriyet Halk Partisi en son olağan kurultayını 2020 yılında yapmış olacak. Yani 2020 kabaca 2026 diyelim biz. 2-3'er yıllık yani 2 dönem kurultayını yapmamış olacak. Bu neye yer açacak? Bir, zorunluydu ve yapmadınız. Ama bir de yaptırım var. Der ki siyasi partiler kanunu. Eğer bir siyasi parti İki kez üst üste olağan kurultayını yapmazsa seçimlere girememe riskiyle karşı karşıya kalır. Yani giremezler de. Şimdi Murat Emir'le, Murat Emir'di değil mi söyleyen?
1: Evet, evet.
3: Murat Emir,
1: Zeynel Emre.
3: Zeynel Emre. Zeynel Emre'nin vurguladığı olay buraya atıf yapıyor. Eğer hani kesinleşirse ya iki dönem yapamadık. Acaba siyasi partiler kanununa göre de girilemeyecek. Böyle bir problem olur mu? Ama tabii şunu unutmamak lazım. Yapılmamasının sebebi siyasi partiler kanununda Seda Hanım şu. Sizin içinizden gelen herhangi bir hani dışarıdan bir etkiyle değil. Yani kabaca öyle siz yan geldiniz yattınız siyasi partiyi kurdunuz kurultayı yapmadınız yapmadınız diyor ki o zaman kardeşim seçimlere giremezsin demeye çalışıyor. Yani aradaki o hani yorum nereden kaynaklanıyor? Buradan. Peki bu doğru mu dersiniz? Hukuken en azından ben bakayım siyasetçiler zaten tartışıyor. Burada tırnak içinde hani mücbir sebep diyebileceğimiz bir olay olabilir hukuken. Çünkü siyasi parti aslında kurultayını yapıyor. Hani 2038'inciyi de yaptı, ondan sonrasını da yaptı. Sorun mahkeme tarafından bunun yapılmıyor olmasının kabul edilmesi. Yani bu isteyerek, bilerek işte hiçbir şey yapmadan geçirilmiş bir süre değil. Mahkeme tarafından yapıldığı için hani ben Zeynel Emre'nin yorumunun biraz genişletici sanki işin o hani hukuki perspektiften çıkan bir yorum olarak değerlendiriyorum. Velev ki dediği gibi olsun. Yani kesin hükümsüzlük kesinleşti. Yani 2023 şeylerine geri dönüldü. İşte 6 yıldır da yapılmadığını farz edin. Bu durumda zaten şöyle bir şey de var. bir an önce de yapılabilir. Yani hani kurultayın yapılmasına bir engel yok. Hemen gidersiniz, kabaca 30 gün içinde kurultay toplanabilir. Bunu da söyleyeyim. Yeter ki isteyin bunu. Süreleri kısaltırsınız, imzaları toplarsınız. Onu bir şekilde çözersiniz ama oraya gelmeyin. Zaten demeye çalıştığım şu, yani bilerek ve isteyerek proaktif bir şekilde yapılmama durumu yok burada. Mahkemenin bir kararı olduğu için benim oradaki fikrim, mahkeme bu kararı verdikten sonra bu kurultayların yapılması durumunda herhangi bir problem olmayacak. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Şimdi seçimle ilgili bir takvim yok. Yüksek Seçim Kurulu, erken seçim, hiçbir şey yok. Şimdi akıllarına şu geliyor olabilir belki. Ya işte Yüksek Seçim Kurulu, örnek veriyorum, dediler ki erken seçim olacak. İşte şu tarihte. Hani o dönem Yargıtay'ın kararı çıkmadı. Tam karar alındı, çıktı, iptal oldu. Acaba orada seçime girip girmeme meselesi. İşte o zaman o Yüksek Seçim Kurulu'nun olayı olacağı için ben tekrar söylüyorum, bu gibi durumlarda hani oradaki o irade, siyasi partilerin işte seçime girmesi konusunda bunu bir mücbir sebep olarak kabul edip tırnak içinde, hani size bağlı bir durum değil çünkü bu. O yüzden hani ben Sayın Zeynel Emre'nin bu yorumunun biraz dediğim gibi genişletici bir yorum olduğunu ve ben herhangi bir sorun olacağı kanaatinde değilim. Ama işin hani niçin iki görüş olduğunu da açıklamaya çalıştım. Siyasi partiler kanunundaki ilgili madde gereği Seda Hanım.
1: Peki. Yine bir ara. Aradan sonra devam edecek Yakın Plan.

0: NTV Radyo. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
3: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.
4: Müzik arası.

0: Yakın plana devam ediyoruz. En son burada stüdyoda kalmıştık ama yine sizinle devam edelim. Çünkü başka bir konu var yine öne çıkan. O da şu, imza toplanması evet. meselesi var. İmza toplayarak kurultaya gidilebilir mi hukuken? Önce bir bunu sorayım. Çünkü eğer bu da çözüm olmazsa başka bir yoldan söz ediyor Özgür Özel ekibi. Onu da sonra soracağım.
1: Şimdi Sedan, tabii bir hukukçu arkadaşımız daha olsa burada 4 tane farklı fikir bile ortaya çıkabilir bu sorduğunuz soruya ilişkin olarak, ama ben hani iki görüşü de ifade etmeye çalışayım. Sonra da kendi yorumumu ifade etmeye çalışayım müsaade ederseniz. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. İmzaya da delegeler imza toplarsa kurultaya gidilebilir mi sorusunun cevabını benim de katıldığım ve iştirak ettiğim bir hukukçu görüşü olarak evet gidilebilir der. Bir grupta gidilemezler. Bu iki görüş nereden kaynaklanıyor? Hemen kısaca onu da izah edeyim. Şimdi normalde hatırlayın, artık her yayında biliyorsunuz herkes artık konuşuyor. Kesin hükümsüzlükle olağan ve ondan sonra yapılan bütün olağanüstü kurultaylar iptal edildi. Kesin hükümsüzlük sebebiyle. Ama henüz kesinleşmedi, altını çiziyorum. O dosya daha kesinleşmedi. Yargıtay tarafından ya onanacak ya bozulacak, onu bekliyoruz. Ama mahkeme bir karar daha verdi. Herkesin zaten şu anda o tartıştığımız nokta, tedbiren Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini göreve getirdi. Şimdi bu tedbir kararına baktığınız zaman tedbir kararında başka hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Sadece diyor ki ben tedbiren diyor yöneticileri aldım, göreve getirdim diyor. Şimdi tedbiren hiçbir şey yok. Tedbir kararları dediğim gibi dar yorumlanması gereken kararlar, çünkü geçici korumalardır. Mahkeme sonucunu etkileyecek kararlar değildir. Şimdi kesin hükümsüzlükle kesinleşmedi. O zaman diyorsunuz ki tüzüğü de uyguladığınıza göre, tüzük hangi tüzük? Şu anda mevcut konuştuğumuz tüzük. Bu tüzükte de ne yazıyor? Delegeler şunu yaparsa, şu kadar imza toplanırsa, onları da söyleyeyim ben. Yarısı, delegelerin yarısı imza toplarsa, 15 gün içinde imza toplarsa, bu imzaları 7 gün içinde genel başkana verirse, genel başkan en az 15, en fazla 45 gün içerisinde kurultayı toplamak zorunda der. Hem tüzük hem de ilgili kurultay yönetmeliği. Şimdi bunu söylemeye çalışıyorlar. İmzalar toplandı, o yüzden verildi. Genel başkan bunu yapmalı, yapılabilir. Şimdi buna göre yapılabilir. Ama bir grupta diyor ki, ya Tarkan Bey biraz önce anlattın. Kesin hükümsüz sayılmadı mı bunlar? Zaten bu delegelerle ilgili sorun yok muydu? İptal edilmedi mi? Bu yapılırsa, dava kesinleşirse o zaman yine bir hukuki çıkmaz olacak. O yüzden bunun hani ruhu olmaması yönünde. Ama bu birazcık daha hani ruhen bir yorum. Eğer tedbir kararına atıf yapıp bunu yaparsanız, tedbir kararında böyle bir şey söylenmediği için bunun yapılabilmesi mümkün. Ne olsaydı o zaman bir tedbir daha koyacaktı mahkeme. Diyecekti ki kurultaylar yapılması tedbiren de yasaklıyorum gibisinden bir şey söyleyecekti ki biz bu tartışmaları yapmayalım. İki farklı görüşün sebebi de bu Sedan.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Erkan, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu da ilk toplantısını yapacak. Buradan nasıl bir, buradan hemen bir karar bekliyor musunuz? Ya da işte bir vadede, kısa vadede belki bu Kemal Bey'in ısrarla üstünü çizdiği arınma konusuyla ilgili bir takım kararlar çıkar mı disiplin kurulundan?
2: Şimdi Seda Hanım, yani önce Erdal Bey'in söylediği şeye bir katkı yapmak isterim aynı konu üzerinde. Şimdi bakın, yani disiplin kurulunu partinin eski disiplin kurulu olarak, yani kurultay öncesindeki disiplin kurulu geçerli şu an. Bu disiplin kurulu ya da parti meclisi görevde, mahkeme buna bir engel olmamış, geçerli, görevini yapıyor. Delegelerin kararı niye geçersiz olsun? Yani burada hukuk olarak bir sorun var. Partinin en büyük karar alma organı kurultay delegeleridir. Parti tüzüğünü belirler, programını belirler, orada onaylanır. Dolayısıyla bence kurultay delegelerinin almış olduğu karar, toplamış olduğu imza, burada Sayın Genel Başkan buna uymazsa bu da mahkemeye gidecek bir süreçtir. Yani uyulmadığı için burada mahkeme, burada geçici olarak partiye kurultay yapması için de bir heyet atayabiliyor. Ama mesele burada, asıl mesele partiyi hep bu mahkeme kapılarında süründürmemek. Onun için başta söylediğimiz bu 3 milletvekilinin girişimi değerlidir demeye çalıştığım bu. Oysa yani hukuk meselesinde bu iş çok su götürecek gibi görülüyor. Şimdi disipline verilip partiden ihraç edilebilir mi? Tabii bunun da süreçleri var. Yani bir kişinin nasıl disipline verileceği, parti meclisinde karar alınacak, hangi suçla verileceği, savunmasını yapacak, sonunda o belgelendirilecek ve böyle bir ihraç yoluna gidilebilir. Şeyde var, parti tüzüğünde bunun yolu açık. Ama bu süreç hemen olmasa da parti içerisinde görmüş olduğu bazı muhaliflere dönük böyle bir işlem başlatması, zaten parti içerisinde artık uzlaşılmaz bir yola girmesi, dolayısıyla partide bir bölünmenin önünün açılmasına neden olur. Şimdi Murat Bey de şeyde yani birinci turda söyledi. Bazıları partiden ihraç edilerek milletvekillerinin yeni bir parti yoluna girme düşüncesi var diye. Bu gerçekten bunu hızlandırır. Yani şunu eğer istiyorlarsa parti, yani bir takım işte Özgür Özel ve taraftarları bir an önce böyle bir süreç başlasın, biz partimizi kuralım. Kılıçdaroğlu da gerçekten ben bu muhaliflerden kurtulayım, parti benim olsun şeyinde, düşüncesindeyse, bu bence iki taraf için de zararlı bir durum. Şunu yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir parti çıkarsa geriye Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte %25, 30, 35, 38 her neyse oyu kalır diye kimse düşünmesin. Bunu kimse hesaplamasın. Geriye çok bir şey kalmaz. Yeni oluşacak siyasetin de Türkiye'de nereye gideceği, ne olacağı, o da çok şimdiden kestirilemez. Dolayısıyla böyle bir bilinmeze doğru yürümektense bütün Türkiye'de daha çok Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki siyasi aktörlerin belirttiği gibi partinin bütünlüğünün koruyarak yol alınması daha doğru. Bunu niye ben kendi görüşüm olarak söylemiyorum? Aslında hepinizin gözlemleridir ya da hepimizin gözlemleridir. Sokaktaki insanın, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olsun olmasın, bir ölçüde çok politize olmamış. Şimdi çok destekleyenlerin bir kısmı, burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Cumhuriyet Halk Partisi bu yolla girsin yok olsun diye çok destekliyorlar. Bu açıkça görülüyor. Bir kısmı kendi ihtirası şeyinde bunu destekliyor. Özgür Özel taraftarları da biz işte hiçbir muhalif içimizde kalmasın diye destekliyor. Onlara muhalif olanlar. Oysa bir partide farklı görüşler olabilir, farklı kişiler olabilir. Bunu da yıllardır birlikte çalışan insanların bir kendi aralarında düşünerek karar vermesi gerekir. Millet sonuçta farklı karar verir. Yani bunu seçimde sözünü söyler, başka yerde söyler. Ama herkesin beklemediği bir sonuçla karşılaşmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Sayın Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı MYK, toplam 19 kişi ve Özgür Özel'in bu konuyla ilgili bazı eleştirileri oldu. Yani siz nasıl buldunuz, önce onu sorayım, bu MYK listesini. Çünkü 19 kişi olması da Özgür Özel tarafından, yani insanları MYK yapmazsan yanında tutamıyorsun demektir eğer 19 kişi ise bu diye bir değerlendirmesi oldu. Siz o isimleri ve sayıyı nasıl buldunuz?
3: Şimdi Seda Hanım, başlarken bir cümle, bu hani geçen derin devlet meselesiyle ilgili Namık Kemal'e atıfta bulunmak isterim. Namık Kemal Türkiye'de demokrasi, parlamento gibi kavramları Osmanlı İslam Türk tarihiyle kavramlarıyla içselleştirerek sahiplenmiş bir isimdir. O mesela özellikle bu rejion d'etat, hikmet-i hükümet, bugün işte devlet hakkı dediğimiz şeyin milletin dışında herhangi bir devlet tasarrufu olamayacağını, milletin hak, hukuk ve menfaatinin her şeyin üstünde olduğunu söyler. Türkiye'deki hani demokratik düşüncelerin bu hat üzerinden gelmesi lazım. Cevdet Paşa'dan da örnek verebilirim. Yani bunlar çok önceki tarihlerde 19. yüzyılda hallettiğimiz çerçeveler, ama maalesef darbecilik efendim vesaire bunları manipüle etti. Hala bu problemleri tartışıyoruz. Şimdi CHP içindeki bu Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetimine gelince, şimdi Özgür Özel bunu eleştiriyor. Yani ama şöyle, zaten genel başkan elinde, parti yönetimi elinde iki tane imkan vardır. Birini biraz önce konuştuk, cezalandırma yöntemi, yani ihraç marifetiyle, disiplin marifetiyle, evet disiplin kurumunu çalıştırarak cezalandırma otoritesini kurma, parti disiplini sağlama. Diğeri de ödüllendirme. O da nasıl olur? Parti içerisindeki işte kurullara veya yönetime belli isimleri almak, onların önünü açmak, onları takdir etmek, onlara yer açmakla olur. Şimdi yani Kemal Kılıçdaroğlu eleştiriyor ama aynı şey Özgür Özel için de geçerli. Yani o da siyasi parti genel başkanı iken veya şimdi kuracaksa, yeni siyasi parti kurduğunda bu iki mekanizma işletecek. Kendisi de yaklaşık Yani 2000'e yakın insanı ihraç ettiler bu disiplini sağlamak için. Orada hani bana kalırsa işte hatalar buralarda. Yani siz bu kadar insanı ihraç ederseniz onların da parti için muhalefeti resmi kurullarda ifade etmek yerine illegal, gerilla tarzı böyle efendim hani hukuki yollara taşıyarak bir muhalefet haline getirmesi kaçınılmazdır. Bana kalırsa büyük hata burada yapıldı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetimiyle beraber şimdi partide işleyen bir mekanizma olacak Seda Hanım. Şimdiye kadar başlangıçtan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu yalnızdı. Sadece biz kimi gördük? Bir basın danışmanı atandı. Onu da işte Özgür Özel mesela şahsileştirerek çok ağır sözlerle eleştirdi. Bence bunlara gerek yok. Hiçbir tek bireyin, yani içimizdeki tek bireyleriz hepimiz burada, bir parti genel başkanıyla tartışması, onun tarafından hedef alınması ne kadar yakışıksızsa yani burada da aynı yakışıksızlık söz konusu. Siyasi tezleri siyasi kişilerle ve hani siyasi argümanlarla tartışmak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonraki fasılda bence hani bu yönetimle beraber siz biraz önce ifade ettiniz. İki tane kurul toplanacak. Bir parti meclisi, iki parti meclis grubu. Şimdi ilk defa Eda Hanım birbirinden farklı olan iki hizibin geleceği, bir araya geleceği yerler bunlar olacak. Daha önce parti genel meclisinde yani çok çatışmalı bir görüntüde bir araya geldiler. Ama bunun dışında telefonlar haricinde bu iki grup bir araya gelmedi. Şimdi bu iki grubun bir araya geldiği yerde, yani parti meclisi toplantısında ve partinin meclis grubundaki toplantısında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani şimdi hani Özgür Özel'in söylediği o iki ayrı CHP görüntüsü çok daha sert ifadelerle bir kere daha karşımıza mı çıkacak? Yoksa hani bu araya giren dışarıdan veya içeriden işte biraz önce konuştuğumuz birinci turda 3 milletvekilinin yaptığı çalışmalar veya üçüncü tarafların veya bu iki tarafın geldiğimiz bu uçurumun kenarında bir kere daha durup düşünelim ve bu beraber olduğumuz kurullarda beraberce iş yapmayı deneyelim noktası mı olacak? Yoksa bunu karşı tarafla hesaplaşma için bir mevzi, bir meydan, savaş meydanına mı dönüştürecekler? Korkarım ikincisi olacak. Çünkü iki tarafın da hani buna ilişkin bir hani iki bir araya geldiklerinde ortak payda yakalamaya, biraz önce söyledim ya hani Sartori'ye atıfla bir müzakere, pazarlık konularıyla müzakere, pazarlık, parti içi demokrasisini inşa etme konusundan uzak olduklarını görüyoruz.
0: Sayın Yılmaz, bir de mesela hatırlatmak isterim. Özgür Özel'e sormuş gazeteciler müzakere kanalı kapalı mı diye, hiç açılmadı ki diye yanıt vermiş zaten.
3: Evet, öyle söyledi. Bir de mesela biraz önce Rüstem Hoca hani partinin bütünlüğünden bahsetti. Yani bana kalırsa da partinin bütünlüğünü muhafaza etmek önemli bir şey. Ama gerçekten bütünlüğü düşünürsek önemli bir şey. Ama burada şöyle bir problem var Seda Hanım. Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında ve o cenahtan bazı isimlerin bakış açısında bunu eğer yeni bir partiye dönüştürürsek, yeni bir harekete dönüştürürsek bu bizim ayrılmamız sanıldığı gibi dezavantaj değil. Yeni toplumsal kesimlere ulaşmamız bakımından bir ivmelenme, bir genişleme imkanı verebilir diye yani ben okumalarından onu anladım. Öyle bir kanaate sahip olmuş durumdalar. Özellikle ben İmamoğlu'nun T24'teki mülakatının bu açıdan okunması gerektiğini düşünüyorum. Orada hani uzun uzun hani Anavatan Partisi'ne atıf var, efendim Türkiye İttifakı kavramına atıf var. Dolayısıyla hani CHP dışında daha geniş bir çevreye açılma bakış açısı var. Şimdi burada da Ekrem İmamoğlu'nun her seferinde böyle bir perspektifi olduğunu, buna mukabil Özgür Özel'in daha CHP'li, CHP içindeki hani daha sosyal demokrat bir bakış açısını taşıyan bir aktör olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan hani arada ton farkı, bakış açısı farkı var. Yani ayrılma durumunda olursa yeni parti CHP 2.0 hani daha çağdaş bir sosyal demokrat parti mi olacak? Yoksa bunu bir yana bırakarak hani altılı masa veya bütün muhalefeti, hatta işte milliyetçi muhafazakar merkez seçmeni de içine alacak yeni bir partiye mi dönüşecek? Sanki Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında bu çizgiyi daha önemseyen, buna atıfta bulunan bir perspektif var diye gördüm. O yüzden de hani elbette yani neticede büyük bir gruptan bahsediyoruz. Bu grubun içinde sahiden CHP'de kalmak isteyen, çözüm üretmek isteyen aktörler vardır. Bunu hani CHP'den ayrılmayı yanlış bulanlar vardır ama hareketi yöneten önemli isimlerin bence CHP'den mümkün oldukça büyük bir parçayı kopararak, onlar ona da inanmışlar. Kılıçdaroğlu hizbinin çok küçük bir parça olarak kalacağına inanıyorlar. Ama aynı zamanda dışarıda çok daha geniş kitlelere açılabilecek bir siyasi konjonktür olduğunu düşünüyorlar kendi lehlerine. Hem iktidarın ekonomiyle ilgili problemlerinden hem de kendilerinin yakaladığı bu ivmeden dolayı böyle bir şeye inanmış durumdalar. Bu tezi de bu bakımdan ciddiye almak lazım. Yani bu tezi sahip olanlar da yani ayrılmak için karşı tarafa hata yaptırmak, gerekçe üretmeyi bu bakımdan kendi önlerinin açılması daha büyük bir siyasi hareket, siyasi parti oluşturmak için bir gerekçeye, bir zemine dönüştürmek istiyorlar kanaati bende hasıl oldu.
0: Peki. Eğer sizinle şu imza meselesinde kalmıştık. İki farklı görüşün ikisinin de gerekçeleriyle az önce anlattınız. Şimdi Özgür Özel ve ekibi imza toplama adımına rağmen ya da parti meclisinde kurultay kararını zorlama adımına rağmen sonuç alamazsak mahkemeye başvuracağız ve çağrı heyeti isteyeceğiz diyorlar. Çağrı heyeti talep edeceğiz diyorlar. Yine şimdi tanıdık gelen bir kavram çağrı heyeti İstanbul'dan ama bize bir hatırlatın lütfen. Çağrı heyeti ne demek? Kayyumdan farkı ne?
1: Şimdi biraz önce hani söylemiştim ya, imzaları toplayınca işte yarı delege 15 gün içinde toplayacak, 7 gün içinde genel başkanlığa verecek. Genel başkan da en az 15, en fazla 45 gün içerisinde kurultaya gidecek. Bunu yönetmelik söylüyor, tüzük söylüyor, kurultay yönetmeliği söylüyor. Gitmedi genel başkan, ne olacak? İmzalar var. O zaman işte sizin sorduğunuz soru, o zaman işte biraz önce söylediğim adli yargı meselesi gündeme gelecek ve hukuk mahkemelerine gidecek. Delegeler diyecek ki ey mahkeme, biz tüzüğümüze göre şartları yerine getirdik. Şu şartlar, biraz önce saydığım şartları yerine getirdik. Hı hı. Genel başkana bunu verdik ama genel başkan hala kurultayı toplamadı. O yüzden sen onun adına bir çağrı heyeti oluştur. Bunu direkt bizim talebimizi dikkate al ve o çağrı heyeti partiyi kurultaya götürsün diye bir talepte bulunacak. İşte bu çağrı heyeti bu işe yarayacak. Kayyumla farkı ne? Kayyum şu. Kayyum biliyorsunuz, bir de kayyumun da kendi arasında tabii çok böyle hukuk programı gibi oluyor ama elimden geldiği kadar sadeleştirmeye çalışıyorum. Şey, kusuruma evet, bakmayın.
0: Biz de anlamayız.
1: İki şey var. Bir denetim kayyumu, bir de yönetim kayyumu. Hı hı. Yönetim kayyumu her şeyi yapar. Yani o işin müdürü, genel müdürü, bir hı hı. kanal hayal edin burada bulunduğumuz kanalda. O kayyum, yönetim kayyumu ise kanalla ilgili her türlü işlemi yerine getirir. İşlem yapar, mal alır, insan kaynağını yapar, transfer sözleşmeli, aklınıza gelecek her şeyi o yapar. Denetim kayyumu ne yapar? Görevde olmaya devam ederler hala. Siz, ben, başkaları yönetici olarak. Ama imza veya onay denetim mekanizmasını yerine getirir. Yani birazcık daha denetim kısmında kalır. Yine yönetimi bırakır, siz yönetirsiniz ama bir denetim mekanizması gibi olur. Şimdi kayyumla fark bu. Eğer siz yönetim kayyumu olarak bir partiye atanırsanız, bir derneğe atanırsanız partiyi siz yönetirsiniz. Karar alırsınız, verirsiniz ama çağrı heyeti ne yapar? Biraz önce söylediğim, özellikle o yüzden o cümlenin altını çizmiştim. Hı hı. Sen sadece partiyi kurultaya götürme konusunda görevlisin ey çağrı heyeti. Senin yapacağın tek iş bu partiyi seçime götürmek. Onun dışında başka iş ve işlem yapamazsın diyor. Çağrı heyetiyle kayyum arasındaki farkı da buna bu şekilde özetlemeye çalışayım.
0: Mahkeme çağrı heyetini Cumhuriyet Halk Partili kişilerden mi seçmek zorunda?
1: Değil. Yani siz, ben, dışarıdan birisi, tabii bunu derken böyle hani hiç olmayan birisi, şöyle hayal edin. kamuoyunun anlayacağı şekilde dava açıyorsunuz. Bilirkişi atanıyor. Nereden atanıyor bilirkişiler? Bilirkişi listesi var. O bilirkişi listesini anlatıyor. Yani hakimlerin zaten bu konuda hem kendisine güvendiği hem de o şartları sağlayan kişilerden. Ha, genelde ama tabii bu gibi durumlarda ne olur? Tabii partiler kanunu bilen, siyasi partileri bilen, partiyi bilen insanlar tercih edilir ama tekrar söylüyorum tercihtir. Öyle bir zorunluluk yok. İstediği herkesi atayabilir. Onda da bir problem yok. Ama genelde dediğim gibi bu olur ki çünkü dediğim gibi tek özelliği de seçime götürmektir. Başka bir iş yapmaz. Alır,
0: mahkeme
1: seçime
0: götürür. Bu kararı ne yapabilir? Reddedebilir mi?
1: Tabii.
0: Yani hangi gerekçeyle reddedebilir?
1: Şöyle,
0: yani Yargıtay kararını bekliyoruz. Ben karışamam diyebilir miyim mesela?
1: Şöyle onu diyebilir. Yani iki ihtimal var. Zaten kabul ederse dediğim gibi zaten imzalar var, tüzük var. Tüzük hala yürürlükte. Kesinleşmiş bir karar yok. Kabul ettim. Çağrı heyetine atadım. İşte 45 gün içinde götür. Çağrı heyetine bu görevi verdi. Biraz önce söylediğim gibi işte o çağrı heyeti mektupları hazırlar, yapar, kurultaya götürür. Reddederse hangi gerekçeyle reddeder? Şöyle reddedecektir reddederse de. Diyecek ki evet ben bu dosyanızı aldım baktım doğru. Ama hala bu konuyla ilgili istinaf tarafından verilmiş bir karar var. Bu kararın Yargıtay aşaması henüz netleşmedi. O yüzden ben bu talebinizi reddediyorum ancak bu gerekçeyle söyleyebilir. Onun dışında dediğim gibi yani bu iki gerekçe de olabilir. Eğer böyle bir şey olacaksa ki ben olacağını düşünüyorum şimdiden söyleyeyim sizin programınızda. Çünkü bu imzalar toplandıysa genel başkanı sunulacak. Yani hepimizin tahmini herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Ben imzaları aldım hadi kurultaya gidiyorum,
1: demeyecektir diye düşünüyorum ama dediğim gibi hani siyasette Sayın Süleyman Demirel'i rahmetli anmadan da olmaz. Hani 24 saat çok uzundur biliyorsunuz. Bilmem ama ben okurken şuna bakarım gördüğüm şu sanki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmayacaktır, reddedecektir. O yüzden biz bir mahkeme kararı yine görüyor olacağız diye düşünüyorum. Ya kabul ya red dediğim gibi bu iki gerekçeyle zaten karar verecek mahkemede.
0: Buyurun.
3: Seda Hanım bir cümle lütfen. Şimdi bu hani ben söyledim ya partiden ayrılma kararı vermiş gibiler diye. Bu hani partide kalma seçeneğinin tüketilmesi için yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu taraftarları ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bütün seçenekleri denedik diyecekler. Netice alırlarsa ne âlâ ama netice alamazlarsa o zaman partiden ayrılma seçeneğini bunlar bu marifetle hani Cumhuriyet Halk Partisi kadrosuna, kamuoyuna kabul edilebilir hale getirmiş olacaklar. Bu seçeneği tüketmeye çalışıyorlar.
0: Peki. Sayın Erkan, şimdi Kemal Bey bir arınma konusunu gündeme getiriyor ve bu konuyla ilgili olarak da yani kurultaya gitmeme yönünde bir tercihi de var. Şöyle demiş, yine bunu da şuradan okuyorum, tekrar söyleyeyim yetkin reporttan. Kurultaya yani Yargıtay'a yapılan başvuruların geri çekilmesi durumunda tedbir sürecinin sona ereceği kendisine anımsatılıyormuş ki eğer başvuruları doğru, değil mi geri çekerse
1: çünkü bitecekti. Süreç bitecek, kalkar.
0: O zaman gayet hukuken Yargıtay meselesi de bir kenarda olduğu için hemen kurultaya gidilebiliyor. Tabii. Yani isterse bunu yapabilir.
1: Kesin.
0: Bunu hatırlattıkları zaman da Kemal Bey diyormuş ki ama parti kirlilikten arınmadan, hırsızlar partiden temizlenmeden kurultaya gidilmesi doğru mu? Bakın bakalım önceki yönetimin yanında olan isimlere nasıl zenginleşmişler bir anda. Savcılık şimdi yakınlarının da mal varlıklarının araştırmasını MASAK'tan istedi. Bakalım neler çıkacak diye. Yani buradan da aslında gidebileceğini kurultaya söylüyor, kabul ediyor ama yine dönüp konuyu arınmaya getiriyor diye. Ne dersiniz Sayın Erkan? Bu arınma ne kadar sürecek bir arınma? Yani arınma eğer hukuken olacaksa, disiplin kurulları işletilecekse, yargı kararları beklenecekse çok uzun vade anlamına geliyor. O kadar uzun vadede gerçekten bir seçimde herhalde satım mahalline de girilebilir mi? Ne dersiniz?
2: Seda Hanım şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarında en azından seçime kendi liderliğinde gitmek istediği, yani ne zaman erken de yapılsa, zamanında da yapılsa, seçime kendi liderliğinde gitmek istediği yönde bir planlamanın olduğu açıkça görülüyor. Yani
3: Rüstem Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu bayramdaki konuşmasında zaten bunu açıkça söyledi. Yani seçime beraber gitmeye var mısınız diye parti önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partililere hitap etti. Onlardan destek istedi, onay aldı.
2: Evet. Şimdi arınma dediğinde burada sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekilleri değil, büyük ölçüde de aslında kendisine oy vermeyen delegelerden de arındırmak istiyor parti gibi görünüyor. Yani yeni bir delege yapısıyla deniyor. Şimdi Seda Hanım şu yani Murat Bey'e sordunuz yeni MYK nasıl buldunuz genel başkan yardımcılarını.
0: Size de sorayım.
2: Şimdi yok bir cümle söyleyip geçeceğim.
0: Buyurun.
2: Yani içinde gerçekten tanıdıklarım var, tanışık olduklarımız var. Partiye çok kötülük yapmak isteyen insanlar değildir. Partinin iyiliğini düşünürler. Ama şöyle bir şey oluştu ki bakınız. Burada gerçekten NTV konuk olduğum için değil, takdir ediyorum. Bu meydan savaşına girmeyen birkaç kanaldan belki de tek kanaldan biri. Şimdi her akşam televizyon kanallarında bir yeni CHP'li kanallar var. Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'li olan kanallar var. Bir de eskiden işte Özgür Özel yönetimdeki CHP'li kanallar var. Şimdi her akşam burada çok kanlı meydan muharebeleri yaşanıyor. Karşılıklı olarak herkes birbirini suçluyor. Şimdi bunların da yönlendirdiği bir parti ortaya çıkıyor. Yani iki tarafın destekçilerinin bu kanallarda söyledikleri sözler bir uzlaşma yolunun bulunmamasına neden oluyor diye düşünüyorum. Burada da işte yani bu çevre bence yakın zamanda bir kurultay istemiyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sadece genel başkan yardımcıları, MYK vesaire değil. Bunun dışındaki destekçileri yani bir ölçüde de bu süreci biz yürüttük medyada diyerek genel başkanlığa getirdiklerini düşünenler. Dolayısıyla çok Kılıçdaroğlu'nun da bir ölçüde kendi kararından çok bu geniş etrafındaki kümelenmiş çevrenin de kararıyla bu süreç uzayacak gibi görünüyor. Ben şunu söyleyebilirim. Yani yıl sonuna doğru belki Eylül, Ekim gibi eğer bir kurultay süreci olmazsa burada yeni parti ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani şey hemen çıkmaz. Yani yaz döneminde vesaire yeni partiye ayrılıp gitmek belki imaj olarak da çok iyi olmaz. Ama artık bunlarla yol yürümüyor. Yeni bir parti gerçekten de belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel çerçevesini de aşan bir yapılanmayla yani bugüne kadarki yeni bir siyasi partiyle karşılaşmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Sayın Yılmaz, sizce bu arınma konusu ne kadar bir zamanı gerçekten anlamak için soruyorum. Sizce nasıl bir süreyi kaplar? Şimdi MASAK incelemesini hatırlatmış. O incelemeler ne kadar sürer? Yani ne kadarlık bir zamanı ihtiyacı var bu durumda Kemal Bey'in partiyi arındırmak için?
3: Şimdi bence birbirinden farklı süreçler, zaman süreleri işleyecek. Seda Hanım, yani bir mahkemelerde yürüyen bir takım soruşturmalar, davalar var. Bunlar hani kendi çerçevesi içerisinde yürüyecek. Yani MASAK'ın başlattığı da ayrı bir fasıl. Yani onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama MASAK'ınki şöyle bir şey, yani biz burada hani dört kişiyiz. Bizim bütün banka hesap bilgilerimizin, parayla ilgili ilişkilerimizin tespit edilmesi ve savcılığa gönderilmesinden ibaret. Bunlarla ilgili şüpheli durumlar varsa savcılık ona karar vererek bu kişileri soracak bunları. Yani bu nereden, bu kaynak nereden, şu niye yapıldı, şöyle vesaire falan. Dolayısıyla MASAK burada başlı başına bir şey yapmayacak. O hani tabloyu net bir şekilde tespit ettikten sonra savcılık makamına verecek. O muhtemelen o savcılık makamına verdikten sonra da biz de hani taraflar marifetiyle bunları öğreneceğiz. Bunlar da tartışılacak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yürüyecek o hani davalar, mahkemeler dışındaki arınma süreci bunun da iki ayağı var. Bir disiplin ayağı, yani parti mevzuatına göre yürütülebilecek bir disiplin ayağı. Bir de yani siyasi bir hesaplaşma, tartışma konusu olarak kullanılacak. Bundan sonraki fasılda Genel Başkan'ın sözcüleri, işte bugün konuştuğumuz, atıfta bulunduğumuz yönetim kurulu, partinin yöneticileri bunu tartışacaklar. Keza Rüstem Hoca'nın hatırlattığı iyi oldu. Partiye yakın, yani hiziplere yakın basın yayın kuruluşları, medya, sosyal medya kuruluşları da bunları tartışacaklar. Ve buradaki dil de gerçekten çok zehirli. Yani bu dilin hani gerçekten sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne, taraflara değil, Türkiye siyasetine de ben çok zarar verdiği kanaatindeyim. Daha önce iktidara yönelik bu zehirli dil şimdi partinin içine dönmüş durumda. Herkes sivriltiyor yani bu dili. Bu sivriltme de netice itibariyle anlaşma, diyalog imkanlarını ortadan kaldırıyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun yani yine basına aksettiği kadarıyla sözcü, parti sözcüsü aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Dolayısıyla hani parti sözcüsüne bu bakımdan bu önemli görev de verilmiş. Çünkü neden önemli? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yer yerel yönetimler ve tartışılan hani siyasi ihtilafın olduğu yerde yerel yönetimler. Ve anladığımız kadarıyla ayrıca bir takım çalışmalar yapılacağı komisyonlardan bahsediliyor. Yani iş disiplin kuruluna gelmeden Cumhuriyet Halk Partisi içinde bu yolsuzluk meselelerini siyaseten ele alacak bir takım raporlamalar, yani bunlar da tabiatıyla siyasi tartışma konusu olabilecek raporlamalar veya komisyon çalışmaları olacak. Bunlar böyle yürüyecek. Bunların hani öncesinde tarafların karşılıklı yüz yüze geldiği yerlerde biraz önce atıfta bulundum ya, orada hatırlatmak isterim. Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi: ben parti meclisinde bulunmak isterim ve bunları onların yüzüne karşı anlatmak, hesaplaşmak, yüzleşmek isterim dedi. Dolayısıyla hani Sayın Kılıçdaroğlu muhtemelen bu yüz yüze geldikleri yerlerde, parti meclisinde, partinin grup toplantısında hani yaşadıklarını kendi zaviyesi açısından anlatacak, tartışacak ve özellikle hani bu parti grubunda söylenen o hain vesaire tartışmalarını gündem konusu yapacak. Bu bakımdan hani bu hesaplaşma hani çok gecikmeden buralarda da karşımıza çıkacak. Yani bu argümanları, bu iddiaları parti meclisinde, parti grup toplantısında da dile getirmesini bekleyebiliriz. Bu da muhtemelen tansiyonu yükseltecek. O yüzden hani ne zaman ayrılacaklar meselesinde de hani bu girişte söylendi ya, partinin 25 Temmuz'da kadar kurultay yapmaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girememesi ihtimalini doğurmaktadır diye genel başkan da buna atıfta bulundu. Ve hatta bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki yani mülakatında, ben oradan okudum daha doğrusu, gazetecilere bir mülakat vermiş. Oradaki mülakatında da şöyle diyor: bir yedek parti var ama bir yedek partinin ötesinde hani ikinci bir parti de olabilir diyor. Yani DEM Partisi'ne falan da atıfta bulunarak iki yedek partili gidebiliriz diye başka bir çerçeve de çizmiş. Yani ayrılma düşüncesi gerçekten zihinlerde yani billurlaşmış durumda. O yüzden hani zamanlama nasıl olur bilmiyorum. Bir de tabii bu hareketin kendi planlaması içerisinde olabilecek bir şey. Bir de tabiatıyla sizin sorduğunuz Kılıçdaroğlu bu hesaplaşmayı yaparken mesela Ekrem İmamoğlu'nu mesela ihraç için disiplin kuruluna hani değil hani karar almak sevk ederse, yani bilmiyorum ama sevk ederse, yani bugünkü tartışmalara baktığımızda karşılıklı mesela İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu hakkındaki biraz önce bahsettim T24'teki ifadeleri hani gençliğe hitabeye atıfta bulunarak dahili bedbahlardan olarak değerlendiriyor. Siyasi kayyım olarak nitelendiriyor. Çok ağır sözler söylüyor yani Sayın Kılıçdaroğlu'na. Dolayısıyla bunların bir disiplin konusu olması ihtimali de var. Eğer bu gündeme getirilirse bu hani zamanlamayı daha erkene alabilecek, tetikleyebilecek bir kırılmaya da yol açabilir. Tarafların bu bakımdan hani siyasi takvimini tam bilmiyoruz. Onların da muhtemelen hani biz aklımızla muhakeme yürütüyoruz ama hani onların bize göre farklı öncelikleri olabilir. Mesela işte karşı tarafı asimetrik bir davranışa sevk etmek için siz İmamoğlu üzerinden bir tartışma açarsanız, İmamoğlu'nun da o hareket içerisindeki liderlik vasfı bilindiği için bir anda erken bir kopuşa da götürebilir karşı tarafı.
0: Peki.
2: Seda Hanım, bu konuda ara mı veriyorsunuz?
0: Ara verecek. Aklınızda tutabilirseniz, aramız çok kısa zaten. Ondan sonra sizinle başlayalım. Tamam.
2: Murat Bey'in konusuyla ilgili de tamam.
0: Tamam, aradan oradan sonra devam ederiz. Yapalım. Olur. Peki. Tabii. Çok kısa bir ara. Sağ olun.
4: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
5: Soğuk hava püskürtülerek uyandırılmaya ne dersiniz?
4: İnsanları uykudan uyandırmak için bir alete duyulan ihtiyaç çok eski. Bilinen en eski mekanik uyandırma aleti olan çalar saat 1380 yılında Almanya'da yapıldı. Duvara asılan bu ilk çalar saat halen Almanya'da müzede sergileniyor. Orta Çağ'da Çalar saatler özellikle manastırlarda zamanı kaçırmamak için çok önemliydi. İngiliz tüfek üreticisi Frank Clark'ın yıllar içinde çalar saatin insanları uyandırmaya yetmediğini keşfedip icat ettiği çay demleyen saat piyasaya sürüldüğünde ise yıl 1902 idi. Ama emniyeti kuşkulu bir icattı. Çünkü kibrit ve ispirtoyla çalışıyordu. Üstelik kaynar suyu dökmesi için gereken mekanizma da oldukça tehlikeliydi. Clark bu nedenle icadında ticari başarı kazanamadı. Ama ölümünden yıllar sonra Birmingham tarihi uzmanı Chris Upton, tüfek imalatçısı olduğu halde onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Tarihçi şöyle demişti: "Çünkü Clark, insanları savaşmak yerine yatakta kalıp çay demlemeye teşvik eden bir icadı da olan silah yapımcısıydı." O tarihten bugüne pek çok uyandırma cihazı icat edildi. National Geographic'in Büyük Buluşlar Ansiklopedisi'ne göre soğuk hava püskürtmeli uyandırma aygıtı en etkili uyandırma cihazlarından olmalı. Zira Kanadalı McNeil işitme sorunu olan insanları da uyandırmayı amaçlamıştı. 1976'da aldığı patentte cihazın özelliklerini şöyle anlatmıştı. Aygıtın bir ucundaki hortum klimanın hava çıkışına bağlanır. Hortumun diğer ucuysa soğuk havanın püskürtüleceği yatağa yerleştirilir. Hortumun üstündeki döner kapak elektrikli saatle ayarlanır. Alarm çaldığında klima açılır ve soğuk hava yatağa püskürtülür.
6: Kim buldu, nasıl buldu?

0: NTV Radyo.
1: Yakın Plan programına devam ediyoruz. Tarkan Erdal, Murat Yılmaz ve Rüstem Erkan'la. Sayın Erkan, siz bir şey ekleyecektiniz Sayın Yılmaz'ın söylediklerine. Unutmayın demiştim, oradan devam edelim.
2: Yani daha doğrusu Murat Bey'e sorduğunuz sorudan hareketle ve onun söyledikleri. Şimdi bu arınma meselesi, bakınız yani problem şurada. Herkes bir kendine göre milat belirliyor. Aynısı işte bu FETÖ meselesinde Kılıçdaroğlu geldi, milat olarak kongreyi kaybettiği tarih olarak koydu. Yani ondan önce farkında değildim der gibi. Yani söyleyelim, eskiden de Sayın Cumhurbaşkanı da bir milat olarak koydu. Belli bir tarihten sonrayı FETÖ olarak adlandırdı. Şimdi Kılıçdaroğlu bu yolsuzluk meselesi ya da partiyi arındırmada milat olarak ne zamana alacak? Bunlar adı geçen insanların birçoğu Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de belediye başkanlığı yapmış. Kılıçdaroğlu döneminde 3-4 dönem milletvekilliği yapmış insanlar. O kurultaydaki delegeler Kılıçdaroğlu genel başkanken seçilmiş insanlar. Dolayısıyla burada milat olarak gelip kendi kaybettiği tarihi alırsa bu çok doğru bir şey olmaz. Bu intikama dönüşmüş olur. Yani onun için parti içerisinde bu tür intikamlar vesaireden değil. Eğer çok istiyorlarsa gerçekten bilgileri, belgeleri, Türkiye'de çok iyi hukukçular var. Bağımsız bir komisyon tarafından da ellerindeki savcılar dışında ellerindeki bilgileri, belgeleri, hangileri somut delile dayanıyor diye incelerlerse burada bir çıkış yolu bulunur.

0: kaç çıkıyordu normalde. Bu defa öne sanki yer değişmiş gibi olmuş. Şimdi, cephe tüzüğü ne diyor?
1: Şöyle Seda Hanım, aslında zaten tüzüğe göre de parti meclisinden çıkıyor merkez yönetim kurulu. Ama burada sorun şu, iyi ki sordunuz bu soruyu. Burada bence yani ya kimse dikkat etmiyor buna ya da çok önemsemiyor, bilmiyorum yani. Mesela ben bu MYK toplandığı zaman dedim bir tüzüğe bakayım, hani bir yönetmeliğe bakayım acaba nasıl düzenleniyor diye. Sadece size iki cümle okuyacağım, çok canınızı sıkmadan, hani böyle çok uzun uzun hukuk şeyleri değil. İki cümle okuyacağım, birlikte de yorumlayabiliriz. Hukukçu olmanıza bile gerek yok yani, sadece tanımlama. Merkez Yönetim Kurulu partinin en üst yönetim organıdır. Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, TBMM Grup Başkanı ve başkan vekillerinden oluşur. Şimdi ilk eksiklik benim gördüğüm bu. Siz o 19 kişinin içinde TBMM grup başkanı ve başkan vekillerinin isimlerini gördünüz mü?
0: Yok.
1: Görmediniz. Şimdi burada bunu konuşuruz. İkinci cümleyi okuyorum.
2: Erdal Bey, sanırım orada bir parti meclisi üyesi sayılır TBMM'deki grup başkan vekilleri vesaire. MYK üyesi
1: hocam,
2: sayılmaz.
1: Ben bir bitireyim.
2: Fakat
1: ben...
2: toplantılara katılabilirler.
1: Hocam ben bir bitireyim. Ben detaylı anlatacağım hukuken. Öyle bir şey değil de neyse anlatayım. Hı hı. Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Başkan Yardımcılarıyla dışarıdan belirlenen Genel Başkan Yardımcılarını kastediyor. Yani iki tane, hı hı, ben dediğim gibi kısaltıyorum bunu, isteyenler de bakabilir. Hı hı. Genel Başkan'ın önerisi üzerine parti meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar diyor. Bir daha okuyayım mı? Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları, parti meclisinin salt çoğunluğunun onayıyla göreve başlar diyor. Şu anda hiç yorum yapmadım, sadece ilgili yönetmeliği
0: parti okuyayım. Meclisi daha toplanmadı.
1: Ben de diyorum yani ki bunları okuduğum zaman parti meclisinin toplanmadığını ama biz merkez yönetim kurulunu gördüğümüzü, bunun da buradaki yönetmeliğe uygun olmadığı şeklinde bir yorum yapıyorum. Çünkü okuduğumu anlayabiliyorsam burada böyle söylüyor. Ama bir onay görmedik. Bilmiyorum, hani hiçbir yerde de görmedim. Acaba dedim ben mi yanılıyorum sonra? Hani tekrar tekrar bir okuma ihtiyacı hissettim. Tekrar okudum. Burada böyle bir problem var ama dediğim gibi hani bu çözülemeyecek mi bu problem? Hayır, dediğiniz gibi haftaya işte 11 Haziran mı demiştin? 11 Haziran'da Perşembe toplanır, der ki biz bunları onayladık. İşte bu isimler vardır, parti meclisinden onayla geçer ama burada böyle bir yine hukuken bizim gördüğümüz ya da doğrusu benim gördüğüm bir yine hukuken bir tartışma alır yürür Seda Hanım. Onu da iyi ki sordunuz, şimdiden söyleyeyim istedim. Bir gariplik var burada.
0: Peki Sayın Yılmaz, şimdi bu parti kurma konusunu konuşuyoruz. Aslında Özgür Özel'in bu konudaki açıklamaları da bugün şöyleydi. Diyor ki... yani bana aslında şöyle bir senaryo var. Biz gideceğiz. CHP markası, logosu ki çok önemli bir değer, o buraya kalacak. Aklı başında, partisine inanan, güvenen kişiler veya beni seven kişiler telkin olarak, bir yol olarak söyleyeceklerine diyorlar. Bana çağrıda bulunuyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitmem ve yeni bir parti kurmam konusunda. Sanki bu açıklamalar da sizin de söylediğiniz gibi sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma ile ilgili bir çaba göstereceklermiş ve bunu yani gerçekten göstereceklermiş gibi geliyor kulağa, ama ne diyorsunuz?
3: Şimdi Seda Hanım, yani buradaki şartlar var. Yani eğer bu gerçekleşirse zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırlar. Nedir o şart? Kurultay yapılırsa. Yani kurultay yapılırsa netice alacaklarını düşünüyorlar. O zaman CHP'de kalırlar. CHP hani yönetimini seçimli bir kurultayda alacaklarını düşünüyorlar. Ama kurultay olmazsa bu sefer hani öbür seçeneğin gerçekleşmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma seçeneğini tüketen bir adım daha atılmış olacak. Yani bunun mahkemeye götürülmesi, biraz önce Tarkan Bey anlattı. Yani o yeni bir adamın tüketilmesi olacak. Dolayısıyla en sonunda nihayet diyecekler ki, yani denecek ki bizim Tarkan Bey'in de varsaydığı gibi, hani bunlar hepsi reddedilirse kurultay toplanmaz, mahkemede bunu kabul etmezse Özgür Özel ve taraftarlarının taleplerini, o zaman ne diyecekler? Oturup biz elimizden geleni yaptık ve Cumhuriyet Halk Partisi, hatta bu argüman da onlara yardım edecek işte. Cumhuriyet Halk Partisi bu halde seçime bile giremez. Bizim bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani yönetiminde siyasi kaderimizi muhalefetin

0: kaderini oraya bırakmamız doğru olamaz. Bizim o yüzden hani üzülerek söylüyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni muhalefeti derleyip toparlayacak işte Türkiye'deki yani seçime hazırlanacak, iktidarı yenecek bir yeni yapılanmaya ihtiyacımız var. Onun için biz yeni bir yola giriyoruz diyecekler. Bütün yani hem Özgür Özel'in hem atıfta bulunduğum Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları hem de buradaki toplantılardan kamuoyuna yansıyan bütün o seçenekler, tartışmalar bunun temrinin, bir alıştırmasının zihnen yapıldığını, hazırlıkların da yapıldığını bize gösteriyor. Evet, yani Özgür Özel zaten o seçeneğin, birinci seçeneğin CHP'de kalma seçeneğinin tüketilmesi için hani dışarıdan söyleniyor ya, hiperaktif deniyor. İşte bu kadar gayret ediyor vesaire. Aslında bu hiperaktifliğin arkasında yani bütün seçeneği, elimizden gelen her şeyi yaptık kanaatinin parti kamuoyunda, partinin tabanında, partinin seçmeninde oluşmasını istiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni partisine sadakatle bağlı, partisine hani tarihi, ideolojik sebeplerle bağlı. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, kadrosunun partisinden ayrılması, parti yönetimine kısa bile biraz hani zor olacak gibi görünüyor. Onların ikna edilmesi lazım ve üstelik hani mümkün mertebe en geniş çerçevede ikna edilmesi lazım. Bu faaliyetler, bu başvurular, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürme, Kemal Kılıçdaroğlu'yla mücadele, onun yerine işte mahkemeye gitme vesaire vesaire, bütün bu faaliyetlerin amacı buradaki ikna etme faaliyeti aynı zamanda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda hali hazırda Kılıçdaroğlu hizmine göre daha fazla destek alan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu motivasyonu diri tutarak kopmaya doğru taşıyacakları bir ayrı, yani parti dışına taşıyacak bir hizibe dönüştürmek ve burada da netice itibariyle mağduriyeti arttırdıkça, mücadele gayretlerini tamamladıkça da bu iknanın daha kolay, daha fazla insanı ikna edecek bir çerçeveye taşınacağını düşünüyorlar. Bunu yaptıktan sonra daha rahat bir şekilde biz elimizden geleni yaptık, ben şu şu şu şunları yaptım diye bir tarih anlatacak, şunları söyledim diye bir tarih anlatacak. Bu çerçevede de hani tabii dediğim gibi başarılı olurlarsa zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılmaları için bir sebep olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu hizminin yerine Cumhuriyet Halk Partisi'ni onlar yönetecek ama başarılı olmayacakları varsayımıyla söylüyoruz bu tedbir kararı neticesinde. Bu başarısızlık beraberinde yeni siyasi hareketin, yeni siyasi partinin önünü açacak. Ona bir hikaye, bir tarih oluşturacak. Cumhuriyet Halk Partisi tabanını da motive etmiş olacak. Buradaki temel perspektifin, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu tarafındaki temel perspektifin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi biz hep kurultay meselesi üzerinden gittik ama Devlet Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin dediği gibi yani çağrıda bulunduğu üzere Yargıtay hızlıca bir karar verirse kurultay meselesine gerek kalmadan, o zaman Yargıtay kararı onarsa Kemal Kılıçdaroğlu, bozarsa Özgür Özel mazbatasıyla yoluna devam edecek. Bu mu?
2: Evet, o olacak. Zaten şöyle söyleyeyim. Eğer onarsa zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu konuştuğumuz şekilde kurultayı yapacak, onarsa kararı. Çünkü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz artık ortadan herhangi bir kurultay kalmayacağı için mutlaka ve mutlaka kendi istediği gibi bir kurultay yapacak. Onu nasıl yapacak? Onun bence yol haritası şu: önce mahalle delegelerini belirleyecek. Onlar ilçe kongrelerini yapacak. Onlar il kongrelerini yapacak. İlk kongreleri de kurultayı yapacak. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten hani o arınma çağrısını biraz önce sormuştunuz ya, oradan başlatacağı kanaatindeyim. Zaten dediğiniz gibi bozarsa zaten Sayın Özgür Özel geriye döneceği için zaten 2020 kurultayı yapılmış olacak. 2023 olacak, aradakiler olacak. Hiçbir şey, yani sanki biz bu konuştuklarımızı konuşmamış gibi olacağız, yaşamamış gibi olacağız. O zaten devam edecek. Eğer onarsa, hani onarsa nasıl olacak kısmı, hani benim tabii bunu öngörüm o. Yoksa direkt de yapabilir ama sanki hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan benim anladığım hani arınma, zaten hani delegelerde problem var. Nasıl yapılması lazım bunun? Mutlaka mahalle delegelerinden başlayacak. Çünkü Bizde seçimler öyle oluyor. Hatta hani o da tartışıldı ya, bütün üyeler gelsin, oy kullansın diye bir talebi de vardı Sayın Özgür Özel'in, ama bizim siyasi partiler kanunu böyle bir oy sistemi yok. Delege sistemi olduğu için hukuken yapılacak iş belli. Eğer baştan itibaren bu süreç yürütülecekse ancak böyle yürütülür. Yoksa da dediğiniz gibi tamamen direkt kurultaya da gidilebilir. Artık o hani bozar mı, onar mı? Ama iyi ki sordunuz bunu Sedam. Şeyi hiç kimse konuşmuyor benim anladığım. Yani bütün tartışmalar da hep öyle. Yani hep şey kısmında, onama onama. Ya bozarsa kısmında, bozarsa zaten biz şu anda bunların hiçbirini konuşmuyor olacağız. Yani onu söyleyeyim size.
1: Bozarsa, ama bir de başka meseleler var yine Özgür Özel'le ilgili. Belki bozarsa Özgür Özel tekrar geçecek, oturacak, ama örneğin Antalya'dan gelen bazı kararlar var. Biz yayındayken oldu. Cumhuriyet Başsavcılığımızda örgütlü suçlar soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada diyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı bazı dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. O dosya iki ayrı dosya yanılmıyorsam ve yetkisizlik üzerinden devretti. Birinde rüşvet, diğerinde de siyasi partiler kanununa muhalefetti. Yanlış hatırlamıyorsam uzunca bir konu. Yani Sayın Erkan, bir de hem Veli Ağbaba hem de Özgür Özel'le ilgili Antalya'dan Ankara'ya aktarılan bir başka süreç işletiliyor hukuki olarak. Evet. Bu da fezlekeye işaret ediyor. Şimdi burada soru şu: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep fezlekeler gündemi vardır zaten. Bu konuya da öyle mi bakarsınız, yoksa gerçekten bu defa Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına kadar gidebilecek bir süreci düşünür müsünüz, öngörür müsünüz?
3: Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetiminin tavrı ve kararı çok önemli olur diye düşünüyorum. O sizin belirttiğiniz gibi fezleke meselesi hep Türkiye'nin gündeminde. Çok hızla sonuç alınan bir durum değil. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'na en önemli eleştiri, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması meselesinde o fezlekeyi desteklemiş olması, onun Kılıçdaroğlu'nun bu demokratik tavrından ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki tavrından özellikle Kürt, Demokrat işte vesaire sol çevrelerde en çok eleştirilen tavırlardan ya da şeylerden biri olduğu tutumu. Bugün yine aynı bir yola girerse, kendisinin bir dönem partinin genel başkanlığını yapmış insan hakkında bu yola girerse bence eleştiri dozu çok artmış olur. Bundan bence uzak durur ve buradan da kendisine bir zarar verileceğini düşünür diye değerlendiriyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Murat Bey, Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Bey size çok atıfta bulunuyorum. Eleştiri değil, kusura bakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni sadık bir seçmendir. Partiyi çok kolay terk etmez yönünde bir açıklama yaptı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni yönetimi de buna güveniyor. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığımızda böyle bir durum yok aslında. Sayın rahmetli Baykal'ın genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi baraj altı kaldı. Yani o zaman da SHP vardı, DSP vardı ve CHP vardı. O seçmen kitlesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni şöyle bir seçmen. Yani tamam, partiye bakıyor, bir de partiyi kimin yönettiğine de bakıyor. Yani içindekilere de bakıyor daha doğrusu. Partiyi ne kadar iyi yönetiyor, iktidar alternatifi oluyor mu, politikaları nedir? Dolayısıyla buna kimse güvenmesin. Yeni parti hakkında bir şey söyleyeyim. Kurulursa, yani Türkiye sosyolojisi buna hazır mı diye bakarsak. Şimdi Türkiye'de aslında gerçekten bir muhalif kesim var. Cumhuriyet Halk Partisi burada çok iktidarla ya da Cumhur İttifakı'yla bütünleşme yolunda politika yürütürse, biraz öyle izlenim var. O zaman bu geniş muhalif kesimi örgütleyecek vesaire bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bunu diğer partiler, yani diğer muhalif partilerin çok örgütleme ihtimali yok. Bu şöyle olabilir, yani AK Parti de aynı süreçte belli ölçüde ortaya çıktı. Yani o partinin kapatılma sürecinden, İşte Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra Saadet Partisi'ne gitmeyen bir grup ve şeyi aştılar. En önemlisi oydu. Milli görüşün dar çerçevesini aşarak oy oranını artırdı. Hep eleştiri oydu. Milli görüş büyük ölçüde cami cemaatine sıkıştı, çok büyüyemiyor diye. Onu aşarak geldi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkanlar da belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel kimliğinden dolayı vesaire partinin çok büyümediği yönünde bir eleştiri var. Bunu aşarak o dönemki konjonktüre, bitiriyorum, konjonktüre de yönelik bir politika izlerlerse şey olarak, bir siyasi hareket olarak varlığını sürdürebilir diye düşünüyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tarkan Erdal, Murat Yılmaz, Rüstem Erkan. Yakın Planı burada noktalıyoruz. İyi akşamlar.
4: NTV Radyo.
5: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece, ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
4: Hava durumu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Günün son saatinde gelin gecenin manşetini aktaralım öncelikli olarak. NATO'ya yönelik olumsuz açıklamaları sonrası Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Bu sorunun yanıtı bu akşam saatlerinde geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın zirveye katılacağını açıkladı. Dahası Ankara zirvesinin ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacağını dile getirdi. Şimdi tabii gözler o zirvede olacak. Ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda bugün yarın da değerlendireceğiz efendim. Günün öne çıkan haberlerini aktaralım öncesinde.

0: Evet, siyasette önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde yeni gelişmeler var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelecek salı grup toplantısında konuşacak. Toplantılara karar vermiş gibi görünüyor. Parti meclisi ise perşembe toplanacak. Bu arada parti içi uzlaşı ve kurultay süreci için bir diyalog heyeti kurulması da kararlaştırıldı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandı birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan İran Savaşı'na yönelik iyimser açıklamalar geldi yine. Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. Amerika-İran hattındaki son durumu bugün yarın da ekranlarınıza getireceğiz. Ve Amilli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası macerası başladı. Bizim çocuklar son hazırlıklar için Florida'da, aktaracağız efendim hazırlıklara dair notları da. Ve liselere geçiş sistemi sınavına sadece 10 gün kaldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için heyecan dorukta. Uzmanların kalan süre içinde tavsiyeleri var. Onlar neler? Bakacağız. Ve obezite Türkiye'de giderek yayılıyor. Son veriler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi bir kez daha. Bu durumda özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte herkesin farklı zayıflama yöntemlerine yönelmesine yol açıyor. Ve bu daha da büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Konuyu uzman konuğumuzla konuşacağız. Özellikle de bu zayıflama iğnelerine bir parantez açacağız efendim. Bugün yarın da öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi Erdoğan. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: Muhalefet cephesindeki gelişmeleri de aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta partisinin salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
3: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız, bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
2: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
3: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
2: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
2: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
4: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
2: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
4: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
2: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu ile ardından da Özel'le görüştü.
5: Sonuç var yok anlamında değerlendirme yapmak doğru değil.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
2: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına yaptığı itirazı reddetmişti. O kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda mutlak butlan kararına imza atan Bölge Adliye Mahkemesi kararının YSK tarafından denetlenemeyeceğine vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda YSK hukuk mahkemelerinin verdiği kararların bir temyiz veya denetim merceği değildir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararların hukuki inceleme ve temyiz yeri Yargıtay'dır ifadesi yer aldı. Mutlak butlan kararının devam eden bir kongre ve kurultaya ait değil, daha önce yapılan kurultaya ilişkin olduğu belirtildi. Bu nedenle mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesinin mümkün olmayacağı vurgulandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara tepkisini sürdürdü. Dervişoğlu, biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz dedi.
7: Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem. Atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam.
8: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Dervişoğlu meselenin sandıkla çözülebileceğini söyledi.
7: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar.
8: Dervişoğlu, her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
7: Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa işte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur.
0: Ve hemen sınırımızın ötesinde devam eden savaşa dair de önemli açıklamalar vardı, gelişmeler vardı. Bugün dış politikada yaşananlara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na yönelik iyimser açıklamalar geldi yine. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiğini kabul etti. Ama neyle görüşebileceğini söyledi. Bir röportaj sırasında İran krizine değinen Amerikan Başkanı, müşteba Hamaney'in de müzakerelere katıldığını aktardı. Hamaney'in görüşmelerde onay verdiği söyleniyor dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul ettiğini vurguladı bir kez daha. Bir noktada kendisiyle muhtemelen bir araya gelebilirim dedi. Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürekli Lübnan'la savaşmasının kendisini rahatsız ettiğini ekledi. Netanyahu ile telefonda konuşurken öfkelendiği iddiasını kabul etti. Amerikan medyası Trump'ın bu görüşmede hakaret ettiğini yazmıştı. Evet, Amerika ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. İran, Amerika'nın saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan ve İran basınından müzakerelere dair açıklamalar var. Şimdi gelin son gelişmeleri alalım. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali merhaba, son açıklamalar neler?
9: Bu iki ülke arasında tabii bir uzlaşı bekleniyordu. Beklentiler de yüksekti ancak askeri gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz. Az önce İran ordusu, deniz kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve bu açıklamasında İran'a yönelik saldırıların komutan merkezi olduğu iddia edilen bir ABD donanmasına ait muhribin hedef alındığı şeklinde bir açıklamaydı bu. Yaklaşık bir saat önce geldi bu açıklama. ABD tarafından ise bir yalanlama var. Ancak iki ülke arasında bir askeri tırmanışın yaşandığını görüyoruz. Son günlerde ise bu askeri tırmanış Körfez ülkelerini de içine çekmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Misillemenin gerekçesi ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin ABD donanması tarafından hedef alınması ve yine Hürmüz'de bulunan Geçme Adası'ndaki bir haberleşme kulesinin ABD tarafından hedef alınması şeklinde açıklandı. Kuveyt Havalimanı ağır hasar gördü. Devrim Muhafızları Sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nı biz hedef almadık açıklamasını yaptı ve Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklı bir hatanın bu havalimanının hedef alınmasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün açıklaması bu yönde oldu. Öte taraftan diplomaside de önemli açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Arakçı, Trump'ın veya ABD Dışişleri Bakanı'nın aksine müzakereler noktasında daha olumsuz ve sert bir dil kullandığını görüyoruz. İranlı yetkililer de özellikle Lübnan ateşkesi ve Hürmüz Boğazı konusunda dillerini biraz daha sertleşmiş görünüyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump eğer aklı başındaysa savaşa geri dönmez dedi ve İran'ın uzun bir süre savaşı devam ettirecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri anlamca hazır olduklarını söyledi. Yeni bir savaş eğer başlatılırsa, müzakere sürecinde ise somut bir ilerlemenin henüz elde edilemediğini vurguladı. Ancak Lübnan konusunda mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Taksim Haber Ajansı duyurmuştu. Taraflar arasında mesaj alışverişinin sonlandığına ilişkin. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerde somut bir kazanım elde edemedik. Ancak Lübnan konusunda Beyrut'a ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması noktasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Lübnan ateşkesi ve Hizbullah'a ayrı bir parantez paylaştı Dışişleri Bakanı Arakçı. Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi bir karşılığı olduğunu söyledi. Gözden gelinemeyecek bir hareket değildir dedi Hizbullah için ve İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan, Lübnan'ı hedef alan saldırıları durmadığı müddetçe bölgedeki geriliminde sürmeye devam edeceği mesajını verdi Buse.
0: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı notlarını. Devam edeceğiz şimdi bir diğer gelişmeyle. Başlarken manşette aktardık. NATO'ya yönelik olumsuz açıklamaları sonrası Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Haftalardır da konuşuluyordu. Bu sorunun yanıtı bugün akşam saatlerinde geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın zirveye katılacağını açıkladı. Şimdi değerlendireceğiz konuyu. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar konuğumuz. Merhaba diyelim kendisine hemen. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Trump'ın gelmesi bekleniyor muydu? Türkiye için, NATO için ne ifade ediyor bu karar?
10: Tabii NATO'nun zirveleri önemlidir ve burada genellikle başkanlık ve cumhurbaşkanlığı seviyesinde katılım beklenir. Fakat transatlantik ilişkilerdeki bu gerilim sonrası Trump'ın katılıp katılmayacağı belli değildi. Hem Ukrayna krizi boyunca Avrupa ile ABD arasında gerilen ilişkiler hem de İran krizi açısından iki tarafın farklı pozisyonlarda olması. Yani Trump'la ilgili soru işaretlerin doğuruyordu. Tabii Türkiye'de olması ve Türkiye'ye katılıyor olması da ayrıca bir sembolik önemi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye bu Avrupa ile ABD arasındaki gerilimde öyle veya böyle ortada bir pozisyonda durmaya çalışıyor. Yani bu zirve Türkiye'de değil de farazi olarak söylüyorum İspanya'da olsaydı Trump'ın katılması daha zor olurdu. Tabii ki bu çok büyük anlamlar yüklemek işte NATO'nun olumlu veya olumsuz bir yönde çok ciddi bir dönüşüm yaşayacağı anlamına gelmez. Yine de sembolik açısından Trump'ın buraya katılması ABD'nin hala bu ilişkilere önem verdiğini yani NATO'ya önem verdiğini gösterme açısından değerli.
0: Şimdi bu ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak dedi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Sizce neden böyle bir önem atfediliyor bu önümüzdeki zirveye?
10: Tabii Trump döneminde aslında NATO çok önemli. İki problemle karşı karşıya kaldı. Birincisi Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı nasıl yaklaşacakları. Avrupa'nın buradaki pozisyonu çok netti. Rus saldırganlığına, Avrupa'ya göre tabii ki Rus saldırganlığına bugün dur demezsek ileride daha fazla sorun çıkartıp daha büyük bir tehdit olacağını savunurken ABD ise bu tehdidin abartıldığını, hele ki Trump yönetimi açısından ABD'ye herhangi bir tehdit olmadığını düşünüyordu. Rusya üzerine kurulacak, arttırılacak herhangi bir baskınınsa Rusya'yı Çin tarafına iteceğini düşündüğü için Rusya ile Çin'in yakınlaşmasını daha da fazla istemiyordu. Buna kadar mantıklı ayrı bir tartışma konusu. İkinci önemli kırılma noktası ise İran krizinde yaşandı. Yani İran'da çatışmalar başladıktan sonra ABD kısa dönemde çatışmaları bitiremeyeceğini anladığında NATO'dan dolaylı olarak bir yardım talebinde bulundu. NATO ise bu bizim savaşımız değil, zaten bize danışılmadan yapılmış bir askeri harekattı. Biz de buna girişmeyeceğiz diyerek burada ABD'ye destek çıkmadı. Yani birbirlerini nasıl diyelim, ABD orada Avrupa Birliği'ne tırnak içerisinde yarı yolda bırakırken İran krizinde de işte tırnak içerisinde Avrupa ABD'yi yarı yolda bırakmış gibi.
0: Peki tarafların sizce özellikle bu İran savaşında NATO ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne pek de destek olmayış, bu savaştan uzak durma çalışmaları bağları zedeledi mi?
10: Bağlar bence bir önceki çatışmada yani Rusya-Ukrayna krizinde daha fazla zedelendi. Bundan daha ziyade burada ABD zaten ben bu işi tek başıma halledebilirim motivasyonuyla savaşa başlamıştı. Benim zaten AB'ye veya NATO'ya ihtiyacım yok gibi bir motivasyonla veya bilinçle savaşa girerken NATO'yu daha sonra işin içerisine çekebilir miyim diye düşündü. NATO girmeyince de bizim zaten NATO'ya ihtiyacımız yok. Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz demeye devam etti. O yüzden bağları çok ciddi bir şekilde zedelediğini düşünmemekle birlikte öyle veya böyle tarihsel olarak baktığımızda ittifak içerisindeki önemli anlaşmazlıklardan biri olarak da karşımıza çıkıyor tabii ki.
0: Şimdi özellikle bu savaş sırasında gelmeyen destek dolayısıyla Trump'ın NATO'ya çokça sitem ettiğine denk geldik açıklamalarında. NATO'nun varlığının anlamsızlaştığını ve yapısının güçsüzlüğü vurgulandı tüm bu süreç içerisinde. Peki bu zirvede Trump nasıl bir mesaj verecektir gelerek ve tabii ki bu zirvenin gündemi ne olacaktır, bunu da dinleyelim.
10: Tabii şimdi Trump'ı kestirmek çok kolay değil. Bir taraftan geldiği için NATO ile bu kadar didişirken üstüne geldiği için bunu bir yumuşama olarak da görebiliriz. Ve NATO'da olan ilişkileri yeniden düzenleme planı, projesi var gibi de veya düşüncesi var gibi de düşünebiliriz. Diğer taraftan NATO'ya tırnak içerisinde haddini bildirmek için de geliyor diye düşünebiliriz. Yani burada ne talep edecek ve NATO'nun diğer partnerleri bu talebe karşı nasıl cevap vereceği önemli olacak. O yüzden biraz daha zirvenin gidişatına göre bence Trump'ın pozisyonu belirlenecektir. İyi niyetle geliyor olabilir yani kendisi açısından, ama NATO'nun kabul edemeyeceği taleplerle geldiğinde, toplantının sonucunda, görüşmelerin sonucunda belki de NATO'yu daha da fazla baskı kurup daha da fazla eleştirmeye başlayacaktır. Diğer taraftan bir orta nokta bulunursa, kendi iç siyasi belki dinamikle dikkate alarak orada bu yumuşamaya giderse biraz daha ilişkiler rayına oturabilir. Ama biraz daha toplantı başladıktan veya toplantıya yaklaştıkça tarafların açıklamalarına bakarak görebiliriz onu.
0: Yine bugün işte aslında Trump'ın Türkiye'ye geleceği bilgisini öğrendiğimiz isim Rubio yine farklı açıklamalarda da bulundu. NATO'daki tartışmalara dair netleştirilmesi, onarılması gereken şeyler var. Hala NATO'dayız ancak değiştirilmesi gereken şeyler var dedi. Amerika Birleşik Devletleri açısından nedir bunlar?
10: Şimdi NATO'nun tarihsel olarak baktığımızda zaten kendi içerisinde yaşadığı 3-5 tane krizden bahsedebiliriz. Biri 1956 Süveyş. Orada ortak bir pozisyon alamadı. Çünkü krizin tarafları ABD, Fransa ve İngiltere olduğu için NATO üyeleriydi aslında. Sonrasında Vietnam var. Orada ortak bir pozisyonları olmadı. 2003 Irak önemli bir krizdir. Ve şimdiki işte İran krizi sayılabilir. Yani birlikte hareket etmedikleri. Bu açıdan bakarsak tarihsel olarak tabii ki önemli bir kırılma. Fakat burada tarihsellikten daha önemli bence Trump yönetiminin ve çevresindeki danışmanlarının genel pozisyonu da önemli. Trump ve destekçileri veya danışmanları genelde bu tip organizasyonları Birleşmiş Milletler'de dahil olmak üzere çok bürokratik, çok hantal, çok masraflı ve çok işe yaramaz olarak görüyorlar. Ya yani çok böyle nasıl diyelim iş adamı kafasıyla bu tip organizasyonlara baktıkları için bunların çok ciddi bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bir de işin içerisinde işin masraf kısmı, Trump'ın her zaman için söylediği bütün maliyeti biz karşılıyoruz, Avrupa'yı koruyoruz ama gerektiği zaman Avrupa bize destek çıkmıyor yaklaşımını işin içerisine koyduğumuzda Trump yönetiminin NATO'nun dönüştürülmesi konusunda daha radikal fikirleri olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa ise bunun biraz daha korunması, NATO ittifakının önemli olduğunu, kendi prensiplerine sahip çıkması gerektiği üzerinde duruyor. Öyle veya böyle NATO 1949'da kurulurken Sovyetler tehdidini dikkate alarak, özellikle Sovyet tehdidinin Avrupa'da yayılmasını dikkate alarak kuruldu. En azından Avrupa'nın pozisyonu buydu. Şimdi Sovyetler gitti, Rusya geldi. Rusya Avrupa'da yeniden bir tehdit oluşmaya başladı. Fakat NATO görevini yapamıyor mu diye Avrupa tartışmaya başladı. Bu açıdan bakarsak Avrupa'nın pozisyonuyla Trump yönetiminin pozisyonu arasında çok ciddi bir makas var. Bunun iyi niyetle üstesinden gelinebileceğini sanmıyorum. Çünkü Trump yönetiminin dönüşüm konusundaki tavrı çok daha radikal.
0: Peki sizce bu noktada Trump'ın özellikle Türkiye'ye gelişi, bu zirveye katılışı konusunda bir karar değişikliği söz konusu olur mu? Ve eğer bu ziyaret iptali söz konusu olursa ziyaretin, bunu nasıl okumak gerekecektir?
10: Ya tabii şimdi Trump'tan bahsederken diplomatik teamüllerin çok fazlasıyla dışında hareket eden bir devlet başkanından bahsediyoruz. İran'daki çatışmalarla da gördük. Yani bir gün çıkıp diyor ki işte dini liderleri tırnak yani adeta hakaret ederken bir sonraki gün dini liderlikte ne kadar iyiymiş vesaire gibi. Yani bir günü bir günü tutmayan bir yaklaşım var. O yüzden Trump'tan her şeyi bekleyebiliriz. Fakat tabii ki diplomatik teamüller gereği böyle bir açıklama yapıldıktan sonra karar değişikliği olsa bu ya uyuşmazlık veya kriz olarak tanımlayabiliriz. Trump gelmezse bu NATO tarafından, diğer üyeler tarafından tabii ki hoş bir şekilde karşılanmayacaktır. Fakat gelmeyecekse de, fikri değişecekse de büyük ihtimal Trump yönetimi NATO'dan istediklerini alamayacağı için gelmeyecektir. O yüzden gelmesi başlangıç aşamasından NATO adına olumlu olarak okunabilir. Fakat fikrini değiştirirse bu da taraflar arasında çok ciddi bir fikir ayrılığı olduğunu gösterebilir. Bu da NATO'nun geleceğiyle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirecektir elbette.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Efendim Mehmet Turan Çağlar konuğumuzdu. Trump'ın NATO zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye gelişine, gelme ihtimalini konuştuk. Şimdi bir yeni gelişme var, bunu paylaşalım. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakereler konusunda bazı yeni açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin iyi gittiğini ve İran'ın anlaşmayı imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi. Bir kez daha tekrarlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la görüşmeler iyi gidiyor dedi. Anlaşmaya hazırlar ifadesini kullandı. Ve İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu çok da uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı meselesiyle ilgili de açıklamaları var. Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu Hürmüz'de yaşanan krizle ikisini farklı noktaya koyuyoruz dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump şu sıralarda açıklamaları yapmaya devam ediyor. Biz gelişmeleri tabii burada aktarmayı sürdüreceğiz. Schengen vizesi almak yıllardır devam eden bir sorun. Üstelik artık vize almak değil, vize randevusu almak bile zorlaştı. Ticaret Bakanlığı bu konuda önemli bir adım attı. Reklam Kurulu vize başvurularında aracı olan 7 şirket hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda bot yazılımlarla randevuların toplandığına yönelik şikayetler incelenecek.
2: Vize başvurularında aracı şirketler mercek altında. Ticaret Bakanlığı 7 şirket hakkında inceleme başlattı.
11: Schengen bölgesindeki vize randevularının bulunmaması asıl buradaki en büyük sorun. Gerçekten bot yazılımlar kullanılarak sistemden randevu çekiliyor ve daha sonra da yüksek ücretleri vatandaşlara satılıyorsa bunun araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Bakanlık özellikle Schengen vizesi başvuru süreçlerinde aracı kurumlar ve bot yazılımlarla randevuların toplanarak ticari kazanç sağlandığı iddiaları üzerine harekete geçti.
11: Randevu bir ticari ürün değildir. Randevu vatandaşların resmi başvuru hakkıdır. Başvuru sistemlerinin daha güçlü güvenlik önlemleri alınabilir. Tek kullanımlık doğrulama kodları, kimlik doğrulama sistemleri, IP kontrolü, bot tespit mekanizmaları geliştirilebilir.
2: Hem Schengen vizesi almak hem de randevu bulmak uzun süredir tartışmaların odağında. 71 ülke için vize işlemi yapan, 168 ülkede 4105 merkezi bulunan küresel bir firmanın araştırması bu sorunu ortaya koyuyor. O araştırmada ek hizmetlerle haksız kazanç sağlandığı, randevuların bloke edilip sonradan satıldığı gibi tespitler yer alıyor. Ayrıca son araştırmalar Avrupa Birliği ülkelerinin her 7 başvurudan birini reddettiğini gösteriyor. Hukukçu Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ihtar çekmiş. Bu girişimin ardından AB yetkilileri mağduriyet suçlamalarını dikkate alarak inceleme başlatmıştı.
0: Liselere geçiş sistemi sınavına sadece 10 gün kaldı. Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için heyecan Doruk'ta. Uzmanların kalan süre içinde tavsiyeleri var.
12: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor yani, çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum, kazanacağımı düşünüyorum.
13: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı, 9 ay boyunca emek verdim yani, umarım karşılığını alırım.
2: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
14: Konu tekrar yapacağım, fende eksik olduğum konulara bakacağım ve günlük soru çözeceğim, son iki günde dinleneceğim.
15: Çok konu eksiğim yok, ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
2: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
16: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerine kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
2: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
16: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
2: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
17: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
2: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
0: Kısa bir reklam arasına gidelim. Ardından karşınızda olacağız efendim. Parantez açacağımız konular ve aktaracağımız hala pek çok haber var.
18: NTV Radyo.
19: Güneş ışınları vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı. Güneşten alınan D vitamini pek çok hastalığın mücadelesinde büyük bir öneme sahip. Ancak yüksek güneş ışığına maruz kalmak hem cilt hem de göz için geri dönülmez hasarlara sebep olabiliyor. Özellikle de güneşe gözlüksüz bakıldığında. Peki güneşe direkt bakmak gözü neden bu kadar etkiliyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan'a sorduk.
20: Aslında solar retinopati dediğim sarı nokta hastalıklarının içerisinde bir başka spektrum. Yani aslında orada bahsedilen sarı nokta hastalığı bu sarı nokta hastalığıyla birleştirilebilir. Ama katarakt, tabii ki kataraktın da asıl sebebi ultraviyole dalga boylarındaki ışıkların bizim kendi doğuştan olan lensimizde yarattığı protein değişikliği, protein denatürasyonu yani protein bozulması. Dolayısıyla güneş ışınlarına direkt maruz kalmak bizim daha erken yaşta katarakt sahibi olmamıza ne yazık ki neden olabilir. Ve bu anlamda açıkçası hiç aslında bahsedilmeyen bir başka önemli konu da göz içerisinde koyu renkli hafif pigmente benlerimiz olabilir. Yani cildimizdeki benler gibi gözümüzün içerisinde de minik minik noktasal koyu pigmente lezyonlar görebiliriz. Bazen bazı hastalarımız görüyordur mesela. Bunlarda da güneş ışınlarının direkt maruziyeti renk değişikliği, pigmentasyonda farklılaşma ve hatta kötü yöne doğru değişme, hani biliyorsunuz burada iyi huylu veya kötü huylu olarak takip edebildiğimiz lezyonlar var. Bunlar da kötü yöne doğru değişmeye neden olacağı için biz çok çok çok dikkat edeceğimiz en önemli konu güneş gözlüğü kullanmak burada. Hı hı. Güneş gözlüklerini mutlaka her an gözümüzde tutmalıyız. Ama dik ışınlar, tabii ki öğlen vakti dışarı çıkmak bizim için çok daha riskli. Bunu da unutmayalım. Yani sabah erken veya öğleden sonra maruz kaldığımız daha yatay ışınlardansa dik ışınlara maruz kalmak bizim için çok daha zararlı olduğunu söyleyebilirim.
19: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan NTV Radyo'daydı.
18: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo.
0: Aranın ardından yeniden karşınızdayız efendim. Canlı bir bağlantıyla devam ediyoruz. Avrupa uzun süredir kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. İspanya'da sıcak hava kaynaklı ölümlerde rekor kırıldı. Yalnızca Mayıs ayında 101 kişi yaşamını yitirdi. Peki ülkede hangi önlemler alınıyor? Avrupa'da genel olarak nasıl bir yaz bekliyor insanları? NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak. Kayhan, nedir son bilgiler, seni dinleyelim.
21: Buse, şimdiden söyleyebilirim. Bütün meteoroloji uzmanları kavurucu sıcaklar bekliyorlar Temmuz ve Ağustos ayında Avrupa genelinde. Ve Mayıs ayında senin de belirttiğin gibi özellikle Batı Avrupa'da görülmemiş derecede sıcaklar, aşırı sıcaklar yaşandı. Bu sıcakların tabii bir de bilançosu oldu. Ki İspanya ile başlayalım. İspanyol hükümeti ilk bu bilançoyu paylaşan hükümet oldu. İspanya Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre bu yıl sadece Mayıs ayındaki aşırı sıcaklara bağlı olarak 101 kişi ve sadece İspanya'da yaşamını yitirdi ki bu bir rekor olma özelliğine de sahip, aşırı sıcaklar gibi. İspanyol yetkililerin verdiği ilettiği verilere göre sahir zamanda Mayıs ayında aşırı sıcaklardan yaşamını yitirenlerin sayısından 3,6 oranında daha fazla bir kişi yaşamını yitirdi Mayıs ayı boyunca İspanya'da Buse. İspanya'da 13 Mayıs 30 Eylül tarihleri arasında aşırı sıcaklar konusunda halkı bilgilendirme planı uygulanıyor. Eğer bir risk yoksa yeşil renkli bir alarm var. Eğer yüksek derecede bir risk varsa kırmızı alarm seviyesine geçiliyor. İşte o kırmızı alarm seviyesine geçildiğinde tabii gerek ulusal planda gerekse yasal planda çok sayıda önlem alınmakta ki bunların arasında son zamanlarda Güney Avrupa ülkelerinin çoğunda da gündemde olan iklim tatili ya da iklime bağlı nedenlerden ötürü maaşlı izne ayrılma var ki İspanya bunu yürürlüğe koymuş, bunu uygulayan ülkelerin Avrupa ülkelerinin başında geliyor. İspanya'da bu aşırı sıcaklar nedeniyle yılda 4 gün maaşlı izne ayrılabiliyorsunuz. Bunun altını çizmiş olalım. Bu konu Mayıs ayındaki aşırı sıcaklar sonrasında Fransa'da da başta çevreci Yeşiller Parti olmak üzere sol partiler tarafından da gündeme getirildi. Gelecek yıl Cumhurbaşkanı seçimi var Fransa'da. Muhtemelen Yeşiller Partisi'nin ve diğer sol partilerin de gündeminde iklimle ilgili bölümde bu konuda düzenlemeler olması ya da programlarında bu konunun da olması bekleniyor. Şimdi İspanyol yetkililerin paylaştığı bir diğer veri var ki o da oldukça çarpıcı ve ürpertici Buse. 2015'ten bu yana sistematik ölçüm yapıyor İspanyol yetkililer ve dediler ki bugün 2015'ten bu yana aşırı sıcaklara bağlı olarak sadece İspanya'da 27.600 kişi yaşamını yitirdi. Bu bilançonun en feci olduğu yılında 2022 olduğunu bildirdiler. Sadece 2022 yılında aşırı sıcaklar nedeniyle İspanya'da 4789 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyorlar. 2025 yılı içinde 3832 kişinin yaşamını

0: Başladı. Ay Yıldızlılar Dünya Kupası öncesinde son hazırlıklarını yapacağı Florida'da.
1: A milli takım Dünya Kupası'ndaki hayalleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde. 24 yıl sonra dev turnuvaya katılacak Ay Yıldızlılar Florida'ya gitti. Kafileyi Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Miami Başkonsolosu Resul Şahinol karşıladı. Millilere kamp yapacağı otelde ise taraftarlar hoş geldiniz dedi. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından konuştu.
2: Yorucu değil ya, güzel. Allah inşallah da dönerken de böyle dönmek nasip eder.
1: Dünya Kupası hazırlıklarını Florida'da tamamlayacak Türkiye, son provayı cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 1'de Venezuela ile Miami'de yapacak. Ay Yıldızlar dev turnuvadaki ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak.
0: Ve Filenin Sultanları Voleybol Milliler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın ilk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Millilerin en skorer ismi 20 sayı ile oynayan Yaprak Erkek oldu. Sultanlar bir sonraki maçında Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçları ise Ankara ev sahipliğinde oynanacak. Sultanların başkentte az kadroyla sahada yer alması bekleniyor. Kurban Bayramı tatilinde Van'ı ziyaret eden turistler inci kefallerinin göç yolculuğuna yoğun ilgi gösterdi. Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı 9 günde yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
3: Akıntının tersine doğru yüzüyorlar, üremek için tatlı su kaynaklarına göç edip yumurtalarını bırakıyorlar. İnci kefallerinin zorlu yolculuğu Kurban Bayramı tatilinde Van'ı ziyaret eden turistlere görsel şölen sundu.
4: İnci kefallerinin göçünü izliyoruz şu anda. Kalabalıktan da belli oluyor. Burası çok hoş, ailelerin vakit geçirebileceği, güzel, kafa dinleyebileceği güzel bir mekan. Herkese de tavsiye ediyoruz.
5: Burası çok güzel, hava da çok hoş. Balıkları gördüm, bir de martıları gördüm.
3: İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik bir tür. Her yıl Nisan ayının ortasından Temmuz ayına kadar Van Gölü'nden tatlı sulara göç yolculuğu yapıyorlar. Bu dönemde tersine yüzerek eşsiz görüntüler oluşturan inci kefallerine Kurban Bayramı'nda ilgi yoğundu. Bayram tatili boyunca Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı yaklaşık 40 bin kişi ziyaret etti.
6: Bursa'dan ziyaret ediyoruz. İlk defa Van'a geldik. Van'a gelmişken Erciş'i Balıkbendi'ni de ziyaret edelim dedik. Burada inci kefallerinin yani dünyada başka hiçbir yerde olmayan akıntıya karşı yüzme ve yukarıda yumurtalarını bırakma serüveni var.
3: İnci kefallerinin kaçak avlanması ve doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesine karşı denetimler de aralıksız sürüyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu'nun bir değerlendirmesi var değerli izleyenler. Gıda israf istatistiklerini açıkladılar. Buna göre en çok taze meyve sebze israf ediliyor. İsrafın temel nedeni ise bozulma.
7: Taze meyve sebzeler ve ekmek. Türkiye'de geçen yıl en fazla israf edilen gıdalar bunlar.
8: Bence ekmeğin israf olmasının en temel sebebi sürekli taze tüketmeyi istemek. Sıcaklar dayanmıyor mesela. Vişne olsun, kiraz olsun, çilek olsun. Bu sebepten dolayı da israf çok oluyor yani.
7: Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını açıkladı. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti.
9: Herkes yiyebileceği kadar ekmek alsın, ona göre tüketsin.
10: Dışarıda durmamalı, dolaplarda muhafaza edilmeli. Onun dışında sebze meyvenin ömrü çok zaten yok. az alınmalı, az tüketilmeli.
7: Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 da kuru bakliyat oldu.
11: TÜİK araştırmasına göre gıdaların israf edilmesinin nedenlerinde %74,4 ile bozulma

0: ilk sırada yer alıyor. Bozulmayı 12,1 ile son kullanma tarihinin geçmesi takip ediyor. Tüketicilerin %6,3'ü ise fazla alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini belirtiyor.
1: Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı.
2: Obezite yıllardır Türkiye ve dünyanın gündeminde, başlarda sadece batılı ülkelerde toplumu ilgilendiren bir sorun gibi görünüyordu. Ama rakamlar gösterdi ki Türkiye'de de hasta sayısı hayli fazla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar obezite tehlikesinin artarak sürdüğünü gösteriyor.
3: Yeme içme ile ilgili bir problem yok gördüğünüz gibi. Yiyoruz içiyoruz yani Türk halkı olarak yeme içmeyi seviyoruz.
4: Türkiye İstatistik Kurumu verileri de bu söylemi doğruluyor. Ülkede her 5 kişiden birinin hastalık derecesinde kilolu olduğunu gösteriyor.
5: Evet, obezite Türkiye'nin sessiz pandemisidir.
4: 2025 sağlık araştırmasına göre toplumda obezite hastalarının oranı 3 yılda 1,5 puan arttı, %22'ye yaklaştı.
6: Bu kadar güzel mutfağımız olunca tabii haklı olarak biz de zor dayanıyoruz ama.
4: Araştırmaya göre toplumda obezite oranı kadınlarda daha yüksek. Her 4 kadından biri hastalık derecesinde fazla kilolu, neredeyse 3 kadından biri de sınırda.
7: Hareketsiz çalıştığım bir dönem oldu. O dönemde ben yaklaşık 100 kilolara gelmiştim.
5: Daha az hareket ediyoruz, daha fazla oturuyoruz ve daha fazla ultra işlenmiş gıda tüketiyoruz. Bunun üzerine bir de stres, uyku bozukluğu, ekran başında geçen sürenin artması da ekleniyor.
4: Uzmanlar obezite tedavisinde SGK kapsamının da yeniden ele alınabileceğini dile getiriyor.
5: Obezite tedavisinde yapılan yatırım aslında diyabet, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve kanser gibi birçok daha maliyetli hastalıkların da önlenmesine yapılan yatırım. Tedaviye erişimi arttırabilirsek hem toplum sağlığı hem de sağlık sistemi kazanacaktır.
4: Doktorlar çok sayıda kişinin de fazla kilolu olduğunun farkında olmadığını belirtiyor.
3: Soru çıkana kadar yemeye devam.
2: Evet, haberimizde izledik. Toplumun %22'si obez ve sınırda gezen de çok yüksek bir kesim var. Ve bu oran her yıl giderek de artıyor. Özellikle yaz aylarında bu konuda önlem almak isteyenler, kısa zamanda hızlı kilo vermek isteyenler çeşitli yöntemlere başvuruyor. Zayıflama trendleri ise her yıl değişiyor. Bu yıl özellikle zayıflama iğnelerini çok konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ve tabii alternatif yöntemleri de genel cerrah profesör doktor Cihan Uras bizlerle birlikte. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Pek çok kişinin gündeminde olan, kullanan ya da kullanmayı düşünen kişileri ilgilendirdiği için hemen zayıflama iğneleriyle başlayalım derim. Sizce bu zayıflama iğneleri obeziteye, fazla kiloya gerçekten çözüm mü? Bir mucize mi? Obeziteden kaçarken yoksa iğnelerin mi tutuluyor toplumlar?
8: Şimdi tabii obezite tedavisinde birçok yöntemler var. Son yıllarda çok gündemde olan obezite iğneleri var. Ama bu obezite iğnelerini nasıl kullanalım, ne şekilde kullanalım? Burada tabii birçok yanlışlar da var beraberinde. Bir kere eczaneden alıp herhangi bir doktor kontrolünden geçmeden böyle bir iğnelere başlamak son derece yanlış.
2: Eczaneden istenildiği zaman alınabiliyor mu bu iğneler?
8: Alınabiliyor. Şu an herhangi bir reçeteyle satılma zorunluluğu yok. Temin edebiliyorlar, alabiliyorlar. Esasen bunlar şu an tabii bir obezite iğnesi olarak daha çok biliniyor ama normalde tip 2 diyabette de kullanılan ilaçlar bunlar. Zaten ortaya çıkışı bu ilaçların öncelikle tip 2 diyabet tedavisinde kullanmak üzereydi. Yani fazla kiloya bağlı tip 2 diyabete sahip olan kişilerde bu yöntem, bu ilaçlar kullanılıyordu. Ama en dikkat edilmesi gereken önce mutlaka bir bu işle uğraşan bir hekime gitmeleri gerekiyor. Bir hekim kontrolünden geçtikten sonra böyle iğnelere başlayabilirler. Tabii hekimin söyleyeceği dozda bir takım analizlerden geçtikten sonra başlanmalı.
2: Analizler ne? Yani hekim hangi noktada yönlendiriyor? Şimdi diyelim bu tahliller yapılmadan iğneler kullanıldığında ne gibi riskler karşımıza çıkabiliyor?
8: Bir kere sağlık durumu değerlendirilmeli hastanın. Bunlardan başında tabii ki bir karaciğer fonksiyon testleri, pankreasının durumu incelenmeli, safra kesesinde bir problem var mı buna bakılmalı. Aynı zamanda tiroid problemi var mı? Özellikle ailesinde tiroidin medüller tip kanseri dediğimiz kanseri olan kişilerde bu risk çok önemli. Çünkü bu riski taşıyan kişilerde bu iğnelerin medüller tiroid kanserine geç dönemde sebep olabilme olasılığı var. Medüller kanserlerinin zaten belli bir bölümü genetik de olabiliyor. İşte onun için aile burada çok önemli. Ve bütün bu analizler, kan analizleri yapılıyor. Karın ultrasonu yapılıp karaciğerin durumuna bakılıyor. Tiroid ultrasonu yapılarak tiroid fonksiyonlarında bir bozukluk var mı? Bunlara bakılıyor. Ve bundan sonra da kişinin kilosuna göre ve şu an mevcut olduğu kiloya ve durumuna göre karar veriliyor. Özellikle Uras, kan şekerine tabii.
2: Mesela biraz önce hani bahsettiğiniz bu hastalıklar, rahatsızlıklara sahip olan kişiler, işte safra problemi olanlar ya da işte pankreasla ilgili problemi olanlar ve özellikle de kanser hastaları, şimdi elbette kullanılan ilaçlarla mesela kilo alınabiliyor ve işte bu tedavilerin ardından kanserin belki de geriletilmesi, tedavinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte kalan kilolar bu zayıflama iğneleriyle verilebilir mi? Yoksa o kanser geçmişinin olması bu ilaçların kullanılmaması için de yine bir sebep mi?
8: Tabii kanser tedavisi devam ederken böyle bir iğneler daha dikkatli kullanılmalı. Ama kanser geçmişi olan kişilerde eğer bir problem yoksa bu iğneler kullanılabilir. Çünkü obezite de ciddi bir problem. Yani obezite kansere sebep olduğu gibi özellikle belli grup kanserlerde obez hastalarda nükslerin tekrarlamaların yani hastalığın tekrarlamanın daha fazla görüldüğüne görülüyor. Bunun için bugün son yıllarda sunulan birçok çalışmalarda kanser hastalarının da dediğim gibi hekim kontrolünde olduktan sonra kullanılabileceği, çünkü ideal kiloya ulaşmak kanserli hastalara da katkısı oluyor. Yani obezite kanserli hastalar için de bir handikap. Yani obezite kansere sebep olabildiği gibi kanserli hastalarda da nükslerin oluşmasında da etkili bir faktör. Özellikle meme kanseri gibi ve bu genellikle kiloyla ilişkili olan bazı kanser tiplerinde önem kazanıyor. Ama tabii burada dediğim gibi ezbere kesinlikle yapılmalı ve kanser tedavisinin bitmiş olması da bu için gerekiyor. Bu hastalar hele daha dikkatli yine kendi hekimlerinin kontrolü altında yapılmalı. Onun için de bunun özellikle altını çiziyorum. Ama dediğim gibi kanserli hastalarda kullanılmaz diye de bir kontraindikasyonu yok.
2: Peki şu anda mesela bilinçsizce kullanan kişilerde mevcut elbette. Yani siz dediğiniz gibi eczaneye gidip o işte ilaçları, zayıflama iğnelerini alıp gerçekten belki dozunu, dozajını da ayarlayamadan devam eden kişiler olabilir. Beslenmelerine yeteri kadar önem vermeyen kişiler olabilir. Şimdi burada ne gibi yan etkiler var? Nasıl korunulabilir? Özellikle o iğneler yapıldıktan sonra nasıl bir süreç işliyor o kişinin hikayesinde?
8: Tabii yani bu iğneler iki tür etki yapıyor. Bir beyin üzerinden etki yapıyor. Beyindeki iştah merkezini etkiliyor. Aynı zamanda bir midede dolgunluk hissi yapıyor. Yani midenin boşalma zamanını geciktiriyor. Bu nedenle de uygun dozda kullanılmadığı takdirde midede bir paraliziye, yani midenin çalışmasında bir bozukluğa yol açıyor. Yani boşalamamak zaten midenin çalışmamasından kaynaklanıyor. Ve bu hastalarda bulantılar, kusmalar gibi yan etkiler gündeme gelebiliyor. Örneğin safra kesesinde taşları olan hastalarda safra kesesi atakları gelişebiliyor. Onun için eğer bir safra kesesi problemi varsa bu mutlaka öncelikle çözülmeli. Bu ilaçlara daha sonra başlanmalı. Yan etkiler daha çok görülüyor. Yine kilosuna göre dozu ayarlanmalı. Düşük dozlarla başlanmalı. Hani hızlı kilo vereyim aman bir an önce vereyim düşüncesiyle kesinlikle yüksek dozlarda başlanmaması gerekiyor. Bu doz ayarlaması hastanın kilosuna göre ve aylık vermiş olduğu kilo miktarına göre ayarlanarak devam edilmeli.
2: Ve uygun beslenmeyle zannediyorum. Son 30 saniyemiz bu noktada toparlayabilirsek beslenmeyle birlikte çok sevineceğim.
8: Tabii burada beslenmeye de çok dikkat edilecek. Bu yine hekim kontrolü derken burada bir diyetisyen kontrolü veya bu işte uğraşan obezite uzmanlarının kontrolünde yapılmalı. O takdirde hastalara genellikle de böyle aşırı yüksek kalorili gıdalar, yağlı gıdalar gibi, tatlılar gibi gıdalardan uzak kalarak özellikle protein ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Çünkü burada bir protein, yani adede kaybı söz konusu olur hızlı kilo vermelerde. Ama düzgün proteinli bir diyetle, yüksek proteinli bir diyetle beslenerek bu hastaların kas kaybı da kesinlikle önlenebilir. Spor önerilerinde de bulunuyoruz bu hastalara. Bunlar çünkü kan şekerini düşürürken özellikle yağları yakıyorlar bu ilaçlar. Yağlar tabii yakıldığı için normalde aldığımız yağlar sonuçta bu yağlı gıdalar yağa dönüşüyor. Peki. Bunlar yağları parçaladıkları için de yağ dokusundan özellikle kaybediliyor. Hı. Ama bu demek değildir ki diğer dokularımızdan da kaybediyoruz. İşte bu kontrol sırasında hasta yağdan mı kaybetmiş yoksa adelelerden mi kaybetmiş? Buna dikkat edilerek diyetinin de buna göre ayarlanması gerekiyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz dolayısıyla noktalamak zorundayız. Cihan Uras bizlerle birlikteydi. Zayıflama iğnelerini ve yan etkilerini konuştuk kendisiyle. Noktalıyoruz efendim. Saat başında karşınızdayız.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece. Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gelin öne çıkanları aktaralım. İç siyasette önemli gelişmeler var. Muhalefet cephesine bakacağız. Genel Başkan Kılıçdaroğlu gelecek salı grup toplantısında konuşacak. Parti meclisi ise perşembe toplanacak. Bu arada parti içi uzlaşı ve kurultay süreci için bir diyalog heyeti kurulması da kararlaştırıldı. NATO'ya yönelik olumsuz açıklamaları sonrası Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Bu sorunun yanıtı dün akşam saatlerinde belli oldu. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Trump'ın zirveye katılacağını açıkladı. Dahası Ankara zirvesinin ittifak tarihinin en önemli zirvesi olacağını dile getirdi. Ve zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Sendikalar fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz yanıtını veriyor. Peki neden? Etmenler neler? Aktaracağız. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için bugün yarın başladı. Evet, sınırlarımızın dışından gelişmelerle başlayacağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saat diliminde Beyaz Saray'da soruları yanıtladı. Özellikle İran'a dair açıklamaları önemliydi. Görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı müzakerelerde henüz çözülemeyen zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuştu. İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu da çok uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadelerini kullandı. İran görüşmeleriyle Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi Trump. İran'la anlaşmaya varıldığı anda Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Hürmüz krizini değerlendirdi. Enerji arz güvenliği, egemenlik ve milli güvenlik meselesidir dedi.
2: Henüz çözülemeyen İran merkezli kriz Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
1: Amerikan New York Times gazetesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Trump yönetimi neden hazırlıksız yakalandığı sorusuna yanıt arayan bir makale yayınladı. Trump boğazı kapatmaya fırsat bulamadan rejimin devrileceğini düşündü denildi.
3: İran'ın savaşın başlamasıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatması Trump yönetimi için sürpriz mi oldu? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt aradığı makalesinde Trump Hürmüz Boğazı'ndaki savaş tatbikatlarını ve uyarıları göz ardı etti başlığını kullandı. Son 20 yılda İran'ın defalarca boğazı kapatmakla tehdit ettiği hatırlatıldı. Ancak Trump'ın İran'ın bunu yapabilme kabiliyetini hafife aldığı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır İran'la olası savaşı konu alan tatbikatlar ve simülasyonlar düzenlendiği belirtildi. Bu tatbikatlarda İran'ın büyük bir ABD saldırısına Hürmüz Boğazı'nı kapatarak karşılık vereceği sonucuna varıldığının altı çizildi. Trump'ın da başkanlığının ilk döneminden beri bu riskin farkında olduğu belirtildi. Trump'ın ilk döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan John Bolton, başkanı Tahran'a karşı rejim değiştiği savaşı başlatmaya ikna etme çabalarının sonuçsuz kaldığını hatırlattı. Bolton, Hürmüz Boğazı'nın bu görüşmelerin her zaman merkezinde yer aldığını söyledi. John Bolton, Trump'ın boğazın kapanmasına şaşırdığına inanmamak gerek ifadesini kullandı. New York Times, Trump'ın ABD'nin boğazı yeniden açma kabiliyetine gereğinden fazla güvendiğini de yazdı. Trump'ın boğazı kapatma fırsatı bulamadan rejimin düşeceğine inanmış olabileceği de belirtildi. Trump yönetiminin bazı yetkililerinin kendi petrol gelirlerine de darbe vuracağı için İran'ın boğazı kapatmayacağı yanılgısına düştüğü de vurgulandı. Trump ve üst düzey yardımcılarının İran'ın geçişi kapatması halinde ABD'nin müttefiklerinin boğazın açılmasına yardım edeceğini düşünerek yanlış hesap yaptıkları da belirtildi. İran'ın taktiklerinin de Trump yönetimini şaşırtmış olabileceğinin altı çizildi. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'na yoğun mayın döşeceğini hesap ettiği, buna karşın İran'ın mayın döşemek yerine Hürmüz'ü kapatmak için füze ve dronları ağırlıklı olarak kullandığı vurgulandı. ABD ordusunun etkili insansız hava aracı savunma sistemleri geliştirmekte zorlandığına da dikkat çekildi. İran'ın boğazı yoğun mayın döşemeyerek kendi petrol sevkiyatına bir süre devam ettiği de hatırlatıldı. Trump yönetiminin rejim değişikliği söylemiyle İran'a saldırmasının da Tahran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yöneltmiş olabileceği belirtildi.
1: İsrail ordusu eski istihbarat dairesi başkanına göre İsrail ve Amerika'nın Tahran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Plana göre bu İran'daki Kürt gruplar silahlandırılarak gerçekleştirilecekti.
4: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum. Onlar buna gönüllü. Ancak ben istemediğimi söyledim. Bence Kürtler işin içine girmeden savaş yeterince karmaşık.
3: Kürt grupları silahlandırarak İran yönetimini devirme planını Cumhurbaşkanı Erdoğan engelledi. İddia İsrail ordusunun eski istihbarat dairesi başkanı Tamir Hayman'a ait. Emekli Tümgeneral Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına konuştu. ABD ve İsrail'in Tahran yönetimini devirerek eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı başa geçirmeyi planladığını söyledi. İsrail istihbaratçısının Kürt işgali olarak nitelendirdiği plan uyarınca, ABD'nin silahlandırdığı Kürt grupların başkent Tahran'a ilerlemesi hedefleniyordu. Ortaya çıkan karmaşada Ahmadinejad'ın kurtarıcı olarak yönetimi üstlenmesi hedefleniyordu. Hatta savaşın başlarında İsrail, ev hapsinde tutulan Mahmut Ahmadinejad'ın Tahran'daki konutunu hedef almıştı. Amacın ev hapsini denetleyen devrim muhafızlarının vurulmasıyla Ahmadinejad'ı özgürlüğe kavuşturmak olduğu bildirilmişti. Hayman, Trump'ın karar değişikliğinin ardında Erdoğan'ın ikna çabaları olduğunu öne sürdü. İsrail istihbaratçı Kürtleri ayaklandırma ve Ahmadinejad'ı başa geçirmenin bir dizi plandan sadece ikisi olduğuna da dikkat çekti. Diğer planların gizli tutulduğunu savundu. Trump'ın İranlı protestoculara yardım geliyor açıklamasının İsrail yönetimini bile şaşırttığını savundu. Hayman'a göre Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdıkları operasyondan sonra bulduğu moralle İran'a saldırı kararı aldı. Ancak Hamenei'nin öldürülmesi haricinde diğer aşamaları başarısız olunca Washington'ın İran planı boşa çıkmış oldu.
1: Ve iç siyasette yaşananlara bakalım. Şimdi de Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 19 sanık için hazırlanan iddianame kabul edildi. Tanju Özcan ve diğer sanıklar için 263 yıla kadar hapis talep edildi. Dava 6 Temmuz'da başlayacak.
5: Ben savunmamı bugün yapamadım. Usul eksikleri tamamlanamadığı için.
3: İrtikap, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet. Görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan için bu suçlamalar yöneltildi. 263 yıla kadar hapis talep edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyon 28 Şubat'ta başladı. yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Cezaevine gönderilen Tanju Özcan daha sonra görevinden uzaklaştırıldı.
6: Ama ortada açılmış bir dava var. Uzadıkça uzuyor.
3: Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıldan 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması istendi. Yardımcısı Süleyman Can için de 5 kez icbar suretiyle irtikap ve 2 kez irtikaba teşebbüs suçundan toplam 27 yıldan 64 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede diğer sanıklar hakkında da bu suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi. Sanıklar 6 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak.
1: İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylece 4'e yükselmiş oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Belediye Başkanı Mustafa Günay'la İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklanmıştı. Yurt dışında olan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi eşi Şamil Güçlü havalimanında gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefetle suçlanıyor. Şüphelilerin 2009 yılından bu yana organize hareket ettiği ve kamuyu 3,5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini duyurdu. Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Adalet hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanmasının amaçlandığını vurguladı. Buna göre biri çocuk ağır ceza, üçü çocuk, 46'sı asliye ceza, 36'sı asliye hukuk, 24'ü iş ve 16'sı tüketici olmak üzere 140 yeni mahkeme kurulacak. Gürlek yeni mahkemelerle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
7: Yaklaşık 5 saat otel çevresinde bekledi. Dilan ve Engin Polat'ın korumasını hedef aldı. Silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti.
8: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, beni ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
7: Dilan ve Engin Polat çifti İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı'daki bir otelde tatildeydi. Çift dönüş hazırlığı yapıyordu. 23 yaşındaki S.A. sabah saatlerinden beri otelin önünde bekliyordu. Saldırganın hedefinde Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat vardı. Polat, otelin önüne çıktığında şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında çevrede iki çocuk da bulunuyordu. Çocuklar saldırıyı yara almadan atlattı.
9: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
7: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı ise kısa süre sonra suç aleti silahla birlikte yakalandı.
1: İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu'na örnek veren 7 ismin test sonucu belli oldu. Kan, idrar ve saç örneği alınan ünlü isimlerle ilgili rapor hazırlandı. Oyuncu Onur Tunay'la sosyal medya ünlüsü Özgür Deniz Cellat'la Zehra Hanzade Gürkan'ların testlerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Gazeteci Mirgün Cabas'la Cansu Tekin'de ise sadece ilaç etken maddelerine rastlandı. Şarkıcı Berkay Şahin'le Tuğçe Postoğlu'nun uyuşturucu testleri ise negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor soruşturma savcılığına gönderildi. 3 ay önce Silivri'de cezaevinden kaçan Atalay Demirbaş yakalandı. 11 ayrı suçtan aranan Atalay Demirbaş, avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasına neden olan rüşvet iddiasını ortaya atan isimdi. Atalay Demirbaş, sahtecilik, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan aranıyordu. Marmara cezaevinden de 7 Mart'ta firar etmişti. Hakkında da 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası vardı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Demirbaş'ın adı avukat Rezan Epözdemir'in tutuklanmasına neden olan rüşvet iddiasıyla gündeme gelmişti. Bir tutuklunun tahliyesi için anlaşma yapıldığını öne sürmüştü. Ancak tutuklandığı söylenen kişinin hiç tutuklanmadığı ve HTS baz raporuna göre Demirbaş'la Epözdemir'in hiç görüşmediği ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine Epözdemir 4 ay sonra cezaevinden tahliye edildi. Rezan Epözdemir kendisine iftira atıldığını söylemişti. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmedi, bahis siteleriyle de ilgisi olmadığını öne sürdü.
3: Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı öne sürüldü. Başsavcılığın tespitleri arasında web sitesinde yasa dışı bahis özendirici paylaşımlar yapıldığı da yer aldı. Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alındı. Kaçak maç yayıncılığı suçlamasını kabul etmedi.
10: Siteler bana ait değil. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteleri kullanmam mümkün değil. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam.
3: İfadesinde Almanya'da çalıştığını belirten Yılmaz, Antalya'ya tatile gittiğinde telefonunun çalındığını öne sürdü. Bu telefondaki e-mail adresiyle Selçuk Spor sitesinde kayıt açıldığını iddia etti.
1: Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili Pamukkale Turizm'den açıklama geldi. Şoförün deneyimli, aracın denetimlerinin ise eksiksiz olduğu belirtildi. Açıklamada araç muayenesinin 3 Mart'ta, periyodik bakımın da 23 Mart'ta yapıldığı belirtildi. Aracın sefer boyunca ve kaza anında hız limitini aşmadığı söylendi. 10 numara yağ kullanıldığı ve araç takip sisteminin kapalı olduğu iddiası da reddedildi. Şirket, kazada ölen şoförün 28 yıllık deneyime sahip olduğunu ve yasal olarak görev yapmasına engel bir durum olmadığını öne sürdü. Şoförün direksiyon başında rahatsızlanıp rahatsızlanmadığının ise henüz anlaşılamadığı belirtildi. Ve son olarak, Sivas'ta vücuduna kene yapışan iki çocuk annesi kadın yaşam savaşını kaybetti. Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle sadece bu ilde ölenlerin sayısı kısa süre içinde 4'e yükseldi.
11: Tatil için memleketine gitti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 31 yaşındaki Hava Dursun İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Akıncılar ilçesinde arazide ot topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Dursun, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk annesi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Sivas'ta Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Yozgat'ta da iki kişi kene ısırması nedeniyle tedavi görüyor. Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
12: Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa kişileri bulaştırıyor. İlk belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma gibi hani herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor.
11: Türkiye'de Kırım Kongo kanamalı ateşine yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
1: Tokat'ta Kelkit çayına düşen iki gençten birinin cansız bedeni bulundu. Akraba 4 genç 28 Mayıs'ta Kelkit çayı kenarında scooter'la öz çekim yaparken suya düştü. Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarıldı. 22 yaşındaki İlker Parlak'la 26 yaşındaki Oğuz Kale ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arama çalışmalarını AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden 200 personel, 6 drone, 40 araç ve 8 botla JAK timleri ve polis dalgıç ekibi katıldı. Kastamonu'da düğün eğlencesinde havaya ateş açan kişi 48 yaşındaki Mehmet Demir'in ağır yaralanmasına neden oldu. Biri tabancasının sahibi, iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı. Mehmet Demir'in ailesi karara tepki gösterdi ve tutuklanmalarını istedi.
3: Düğün eğlencesinde havaya ateş açıldı. Kurşunlardan biri Mehmet Demir'e isabet etti. Kastamonu'da bayramın son günü yaşanan olayda yaralanan 48 yaşındaki Demir entübe edildi.
13: İkinci mermi okulun çadısından sekip babamın kafasına isabet etti. Hala daha ateş etmeye devam ediyordu.
3: Cide ilçesi Ağaçbükü köyünde 30 Mayıs'ta okul bahçesinde düğün yapıldı. KÖ'nün silahından çıkan kurşun ilk olarak düğün sahibinin montuna isabet etti. Ancak zanlı çevredekilerin uyarısına rağmen havaya ateş açmaya devam etti. Tabancadan çıkan kurşun 48 yaşındaki Mehmet Demir'in kafasına isabet etti.
13: Köylüler de o sırada bağırıp çağırıyordu dur diye. Kimseyi umursamayıp silahını ateşlemeye devam ediyordu.
3: Hastaneye kaldırılan Mehmet Demir yoğun bakıma alındı. Entübe edildi. Jandarma olayın ardından biri tabancanın sahibi, iki kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrolle serbest bırakıldı.
14: Adalet istiyoruz. Benim eşim can çekişiyor. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor.
3: Demir ailesi zanlıların tutuklu yargılanmasını istiyor.
1: Adana'da bir kişi ATM'den emekli maaşını çekmek isteyen yaşlıları yardım etme bahanesiyle kandırdı. 4 kişinin 37 bin lirasını çaldı. Hırsız geçen yılda iki düğüne davetli gibi katılıp gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çalmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
11: ATM'den para çeken yaşlılara yardım etme bahanesiyle yanaştı, 4 kişinin 37 bin lirasını çaldı. Zanlının daha önce de iki düğünde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. Olay Adana'nın Güreğli ilçesinde meydana geldi. 75 yaşındaki emekli Erdoğan K. maaşını çekmek için ATM'ye gitti. Bu sırada telefonla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Edeş yardım etmek istediğini söyledi. Erdoğan K.'nin yerine çektiği paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla kendi cebine koydu. Eve dönünce paranın eksik olduğunu fark eden yaşlı adam polise şikayette bulundu. Zanlının aynı şekilde 3 kişinin daha 30 bin lirasını çaldığı belirlendi. Sinan Edeş'in hırsızlık sabıkası bununla sınırlı değil. Geçen yılda iki düğüne davetli gibi katılıp takı töreninde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. O dönem tutuklanan zanlının kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Sinan Edeş yeniden yakalanıp cezaevine gönderildi.
1: Ve zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmesi çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz diyor.
15: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli dediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
11: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
16: 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geri ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
11: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TES Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
15: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
16: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında. Bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu, yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki, örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
1: Tarihi yere batan Sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti, hatırlayacaksınız. Salı günü gerçekleşen devir sonrası kapatılan yere batan Sarnıcı'nın cumartesi günü açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yapılacak tespit ve onarımların ardından tarihi yapının yeniden müze olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda cumartesi gününden itibaren müze kart sahibi Türk vatandaşlarının yere batan Sarnıcı'nı ücretsiz gezebileceği açıklandı. Yabancılar içinse ziyaretçiler yine ücretli olacak. Yere batan Sarnıcı'nın tapusu meclis kararıyla İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Ardından da İBB ekipleri tarihi yapıdan tahliye edildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar, kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı. Gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı. Kendisine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi.
17: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler.
18: Bu ülkenin insanı...
11: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberleri kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
17: Nice on yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Derş bir de özür dileyeceksiniz.
11: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
17: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
11: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
19: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
17: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
11: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
20: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış.
11: Evet. Muhtar'ı kariyerinin zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine az sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
17: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın, bir numaralı katil zanlısı.
11: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. En çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
17: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yeni bir aşama daha kat edildi. 4. güç ünitesi için buhar jeneratörleri Akkuyu'ya teslim edildi.
11: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşa çalışmaları sürüyor. 4. güç ünitesinin temel ekipmanları teslim alındı. Buhar jeneratörleri olarak adlandırılan bu ekipmanlar güç ünitesinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Türkiye'ye santral için getirilen ekipmanlar güvenli bir şekilde geçici depolama alanına nakledildi. Buhar jeneratörleri Rusya'da üretildi. Yaklaşık 3000 kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştırılan ekipmanlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında önemli bir aşamayı temsil ediyor. Rosatom mühendisleri ve üretim ekipleri Akkuyu'nun 4 güç ünitesi için bugüne kadar 7000 tondan fazla reaktör ekipmanı üretti. Akkuyu'nun 1. ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
1: New York Times'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını arttırması zayıflığını gösteriyor. Moskova'nın Donbas'ta ilerleyişi durma noktasına geldi ve asker sıkıntısı had safhada. Rusya'nın zayıflarken Ukrayna'nın konumu ise güçleniyor.
11: Rusya Ukrayna'da zayıflık belirtileri gösteriyor. Bu yüzden daha sert vuruyor. İddianın sahibi Amerikan New York Times gazetesi. Gazete Ukrayna Savaşı ile ilgili analiz haberinde bu başlığı attı. Savaşın Kremlin'in istediği gibi gitmediğini yazdı. Gazeteye göre Rusya cephede hem toprak kaybediyor hem asker kaybı artıyor. Moskova 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta zayıfladığını gizleyemiyor. Uzmanlara göre Rusya hava saldırılarını sürdürme yeteneğine sahip olsa da cephedeki ilerleyişi durma noktasına geldi. Rus ordusu Donbas'ta geçen ay ele geçirdiğinden daha fazla toprak kaybetti. Cephedeki durum 2023'ün Ağustos'undan bu yana ilk kez Ukrayna'nın lehine döndü. Bu durumda Rusların yıl sonuna kadar Donbas'ın tamamını ele geçirmesi mümkün görünmüyor. Analistler savaşın yeni bir aşamaya girdiğine, Ukrayna'nın inisiyatifi kaybetmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri desteği de sürüyor. Geçen hafta Finlandiya 149 milyon dolarlık silah ve İsveç 16 Gripen savaş uçağı vereceğini açıkladı. Moskova cephede asker sıkıntısı da çekiyor. Rus ordusunun Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 500 bin asker kaybettiği tahmin ediliyor. Rusya'nın içeride yeterli asker bulamadığı için Ukrayna'ya yöneldiğine dikkat çekiliyor. İşgal altındaki topraklarda Ukraynalıların ceza tehdidiyle Rus ordusunda savaşmaya zorlandığı belirtiliyor. Analistlere göre bu durum hem Rusya'nın asker kaybının boyutlarını hem bölgedeki nüfus dengesini değiştirme niyetini gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen yaz neredeyse zaferden emin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Alaska'ya gitmişti. New York Times'a göre bugün rüzgar tersten esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk ettiği barış görüşmeleri de neredeyse sona erdi. Analistlere göre Rusya momentumu kaybetti. Ukrayna'nın pozisyonu ise bir yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ukrayna'nın Rusya'yı ateşkese zorlayabileceğine dair iyimserlik artıyor. Moskova ise müzakere masasında elini güçlendirmek için hava saldırılarını artırıyor. Putin'in yenilgiyi kabullenmek yerine savaşı tırmandıracağını düşünen uzmanlar da var.
1: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir otelde çıkan yangında 18 yabancı 21 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yangın 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda çıktı. Ölenler arasında Bangladeş, Nijerya, Mozambik ve Liberya vatandaşları da olduğu açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Bunun başkent Yeni Delhi'de son yılların en büyük yangınlarından biri olduğu belirtiliyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi olayı trajik olarak niteledi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Pire Limanı'nda İsrailli turistleri taşıyan yolcu gemisi protesto edildi. Çeşitli sendikalar ve Filistin yanlısı örgütlerin çağrısıyla Pire Limanı'nda yapılan eylemde İsrailli turistleri taşıyan Crown Iris isimli gemi protesto edildi. Protestocular İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken İsrailli turistlerin Yunanistan'da tatil yapmasına tepki gösterdi. Filistin bayraklarının yer aldığı protestoda Filistin'e özgürlük sloganları atıldı ve üzerinde soykırım turizmine hayır yazılı pankartlar açıldı. Aynı gemi geçtiğimiz senede uğradığı Yunanistan limanlarında protestolarla karşılanmıştı. İsrail'in uyguladığı politikalar nedeniyle Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi çöküşünün eşiğine geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı temel sağlık hizmetlerinin sağlanamayacak seviyeye ulaştığını söyledi.
11: Filistin Sağlık Bakanlığı bütçe sıkıntısı çekiyor. Halkın büyük bölümünün özel hastanelerin ücretini karşılayacak durumu yok. Gazze'nin ardından Batı Şeria'da da sağlık sistemi alarm veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bütçe sıkıntısına düşmesinin nedeni ise İsrail'in uyguladığı politikalar. İsrail Maliye Bakanlığı, Filistin yönetiminin ithalattan elde ettiği gümrük vergilerine el koydu. Yaklaşık 170 bin Filistinlinin İsrail'deki işlerine gitmelerine de izin verilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, özel hastane ve eczanelere bütçesi kadar borçlanmak zorunda kaldı. Bakanlığın eczanelerinde kanser ve böbrek hastaları için kritik öneme sahip ilaçlar büyük ölçüde azaldı. Başka ilaçlarda bulunamaz hale geldi. Batı Şeriatların çoğunun bakanlığın dışındaki eczanelerden ilaç alacak maddi durumu olmadığı belirtiliyor. Birkaç yıldır Batı Şeria'daki doktor ve hemşirelere maaşlarının sadece yarısı ödenebiliyor. Bu nedenle hemşire ve doktorlar Mayıs başında greve gitti. Devlet hastanelerinde bütçe sorunu da var. Eleman, ekipman ve ilaç sıkıntısı çekiliyor. Hastaneler sadece hayati önemdeki hizmetlerini sürdürebiliyor. Bazı kliniklerse kapatıldı. Özel firmalar bakanlığın borçlarına rağmen ilaç vermeyi sürdürüyor. Ancak bir süre sonra bu firmaların da yurt dışından ilaç getirmek için paraları kalmayacağına dikkat çekiliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, hastanelerde eleman sıkıntısı çekilmesine rağmen maaşlarını ödeyemeyeceği için yeni hemşire ve doktorları işe alamıyor. Tıp ve hemşirelik bölümlerinden yeni mezun olanlarsa işsiz kalıyor. Batı Şeria'da İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün faaliyetlerini durdurması da sağlık sistemindeki sıkıntıları arttırdı. Batı Şeria'da İsrail'in son dönemde sayılarını artırdığı binden fazla kontrol noktasının ambulansların geçişini geciktirdiğine de dikkat çekiliyor. İsrail askerleri izin vermediği için bazı kontrol noktalarından hastalar sadece sedyeyle geçirilebiliyor.
1: İspanya'da 101 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede geçen ay sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 ila 15 derece üzerindeydi.
3: 101 kişi Mayıs ayında sıcak hava kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu kayıtların tutulduğu 2015'ten beri ölçülmüş en yüksek can kaybı. İspanya'ya bu yıl aşırı sıcak hava erken geldi. İspanya Meteoroloji Ajansı Mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok şehirde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Monica Garcia, mevsim normalleri üzerindeki sıcak havanın önümüzdeki aylarda süreceğini söyledi.
18: Mayıs ayının son haftasında sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalin 10 ila 15 derece üzerindeydi. Ve tahminlerimize göre bir kez daha İspanya genelinde normalden daha sıcak bir yaz yaşanacak.
3: Dünya Meteoroloji Örgütü Haziran ve Ağustos ayları arasında yüksek sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen El Nino hava olayının gelişme ihtimalini %80 olarak açıkladı. Yetkililer sağlık sistemleri, su kaynakları ve enerji ağları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyarıyor.
1: Antalya'da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne ilişkin hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iş dünyasıyla istişare

0: eylem gündemimizi 10 madde halinde yapılandırdık. Kırılgan bölgeler ile okyanus ve denizlerin dayanıklılığı, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım sistemleri de temel odak alanlarımız arasındadır.
1: Kurum Ankara'da gerçekleştirilen COP31 Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kürsüdeydi.
2: COP31 zirvesinin ülkemizde yapılacak olması kritik bir öneme sahiptir. Hepimiz formu yalnızca COP31'e özgü geçici bir oluşum değil, kendisinden sonraki başkanlıklara devredilebilecek kalıcı bir yapı haline getirerek COP sürecine kalıcı bir kurumsal miras bırakmaktır.
3: Hayalet Ağa, denizlerin en büyük sorunu. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya atılan ve deniz tabanına çöken ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağıya örtebilecek büyüklükte hayalet bir ağ çıkarıldı.
4: Çok sayıda deniz canlısının ölümüne neden oldu. Marmara Denizi'nden 15 bin metrekare, yani Çamlıca Kulesi büyüklüğünde hayalet ağa çıkarıldı.
5: Taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da onları dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 10 ay önce Mavi Atlas uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden denizde karşılaştıkları hayalet ağları ihbar ediyor. O ihbarlardan biri üzerine ekipler Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında harekete geçti. 4 gün boyunca 6 noktada dalış gerçekleştirildi. Denizden boyu Çamlıca Kulesi kadar olan yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Hayalet Ağa'da uzun süre kalan çok sayıda canlının öldüğü tespit edildi. Birçoğu da kurtarıldı.
5: Ağanın bir ucunun tarafında ıstakoz yengeç dediğimiz bir yengeç vardı. Onu oradan ağdan kurtardığımızda fark ettim ki çok küçük bir canlı, şu kadar bir canlıydı ve bacağına yavrusu tutulmuştu. Yani biz aslında belki de bir aileyi suyun altında ölümden kurtardığımızda bir süreç var.
4: Çalışmayla birlikte hem deniz canlılarının yaşam alanları temizlendi hem de ağların yıllarca sürebilecek avcılık etkisinin önüne geçildi.
3: Düğün hazırlığı yapan kadın sahte doktor mağduru oldu. Yüzüne medikal estetik işlemi yaptıran genç kadının göz kapağında düşme meydana geldi.
6: Yeni cilt bakım yapmışsın gibi olacak.
7: Güzelleşmek için yüzüne medikal estetik işlemi yaptırdı. Yaptırdığına bin pişman oldu. Göz kapağı düştü, aynaya bakamaz hale geldi. İstanbul'da yaşayan ve 3 ay sonra dünya evine girecek olan İdil Keten düğün hazırlığı içindeydi. Kendini doktor olarak tanıtan bir kişiye önce dudak dolgusu yaptırdı, ardından da aynı kişiden yüzündeki bazı bölgelere medikal estetik işlem yapmasını istedi.
8: Kendisinin evine gittim zaten. Herhangi bir kliniğim, herhangi bir çalışma yeri yok. Zeytinburnu'nda yaptırmaya gittim. Kendisi de zaten Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. İkamet ettiği eve gittim botoks yaptırmak için. Sonrasında botoks yaptı ve botoksu yaptıktan yaklaşık bir 9 gün sonra benim göz kapağımda bir ağırlık hissederek göz kapağımın düşmeye başladığını fark ettim. Ve sonrasında maalesef bu hale geldi.
7: Tedavi için başvurduğu doktorlar genç kadına yanlış kasa enjeksiyon yapıldığını söyledi.
8: Kendisini doktor olarak tanıttı. Rusya'da bir hekim olduğunu, pratisyen hekim olduğunu söyledi. Ama burada yasal bir şekilde yapabilmesi için, yani Türkiye'de yasal bir şekilde bunu icra edebilmesi için 2 yıl daha okuması gerektiğini, ama zaten bu işi bildiği için 2 yıl daha okumasına gerek olmadığını söyleyerek evde yaptığını söyledi.
7: Gözünün 6 ay düzelmeyeceğini öğrenen İdil Keten 3 ay sonraki düğününü iptal etmeyi düşünüyor. Mağduriyetinin giderilmesi içinse sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
8: Umarım kısa bir sürede yargılanır. Umarım cezasını çeker.
3: Muğla'nın Fethi ilçesi açıklarında ispermeçet balinası görüntülendi. Göcek mahallesi açıklarında tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı ile arkadaşları deniz yüzeyinde bir hareketlilik

0: fark etti. Suda balina olduğunu anlayan grup takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre su yüzeyinde görülen balina daha sonra gözden kayboldu. Uzmanlara göre Akdeniz'de bilinen bir tür olan ispermeçet balinasının Muğla sahilinde görülmesi denizlerin temiz ve sağlıklı olduğu anlamına geliyor. ...2026 Dünya Kupası'nın başlamasına 8 gün kaldı. Turnuvaya katılacak ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya başladı.
1: Gökkuşağı Brezilya'ya Dünya Kupası'nda şans getirecek mi? 5 kez kazandıkları kupaya hasret kalan sambacılar bu görüntülerden ezoterik bir anlam çıkardı. Uçağı karşılayan itfaiye araçlarının sıktığı sular nedeniyle oluşan gökkuşağının altından geçen futbolcular, teknik direktör Ancelotti liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bastı. Son şampiyon Arjantin ise tarihini hatırlatan bir sembolle Kansas City'ye gitti. Tangocuları taşıyan uçağın kuyruğuna Maradona ve Messi gibi efsanelerin numarası olan 10 yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden her takımın hayalini süsleyen kupa ise ülkede dolaşmaya devam ediyor. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenmeye başlayan Dünya Kupası'nı eski şampiyon Bastian Schweinsteiger ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani müzeye bıraktı. 48 ülkenin mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak.
0: A milli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'nda üst turlara yükseleceğini düşünüyor. Türkiye'nin D grubunda favori olduğunu söyleyen Yanal, millilerin turnuvaya iz bırakacağına da inanıyor.
2: Ersun Yanal, Dünya Kupası'nda milli takıma güveniyor.
3: Yani bir 2002'deki sürprizi bu takım yaparsa ben şaşırmam. Bu takım yapabilir.
2: A milli takımın eski teknik direktörü, 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen Ay Yıldızlıların D grubunda favori olduğunu söyledi.
3: Gruptaki en iyi takım biziz. Gruptaki en favori takım da biziz aslında. Ama Amerika kendi ülkesinde, kendi topraklarında, kendi seyircisi önünde oynayacak. Burada çok bunu ben önemsemiyorum. Yani kendi takımı, kendi seyircisi hayır. Avustralya, Amerika ve Türkiye arasında geçecek diye düşünüyorum. Ama tabii Avustralya'ya bakıyorsunuz. Hadi canım diyen de olabilir tabii. Ama bu takımlar çok mücadele eden takımlar, çok koşan takımlar.
2: Yanal, Türkiye'nin kadro zenginliğiyle turnuvaya iz bırakan ülkelerden biri olacağını düşünüyor.
3: Ondan sonraki maçlar daha rahat olacak. Yani box to box oynanacak maçlarda Türkiye'nin avantajı çok fazla. Ülkemizin futbol anlayışına göre iyi özellikleri ve silahları var. Şutör oyuncularımız var. Oyunun kırılabilecek noktalarında yaratıcı pas yüzdeleri yüksek, kilit pasları yüksek, sürpriz savunma arkası, savunma arası topla buluşacak oyuncularımız var, zeki oyuncularımız var. Dolayısıyla ben Türkiye'nin şansının iyi takımlardan bir tanesi olarak hatırlanacak şansının olduğunu düşünüyorum.
2: Deneyimli çalıştırıcıya göre 2026 Dünya Kupası'nın favorisi ise son Avrupa şampiyonu İspanya.
0: Bu hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Festival kapsamında çocuklar için hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri birçok etkinlik hazırlanıyor.
4: Konserler, gösteriler, yarışmalar. Hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Çocuklara eğlencenin yanı sıra ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında atölye imkanları da sunulacak. 7. kez düzenlenen festivalde çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikler yer alacak.
5: Çocuklar için birbirinden eğlenceli deneyim alanları oluşturduk. Sahnemizde birbirinden neşeli şovlarla dop dolu bir iki gün bütün İstanbul'u bekliyor.
4: Festivalde tiyatrolar, konserler ve dans şovları da yapılacak. Oyuncu Gupse Özay, çizgi film karakteri Afacan Kız Gupi ile sahne alacak. Eğitim bilimci doçent doktor Özgür Molat da bilgi ve deneyimlerini ailelerle paylaşacak. Organizasyon cumartesi ve pazar günü Beşiktaş'ta bulunan Küçük Çiftlik Park'ta yapılacak.
0: Haziran ayı boyunca İstanbul'dan ve Türkiye'nin başka şehirlerinden gökyüzüne hep müzik sesleri yükselecek. Müzikseverleri Türkiye ve dünyanın önemli yıldızlarının konserleri bekliyor. Doğuşehir Medya sponsorluğunda gerçekleşecek konserlerden bir ajanda hazırladık. O ajandayla noktalayalım bu dilimi. Saat başına karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
6: İbrahim Maluf'tan Scorpions'a. Köfn'den Blok 3'e. Türkiye ve dünya yıldızları Haziran boyunca NTV, Star TV ve Kral Pop ana sponsorluğunda müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Trompet virtüözü İbrahim Maluf, unutulmaz ve son derece yenilikçi müzikal projesi Toma'nın yeni versiyonuyla Türkiye'ye geliyor. Maluf, 3 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 4 Haziran'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 5 Haziran'da ise Ankara Ato Kongresyum'da müzikseverlerle buluşacak. Kısa bir ayrılık dönemi geçiren Köfn grubu yeniden bir araya geldi. Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'den oluşan grup geri dönüşünü 17 Haziran'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla birlikte kutlayacak. Seni sorsunlar benden, bir tek ben anlarım. 60 yıllık rock efsanesi Scorpions'da müzikte 60. yılını kutladığı Coming Home turnesi kapsamında 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek. Dünya müzik geleneklerini çağdaş bir solukla harmanlayan Sami Yusuf, 4 konser için Türkiye'de olacak. Sanatçı, 24-25 Haziran'da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27-28 Haziran'da ise Ankara'da Ato Kongresyum'da hayranlarıyla buluşacak. Rap müziğin popüler isimlerinden Blok 3 ise 28 Haziran'da kariyerinin ilk stadyum konserini Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verecek.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Perşembe daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yaz sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan mutlak butlan tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
1: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
2: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
1: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali, hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
2: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak butlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
1: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gelecek hafta Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlarla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında. CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
3: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
3: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım, bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip, yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
2: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
3: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
2: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi de yürütüyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
2: CHP'de mutlak putlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
4: Desin ki şu gün evet biz kurultay yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
2: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
4: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanlığının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
2: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
5: Sonuç var yok anlamında bir değerlendirme yapmak doğru değil.
6: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
2: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili soruları cevapladı. NATO zirvesiyle ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, Başkan Trump bir sonraki NATO devlet başkanları toplantısına bizzat katılacak dedi. Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ankara'daki zirvede açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşma belirsizliği sürüyor. Dün Donald Trump'tan iyimser açıklamalar geldi. İran dini lideri Hamaney ile görüşebileceğini söyledi. İyimser açıklamalara rağmen sahada yine saldırılar var. İran Kuveyt Havalimanı'nı vurdu. Washington ise misilleme olarak Keşm Adası'nı bombaladı.
2: Görüntüler Kuveyt Havalimanı'ndan. İran, Kuveyt'e dronlar ve füzelerle saldırdı. Uluslararası havalimanı ve diplomatik temsilcilikler hasar gördü. Saldırılarda bir kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Havaalanında uçuşlar durdu. Kuveyt saldırının ardından iki İranlı diplomatı persona non grata yani istenmeyen adam ilan etti. Tahran, Bahreyn'deki Amerikan 5. filosunu hedef aldığını açıkladı. Açıklamada bölgedeki başka bir ülkede hava üssünün ve helikopterin de hedef alındığı belirtildi. ABD ordusu Kuveyt'e yönelen iki füzenin havada parçalandığını açıkladı. İran'ın bölgeye attığı pek çok füzenin de hedefine ulaşamadığı ifade edildi. Bahreyn'de 3 füzenin ve çok sayıda dronun havada imha edildiğini duyurdu. ABD ordusu İran'ın bölgedeki sivil gemileri de dronlarla hedef aldığını açıkladı. Dronların düşürüldüğü ifade edildi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait Keşm Adası'na misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta Nisan başında ateşkes sağlanmıştı. Kırılgan ateşkes sürerken zaman zaman alevlenmeler görüldü. Geçen hafta savaşın durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen görüşmelerde ilerleme sinyalleri geliyordu. Ancak anlaşmaya hala ulaşılamadı. Tahran iletişim kanallarının kapandığını açıklarken ABD Başkanı Trump'tan müzakereler sürüyor açıklaması gelmeye devam ediyor. Trump son olarak bir podcast röportajında konuştu. İran'la müzakerelere ilişkin yine iyimser açıklamalar yaptı. Trump dini lider Mujtaba Hamaney'in de müzakerelere müdahil olduğunu, görüşmelere onay verdiğini söyledi. Bir noktada muhtemelen İran dini lideriyle bir araya gelebilirim dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı kabul ettiğini belirten Trump, İran'daki durum hızla değişiyor, çok iyi olacak ifadesini kullandı.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Finlandiya'da seyahatin ikinci gününde parlamenterlere seslendi. Avrupa'nın Rusya karşısında yaşadığı güvenlik kaygılarını hatırlattı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği kendi güvenliğiniz içindir dedi.
7: Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir.
8: Rusya'nın sınır komşusu, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Moskova tehdidine karşı önlemler alan NATO'nun son üyelerinden Finlandiya'nın milletvekillerine bu sözlerle seslendi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski dünya düzeninin sona erdiğini tekrarladı.
7: Birleşmiş Milletler, açıkça ifade etmek gerekirse New York'ta bir ofisten öteye bir anlam taşımamaktadır. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto oyuna sahipken Ukrayna meselesinde Rusya'yı nasıl durduracaksınız? Bu sürdürülemez bir dünya sistemidir.
8: Kurtulmuş, Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki güvenlik perspektifinde çelişkilerin ortaya çıktığını yine dedi. Ankara'nın 6-7 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin önemini de hatırlattı. Numan Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
7: Bir aslanın yaklaşık 40 yılını meşgul eden bu terör meselesini artık geride bırakıyoruz. Yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyoruz.
0: Asya Pasifik turuna çıkan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur'un ardından Endonezya'ya gitti. Bakan Fidan, başkent Jakarta'da Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, ev sahibi Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile de bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ticaretin artırılmasıyla altyapı, enerji, ulaşım, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve gıda endüstrisinde işbirliği konularının görüşüldüğü bildirildi. Fidan, Jakarta'daki temasları kapsamında İçişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan Shan Mugam'la bir araya geldi. AK Parti'nin Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt ve il başkanlarıyla yönetimleri değiştirildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidilmiştir ifadesine yer verildi. Yeni il başkanları ve yönetimlerinin kısa süre sonra göreve başlayacakları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Hukuk politikalarıyla güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünemeyeceğini belirten Çiftçi, güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması mümkün değildir. Hukuka dayanmayan bir güvenlikse kalıcı ve sürdürülebilir olamaz dedi.
9: Üstlendiğimiz her bir görev doğrudan hukuk düzeninin korunmasına ve vatandaşlarımızın temel haklarının güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle hukuk politikaları ile iş güvenlik politikalarının birbirinden bağımsız düşünülmesi de mümkün değildir. Güvenliğin sağlandığı bir ortamda özgürlükler de güvence altındadır. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin korunması da mümkün değildir. Hukuka dayanmayan bir güvenlik ise kalıcı ve sürdürülebilir değildir. Bu sebeple yeni dönemde güvenlik politikalarımızı hak ve özgürlükleri koruyan, önleyici yaklaşımı esas alan, vatandaş odaklı ve hukuk temelli bir anlayışı esas alarak geliştirmeye devam ediyoruz.
0: Bursa'da bir kişi eşinin çocuğunun yanında bıçaklayarak öldürdü. Osman Gazi ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Zafer Güngör'le eşi Müjde Güngör arasında tartışma çıktı. Zanlı 29 yaşındaki eşine bıçakla saldırdı, ardından kaçtı. Olay sırasında evde olan çiftin 10 yaşındaki oğlu ve komşuları 112'ye haber verdi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı ise gözaltında. Ve bir faili meçhul cinayet daha 20 yıl aradan sonra aydınlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006'da kimsesizler mezarlığına defnedilen cesedin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini belirtti. 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
2: 20 yıldır karanlıkta kalan faili meçhul cinayet DNA testiyle çözüldü. Gülcan Yazıcı'nın öldürülüp kimsesizler mezarlığına gömüldüğü belirlendi. 3 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Samsun Bafra'da yaşayan Gülcan Yazıcı 2006'dan bu yana kayıptı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı dosyayı yeniden açtı. Soruşturma kapsamında Gülcan Yazıcı'nın kızı Sultan Orta'nın ifadesi alındı. Sultan Orta babasının sürekli annesine şiddet uyguladığını anlattı. Gülcan Yazıcı'nın kaybolduğu dönemde kimsesizler mezarlığına bir kadın defnedildiği belirlendi. Mezar açılarak alınan örnekler kadının kızından alınan DNA ile karşılaştırıldı. Cesedin Gülcan Yazıcı'ya ait olduğu belirlendi.
10: Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde yaşanan bu gelişme, devletimizin hiçbir dosyayı karanlıkta bırakmayacağının en somut kanıtıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımız tüm faili meçhullerin üzerine gitmeye, failler yargı önünde hesap verene kadar her dosyanın takipçisi olmaya kararlılıkla devam edecektir.
2: Gülcan Yazıcı'nın eşi, kardeşi ve arkadaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Samsun'da bir fabrikada elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan 3 işçi yüksek gerilim hattından akıma kapılıp kuyuya düştü. Meslektaşları hemen ekiplere haber verdi ancak 3 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor. İstanbul Kağıthane'de anne ve 3 çocuğuna yaya geçidinden geçtikleri sırada bir motosiklet çarptı. Kazada 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 18 yaşındaki sürücü ise tutuklandı.
11: Salimdi kızım. Karşıya geçiyorduk.
12: Görmedi motoru, daha doğrusu motor da onları görmedi.
13: Tam gaz gelmiş, vurmuş. Tanıyoruz, bir de komşumuzun çocuğu.
14: Otomobil durduğu motosiklet durmadı. 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de Bircan Karkar Kurban Bayramı'nın 3. gününde 3 çocuğuyla birlikte bayram ziyaretinden dönüyordu. Eve varmalarına sadece birkaç adım kalmıştı.
15: Karkar ailesinin evi hemen karşı sokaktaydı. Anne ile 3 çocuğu buradaki yaya yolundan karşıya geçecekti. O sırada bir otomobil kendilerine yol da verdi ama motosiklet sürücüsü durmadı. Yandan geçerken aileye çarptı. Motosiklet 5 yaşındaki Zümre'nin üzerine düştü.
11: Araba durdu, bize yol verdi, biz öyle geçtik. Motor geldi, bana çarptı ilk. Ben böyle bir kaldım, sonra yere düştüm. Sonra baktım çocuklarım sol tarafım çocuktan iyi. Ama sağ tarafı çocuğum yok. Yani Zümre yok. Karşıya bir baktım, motorunun üstünde.
12: Ambulansı beklememişler. Direkt bir şahsi bir araçla aldıkları gibi götürmüşler.
14: Ağır yaralanan Zümre kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü taksirli öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahalleli çok sayıda kazanın yaşandığı caddede önlem alınmasını istiyor.
0: Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle rögarlar taştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yoğun yağış nedeniyle çatısı delinen salı pazarını su bastı. Tezgahlardaki ürünler zarar gördü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerleri ve saçak altına sığınırken sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara zarar verdi. Yağışın ardından göle dönen sokaklarda çocuklar doyasıya eğlendi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında akademisyenler sunum yaptı.
14: 6-11 yaş grubu çocukların %66'sının sosyal medya hesabı var. Bu oran 11-15 yaş grubunda ise %80'lere ulaşıyor. Bu verileri Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk paylaştı. Baştürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sosyal ağ üreticilerinin yeterince sorumluluk almadığını belirten Baştürk, özellikle bazı platformların çocuklar açısından risk teşkil ettiğini söyledi.
16: Özellikle de çocuklara yönelik olduğu söylenen içerikler hiç masum içerikler değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değil.
14: Baştürk, sosyal platformlarda çocukları üzerinden para kazanmayı hedefleyen ebeveynlere karşı çocuğu koruyacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu da söyledi. Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Bülbül, okullarda yaşanacak olaylara karşı her okulda tehdit değerlendirme ekipleri oluşturulması gerektiğini ifade etti. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer de dijital denetleme kurulu oluşturulması önerisinde bulundu.
0: 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS'nin giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. Sınava girmek için başvuruda bulunan 8. sınıf öğrencileri sınava girecekleri merkez, bina, salon, sıra bilgilerini e-okul üzerinden öğrenebilir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı ilde sınava girmek isteyenlerin ise 8 Haziran'a kadar Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, 12 Haziran Cuma günü ise sınav hazırlıkları nedeniyle okullar tatil olacak. 12 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle 26 Temmuz'a ertelendi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy zirve dolayısıyla sınavın 2 hafta ertelenerek 26 Temmuz Pazar günü yapılacağını açıkladı. 26 Temmuz'daki akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı 2 Ağustos'a, 2 Ağustos'taki yükseköğretim kurumları yabancı dil sınavı da 9 Ağustos'a ertelendi. Daha önce zirve nedeniyle Ankara'daki kamu personellerinin 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacağı da açıklanmıştı. Şehir hayatı cilt kanserine davetiye çıkarıyor. Nedeni ormanın ve yeşilin azalması, ışığı yansıtan asfalt, cam ve betonun artması. Çözüm güneş kremi, gözlük ve şapka.
17: Öğlen saati çıkmamaya çalışıyorum ama acil durumlarda mecbur çıkıyoruz. Dışarı çıkarken güneş koruyucumu kullanmaya çalışıyorum.
18: Güneş gözlüğü takıyoruz, güneş koruyucu kremler mutlaka sürüyoruz. Gerektiğinde şapka da kullanıyoruz.
14: Cam yüzeyler, asfalt, otomobiller, güneşi yansıtan parlak yüzeylerin çokluğu nedeniyle şehir merkezlerinde güneş maruziyeti artıyor ve bu durumda melanom kanserine davetiye çıkarıyor.
19: Azalan yeşillik sebebiyle gölge alanların azalması, araba kullanımının artmasıyla camdan yansıyan UV ışınları ve çalıştığımız yerlerde de hem ekran maruziyeti hem de camdaki ışınlar maalesef deri kanserine yol açıyor.
14: Cilt kanseri en çok korunmayan bölgelerde görülüyor.
19: İhmal edilen, güneş koruyucu sürülmeyen, özellikle kol ve bacak hani daha koyulaşsın diye solaryuma giren ve güneş altında yatan kişiler oldukça risk faktörü altında.
14: Çocukluk çağında güneş yanığı geçiren kişilerse daha dikkatli olmalı.
19: En ciddi risk faktörlerinden biri çocukluk çağında büllü, yani aslında su toplamalı yanık geçirmek. Çocukluk çağında geçirilmiş güneş yanığı riski neredeyse 2 kat kadar artırıyor melanom riskini. Ve 15 yaşına kadar geçirilmiş 5 tane yanık da melanom riskini %80 artırıyor.
14: Uzmanlara göre yazın dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruması kullanılmalı.
20: Plazaların cam yüzeyleri, arabalar, işte bunların hepsi ayna etkisi yapıyor. Özellikle güneşin etkisi şehir merkezlerinde daha fazla hissediliyor. Elbette güneş kremi kullanmak gerekiyor. Güneş gözlüğüyle desteklemek de önemli. Ancak bu bile yeterli değil. Öğle saatlerinde uzmanlar mutlaka şapka ve gölgelik olması gerekiyor diyor.
14: Bol su tüketmek ve cildi nemlendirmek de güneşe karşı koruma sağlıyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut askeri havalimanının 15 Haziran'da açılacağını söyledi. NATO zirvesi için gelen yabancı devlet başkanlarının uçakları buraya inecek. Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı metrosu için ilk kazmanın da bu yıl vurulacağını açıkladı.
1: Bu ev sahipliği yapma noktasında, ulaşma noktasında bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre, Ay Yıldız projesine 2 kilometre sadece. Yani dolayısıyla hem gelen misafirlerimiz çok kısa mesafelerde gidecekleri yerlere ulaştıracağız.
8: Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'ndaki çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Ankara Havalimanı metrosu için de bu yıl ilk kazmanın vurulacağını duyurdu.
1: 30 Haziran'da bunun tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandıracağız. Bu sene içerisinde inşallah kazmayı vururuz. Tabii tamamı tünel olacak. Yani minimum 5 yıl.
8: Bakan Uraloğlu 5G'ye geçiş sürecinde son durumu da anlattı. Operatörler 81 ilin tamamını ve ilçelerinde büyük çoğunluğunu kapsadılar dedi.
1: Doğru zamanda geçmeye gayret ettik. İlk sinyaller verilmeye başlandığı 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim. 5G'yi görüyoruz ama yeterince hıza erişemedik şikayetlerini alıyoruz. Ama bunu da her geçen gün iyileştiriyoruz.
8: Uraloğlu, İran Savaşı nedeniyle Körfez'de biri Türk bayraklı, 9 Türk sahipli geminin olduğunu belirtti. Bunlardan 7'sinin bölgeden çıkma talebi olduğunu ve sürecin takip edildiğini söyledi.
0: Üretici kışı zirai don olmadan atlattı ama şimdi de aşırı sıcak riski kapıda. Meyve sebze bu yaz geçen yıla göre ürün bol olsa da meyve sebzede risk devam ediyor.
8: Sıcaklık artışı tarımda bu kez kuraklık endişesi yarattı. Bu yılki yağışlar çiftçiye nefes aldırdı. Ürün bollaşırken sulama ihtiyacı azaldı. Ancak tarlada riskler sona ermedi. Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara sani olması bekleniyor.
21: Bu tarımın tümünü etkiliyor hava durumları. Sebze meyveyi dolayısıyla daha fazla etkiliyor. Ciddi bir sorun. Bizde çok sıcak olunca, çok soğuk olunca don oluyor biliyorsunuz. Çok sıcak da ürünleri yakabilir. İşte aşırı yağmurlar sağanağa dönerse, sele dönerse zararlar olabilir.
8: Çoğu yaz meyve sebzesinde şimdilik bir sorun görünmüyor. Yetişme döneminde sona gelindi, hasat yoğunlaştı. Ancak özellikle tarlalarda üretilen ürünlerde rekolte düşüşü yaşanabileceği belirtiliyor.
21: Açıktaki tarla ürünlerine zararları olabilir. Örneğin karpuza, ki karpuz da bu sene çok bol gözüküyor. O tür ürünlere kısmen zararı olabilir. Tabii ne yapmak lazım? Çok zor yani, bizde havayla mücadele etmek gerçekten havaya gidiyor. Ancak bu meyve bahçelerinin bu türlü örtülü sistem diyoruz, ondan çekilmesi lazım ama bu büyük bahçelere bunu yapmak tabii bir hayli zor.
22: NTV Radyo. Neden gözünü
23: renkli, şekilli, çeşitli boyutlarda ve tarzlarda güneş gözlükleri çarşıda da pazarda da karşımıza çıkabiliyor. Birçok kişinin imaj için kullandığı bu gözlükler havalı bir görünüm verse de göz sağlığı açısından tehlikeli. Peki neden güneş gözlüğü seçerken şekle değil kaliteye bakmamız gerekiyor? Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Erarslan anlatıyor.
24: Unutmamalıyız ki eğer güneş gözlüğünün kalitesi iyi değilse burada aslında sıfır numara olması gereken güneş gözlüğümüz ufacık astigmatik, ufacık miyop veya hipermetrop numaralarla karşımıza çıkabiliyor. Bu da ihtiyacı olmayan bir göze sizin gereksiz yere bir gözlüklü bir güneş gözlüğü, numaralı bir güneş gözlüğü kullanmanız anlamına geliyor ve bu da aslında gözü hem gereğinden fazla yorarak hem de aslında göz numarasını değiştirerek karşımıza aslında istemediğimiz bir tabloyla gelmesine neden olabilir hastaların.
23: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Muhsin Eraslan NTV Radyo'daydı.
22: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim bugün Stephen King'le birlikteyiz. Stephen King, malum korku edebiyatının en büyük isimlerinden biri, belki de en büyüğü, en iyisi. Fakat çok isteyen oldu, meraklısı vardı. Biz de 22-11-63 ile onu buraya konuk edelim dedik. Bazen Peter Straub'u da konuk etmişliğimiz vardır, eski dinleyicilerimiz hatırlarla. King'in kendisini de konuk etmiştik. O kadar iyi, o kadar sağlam olay örgüleri ve öyle yüksek gerilimleri var ki aslında esrarı çözmeye çalışan biri de oluyor. Yani bir tür dedektifimiz de var. Bu genelde King ve Straub'un, özellikle Straub'un kitaplarında. Onun için zaman zaman onları misafir edebiliyoruz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam biz bir seferinde tam şöhretin zirvesindeyken Harry Potter'ları bile buraya konuk etmiştik. Bugün yok, durum o kadar istisnai değil. Bugün Stephen King 22-11-63 kitabı ile burada bizimle birlikte. Altın Kitaplardan çıktı. 815 sayfa olması sizi korkutmasın. Gerçekten çok çabuk okunuyor. Yani boyuna göre çok çabuk okunuyor. Zeynep Heyzan Ateş'in Türkçesiyle. Ayrıca bu konuda da endişeye gerek yok. Çünkü iyi bir çeviri. Dolayısıyla okumakta hiçbir engel söz konusu değil. Ön kapağı kitabın 23 Kasım 1963 Cumartesi tarihli bir gazete haberi. JFK hayatını kaybetti. LBJ görevi devraldı. Jackie Kennedy suikastten sağ kurtuldu. Keskin nişancı cinayet suçuyla yargılanacak başlıklı ve spotlu bir haber var. Arka kapağında da şöyle bir haber var. JFK suikastten sağ kurtuldu. Eşinin de sağlık durumu iyi. Dallas gezisinde panik. Altında başka bir haber. Amerikalılar rahat bir nefes aldı. Çünkü iki muhtemel sonuç var kitapta. Çünkü kahramanımız zamanda geri gidiyor. Zamanda geri gittiği gibi dönebiliyor da. Döndüğü zaman orada yaptığı değişiklik eski haline dönüyor gene. Yani dünyadan oraya tekrar döndüğünde. Dolayısıyla ilk geri döndüğünüzde zamanda memnun kalmadığınız bir şey yapmışsanız bir kere daha dönüp bir dahaki döndüğünüzde bir şey yapabilirsiniz, düzeltebiliyorsunuz. Bizim kahramanımız da bir arkadaşından devralmış. Bu aslında arkadaşının hayatının anlamı haline almış bir hedefmiş. Bu güne geri dönüp 23 Kasım 1963'e John Kennedy'ye suikast yapılmasını önlemek. Tamamen bunun üzerine kuruldu. Zamanda seyahat. Fakat çok da yetkin bir aşk hikayesi var içinde aynı zamanda. Yani nereden baksanız. Stephen King de sevdiği kadınla çok yıllar birlikte olan karısı Tabitha'yı kastediyorum. Ve sevmekten anlayan bir insandır. Dolayısıyla bu hikayeyi de gayet inandırıcı bir biçimde anlatmış bize.

Kitabımız 22.11.63, yazarımız Stephen King, Altın Kitaplardan çıktı. Türkçesi Zeynep Heyzen Ateş. Evet, demiştik ki kahramanımız zaman yolculuğuna çıkıyor. Kahramanımızın adı Jake Epping. Lisede öğretmen. Zaman yolculuğuna çıkıyor, hem de belli bir hedefi olan bir zaman yolculuğuna. Gene dediğimiz gibi suikaste engel olmaya, Başkan JF Kennedy'yi kurtarmak istiyor. Aslında bu onun fikri değil, hatta zaman yolculuğu diye bir şey olduğunu bile bilmiyor ama Al Templeton var arkadaşı. Bir lokantası var. Çok ucuz burger satıldığı için herkes bunların kedi burger olduğundan şüpheleniyor. Oysa Jake, öğretmen Jake, burayı çok seviyor ve buraya gidiyor hep yemeğe. Bir gün, bir akşam onu çağırıyor Al ve bir gün öncekinden tamamen farklı görünüyor. Ölümün eşiğinde gibi, çok zayıf ve ondan kendisinin tamamlayamayacağı bir görevi sona erdirmesini istiyor. Bu söylediğimiz görev. Al başka bir zamanda başka bir hayat yaşadığını ve orada hasta olduğunu da iddia ediyor. Şimdi bu zaman seyahatinin meselesi şu: siz orada isterseniz 5 yıl kalın, gittikten sonra geri döndüğünüz zaman bu tarafta aradan sadece 2 dakika geçmiş oluyor. Onun için bir akşam önce çok sağlıklı olan Al, ertesi günü oradan 5 yıl sonraki haliyle, böyle halsizleşmiş, zayıflamış dönebiliyor rahatlıkla. Akciğer kanseri olmuş, 1958'de gitmiş oraya. Lokantasının kilerinde geçmişe açılan bir geçit var, 1958'e. Ucuz sığır etlerini de oradan alıyor. O zaman malum fiyatlar düşük. 1958 fiyatıyla alıp bugünün fiyatlarıyla satabiliyor rahatlıkla. Ama hastalanmış, dolayısıyla suikaste önleyecek halde kalmamış. Bunu tek arkadaşı olan Jake'den istiyor. Jake'in de geçmişle ilgili bir meselesi var aslında. Aklına takılmış olan bir şey var. Yetişkinler için İngilizce dersi verirken öğrencilerinden "Hayatımı Değiştiren Gün" diye bir kompozisyon istemiş. Bu kompozisyonla da onun öğretmeni olduğu lisenin, liseyi dışarıdan bitirmek isteyen hademesi, aksak evri diyorlar toparladığı için, bir kompozisyonla cevap vermiş. Dehşet verici bir gece anlatmış. Babasının annesiyle iki erkek kardeşini öldürüp kız kardeşini nasıl komaya soktuğunu, Harry'i de nasıl yaraladığını anlatan bir gece. Ve bu geriye dönebilme, zamanda seyahat durumu çıkınca geriye dönüp Harry'nin babasını durdurmayı da planlamış.

Böylece Jack Epping geçmişe dönüyor, 1958'e. Adı artık Jack Epping değil, George Amberson. İşte sanki kendisine bir küçük makul bir miras kalmış da çalışmak mecburiyetinde değilmiş gibi efendim. Önce bir emlakçılık yapıyor ilk gittiği yerde. Önce öbür işleri halletmeye çalışıyor. Fakat burası tabii çok farklı bir dünya. İnsanlar farklı davranıyor, çok farklı giyiniyor. Yiyecekler başka, hava temiz, farklı. Arabalar bambaşka, fiyakalı, kocaman arabalar var. Burada bir araba alıyor kendine, 54 model bir Ford Sunliner ve aşık oluyor resmen arabaya, yani çok seviyor o arabayı. Önce Kötücül Derry kasabasında emlakçı kisvesi altında yaşıyor, bu Harry'nin babası meselesi için. Sonra da Jolly kasabasına geçiyor, burası da tam tersine Derry'nin, sevecen insanların olduğu, yaşayanların mutlu göründüğü bir kasaba. Öğretmenlik yapmaya başlıyor lisede. Lisenin kütüphanecisi Sadie Clayton Dunhill adlı hanımla tanışıyor. Uzun boylu güzel bir hanım. Kendisi karısı Christie ile acıklı bir boşanma tecrübesi yaşamış ve hayatının aşkı oluyor. Sözünü ettiğim aşk da buydu başta. Ondan sonra da işte Dallas macerası başlıyor. Oswald'ı durdurmak için John Kennedy'yi, John Fitzgerald Kennedy'yi kurtarmak için yaptığı şeyler. Yalnız Ellen bir uyarısı olmuş ona. Demiş ki geçmişe dikkat et, sana karşı çıkacak. Yani geçmişin kendisi sana karşı çıkacak çünkü değişmek istemeyecek. Gerçekten de buna Jake birinci elden defalarca şahit oluyor. Değişmemek için geçmiş her şeyi yapıyor. Her türlü aksilikler, her türlü felaketler başına geliyor. Onlara karşı eğer yeterince azimle mücadele ederse ancak o zaman geçmişi değiştirmeyi başaracak. Stephen King zamanda seyahatin Hitler'i öldürmekle birlikte en popüler fantazyalarından birini ele almış. İki fantazyasından biri. Biri Hitler'i öldürmek, biri Kennedy'yi kurtarmak. Zamanda seyahatin amaçları. Dediğim gibi çok kolay okunuyor. Aynı zamanda

Nefis bir aşk hikayesi. Karısı Tabitha'dan söz etmiştim. Bir kitabı vardır. Memoir of the Craft, yazma sanatı diye. Hakikaten yani yazmayı düşünen, yazmak isteyen insanlara çok iyi yol gösteren bir kitaptır. Herkese tavsiye ederim. Burada da çevrildi, basıldı. Umarım mevcuttur. Muhtelif baskılar yapmıştı Amerika'da. Burada da bu sevgisini beyan eder Tabitha'ya olan. Hatta kamyon çarptığında biliyorsunuz böyle ağır bir kazası var onun. İlk sözü Tabi'ye onu sevdiğimi söyleyin olmuş. Böyle bir aşk yaşadığı için ve hala yaşamakta devam ettiği için buna karşılık karısı Tabitha da kendisi de yazar olduğu halde hiç kocasıyla aşık atmaya, kıskançlık etmeye kalkmadığı için bu mutlu beraberlikleri de yaratıcılık kıskançlığından da etkilenmeden devam etmeyi başarmış.

22-11-63 ya da orijinal adıyla 11-22-63, çünkü onlar ayı önce yazıyorlar. Biraz daha kitaptan değil de karakterlerden söz edeyim. Nedir, kimdir bu karakterler? Jack Epping malum esas kahramanımız. Lisbon Falls Lisesi'nde, Maine'de İngilizce öğretmeni. Seyahatte George Amberson adını kullanıyor. Texas'a gidiyor ve Lee Harvey Oswald'ın peşine düşüyor. Jolly'de kalıyor. Başarıp başarmadığını okuyunca görüyoruz. Al Templeton, 50 küsur yaşındaki Al Templeton, Elder's Diner'ın sahibi, Jack'in de arkadaşı. Onu zaman yolculuğuna iten kişi o. Kennedy ile General Walker'ı kurtarmaya çalışmış. Akciğer kanseri olmuş. Geri dönmüş. Harry Dunning bu kompozisyonu yazan hademe Lisbon Falls Lisesi'nde. O da kompozisyonu verdikten sonra Epping'e, onunla arkadaş oluyor. Büyük bir felaket geçmiş başından. Ama tabii daha fazla şey anlatmak istemiyorum da. Yani geçmişte bir takım şeyleri değiştirdiğiniz zaman buraya yansımaları umduğunuz gibi olmayabiliyor. Yani mesela böyle bir felaketi diyelim, bir ailenin son ferdine kadar neredeyse katledilme felaketini önleyebiliyorsunuz. Ama o ailenin başına gelebilecek başka felaketleri önceden önleyemiyorsunuz. Böyle sürprizleri de var King'in yani. Hani başarılı oldu ile iş bitmeyecek. Onun için sıkılmak da neredeyse imkansız diyelim. Başka kimler var? Başka Sadie Daniel var tabii. Sevdiği kadın Jake'in. Miss Mimi'nin yerine kütüphaneye gelmiş Savannahlı, Georgia'lı bir hanım. Kontrol meraklısı bir kocası var. Onu çok hırpalayan, ondan kaçmış. Sonra ondan ayrılmaya çalışarak Reno'ya gidiyor. Bunlar kurmaca karakterler. Deacon Simmons var. Jolie'deki lisenin müdürü. Mimi Corcoran Simmons, daha önceki Miss Mimi, kütüphaneci. Ama bir de hakiki kahramanlar, karakterler var yani tarihte yaşamış insanlar. Lee Harvey Oswald mesela. Marina Prusakova Oswald, çünkü onların evliliği hakkında da epey ayrıntı sunuyor bize. Oswald çiftinin evliliği ve çocukları hakkında da. Oswald'la arkadaş olan bir Sovyet sürgün daha var. George Lemorenshield. O yaşamış bir, hakiki bir karakter. James P. Hostie var. Suikast teşebbüsünden sonra Jake'i sorgulayan FBI ajanı. Ve başka kim var tarihi karakter olarak? John F. Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy. Onlar da karakter olarak da yer alıyorlar. Bill James Hargis, bir din adamı. Böyle yani hem tarihte yaşamış karakterlerle hem de King'in muayyelesinin ürünü olan karakterlerle dolu. Gerçekten rahatlıkla okuyacağınız, seveceğinizi sandım. Böyle şeyleri seviyorsanız tabii. Bir kitap, 22-11-63 altın kitaplar. Evet efendim, bugünlük de bu kadar. Bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olana kadar size iyi günler diler. Zamanda seyahat ederseniz çok uzağa gitmeyin. Kendi mahallenizin civarında dolaşın diyoruz. Hoşçakalın.

0: durumu.
1: Ülkede lodosla hava bunaltıcı olmaya başladı. İstanbul ve Bursa'da rüzgar hafif, hava güneşli. Gölgede İstanbul 32, Bursa 35 derece. Ankara'da sağanak geçişleri sürüyor. Sıcaklık 28 derece. İzmir'de lodos sert ve nemli estiğinden hava bunaltıyor. Sıcaklık 31 derece. Antalya 26 derece ancak %80'lere ulaşan bağıl nem nedeniyle hava çok bunaltıcı. Marmara geneli güneşliyken Trakya kesiminde sağanak geçişi olacak. Edirne 30, Sakarya 33, Balıkesir 34 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Bugün daha çok Niğde, Nevşehir, Kayseri çevresini etkileyecek. Eskişehir 31, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve sıcak esiyor. Sahillerde hava bunaltıcı. Manisa ve Denizli 33, Muğla 28, Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'de de sıcak ve nemli hava taşıyor. Adana 30, Hatay 27 derece. Yaylalarda yağış var. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum, Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Gümüşhane boyunca yerel yağ sağanağı olacak. Zonguldak 26, Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van'a kadar yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Güneydoğu az bulutlu. Erzurum 21, Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
0: Burası NTV Radyo. Saat

0: İyi geceler, saatler 2'yi gösteriyor. NTV'de haberlerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da İran'a dair soruları yanıtladı. Görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Trump, İran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin hafta sonu sonuçlanma ihtimali olduğunu söyledi. ABD Başkanı müzakerelerde henüz çözülemeyen zenginleştirilmiş uranyuma dair de konuştu. İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu çok da uzak olmayan bir gelecekte alacağız ifadelerini kullandı. İran görüşmeleriyle Lübnan'da yaşanan çatışmaları birbirinden ayrı değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Trump, İran'la anlaşmaya varılıp aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın açılacağını savundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes görüşmeleri sürerken bir kez daha gerilim arttı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına karşı Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca Umman Körfezi'ndeki bir ABD gemisinin hedef alındığını da paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'den ve İran basınından müzakerelere dair açıklamalar var. Son bilgileri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
1: İki ülke arasında tabii bir uzlaşı bekleniyordu. Beklentiler de yüksekti ancak askeri gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz. İran ordusu, deniz kuvvetleri bir açıklama yayınladı ve bu açıklamasında İran'a yönelik saldırıların komutan merkezi olduğu iddia edilen bir ABD donanmasına ait muhribin hedef alındığı şeklinde bir açıklamaydı bu. ABD tarafından ise bir yalanlama var ancak iki ülke arasında bir askeri tırmanışın yaşandığını görüyoruz. Son günlerde ise bu askeri tırmanış Körfez ülkelerini de içine çekmiş durumda. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te bulunan ABD üssüne yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Misillemenin gerekçesi ise Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilerin ABD donanması tarafından hedef alınması ve yine Hürmüz'de bulunan Geçme Adası'ndaki bir haberleşme kulesinin ABD tarafından hedef alınması şeklinde açıklandı. Kuveyt Havalimanı ağır hasar gördü. Devrim Muhafızları Sözcüsü Kuveyt Havalimanı'nı biz hedef almadık açıklamasını yaptı ve Patriot hava savunma sistemlerinden kaynaklı bir hatanın bu havalimanının hedef alınmasına neden olmuş olabileceği ifade edildi. Devrim Muhafızları Sözcüsü'nün açıklaması bu yönde oldu. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Trump eğer aklı başındaysa savaşa geri dönmez dedi ve İran'ın uzun bir süre savaşı devam ettirecek askeri kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Askeri anlamca hazır olduklarını söyledi. Yeni bir savaş eğer başlatılırsa. Müzakere sürecinde ise somut bir ilerlemenin henüz elde edilemediğini vurguladı. Ancak Lübnan konusunda mesaj trafiğinin sürdüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde Tasnim Haber Ajansı duyurmuştu. Taraflar arasında mesaj alışverişinin sonlandığına ilişkin. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise müzakerelerde somut bir kazanım elde edemedik. Ancak Lübnan konusunda Beyrut'a ve Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması noktasında mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Lübnan ateşkesi ve Hizbullah'a ayrı bir parantez açtı. Dışişleri Bakanı Arakçı, Hizbullah'ın Lübnan'da toplumsal ve siyasi bir karşılığı olduğunu söyledi. Gözden gelinemeyecek bir hareket değildir dedi Hizbullah için ve İsrail'in Hizbullah'ı hedef alan, Lübnan'ı hedef alan saldırıları durmadığı müddetçe bölgedeki geriliminde sürmeye devam edeceği mesajını verdi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan mutlak mutlak tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan, gündemlerinde sadece koltuk kavgası var dedi.
2: Yaşananlar elbette ana muhalefet partisinin iç meselesidir. Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz.
3: CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları ile ilgili konuştu. Süreci koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sloganları da değerlendirdi. Erdoğan isim vermeden CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.
2: Elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.
3: Cumhurbaşkanı Ankara'da düzenlenen enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. CHP'deki mutlak putlan tartışmasının taraflarına bir uyarısı da vardı. Bu tartışmanın demokrasiye zarar verdiğini söyledi.
2: Siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Şimdi Gözler Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajla birlikte o toplantıya kimlerin katılacağında CHP Parti Meclisi de 11 Haziran Perşembe günü toplanacak. Genel Merkez Yönetimi kurultay süreciyle ilgili görüşme yapmak için bir diyalog heyeti kurulmasını da kararlaştırdı.
4: 11 Haziran günü, Perşembe günü parti meclisimizi toplayacağız. Salı günü grubumuzu yapacağız. Sayın Genel Başkanımız grupta konuşacak.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran Salı günü partisinin meclis grubunda kürsüde olacak. CHP'nin bir önceki grup toplantısında grup başkanı olarak Özgür Özel konuşmuştu. Peki yeni bir grup başkanı seçimi yapılacak mı? Parti sözcüsü Müslüm Sarı genel başkanımız bilir dedi. Sarı'ya kurultay çağrıları ve bunun için imza atan 111 milletvekili de soruldu.
4: 111 arkadaşımızın imza atıyor olması 111 arkadaşımızla bizim çok çok farklı düşündüğümüz anlamına gelmiyor. Biz kurultayı istemeyen taraf, onlar isteyen taraf değil ki. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz ki. Biz de kurultayı istiyoruz ama gelin oturalım bunu hangi zeminde yapacağız? Bunu bir konuşalım istiyoruz. Ama böyle yapmak yerine gereksiz zorlamalara girilirse bunun partiye bir faydası olmayacak. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdık. Bunları reddedip yani bu arkadaşlar olmasın deyip AKP'nin atayacağı bir kayyuma mı istiyorlar arkadaşlar? Yani bizi bu kadar mı ötekileştiriyorlar?
3: Partinin yeni MYK'sının ilk toplantısının ardından konuşan sözcü Müslüm Sarı, kurultay yapılamazsa seçime girilemez iddiasına da karşı çıktı.
4: Karar da kesinleşmediği için zaten kurultay yapamıyoruz. Hukukta bir mücbir sebebe dönüşüyor. Bu mücbir sebep devam ettiği sürece bizim ya istesek de kurultay yapamayacağımız için o tarihe kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmemekle sonuçlanacak bir hukuki durum yaratması olanaksızdır.
3: Öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kurulu mutlak butlan kararı sonrası ilk toplantısını yapacak.
0: CHP'deki mutlak butlan tartışmasının diğer tarafı Özgür Özel kanadından gelen mesajlara da bakalım. CHP yönetiminin kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması şartına Özel ve ekibi tepkili. Tartışmayı sonlandırmak için 3 milletvekili genel merkez ve meclis arasında mekik diplomasisi yürütüyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2026 Temmuz ayının 25'ine kadar kurultay yapması varlık ve yokluk meselesidir. Bu konu bu kadar açıktır. Partimizin tamamen mahvına sebebiyet olacak.
3: CHP'de mutlak butlan tartışması devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi kurultay çağrısını sürdürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre mecliste kameraların karşısına geçti. Kurultay için önce tedbir kararının kaldırılması gerektiği söylemine tepki gösterdi.
5: Desin ki şu gün evet biz kurultayı yapacağız. Dilekçeyi yazarsınız Yargıtay'dan, feragat edersiniz. Bunlar bahanedir.
3: CHP'de bir diğer tartışmada grup toplantısı üzerinden devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağı açıklanmıştı.
5: Meclis başkanlığına bir yazı yazıldı. Yetkili ve seçilmiş grubun neresi olduğunu işaret etti. Meclis başkanının daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz.
3: CHP'de tartışmanın sona ermesi için mekik diplomasisi de yürütülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol önce Kılıçdaroğlu'yla ardından da Özel'le görüştü.
6: Sonuç var yok anlamda değerlendirme yapmak doğru değil.
7: Siyaset, müzakere ve münakaşa şekilde.
3: Özel ve ekibi kurultay konusunda yeni bir adım atmaya da hazırlanıyor. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan bir yandan parti meclisinden kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da olağanüstü kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirtti. Bu adımlara rağmen kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.
0: Dün Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan A Milli takımı ilk antrenmanını yapıyor. Canlı görüntüler de geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden, Florida'dan biz de ekranlara taşıyalım hemen sizinle, sıcağı sıcağına paylaşalım bu bilgileri. Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile D grubunda yer alıyor milliler ve turnuva hazırlıkları kapsamında da son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Venezuela ile oynayacak. Bu karşılaşmayla Miami'deki hazırlıkları da tamamlanmış olacak. Milli takım 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'nın Mesa kasabasına geçecek. A Milli futbol takımı Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçındaysa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'na katılan milli takımımız şu sıralarda da antrenmanını yapıyor. İlk antrenmandan görüntüler de ekranlarınıza gelmiş oluyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin tepkisini sürdürdü. Dervişoğlu, "Biz gücünü milletten almayan kimseyi siyasi muhatap kabul etmeyiz," dedi.
8: "Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem, atanmışlarla da asla ve kata uğraşmam."
9: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sürece tepkili. Dervişoğlu, meselenin sandıkta çözülebileceğini söyledi.
8: "Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar."
9: Dervişoğlu, her şart altında millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.
8: "Biz dağ gibi burada duruyoruz. Sırtını yaslamak isteyen varsa İşte buradayız. Buyursun gelsinler. Safımız cumhuriyetle demokrasidir. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur."
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi. Gürlek görüşmeye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek görüşmede adalet hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve adliye altyapının güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları değerlendirdiklerini vurguladı. Milletvekillerine e-duruşma uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Yargılamaların makul sürede tamamlanması başta olmak üzere yargı reformu strateji belgesi ve yeni yargı paketleri kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen konuları ele aldıklarını belirtti. İzmir Çeşme'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
10: Yaklaşık 5 saat otel çevresinde bekledi. Dilan ve Engin Polat'ın korumasını hedef aldı. Silahlı saldırıya uğrayan Can Polat hayatını kaybetti.
11: Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor, bir el ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey.
10: Dilan ve Engin Polat çifti İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı'daki bir otelde tatildeydi. Çift dönüş hazırlığı yapıyordu. 23 yaşındaki S.A. sabah saatlerinden beri otelin önünde bekliyordu. Saldırganın hedefinde Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat vardı. Polat, otelin önüne çıktığında şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında çevrede iki çocuk da bulunuyordu. Çocuklar saldırıyı yara almadan atlattı.
12: O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk.
10: Ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan zanlı ise kısa süre sonra suç aleti silahla birlikte yakalandı.
0: Denizli'de 8 kişinin hayatını kaybettiği otobüs yangını ile ilgili Pamukkale Turizm'den açıklama geldi. Şoförün deneyimli, aracın denetimlerinin ise eksiksiz olduğu belirtildi. Açıklamada araç muayenesinin 3 Mart'ta, periyodik bakımının da 23 Mart'ta yapıldığı belirtildi. Aracın sefer boyunca ve kaza anında hız limitini aşmadığı söylendi. 10 numara yağ kullanıldığı ve araç takip sisteminin kapalı olduğu iddiası da reddedildi. Şirket kazada ölen şoförün 28 yıllık deneyime sahip olduğunu ve yasal olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığını öne sürdü. Şoförün direksiyon başında rahatsızlanıp rahatsızlanmadığının ise henüz anlaşılamadığı belirtildi. Süper Lig maçlarını kaçak yollarla yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınan Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmedi, bahis siteleriyle de ilgisi olmadığını öne sürdü.
3: Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı öne sürüldü. Başsavcılığın tespitleri arasında web sitesinde yasa dışı bahis özendirici paylaşımlar yapıldığı da yer aldı. Selçuk Sports internet sitesinin yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı. Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli'de gözaltına alındı. Kaçak maç yayıncılığı suçlamasını kabul etmedi.
13: Siteler bana ait değil. 24 yaşında yurt dışına çıktım. O yaşıma kadar inşaatta çalıştım. Bilgisayardan anlamam. Böyle siteleri kullanmam mümkün değil. Ben illegal bahis kesinlikle oynamam.
3: İfadesinde Almanya'da çalıştığını belirten Yılmaz, Antalya'ya tatile gittiğinde telefonunun çalındığını öne sürdü. Bu telefondaki e-mail adresiyle Selçuk Spor sitesinde kayıt açıldığını iddia etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın bir ateşkes uygulamak konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu sıcak gelişmenin detaylarını paylaşalım. Açıklama, iki ülkenin Washington'da yaptığı dördüncü tur doğrudan temaslar sonrası geldi. Açıklamada İsrail ve Lübnan, ABD öncülüğündeki müzakereler sonucunda bir ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı denildi. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin güneyinden tahliyesine bağlı olduğunu belirtildi. Tarafların tamamen Lübnan ordusu kontrolünde olacak pilot bölgeler oluşturulmasında anlaştığı da aktarıldı. İki ülke temsilcileri 22 Haziran'da yeniden görüşecek. Son olarak Sivas'ta vücuduna kene yapışan iki çocuk annesi kadın yaşam savaşını kaybetti. Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle sadece bu ilde ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
9: Tatil için memleketine gitti. Kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. 31 yaşındaki Hava Dursun İstanbul'dan memleketi Sivas'a gitti. Akıncılar ilçesinde arazide ot topluyordu. O sırada vücuduna kene yapıştı. Kısa süre sonra rahatsızlanan Dursun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle tedaviye alındı. Ancak durumu ağırdı. İki çocuk annesi bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 4 oldu. Yozgat'ta da iki kişi kene ısırması nedeniyle tedavi görüyor. Uzmanlar halsizlik, ateş ve grip belirtileri görüldüğü durumlarda mutlaka hastaneye başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.
14: Kene tuttuğu zaman eğer virüs taşıyorsa kişileri bulaştırıyor. İlk belirtileri halsizlik, ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma gibi hani herhangi bir hastalık gibi başlıyor. Daha sonra kanamalarla seyrediyor. Eğer hastalık ağır seyrederse ölüme kadar gidebiliyor.
9: Türkiye'de Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan Her 100 kişiden 5'i hayatını kaybediyor.
0: Adana'da bir kişi ATM'den emekli maaşını çekmek isteyen yaşlılara yardım etme bahanesiyle kandırdı. 4 kişinin 37 bin lirasını çaldı. Hırsız geçen yılda 2 düğüne davetli gibi katılıp gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çalmış. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
9: ATM'den para çeken yaşlılara yardım etme bahanesiyle yanaştı. 4 kişinin 37 bin lirasını çaldı. Zanlının daha önce de 2 düğünde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. Olay Adana'nın Güreğli ilçesinde meydana geldi. 75 yaşındaki emekli Erdoğan K. maaşını çekmek için ATM'ye gitti. Bu sırada telefonla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Edeş yardım etmek istediğini söyledi. Erdoğan K'nin yerine çektiği paranın 7 bin lirasını el çabukluğu da kendi cebine koydu. Eve dönünce paranın eksik olduğunu fark eden yaşlı adam polise şikayette bulundu. Zanlının aynı şekilde 3 kişinin daha 30 bin lirasına çaldığı belirlendi. Sinan Edeş'in hırsızlık sabıkası bununla sınırlı değil. Geçen yılda 2 düğüne davetli gibi katılıp takı töreninde gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı ortaya çıktı. O dönem tutuklanan zanlının kısa süre önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Sinan Edeş yeniden yakalanıp cezaevine gönderildi.
0: Liselere geçiş sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınava giriş bilgileri e-okul üzerinden erişime açıldı. 1 milyondan fazla öğrenci ve aileleri için heyecan dorukta. Uzmanların kalan süre için tavsiyeleri var.
15: Heyecanlıyım çünkü sınav bitecek ve artık bu çileden kurtulacağım. İyi gidiyor. Yani çalışma düzeni olarak düzenli bir disiplinle devam ediyorum. Kazanacağımı düşünüyorum.
16: Bayağı heyecanlıyım. O kadar kısa bir süre kaldı. 9 ay boyunca emek verdim. Yani umarım karşılığını alırım.
17: Liselere geçiş sınavı için sayılı günler var. Hayalindeki okula girmek isteyen öğrencilerin heyecanı daha da arttı.
18: Konu tekrar yapacağım. Fende eksik olduğum konulara bakacağım ve günlük soru çözeceğim. Son iki günde dinleneceğim.
19: Çok konu eksiğim yok. Ben şu an hep bir eski LGS sınavlarına bakmayı, deneme çözmeyi hedefliyorum.
17: Peki öğrenciler bu süre zarfında nasıl çalışmalı?
20: Bu saatten sonra öğrenciler ancak genel tekrarlarını yapmaya devam edebilirler. Yani en azından her gün bir deneme sınavı çözerek orada yapamadıkları sorulara bakmaları yeterli. Kendilerini kaygı yüklemeye gerek yok. Yani eksiğim mi kaldı, tekrar çalışmalı mıyım diye düşünmelerine gerek yok.
17: Öğrencilerin sınava girecekleri okula önceden gitmesi, uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat etmesi de tavsiyeler arasında.
20: Evden okul süresinin sınava gidecekleri salon arasındaki mesafeyi iyi ayarlasınlar ki sınav günü bu telaşı yaşamasınlar. Yine son bir hafta içerisinde dışarıda beslenmemeye özel olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Evde yemek yemeyi alışkanlık haline getirsinler.
17: Sınav sırasında ise acele etmeden zamanı kontrollü kullanmak gerekiyor.
21: Matematik soruları çözülürken öncelikle sorunun çözümünden önce sorunun iyi anlaşılması gerekmektedir. Ve zamanı iyi kullanmak adına acele etmemek lazım. Bazı öğrencilerimiz bu hatayı çok fazla yapıyorlar. İşlem hataları çok fazla olabiliyor. Bir soru hakkında fikirleri yoksa o soruyu geçip tekrar o soruya dönebilirler.
17: LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
0: Tarihi yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Yere batan sarnıcının cumartesi günü açılacağı açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tespit ve onarımların ardından tarihi yapının yeniden müze olarak hizmet vereceği belirtildi. Bu kapsamda cumartesi gününden itibaren müze kart sahibi Türk vatandaşlarının yere batan sarnıcını ücretsiz gezebileceği açıklandı. Yabancılar içinse ziyaretler yine ücretli olacak. Yere batan sarnıcının tapusu meclis kararıyla İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti. Ardından da İBB ekipleri tarihi yapıdan tahliye edildi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında olan Muhtar, kariyeri boyunca birçok televizyon kanalında çalıştı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Muhtar, kendine has sunuculuğuyla tanınan bir isimdi. Muhtar'ın cenazesi bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki namazın ardından Yeniköy'de defnedilecek.
1: Büyük Haber Merkezi tarafından hazırlanan sizlerin haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu ülkenin insanı...
9: Gazeteci Reha Muhtar, 90'lı yıllarda televizyonun büyülü dünyasından evlere konuk oldu. Sunduğu programlardan haberlere kendine has tavrıyla tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da hiç unutulmadı.
1: Nice 10 yıllara, nice zafer bayramlarına Türkiye. Der Spiegel, özür dileyeceksiniz.
9: Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki Reha Muhtar, Bodrum'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1: İyi hafta sonları Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
9: Muhtar, tek kanallı yılların Atina'dan bildiren sesiyle Türk halkı tarafından tanınan bir isim haline gelmişti.
2: Ayrıntıları Atina'daki arkadaşımız Reha Muhtar'dan alıyoruz.
1: Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili açıklamalar arka arkasına gelmeye başladı sevgili seyirciler.
9: 90'lı yıllarsa Reha Muhtar'ın altın çağı olacaktı. İşin mutfağında da yer aldığı Ateş Hattı programıyla geniş bir kesim tarafından takip ediliyordu.
22: Şoför olup ehliyetsiz araba kullanma, o daha büyük bir yanlış.
9: Evet. Muhtar'ı kariyerinin zirvesine çıkaran gelişme ise 1996'da yaşandı. Bu tarihten itibaren genel yayın yönetmeni olduğu Show TV'de ana haber bülteninin rotasını belirledi. Kendine has sunuculuğu yoğun ilgi gördü. Özellikle sıra dışı soruları ve izleyicilerle kurduğu diyalog dikkat çekiyordu.
1: Cinayetteki rolü ne? Genç kadın bir numaralı katil zanlısı.
9: Muhtar ilerleyen yıllarda farklı kanallarda da çalıştı. Ekrandan çekilmeye başladığı dönemde gazetelerde kaleme aldığı köşe yazılarıyla okuyucularla buluşmaya devam etti. En çok da haber bülteninin sonunda hafızalara kazınan bu sözüyle hatırlanacak.
1: Yarın akşam saat 19.30'da buluşmak dileğiyle iyi geceler Türkiye. Hem nerede yaşanıyor ve yaşatılıyoruz.
0: Zorunlu trafik sigortasında fiyat tartışması yaşanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek düşürülmeli çağrısı yapıyor. Sigorta sektörü ise zarar ediyoruz diyor.
8: Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor.
9: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarını eleştirdi. 7 milyon aracın ne kaskosu ne sigortası var. Yaptığı açıklamada fiyatlar yüksek, buna çözüm bulunmalı dedi. Sigorta sektörü fiyatların enflasyon kadar artmadığını savunuyor. Trafik sigortasında zarar ediyoruz diyor.
23: 2024 yılında trafik sigortalarında %129.4 oranında bir hasar prim dengesizliği söz konusudur. Yani her aldığınız 100 lirayı 129.4 lira olarak geriye ödüyorsunuz hasarda. 2025'te ise bu oran %135 olmuş.
9: Sektör yetkililerine göre şirketler 2025 yılında trafik sigortasından toplam 50 milyar lira zarar yazdı. Bu zararın diğer sigorta branşlarıyla telafi edildiği belirtiliyor. Öte yandan TESK Başkanı, şirketler arasında yüksek fiyat farkının olduğunu belirtti. Düzeltilme yapılması çağrısı yaptı.
8: Örneğin birisi 80 milyona yapıyorsa öbürü 60'a, öbürü 90'a. Bir norm birliği sağlanamadığı için insanlar sigorta firmalarına da çok fazla güven duyamıyor.
23: Trafik sigortalarındaki prim artışı zaten devletin kontrolü altında bir kere. Aylık sigorta düzenleme ve denetleme kurulu, yani otorite tarafından, devlet tarafından sigorta sektörüne bu ayki, örneğin mesela Temmuz ayında yüzde kaç artış yapılacağı 10-15 gün önceden belirleniyor.
0: Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde yeni bir aşama daha kat edildi. Dördüncü güç ünitesi için buhar jeneratörleri Akkuyu'ya teslim edildi.
9: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşaat çalışmaları sürüyor. 4. Güç Ünitesi'nin temel ekipmanları teslim alındı. Buhar jeneratörleri olarak adlandırılan bu ekipmanlar, güç ünitesinin kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Türkiye'ye santral için getirilen ekipmanlar güvenli bir şekilde geçici depolama alanına nakledildi. Buhar jeneratörleri Rusya'da üretildi. Yaklaşık 3000 kilometrelik deniz yolculuğunun ardından Türkiye'ye ulaştırılan ekipmanlar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında önemli bir aşamayı temsil ediyor. Rosatom mühendisleri ve üretim ekipleri Akkuyu'nun 4 güç ünitesi için bugüne kadar 7000 tondan fazla reaktör ekipmanı üretti. Akkuyu'nun 1. ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
0: İspanya'da 101 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede geçen ay sıcaklıklar mevsim ortalamasının 10 ila 15 derece üzerindeydi.
17: ...101 kişi Mayıs ayında sıcak hava kaynaklı nedenlerle hayatını kaybetti. Bu kayıtların tutulduğu 2015'ten beri ölçülmüş en yüksek can kaybı. İspanya'ya bu yıl aşırı sıcak hava erken geldi. İspanya Meteoroloji Ajansı Mayıs ayı sonunda özellikle ülkenin kuzeyindeki pek çok şehirde sıcaklık rekoru kırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı Monica Garcia... Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havanın önümüzdeki aylarda süreceğini söyledi.
4: Mayıs ayının son haftasında sıcaklıklar yılın bu dönemi için normalin 10 ila 15 derece üzerindeydi. Ve tahminlerimize göre bir kez daha İspanya genelinde normalden daha sıcak bir yaz yaşanacak.
17: Dünya Meteoroloji Örgütü Haziran ve Ağustos ayları arasında yüksek sıcaklıkları ve aşırı hava olaylarını tetikleyen El Nino hava olayının gelişme ihtimalini %80 olarak açıkladı. Yetkililer, sağlık sistemleri, su kaynakları ve enerji ağları üzerindeki baskının önümüzdeki aylarda daha da artacağı konusunda uyarıyor.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikalı CNBC kanalına röportaj verdi. Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'la aralarında gerilim yaşanıp yaşanmadığı sorularını geçiştiren Netanyahu, aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine sinirlendiği ve ağır konuştuğu iddialarına yanıt vermek istemedi. Aralarında sadece bazı anlaşmazlıklar olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddialarına yönelik konuştu. ABD'li CNBC kanalına röportaj veren Netanyahu, soruyu geçiştirmek istedi. Trump'la aralarında sadece taktiksel anlaşmazlıklar olduğunu savundu. Lübnan konusunda yaşadıkları tartışmaların önemsiz olduğunu iddia eden İsrail Başbakanı, Trump'ın saldırıları durdurmasını istemesine ilişkin soruları da geçiştirdi. Ayrıntılara girmeyeceğim ifadelerine yer verdi. Netanyahu ayrıca Donald Trump'la yaşadıkları anlaşmazlıkların ciddi olmadığını savunarak ABD başkanıyla genel olarak aynı görüşte olduklarını öne sürdü. İsrail Başbakanı İran konusundaki soruları da yanıtladı. Trump'ın savaşa geri dönmek istemesi halinde İsrail ordusunun buna hazır olduğunu söyledi. İran'da siyasi anlamda çatlakların oluştuğunu öne süren Netanyahu, günün birinde İran'da rejimin değişeceğine inandığını sözlerine ekledi. Netanyahu, İran halkına bu rejimi devirmeleri için yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bu görüşüm değişmedi. Ancak bu bizim seçtiğimiz anda tam olarak gerçekleşmeyecek değerlendirmesinde bulundu.
0: Fenerbahçe'de seçime kısa süre kala başkan adayları arasındaki gerilim tırmanıyor. Hakan Safi, Kolombiyalı santrafor Luis Suarez'le anlaştığını duyururken Aziz Yıldırım rakibini eleştirdi.
5: Söz verdi bana, söz verdi. Ben Türkiye Ligi'nin kralı olacağım dedi.
6: Oyuncular başkan adaylarıyla değil, sonunda kulüple imzalamak zorundadır. Bunu unutmayın. Şahıslar gelir geçer, baki olan Fenerbahçe'dir.
10: Fenerbahçe'de başkan adayları arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hakan Safi, Sporting forması giyen santrafor Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı.
5: Buyur kardeşim, limit yok diyorsun. Bir tane babayı çıksın, o da hediye etsin. O zaman gel maçları eşitleyelim, ben bir tane daha getireceğim. Söz.
10: Aziz Yıldırım'sa en iyi oyuncuları alırız ama bunu seçim malzemesi yapmayız dedi.
23: İhtiyaç duyulan en iyi oyuncuları da getireceğiz. Ancak bunu seçim malzemesi yapmayacağız.
10: Faruk Yılgaz tesislerinde düzenlenen etkinlikte kongre üyelerine seslenen Yıldırım, Samandıra'nın yeniden güçlü olacağını aktardı.
23: Samandıra ruhunun, forma aidiyetinin ve yenilmezlik hissinin tekrar geri dönmesi de bir mecburiyettir. Samandıra yeniden güçlü olacak. Samandıra'da herkes nerede olduğunun bilinciyle hareket edecektir.
10: Yıldırım ayrıca stadyum projesinin Fenerbahçe'nin geleceğine dair atılmış en önemli adım olduğunu vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı pazar günü yapılacak seçimin ardından belli olacak.
0: Filenin Sultanları Voleybol Milliler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay Yıldızlılar Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi. Turnuvanın İlk haftasına genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla giden Filenin Sultanları ilk seti kaybettiği maçta ikinci ve üçüncü setlerden üstün ayrılarak öne geçti. Dördüncü seti 25-23 kazanan Dominik Cumhuriyeti maçı karar setine taşıdı. Son seti 15-11 üstün tamamlayan Sultanlar Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Millilerin en skorer ismi 20 sayıyla oynayan Yaprak Erkek oldu. Sultanlar bir sonraki maçında Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın ikinci hafta maçları ise Ankara ev sahipliğinde oynanacak. Sultanların başkentte az kadroyla sahada yer alması bekleniyor. İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nde sıfır atık temalı video gösterisi yapıldı. Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki farkındalık hareketlerinden biri olan 1-7 Haziran sıfır atık haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Galata Kulesi'ndeki gösteride kuleye sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı. Gösteriyle çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlara dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Galata Kulesi'ndeki gösteriye yerli ve yabancı turistler de ilgi gösterdi. Hayalet ağlar, denizlerdeki en büyük sorun. Kaçak avcılar tarafından kullanıldıktan sonra suya bırakılan ve deniz tabanına çöken bu ağlar canlı popülasyonuna büyük zarar veriyor. Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte hayalet ağ toplandı.
17: Çok sayıda deniz canlısının ölümüne neden oldu. Marmara Denizi'nden 15 bin metrekare, yani Çamlıca Kulesi büyüklüğünde hayalet ağa çıkarıldı.
7: Taşlıkların içleri yuva dolu. Burada milyonlarca deniz canlısı yaşıyor. İçeriye giremedikleri için bir üreme yapamıyorlar ya da içeride kaldılarsa da onları dışarı çıkamadıkları için, beslenemedikleri için ölüyorlar.
17: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde 10 ay önce Mavi Atlas uygulaması hayata geçirildi. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden denizde karşılaştıkları hayalet ağları ihbar ediyor. O ihbarlardan biri üzerine ekipler Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında harekete geçti. 4 gün boyunca 6 noktada dalış gerçekleştirildi. Denizden boyu Çamlıca Kulesi kadar olan yaklaşık 15 bin metrekare hayalet ağı çıkarıldı. Hayalet Ağa'da uzun süre kalan çok sayıda canlının öldüğü tespit edildi. Birçoğu da kurtarıldı.
7: Ağanın bir ucunun tarafında ıstakoz yengeç dediğimiz bir yengeç vardı. Onu oradan ağdan kurtardığımızda fark ettim ki çok küçük bir canlı, şu kadar bir canlıydı ve bacağına yavrusu tutulmuştu. Yani biz aslında belki de bir aileyi suyun altında ölümden kurtardığımızda bir süreç var.
17: Çalışmayla birlikte hem deniz canlılarının yaşam alanları temizlendi hem de ağların yıllarca sürebilecek avcılık etkisinin önüne geçildi.
0: Bu hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Festival kapsamında çocuklar için hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri birçok etkinlik hazırlanıyor.
17: Konserler, gösteriler, yarışmalar. Hafta sonu İstanbul Beşiktaş'ta Yaratıcı Çocuk Festivali var. Çocuklara eğlencenin yanı sıra ekoloji, enerji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm alanlarında atölye imkanları da sunulacak. 7. kez düzenlenen festivalde çocukların aileleriyle birlikte katılabileceği etkinlikler yer alacak.
3: Çocuklar için birbirinden eğlenceli deneyim alanları oluşturduk. Sahnemizde birbirinden neşeli şovlarla dop dolu bir iki gün bütün İstanbul'u bekliyor.
17: Festivalde tiyatrolar, konserler ve dans şovları da yapılacak. Oyuncu Gupse Özay, çizgi film

0: Saat başında haberlerle tekrar burada olacağız.
1: Doğru yol bu. Yani bu üç sayın değerli milletvekilinin başlatmış olduğu diyalog süreci. Çünkü yani gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde genel başkanlığı devraldıktan sonra yapmış olduğu konuşma, gerekse dün Özgür Özel'in grupta yapmış olduğu konuşma çok fazla diyalog arayışı değil, taraflar arasındaki gerginliğin artacağının göstergesiydi. Fakat bu milletvekilleri hem parti içerisinde ağırlığı olan insanlar, yani Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay, tecrübeli milletvekilleri, bir de iki tarafa da belli ölçüde yakınlığı olan milletvekilleri. Daha çok son dönemde Kılıçdaroğlu'yla adları anılmasına rağmen Özgür Özel'e de yakın. Dolayısıyla partiyi bir ölçüde temsil eden insanlar. Şimdi görüldüğü gibi yani parti dışındaki insanlar, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bugün Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Çeşitli yollarda bunun bir diyalogla parti içerisinde de çözülmesi gerektiği yönünde görüşler açıklanıyor. Fakat bu açıklamalar partinin yönetiminde, yani iki yönetimi diyelim, partinin iki yönetiminde çok karşılık bulmuyor gibi görülüyor. Yani hukuk kısa sürede, Yargıtay çözüm bulmazsa bu gerginlik artacak diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim, yani Kılıçdaroğlu'nun örneğin ilk gün yapmış olduğu, genel merkezde yapmış olduğu konuşma aslında bir ölçüde köprüleri attığı ve şey olarak Özgür Özel ekibine karşı sert bir tutum takınacağını gösteriyordu. Çok ağır suçlamalar vardı. Bunlar sürekli konuşuldu. Suçlamalar, fakat delilsiz suçlamalar. Hatta şöyle bir şey oldu bence. Yani Kılıçdaroğlu da kendisi açısından kendisi için işte yumuşak karnı denecek bir alanda, yani FETÖ suçlaması vesairesi başta olmak üzere bu tür suçlamalarla işin içine girmesi parti bir açıda derinden bölüyor. Ama şöyle bir şey var, sokaktaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da sokaktaki muhalif kesimin tutumu bundan çok farklı. Dolayısıyla ben parti yöneticilerinin bir an önce sokağa bir dönmelerinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumlarda çok ihtiraslar belki aklın önüne geçebiliyor ama ancak sokak birleştirebilir. Yani sokağın sesi nedir? Partinin bugüne kadarki tabanı vesairesi. Şöyle bir şey, yani Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin kimliğini, tarihsel kimliğini, kurumsal kimliğini çok öne çıkarıyor. Bunu öne çıkarırken de şundan hareket ediyor. Yani partide ayrılanlar olduğu zaman geçmiş örnekler, diğer partilerdeki örnekler sürekli veriliyor. Ayrılanların yeni parti kurduğu zaman fazla büyümediği, sonuçta o ana olan partiye yönelik olduğunu, ama bu yanlış bir hesap diye ben düşünüyorum. Burada dikkat etmeleri gerekir. Şu, yani partiden ayrılanların hangi gerekçeyle ayrıldığı önemli. Parti neyi temsil ediyor çok önemli. Buna dikkat edilmeli ve bir uzlaşmanın mutlaka bulunması gerekir iki tarafında siyaset geleceği için. Onu söylemek istiyorum. Yoksa burada önemli bir kısmı, liderlerin etrafındaki önemli bir kesim kendi siyasal kariyeri için çaba gösteriyor. Bu açıkça görülüyor. Burada da bir siyasi kariyer geleceğinin olmadığını herkes görebiliyor. Onun için bence bir aklı selimle düşünülmesi gerekir. Bu Gürsel Erol ve Ali Öztunç, Engin Altay'ın girişiminin bence bir sonuç alacak şekle dönüşmesi gerekir diye düşünüyorum. Ve bu milletvekillerinin de hem sokağı gördüğünü hem de aradaki gerginliği gördüğünü düşünüyorum. Dolayısıyla bunun dikkatle izlenmesi gerekir diye değerlendiriyorum.
2: Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce T24'te bir açıklaması vardı. O açıklamada da çok net bir şekilde hem bugünkü parti yönetimine ağır eleştiriler var, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yol aramaya, işte kendi ifadesiyle yeni bir yol bulmaya yönelik açık bir çağrı, bana kalırsa lider hüviyetinde olduğu için de bir tür tırnak içinde söylüyorum talimat var orada. Yeni partinin nasıl olabileceğine ilişkin de düşünüldüğünü, yani mülakatın bütününe baktığımızda önemli bir yerin de bu partinin nasıl olması lazım geldiğine ilişkin değerlendirmelerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bakımdan hani siz biraz önce girişte haber olarak geçtiniz ya, Temmuz'un işte 25'ine kadar dediniz galiba, muhakkak bu kurultayın toplanması lazım da deniyor. Çünkü Bana kalırsa

0: Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel cephesi bu seçeneği, yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde çözüm bulma seçeneğini tüketecek bir gayret içerisindeler. Yani biz denedik, olmuyor ve neticede bu olmadığına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girmesi dahi şüpheli olduğuna göre bu iddiayı söylüyorlar. Çünkü eğer kurultay olmazsa seçime dahi giremeyebilir diyorlar. Bu olamadığına göre biz Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin, asıl büyük kitlesini temsil ettiğimiz bir seçmenin, muhalif cephenin ana aktörünün seçime girmemesi ihtimaline karşı yeni bir yol, yeni bir parti arayacağız diyecekleri gerekçeleri oluşturuyorlar. Yoksa evet, iyi niyetli, hem hariçten hem de dahili olarak gayretler var. Siz işaret ettiniz. Mesela Sayın Bahçeli bu istikamette bir açıklama yapmıştı. Benim atıfta bulunduğum Ekrem İmamoğlu'nun cevabında, o mülakatında Sayın Bahçeli'ye çok ağır bir cevap da var. Yani hani Sayın Bahçeli'nin gösterdiği nezaketle bağdaşmayacak kabalıkta bir cevap da var. Dolayısıyla hani bu tür hariçten, tırnak içinde söylüyorum, hariçten gazel okumayı bu mesela bu cenah istemiyor. Partinin içinden de mesela daha Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın olan İlhan Kesici uzun da bir tweet attı. Ve hem tarihten örnekler verdi, biraz önce Üstem Hoca da tarihten örnekler verdi. Hem de orada rahmetli Demirel'in asıl büyük hatasını, siyasi hayatındaki büyük hatasını Demokrat Parti'nin, özür dilerim, Demokratik Parti'nin Adalet Partisi'nden ayrılmasını engellememesi olarak gördüğünü, bunu ifade ettiğini hatırlattı. Bunu takviye etmek için ben şunu da söylemek isterim. 3 Kasım'dan sonra rahmetli Demirel, Cumhurbaşkanı, o zaman başbakan, belki başbakan da değildi yani, ama başbakan olması lazım. Hani o geçiş sürecinde Erdoğan'ı ziyaretinde eski bir cumhurbaşkanı olarak en büyük vazifeniz parti grubunu dedi, bütünlüğünü muhafaza etmektir dedi. Çünkü biz tarihi bir hata yaptık, bunu bütünlüğü muhafaza edemedik, bu istikrarı bozdu demişti. Dolayısıyla sahiden hani Demirel'in böyle bir perspektifi var. Ama hani bu tür örnekleri de artırabiliriz. Mesela Oğuz Kağan Salıcı daha yumuşak bir açıklama yaptı. Biraz üçüncü taraflara, tarafta bulunan iki tarafı hani sakinleştirmeye yönelik. Burada ismi geçen üç isim de Seda Hanım, aslında Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen milletvekilleriydi. Yani evet, partide bilinen hani ağırlıkları olan isimler, ama Kılıçdaroğlu'yla hareket etmesi beklenen isimlerdi. Ve hatırlayacaksınız, yani Kılıçdaroğlu cenahından bunu bir konuşma, görüşme konusu yapalım, görüşelim çabası vardı. Ortak komisyon oluşturalım çabası vardı. Özgür Özel tarafı bunu açıkça reddetti. Bunu sadece bir şarta bağladı. Yani işte 45 gün içerisinde kurultay yapma şartına bağladı. Oradaki teklif kabul edilmeyince şimdi dışarıda kalmış, hani Kılıçdaroğlu'na yakın olmakla beraber bu durumdan da hoşnutsuzluklarını ifade eden, bu haliyle de kendilerine bir hareket alanı meydana getirmiş olan bu üç isim bir müzakere, bir hani görüşme kapısı açmaya gayret ediyorlar herhalde.
1: Bu noktada iki tane yargı türünü ayırmamız lazım. Birisi seçim yargısı, diğeri de adli yargı. Neden ayırıyorum bunu? Seçim yargısı kabaca ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu diye özetleyebileceğimiz ve bu kurulların işi, görevi, yetkisi altında kalan ve bu yüksek seçim kurulu diye tırnak içinde özetleyeceğimiz artık bu durumlarda seçimlerin yapılmasına ilişkin, ben seçim derken akla hemen milletvekili ya da cumhurbaşkanlığı seçimini kastetmiyorum. Bu siyasi partilerdeki seçim de olabilir. Bunların hepsine ilişkin olarak bir yerde seçim varsa bu seçime ilişkin olarak bütün itirazlar, başvurular Yüksek Seçim Kurulu adı altında değerlendirilir. Peki neye bakar Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerde? Şuna bakar. Zaten hani siyasi partiler, siz de takip ettiğinizi bildiğim için söylüyorum, bir kurultay yaptığı zaman önce işte hani saygı duruşu, açılış, başkanlık divanının kurulması, gündemi hatırlayın. Bunlar yapıldıktan sonra seçime ilişkin bir maddeye geçildiği zaman tutanağı şöyle kapatır. Der ki seçime ilişkin maddeye geçilmiştir. Yetki divanın yetkisi ilçe seçim kuruluna devredilmiştir der. Buradaki amaç da seçimin ilçe seçim kurulunun denetiminde yapılmasıdır. Bunları niye anlattım? Şundan. Eğer bu denetimle ilgili zaten tutanaklar da bunu gösterdiği için oylamada bir problem var mı? Hani sonra seçim yapıldı, oylar sayıldı. Biliyorsunuz tutturuldu tutanaklar, birleştirilmiş tutanaklar. Bir oy çıktı, Tarkan Erdal'a 25 oy. Dediniz ki siz, ya olur mu? Tarkan Erdal'ın oyu 32. O yüzden 25 değil, yanlış. Buna karar verin. Bunları neden söylüyorum? Ya da benim pusulamda bir problem var. Geçersiz oyu geçerli saydığınız gibi seçimin şekline ilişkin ya da oradaki itirazlar, o yapılan hususlara ilişkin itirazlar yapılır. Bu itirazlar da kısa süredir, 2 gün içerisinde işte ilgili yere göre il seçim kurulu, ilçe seçim, daha doğrusu ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve nihayetinde yüksek seçim kurulu kararı verir ve bu olayı bitirir. Tek istisna bu söylediğime, tam kanunsuzluk yolu dediğimiz bir, ona da zaten nereden alışkınız onu da biraz sonra söylemeye çalışacağım. Onu da özellikle İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde alınmış bir seçimin kararı durdurulabilir mi, durdurulamaz mı yönüyle bir başvuru vardı. Ve Yüksek Seçim Kurulu ne dedi? Başlamış seçimler durdurulamaz. Bu tam kanunsuzluk sebebidir. Devam etsin demişti ve seçim hatırladım, yapılmıştı, evet. Hatırlarsınız. Şimdi bunları neden söyleyeyim? Bu, o yüzden ayırdım iki yargıyı. Burada kadar konuştuğumun hepsi benim seçim yargısı. Kısa süreli seçimin şekline ilişkin, pusulalara ilişkin, oylamalara ilişkin olan kararlar. Verildikten sonra da nihai Yüksek Seçim Kurulu en üst karar verecek mekanizma. Onun üstünde başka bir kurum yok anayasaya göre. Yüksek Seçim Kurulu. Peki Tarkan Bey, bu kadar anlattınız ama biz hiç duymadık. İşte mutlak butlan, mahkemeler, istinaf. İşte şimdi de o yüzden adli yargı diye ayırmıştım. Bir de bizde adli yargı var. Adli yargı neye bakar? Hepimizin gittiği asli hukuk mahkemesi, ceza mahkemeleri. Onu da böyle özetleyelim. Buradaki problem ne? Buradaki problem de şu. Siyasi partiler kanunu bir hüküm var. Der ki eğer burada bir hüküm olmazsa dernekler kanunu atıf yapar. Buradaki hükümlere ilişkin dernekler kanunu uygulanır der. Şimdi burada sorun şu. Burada o seçimin şekline, oylamaya ilişkin bir problem yok. Burada o oylamaya hile karıştırılma iddiasına göre acaba kesin hükümsüzlük diye nitelendirdiğimiz ve siyasi partiler kanununa göre yollama yapıldığı için medeni kanun ve dernekler kanununa atıfla acaba burada gerçekten bizim tırnak içinde hukuken kesin hükümsüzlük dediğimiz bir yaptırım var mı? Bu yaptırıma kim karar verecek? Adli yargı. Bakın bununla seçimin, seçimin şeklinin hiçbir alakası yok. Orada oylamaya katılan genelde o genel kurula ilişkin olarak ya da kurultaya ilişkin olarak oylamaya katılan iradenin sakatlanıp sakatlanmadığına bakar. Bu yollamada kim yapar bunu? İşte adliye mahkemeleri, asli hukuk ve istinaf mahkemesi. İlgili hiyerarşik ilişkide odur. Asli hukuk, istinaf ve Yargıtay. İşte adli yargıda buradaki yaptırımlara ve itirazlara bakar. Yani seçimle adli yargıyı ayırmış olduk. Şimdi bunları dediğim gibi biraz karışık olduğunun farkındayım ama elimden geldiği kadar basitçe de anlatmaya gayret
2: ediyorum. Yani o yüzden Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bizim işimiz değil mi?
1: Şimdi oraya geleceğim. Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptığınız zaman Yüksek Seçim Kurulu diyor, bakıyor. Diyor ki bunun benle hiçbir alakası yok. Bunu veren istinaf mahkemesi, ne bir hiyerarşik ilişkin var ne bir ast üst ilişkin var. Benle seçimle hiçbir alakası yok. Seçimde kullanılan oya ilişkin olarak o kesin hükümsüzlük yaptırımı olur mu olmaz mı? Mahkeme buna karar vermiş. Yetkili mi? Yetkili. Çünkü siyasi partiler kanundaki atıf çok net. Aynen dernekler gibi, aynen federasyonlar gibi kimler bu seçimleri yapıyorsa, nasıl itirazlar varsa orada geçerli. O yüzden seçim yargısını zaten adli yargı diye ayırmıştım. Ve mahkeme bakıyor. Mahkeme de bu kararı verdiği için Yüksek Seçim Kurulu diyor ki bunun benimle hiçbir alakası yok. Ben onun denetim mekanizması da değilim. Bunların seçimlerle de bir alakası yok. Bu olay o yüzden benimle ilgili bir durum değil. Kabaca söyleyeyim ben yine. Her ne kadar iade etse de, bakmasa da, görmese de hani kamuoyunun anlayacağı şekilde diyor ki ben senin başvurunu reddediyorum diyor bu şekilde. Ve ben zaten hani hukuken bu iki ayrımın da yapılmasının hukuken de doğru olduğunu söyleyebilirim yani. Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. İstanbul'da rüzgar hafif, hava güneşli. Sıcaklık 32 derece. Marmara geneli güneşli, Trakya kesiminde sağanak geçişi var. Bursa 35, Edirne 30 derece. İç Anadolu'da öğleden sonra gelen ani sağanaklar sürüyor. Ankara 28, Kayseri 26 derece. Ege'de lodos sert ve nemli esiyor. İzmir ve Bodrum 31 derece. Lodos Akdeniz'e de sıcak ve nemli hava taşıyor. Antalya'da bağıl nem oranı %80'lerde, sıcaklık 26 derece. Karadeniz'de Bolu, Kastamonu, Çorum kesiminde yerel yaz sağanakları görülecek. Samsun 25 derece. Doğuda Erzincan, Erzurum bölümünde yine gök gürültülü kuvvetli yağmur var. Malatya 28, Diyarbakır 32 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

İyi geceler, saat 3 haberlerle karşınızdayız. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın bir ateşkesi uygulamak konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. ABD, İsrail ve Lübnan Büyükelçilerinin ABD arabuluculuğunda 4. tur temasları sonrası ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail ve Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki müzakereler sonucunda bir ateşkesin uygulanması konusunda anlaşmaya vardı denildi. Ateşkesin Hizbullah'ın saldırıları tamamen kesmesine ve tüm Hizbullah